0: çıktın. Adamın biri cevap veriyor. Paşam, tütünüm bitmişti. Bir fişek almam icap etti. Vurun buna 50 değnek diyor paşa. İkinci adam geliyor. Ne yalan söyleyeyim paşa hazretleri. Akşamcıyım, meyhaneye uğramadan uyuyamam. Vurun buna 60 sopa. Derken sıra 10. adama gelir. Zavallı tir tir titriyor. Paşa hazretleri, karım hamileydi, sancısı tuttu. Ebe 2 sokak ötede. Fenerde komşuya vermiştik. Mecbur kaldım, fenersiz çıktım. Paşa ilk kez duraklar, adam doğru söylüyor gibi görünür. Hemen birini gönderip durumu kontrol ettirir. Haberci biraz sonra döner. Paşam, kadın doğurmak üzere. Paşa bir an durur, emrinin çiğnenmesine kızar ama adamın çaresizliğine de üzülür. Sonunda, bu seferlik affediyorum ama karına da söyle bir daha böyle zamanda doğurmasın der. Adam sevinçle evine döner, yatak odasına girer. Bebek ağlamaktadır, derin bir oh çeker. Geçmiş olsun hatun, neyimiz var? Kadın öfkeyle karşılık verir. Güya ebe aramaya gitmiştin, desene arkadaşlarına keyif yaptın. Şimdi pişkin pişkin halimi soruyorsun. Adam boynunu büker, hatun sen burada bir doğurdunsa ben sorguda 9 doğurdum. Evet sevgili dinleyenler, sorguda 9 doğurmak deyimi de işte bu hikayeden gelir. Beklentinin ve belirsizliğin insanı ne kadar perişan ettiğini anlatır. Bugün bazı soruların cevabından çok bekleyişinin yorduğunu bir kez daha anladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ağrı'da görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Açay'ın çalıştığı klinikte kadın sünneti olarak bilinen genital mutilasyon uygulamasını yaptığı iddia edildi. Türk Tabipleri Birliği sosyal medyada kadın sünneti uyguladığı yönünde tanıtım yaptığı öne sürülen doktor hakkında ilgili tabip odası tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Aynı zamanda doktor da olan ve iddiaları meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, doktor hakkındaki iddiaları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Canım, biz bu kadar sağlığın içinde olmamıza rağmen görünce ben de aynı hissiyata kapıldım. Çünkü çok şey görüyoruz burada ama artık bu gerçekten son kerteydi. Hakikaten üzücü bir durum bu. Acı olan şey şu Mustafa Bey, Sağlık Bakanlığı birçok şey için anında soruşturma başlatıyor. Son dönemde özellikle kadın doğum hekimleriyle ilgili haberiniz oluyordur. Bu sezaryen, primer sezaryen oranları yüksek olan hekimlerle ilgili bir takım idari yaptırımlar uyguluyor. Yeniden eğitimi alma gibi bir takım uygulamalar ve denetim süreçleri ve müfettişler gönderiyor. Ama büyük bir ilimizde böyle bir şey aleni duyuruluyor ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yaptırımını duymuyoruz. Üzücü olan konu bu.
3: Kadın sünneti denilen uygulama Türkiye'de evet. Yasal olarak bir sınırı yok mu?
2: Tabii bu çocuğun cinsel tacizi ve kadına şiddet kapsamında değerlendiriliyor ve Türk Ceza Kanunu suç olarak nitelendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde de bunun herhangi bir hiçbir sağlık faydası olmadığı ve aynı şekilde şiddet ve cinsel taciz kapsamında değerlendirilmesi, yani bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiği hem Dünya Sağlık Örgütü'nde hem de Türk Ceza Kanunu'nda zaten yeri var. Burada özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp, bu kanıt düzeyi düşük tamamlayıcı tıp ve bu tür uygulamaları yeterince kontrol altında tutmaması Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten çok düşündürücü.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan CHP Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Ağrı'da görev yapan bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulaması yaptığı iddialarını, söz konusu uygulamanın hukuki boyutunu ve Sağlık Bakanlığı'nın denetim sorumluluğunu değerlendirdi. Bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulamasını sosyal medyada duyurması son derece üzücü ve kabul edilemez bir durum diyen Aylin Yaman, Sağlık Bakanlığı birçok konuda hızlı şekilde soruşturma başlatılırken böyle bir iddia karşısında henüz bir yaptırım açıklanmaması düşündürücü ifadesini kullandı. Kadın sünneti uygulamasının hiçbir sağlık faydası yok. Bu uygulama şiddet ve cinsel taciz kapsamında bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmeli diye konuşan CHP'li Yaman, geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altında kanıt düzeyi düşük uygulamaların yeterince kontrol edilmemesi Sağlık Bakanlığı açısından düşündürücü dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: love refrain.
1: Deniz bazen yüzmek içindir. Bazen de sadece dalga sesini dinlemek için. Kendinize birkaç dakika ayırmayı unutmayın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verileri Ocak ve Mart ayları arasında seyahate çıkan 11 milyon 520 bin kişinin %68'inin yakınlarını ziyaret ettiğini ortaya koydu. Verilere göre gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin oranı %22,3'te kaldı. Bunu %4,1 ile sağlık amaçlı seyahatler takip etti. Hayat pahalılığının değiştirdiği tatil tercihleri konaklamayı da vurdu. Konaklama tercihlerinde arkadaş veya akraba evi açık ara öne çıktı. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken oteller 5 milyon 652 bin geceleme ile ikinci oldu. Kişilerin kendi evleri ise 5 milyon 461 bin geceleme ile üçüncü sırada yer aldı. Veriler, yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102,3 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 olarak kaydedildi. Ulaştırma harcamaları %30,1 artarken giyecek ve hediyelik eşya harcamaları ise %62,2 arttı. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken bir ve daha fazla geceleme kaydıyla gerçekleştirilen yurt içi seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 14.168 bine ulaştı. Öte yandan harcama kalemlerindeki artış yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamalarını da artırdı. Verilere göre yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamaları ilk çeyrekte yıllık bazda %33,9 artışla 102 milyar 312 milyon 286 bin liraya yükseldi. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken toplam harcamalar içinde en büyük payı %30,9'la yeme ve içme harcamaları aldı. Bunu %27,6 ile ulaştırma, %12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları istedi. TÜİK verileri, yılın ilk çeyreğinde seyahat edenlerin %68'inin rotasını yakınlarına çevirdiğini ortaya koydu. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme, arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yazar Zekai Işın Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yaşadığı Almanya'dan Eskişehir'deki köyüne tatile gelen Zekai Işın, sabah namazına gelmeyen imamı evinden çağırdığı için davalık oldu. Hakkında kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve havalimanında gözaltına alınan Zekai Işın, yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında anlattı.
2: Tuhaflık şurada, siz sabah namaza gittiniz, imam yok.
3: Evet.
2: Sonra
3: evet.
2: Da imamın kapıyı çaldınız ya da çağırdınız. Sonra ne oldu? Bir anlatabilir misiniz bize?
3: Doğduğum, büyüdüğüm köyümde tatile gitmiştim. Orada dedemden kalan evi tamir ettim. Köyde biraz sabah namazı kılayım diye ev tamir ettim. Sabah namazı ezanı okundu. Camiye gittim. Camide kimse yok. Caminin ışıklarını falan yaktım. Dedim ki hoca efendinin evi uzak değil, bir gideyim bir sorayım acaba uyuyor mu kalmıştır diye. Çünkü akşamleyin hoca efendi evindeydi, görmüştüm. Hoca efendi dışarı zile bastım, dışarı çıktı böyle bir atletle falan. Abi ben izinliyim bugün dedi. Halbuki bana verilen şeye göre izin bitmişti gece 12'den sonra. İzinli değildi o gün, iyi biliyorum. Şaşırdı falan. Sonra biraz konuştuktan sonra kapıyı kapattı. Biz de Almanya'ya gittik ondan sonra. İşte bu ayın 30'u, 6. 30'unda 26'da Ankara Havalimanı'na hanımla beraber indim. Benim çocuklarla kararım var dediler. Hanım geçti. Ben kaldım sınırda Ankara Havalimanı'nda.
2: Neden?
3: Sebebini soruyorum. Polisler beni aldı götürdüler. Dedim ki ya korktum. Hanım da korktu. Acaba nedir? Çünkü tutuklama kararı olunca insan bir de yurt dışından gelince korkuyor, çekiniyor. Polis bey beni bir odaya götürdü, orada tutanakları tuttu, dedi ki senin hakkında bir özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten dolayı tutuklama kararı var. O ne dedim, ya dedim Mücahit Sert diye birisi seni dedi şikayet etmiş dedi, ondan dolayı dedi sana yakalama kararı çıkarmışlar dedi. Peki ne yapmam gerekiyor diye sorduğumda tamam dedi, işlemleri yaptı. 3 gün bana mühlet verdi. 3 gün içerisinde herhangi bir adliyeye gireceksin, ifade vereceksin dedi, beni gönderdi. Biz de hemen 3 gün içerisinde Eskişehir Adliyesi'ne gittim. Gittim oradan nüfus cüzdanı falan gösterdim. Mavi kartım falan vardı. Ya beni tutuklama odasına koydular. Orada birkaç kişiler var. Sıcak, daraldım. Yaşım 62, orada gençler var. Ya memur bey ben burada duramam dedim, işte nasıl olacak, ne gibi olacak. İki polis başımda dikiliyor, bir de bekçi başımda dikiliyor. Hatta bekçi bana müdahale etti, hayır dışarı çıkamazsın odadan gibisine. Sonra ben biraz müdafaa ettikten sonra tamam burada bekleyebilirsin dediler. Biz 4 saat falan bekledik, bir polis hanımefendi beni aldı götürdü savcıya, bir odaya götürdü. Savcı bana sorular sordu. Ya savcı bey dedim, böyle böyle anlattım, şey yaptım. Dinledi. Takipsizlik kararı verdi. Sonra öğrendim ki o hoca efendi hatta ifadesinde yatak odasına kadar girdi diye söylemiş. Halbuki ne yatak odası, ben kapıda sadece hoca efendiye sorular sordum. O anda da tabii video çekmiştim, ondan dolayı biraz afarlandı. Bu şekilde oldu. Sonra biz takipsizlik kararından sonra indir almaya geldik. Anladım. Zaten köyde 5 cemaat var hoca efendinin. Ya köyde 5 kişi var. 5 kişi zaten. Yani fazla bir kalabalık olsa neyse. Nereden tasarruf edeceğim de böyle düşünürken bir hoca efendinin 5 tane müşterisi var. Adama tam aylık verilip köye imam vermişler. Bu da başka bir muamma. Bir de bu evet tarikatlar bu Diyanet'in içine epeyce girdiler. Ben bunu takip ediyorum. Yani burada Diyanet'in suçu var, suçu yok değil. Halbuki ben il müftüsüne defalarca yazdım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan yazar Zekai Işın, sabah namazına gelmeyen imamı evinden çağırdığı için nasıl davalık olduğunu anlattı. Sabah namazı için camiye gittim, kimse yoktu. İmamın evi yakın olduğu için uyuyup kalmış olabilir diye kendisini çağırmaya gittim diyen Işın, imam izinli olduğunu söyledi. Daha sonra hakkımda özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldığını öğrendim ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Valla çok güzel bir çalışma. Çocuğun yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmalı, bir şeyler öğrenmeli, nereye gitmeli dediğim zaman elimin altında çok güzel bir harita olmuş.
2: Üniversitelerin odak alanlarını şu şekilde listeledik. O üniversitede yapay zeka ile ilgili çalışan akademisyenlerin araştırma alanları, işte doğal dil işleme mi çalışıyor yoksa işte veri bilimi mi çalışıyor. O yüzden çoğu üniversitede aslında hani doğal dil işleme ve veri bilimi genel olarak çok temel başlıklar olduğu için onlar var. Tarım, sağlık, hukuk aslında biraz daha ön plana çıkması gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki yapay zeka yasasını konuştuğumuz günlerde. Ama o biraz bence geride kalmış noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Yapay zekayla şirketler, organizasyonlar, dünya, hayata bakış açımız bunların hepsi dönüşüyor. Bu da üniversitelerin de dönüşmesi gerektiği anlamına geliyor.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
1: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın yapay zekasında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Yapay zekayı konuşacağız, enteresan taraflarını konuşacağız. Kullanma kılavuzu gibi bir bölüm hazırladım bugün sizler için. Çok enteresan maddeler var içinde. Bunları konuşacağız. Güzel olacak ama şunu da söyleyeyim, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi başlayalım. İlk nereden başlayalım biliyor musunuz? Yapay zekayı daha verimli kullanmanın 50 yolunu çıkarttım sizler için. Yani 50'sini de bugün vermeyebiliriz. Ama bu 50 yolda işte sizin gibi son kullanıcılar için, bakın şirketler için demiyorum, son kullanıcılar için fırsatlar, ipuçları ve önemli yöntemler, neyi nasıl yapacağımızı konuşalım istedim. Bunun da sağ olsun şeyini, fikrini bana sevgili Okan ve Fethi verdi. Ya böyle bir şeyler yapsak süper olur. Biz böyle bakıyoruz ama her seferinde sana soruyoruz dediler. Bildiklerinden birkaç bir şey bize söylesene dediler. Tabii ki söyleyelim yani. Şimdi ya bunu nasıl kullanırız? Ya ben bunu bu arada ayrıca da seslendirip sizin için farklı ortamlara da koyacağım. Zaten YouTube kanalına da koyacağım. Hani bunu da söylemiş olayım size. Şey var, küçük kısa hap bilgiler ve örnekleriyle beraber vermek istiyorum bunları. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela bakın temel kullanım anlamında böyle birkaç size tüyo vereyim. Mesela soru soruyorsunuz ya yapay zekaya. Soru sormayın arkadaşlar, görev tanımlayın. Yani şimdi mesela bana iklim değişikliğini anlat. Şimdi bu çok geniş bir komut. Yani yapay zeka böyle bunun için dünyaları araştıracak, bilmem neler getirecek, size verecek. Siz de zaten onun 4-5 satırını ya okuyacaksınız ya okumayacaksınız. Yani yapay zekaya amaç verin. Yani iklim değişikliğinin hayatımızı nasıl etkilediğini bilmem nesini sorun mesela. Hedef kitle verebilirsiniz. Hani diyebilirsiniz ki abi şunların anlayacağı ya da benim şu şu şu okulları bitirmiş benim anlayacağım şekilde. Uzunluk vermelisiniz mutlaka, demelisiniz ki bir sayfa istiyorum, 3 paragraf istiyorum. Bana bunu kısacık bir paragrafta anlat diyebilirsiniz. Ve biçimi de verdiğinizde mesela bu çok güzel olur. Ya yani mesela ben kendim için yapsaydım bunu nasıl yapardım? Derdim ki iklim değişikliğinin İstanbul'a etkisini konuyu bilmeyen bir radyo dinleyicisine yönelik teknik terimleri açıklayarak 5 dakikada okunacak şekilde anlat. Anlatabiliyor muyum? Bakın şimdi ne yaptım? Bir kitle tanımladım. Konuyu daralttım. Ondan sonra kime anlatacağımı söyledim. Ve nasıl duymak istediğimi söyledim. Teknik terimleri açıklamak gibi. Ve 5 dakikalık bir süreye indirgedim. Bunun dışında mesela ne yapabiliriz? Yine bir tüyo vereyim size. İkinci tüyom da bu olsun. Şimdi insanlar çoğu zaman iyi bir komut yazamadıkları için değil, hangi bilgilerin gerektiğini bilmedikleri için kötü sonuç alıyorlar. Bunun için de kafanızdaki eksik bilgiyi de yapay zekaya sordurarak ilerleyin. Yani mesela deyin ki bu görevi doğru yapabilmek için önce bana 5 soru sor, cevaplarımı almadan da metin hazırlamaya başlama. Şimdi mesela bana yapay zeka bunu söyledikten sonra siz mesela diyeceksiniz ki ya ben iklim değişikliği ile ilgili bilgiler almak istiyorum. Size yapay zeka 5 tane soru soracak. Diyecek ki abi kime anlatacaksın bunu? Nasıl anlatmak istiyorsun? Nereden anlatmak istiyorsun? Ne kadar uzunlukta? Size bu soruları soracak. Cevaplarını verecek. cevaplarını bizden alacak ve ona göre bir cevap hazırlayacak. Yapay zekaya en iyi yönlendirme şeyi size soru sormasını sağlamak. Şimdi uzman olmak olayı var ya, ona uzman ol demek yerine örnekler gösterin efendim. Dünyanın en iyi yazarı gibi yaz komutuyla ondan bir şey alamazsınız. Dünyanın en iyi yazarı kim? Ne? Neye göre? Orhan Veli mi? İşte ne bileyim Tolstoy mu? Kim yani? İşte mesela bunun yerine beğendiğiniz bir metni, size hoş gelen bir metni verip tarif ettirmek çok daha etkili olur. Şimdi mesela bir metin verdiniz ya ona, çok beğendiniz bir metin verdiniz ha. Bu metnin ritmini, paragraf uzunluğunu, anlatım düzenini incele, bilgilerini kopyala, yalnızca yapısal özelliklerini kullanarak bir metin yaz dediğiniz zaman o size o verdiğiniz metin gibi bir şeyler çıkartacak. Ha, bunun yanında şimdi hep düşülen bir hata var. Bunu çevremdeki birçok insandan görüyorum. Evet, siz bu hataya düşmeyin. Büyük bir iş vereceksiniz mesela. İşi tek komutta yaptırmaya çalışmayın. Bana bir roman yaz. Abi sakin ol. Sakin ol. Öyle bir şey yok. Şimdi önce plan, sonra araştırma, sonra taslak, sonra eleştiri ve en sonunda da nihai metin gibi bir akışınız olsun. Yani ne yapacaksınız yapay zekayla? Konuyu öncelikle, ve bunu sık sık söylüyorum size, konuyu öncelikle parçalara ayıracaksınız efendim. Eksik bilgileri belirleyeceksiniz parçalara ayırdıktan sonra. Onlar zört diye çıkıyor zaten içinde. Sonra bu eksik bilgileri nasıl tamamlayacağınıza dair bir araştırma planı çıkartacaksınız. Ardından ilk taslak yazdıracaksınız ona. Taslak olmadan bir şeyin tam metnini almak sizi daima kötü bir yere götürür, kafanızı duvara vurur. Taslağı yazdıktan sonra isterseniz bunu bir yapay zeka ya da bir başka yapay zeka ile de yapabilirsiniz. Taslağın zayıf taraflarını çıkarttırın. Deyin ki bana böyle bir taslak yazmışsın ama işte şurasında şöyle bir şey var, burasında böyle bir şey var, ya da bu taslağın içinde eksik neler görüyorsun diye tekrar soru sorun. Ve gelen eleştiriler doğrultusunda onları maddeler halinde döktürüp tekrar yeniden bu yazıyı yazdırın. O zaman gerçek yazıyı yazdırın. Şimdi genellikle yapılan şey şu. Yapay zekadan yine bitmiş ürünler isteniyor dedik ya. Hayır, şöyle bir şey yapın. Ona sizin için seçenekler ürettirdin. Tek bir cevap istemek yerine üç farklı çözüm isteyin ve bunun bedellerini sorun. Mesela örnek verelim. Bütçeme uygun 3 seçenek üret bana dedik. Her biri için maliyet, zaman, risk ve avantajları ayrı ayrı yaz dedik. Sonra hangi koşulda hangisini seçmem gerektiğini de bunların içine ekledik. Yani mesela telefon alacaksınız. Onlar için 3 tane telefonu döktü oraya. Maliyetlerini yazdı, şusunu yazdı, riskini yazdı, avantajlarını yazdı filan. Bir SWOT analizi yaptı yani. Yani sonra da hangi koşulda hangisini seçmemiz gerektiği mesela çok önemli. Orada şu olacak. Yani mesela ben sadece fotoğraf çekmek için istiyorum. Ha, o zaman bu. Ya da ben bununla denize girip orada denizin su altında resimler çekmek istiyorum. Ha, o zaman bu. Ben bununla işte ne bileyim pili bitmesini istiyorum. Gün boyu deli gibi kullanıyorum. Ha, o zaman şu gibi. Cevap alıyoruz ya ondan. Şimdi herkes şeyden şikayet ediyor biliyorsunuz. Halüsinasyonlardan şikayet ediyor. Ya bu halüsinasyonlar da çok şey. Ya hep karşımıza böyle şeyler çıkıyor. Bize bilmediği şeyler söylüyor. Uyduruyor kafasından filan diye. Bakın bunları engellemek sizin elinizde. Şimdi yapay zeka bildikleriyle tahmin ettiklerini aynı güvenle anlatıyor size. Yani sanki tahmin ettiği şeyleri sanki biliyormuş gibi anlatıyor. Dolayısıyla yapay zekadan şunu isteyeceksiniz. Bakın ilk başta soru sorduğunuzda gerçek, yorum ve bilmediği şeyleri ayırmasını isteyeceksiniz. Ben mesela özellikle spor konusunda bir şeyler yaparken bakın size bütün bildiklerimi hiçbirini atlamadan anlatıyorum. Cevabı diyorum ki cevabı 3 bölüme ayır. Doğrulanmış bilgiler olsun, senin yaptığın makul çıkarımlar olsun ve hiçbir fikrin olmayan, henüz bilmediğin şeyler olsun. Emin olmadığın boşlukları senin tahminlerinle doldurma demelisiniz yapay zekaya. Böylece ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Düzgün yazılmış bir tahminin doğrulanmış bir bilgi kılığına girmesi zorlaşıyor, imkansızlaşıyor. Bu sizin için çok çok çok önemli. İnternet araştırması var biliyorsunuz yapay zekaları. Güncel konularda mutlaka internet araştırmasını açın. Yani işte seçim sonuçları, fiyatlar, mevzuatlar, sağlık uygulamaları, efendim spor sonuçları, teknoloji ve şirket yöneticileri vesaireler falan. Bu bilgiler sürekli değişen bilgilerdir. O yüzden de yapay zekaya soru sorduğunuzda bakın. Şu formatı kullanın. Deyin ki bugün itibariyle araştır. Yalnızca güncel kaynakları kullan. Her bilginin kaynağını ve tarihini bana göster. Haberin yayınlanma tarihiyle olayın gerçekleştiği tarihi karıştırma birbiriyle. İşte böylece o uzun ve karmaşık konularda derin araştırma veriyor musunuz bilmiyorum. Derin araştırma çok güzel bir mod bu arada her yapay zeka için. Ama onların verdiği bağlantıları teker teker açıp kontrol etmeniz şart. En azından onu bunu isteyince çok daha dikkatli size sonuçlar veriyor. Aman bu adam benden bunları istiyor. Dur şimdi başımız belaya girmesin diyor. Yine benim çok sık yaptığım ve özellikle yaptığım bir şeyi size söyleyeyim. Şimdi mesela yapay zekadan bir şey istiyorsunuz, size bir metin veriyor. Ne yapıyorsunuz? Metni alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz, bir şeye yapıştırıyorsunuz mesela. Önünüzdeki dokümana bilmem neye yapıştırıyorsunuz. Hayır, sakın ha bunu yapmayın. Eskiden ben bunu yapıyordum, sakın bunu yapmayın. Şöyle yapın, mesela ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Sizler için mesela 20-30 tane haber hazırlıyorum. Sonra bu hazırladığım haberleri diyorum ki, bana bunları çok güzel okunaklı bir formata getirmek için PDF, Doc yani Microsoft'un o doküman sistemi gibi ya da Excel gibi ya da CSV gibi dosyaların içine yaz diyorum ama bunlar okunaklı olsun. Başlıkları bilmemleri çok güzel olsun diyorum. Size şöyle söyleyeyim, o kadar güzel bir sayfa tasarımı yapıyor ki. Müthiş bir sayfa tasarımı yapıyor ve diyor ki al abi buraya koydum bunu al buradan indir diyor. Ben bunları yaparken mesela bağlam sıralamasına da getiriyorum. İşte mesela atıyorum sizin için haberler topladım ya. Sizin için topladığım haberleri diyorum ki mesela işte ülkelerle ilgili haberleri önce bir kategoriye koy. İşte sporla ilgili şeyleri sonrasındaki en son kategorilerden birine koy. İşte Elon Musk'la ilgili bir şey olduğunda bunu bir kategori başlığı haline getir gibi şeylerle bunu zenginleştirebiliyorsunuz. Okuması, anlaması müthiş kolay oluyor. Bakın çok kolay oluyor. Yapay zekanın o size sunduğu işte siyahlı beyazlı chat ekranından bir yazıyı okuyup kalıcı olarak öğrenmek gerçekten çok zor. Ama bunu Word'e başlıklarıyla, renkleriyle, tablolarıyla anlayabilmek çok çok daha kolay. Ben bunu size söylemiş olayım. Başka mesela şöyle mesela bir cihazın hata ekranını, İşte faturayı, ürün etiketlerini, grafik ya da eski belgeleri fotoğrafını çekip bu alete yükleyebilirsiniz. Yapay zekaya yükleyebilirsiniz. Ben bunları çok yapıyorum. Mesela işte ne bileyim bir şey satın alıyoruz. Ya en son bir ilaç almışız. İlacın prospektüsünü okumak için gerçekten karınca olmak lazım. Karınca duası gibi yarım puntoyla falan böyle 18 sayfa yazı yazmışlar. Benim bunu okuyup anlamama imkan yok. Zaten ilaç prospektüsünden de benim çıkarım yapacak kadar eczacılığım yok. Ne yapıyorum? İlaç prospektüsünün fotoğrafını çekiyorum. Yapay zekaya veriyorum. Diyorum ki bunu oku önce öğren. Bakın bu çok önemli. Oku öğren demeden o çok fazla aldığı şeye içine girmiyor. Oku öğren dediniz ya. Oku öğren dedikten sonra diyorsunuz ki mesela ben kalple ilgili bazı sorunlarım oldu. Mideyle ilgili şöyle şöyle şeylerim oldu. İşte ne bileyim tansiyon sorunum yok, bilmem neyim yok. Bu ilacın bana eksisi artısı ne olabilir? Tabii ki burada bir doktor tavsiyesi gibi değil. Ama en azından hani besin takviyesi bilmem neler falan siz de alıyorsunuzdur. Doktorun yazmadığı ilaçları mutlaka alıyorsunuzdur. O besin takviyesinin hangi durumlarda ne gibi sıkıntılar çıkarabileceğini size anında döküyor. Ve sizin dediğin gibi o yarım puntoluk 18 sayfa yazıyı okumanıza gerek kalmıyor. Çok önemli bunlar. Bakın çok önemli. Mesela Excel kullanmayı biliyor musunuz? Kaçınızın bilgisayarında Excel var? Yoktur yani. Şimdi Excel kullanmayı bilmiyorsanız yapay zeka sizin için mükemmel bir araç. Neden? Alıyorsunuz bir tabloyu, veriyorsunuz şeye, yapay zekaya. Diyorsunuz ki işte bunun mesela mükerrer kayıtları sil. Uç değerleri, eğilimleri, yanlış girilmiş verileri bul. Ondan sonra temizle, sorunlarını bul. Hesaplama yap, işte şunların şuradan nasıl geldiğini hesapla. Ama buna bana hesaplama yöntemini de açıkla. En sonunda tablo ve grafiği sen oluştur ve grafiği şöyle şöyle oluştur. Bunları yaparak oluştur. Sonuçları kontrol edebilmem için de bana mutlaka formülleri göster. Mükemmel oluyor. Excel artık bilmeye hiç gerek yok. Hatta Excel diye bir şeye sahip olmaya bile gerek yok. Buradan Microsoftçular kızmasın ama ne yazık ki fikrim bu yönde yani. Yine benim çok sevdiğim bir şey bakın. Özellikle bir gazeteci, dağınık bir gazeteciyi toparlamak için çok önemli bir şey. Dağınık malzemeleri kullanıma hazır ürünlere dönüştürebilirsiniz yapay zekayla. Nedir bunlar? Mesela toplantı notları, ses kayıtları, işte ne bileyim e-posta zinciri, böyle bir e-posta başlar ya, 18 tane altına böyle yorum gelir. O onu yazar, bu bunu yazar ve herkes de kendince bir şeyler ekler. Allah'ım dersiniz en sonunda. Bununla şimdi totalde ne konuşuldu? İşte bunun için yapay zeka var efendim. Toplantı tutanakları, yapılacaklar listesi, işte ne bileyim taslaklar, sunumlar, takvimler, bütçe tabloları, soru listesi, resmi yazı filan. Yani bunların hepsini ona yaptırtabilirsiniz ve yaptırtmalısınız. Yani bunları yaptırınca zaten şunu diyeceksiniz. Ya ben çok az para veriyormuşum ya yapay zekaya diyeceksiniz. Hakikaten bu yapay zeka bayağı bunun karşılığını bana kat be kat verdi diyeceksiniz yani. Şimdi bir tane sesli modu var biliyorsunuz yapay zekanın. Bakın bu sesli mod aslında çok az bilinen, herkesin kullanmadığı ama herkesin takır takır kullanması gereken bir şey. Şimdi sesli yapay zekayı sadece sohbet için kullanmak gerçekten de bir israf. Bakın üstüne basa basa söylüyorum, israf. Bakın iş görüşmesi, yabancı dil, sunum, sınav veya işte benim modumda röportajlar için prova amaçlı kullanabilirsiniz sesli modu. Şimdi mesela şunu diyebilirsiniz, bunu PR dünyasındaki arkadaşlarıma söylüyorum, bakın net söylüyorum. Şöyle diyeyim mesela, koyun karşısına sizin kurumsal iletişim sorumlunuzu, deyin ki bana zor sorular soran bir televizyon sunucusu gibi davran. Cevaplarımı kesmeden dinle, her cevaptan sonra kaçamak noktalarımı, gereksiz uzattığım bölümleri, ığları, oğları söyle, uyar beni. Var ya acayip bir yere gideceksiniz. Size buradan bunu söylüyorum. Yani bu sesli modu mutlaka ama mutlaka kullanın. Ya mesela iş görüşmelerine giderken de kullanın bunu. Ya ben bir iş görüşmesine gidiyorum, bana iş görüşmesinde sorabilecek soruları sordur deyin. O stresi üstünüzden atıyor çünkü beyin neresinden bakarsanız bakın beyin bir kastır. Nasıl ki vücudunuzdaki kaslar şişsin diye spor salonuna gidiyorsunuz, koşuyorsunuz, işte ne bileyim jimnastik yapıyorsunuz, yüzüyorsunuz, o şu bu. Ve o kaslar böyle gelişiyor ya, beyin de aynı şekilde bilgi antrenmanlarıyla gelişir. Ve bu antrenmanlarda sizin en büyük yardımcınız sesli yapay zeka olabilir. Mesela bir şeyi öğreniyorsunuz. Yapay zekaya öğrenmeniz adına vereceğiniz süper bir komut var. Bunu hemen bir kenara yazın. Şunu söyleyin yapay zekaya. Bana doğrudan cevabı verme. Önce seviyemi ölç, sonra ip uçlarıyla ilerle. Yanlış cevap verirsem hatanın hangi düşünce adımından kaynaklandığını göster. Konunun sonunda da kısa bir sınav yaptı. Var ya o kadar iyi öğretiyor ki, o kadar iyi anlatıyor ki. Yani ben böyle inanılmaz fizik şeyler öğrendim. Lisedeyken öğrenemediğim, anlayamadığım, kavrayamadığım mesela bir sürü matematik kavramını kavradım bu şekilde. Çok iyi anlatıyor çünkü. Sonsuz derecede şeyi var, sabrı var. Defaatle tekrarlıyor. Ve böylesi özellikle siz ondan örnekler istediğinizde, soru cevap gibi sınavlar istediğinizde de inanılmaz yardımcı oluyor. Yapın bunu mutlaka. Çocuklarınıza da yapın bu arada. Çocuklarınız için böyle şeyler hazırlayın. Bilmediği konularda onları anlatmak için. Ya ben diyorum size ya, kuantum fiziğini öğrendim bu şekilde. Kuantum fiziği hakkında o kadar çok bilgi sahibi oldum ki saçma sapan yani. Ya üniversiteye gitsem bu kadar alabilir miydim bilmiyorum. Geçelim başka bir şeye. Şimdi ha, bakın bu çok önemli, yine çok önemli. Şimdi geçenlerde sevgili Okan'la konuşurken, onun programında da konuştuk. Şey söyledi, yani bir tane chat ekranı açıyormuş. Chat ekranında başka ekranlara geçmeden sadece aynı ekrandan yazışıyor da yazışıyormuş. Konuşuyor da konuşuyormuş. Çok yanlış. Bakın çok yanlış. Neden biliyor musunuz? Çünkü o chat ekranı bir süre sonra hafızadan çok fazla aldığı için kitleniyor, yavaşlıyor ve saçmalamaya başlıyor. Bir şey ne kadar uzarsa yapay zekada, bağlamı ne kadar uzatırsanız o kadar saçmalamaya başlıyor. Ve hatta bunları yaparken her farklı konu için ayrı chat ekranları açmaya düşünün. Çünkü yapay zeka o zaman daha iyi odaklanıyor. Nasıl? Mesela ya işte ben bilmem ne yemeği yapacağım. Bunun için ne satın almalıyım çarşıdan? İşte dedi ki kıyma, pırasa, o şu bu filan falan. Ya bilmem ne. Tamam. Bunun altına siz ya ben başım ağrıyor, hangi ilacı kullansam bana daha zararlı olur, daha iyi gelir bilmem ne filan gibi bir şey sorarsanız, normalde tek bir ekrana benim başım ağrıyor, hangi ilacı soruyorum içeyim sorusundan daha kötü cevaplar verecek size. Konuları birbiriyle karıştırmayın. Çünkü sizin chat ekranı açma, yeni bir session başlatma sınırınız yok zaten. Bunlar sınırsız bir içinde size veriliyor. İlaç için ayrı bir ekran açın, orada konuşun. Bitince silin gerekirse. Yemek için ayrı, spor için ayrı, işte ne bileyim kuantum fiziğini öğrenmek için ayrı. Bunların hepsini ayrı ayrı ekranlarda yapın. Ama mesela diyelim ki bir proje yapıyorsunuz. Ya işte iş yerinde bilmem ne sunumunu yapacak.

0: herhalde işinizi daha iyi yapmak ve yapay zekadan daha yüksek verim almak için çok önemli bu. Şimdi şey demiştik hani hafıza demiştik. Bakın hafıza gerçekten de çok önemli. Hafızayı bilinçli yönetmeniz lazım. Yapay zekaya dil tercihinizi, çalışma biçiminizi ve sürekli hedeflerinizi hatırlatabilirsiniz. Ve mesela şunu sorun yapay zekaya. Deyin ki benim hakkımda neleri biliyorsun? Benim hakkımda neleri hatırlıyorsun? Bunlardan hangileri senin bana verdiğin cevapları etkiliyor? Yani mesela işte bana diyor ki sen gazetecisin. Onun için sana şöyle şöyle bilgiler vereceğim. Daha kompakt bilgiler vereceğim. Ya da şuraları daha detaylı vereceğim. Ya da her birinin kaynaklarını vereceğim diyor. Çok önemli bu ya. Gerçekten çok önemli. Bakın yine çok önemli bir konu. Yapay zeka yapısı itibariyle yalaka bir şey. Bakın çok yalaka bir yazılım diyelim. Sizi çok sevdiğini göstermeye çalışıyor ve aynı evin kuyruk sallayan köpeği gibi sürekli size yaranmaya çalışıyor. Ayaklarınızın üstüne yatıyor, kuyruğunu sallıyor, gidiyor yalıyor filan falan. Böyle bir şey var yapay zekanın. Ama bu sizin size bilgi getiren birinden isteyeceğiniz bir şey değil. Çünkü ya ben böyle düşünüyorum ne diyorsun? Dedi, aa kesinlikle mükemmel düşünüyorsun ya filan diyecek. Sizin söylediğiniz %100 yanlış olsa bile. O yüzden yapay zekayı sizi desteklemek için değil, size itiraz etmesi için de kullanın. Şöyle yazın. Ben yazıyorum bunu. Her seferinde yazıyorum. Bu fikri desteklemeye çalışma. En güçlü argümanlarla karşısında dur. Gözden kaçırdığın varsayımları ve fikrin başarısız olacağı koşulları bana söyle diyorum mesela. Bayılıyor buna. Bu hakkı ona verirseniz var ya böyle sopayla dövüyor sizi. Ama gerçekten de o zaman ortaya çıkan sonuçlar sonuç gibi oluyor. Bu arada bir iki madde okuduktan sonra bir müzik arasına gideceğiz. Programın tam yarısında bunu söylemiş olayım size. Şöyle aynı işi iki ayrı yapay zekaya yaptırmak sizi ortaya çıkacak işinizi 4 ila 7 kat daha iyi olmasını sağlıyor. O ne diyeceksiniz? Ya mesela şimdi ben aynı anda hem Anthropic hem Gemini hem işte şey kullanıyorum, ChatGPT kullanıyorum. Bunun yanında işte Suno, Midjourney falan gibi şeyler de kullanıyorum. Resim yapma, müzik yapma şeyleri de kullanıyorum. Şimdi aynı işi yaptırırken iki ayrı yapay zekaya kullandırtmanız işi gerçekten de çok farklı bir yere getiriyor. Yani mesela bir modele metni hazırlattırıyorum, diğer modele denetlettiriyorum, oradan bir sonuç çıkartıyorum, sonra bu çıkmış sonucu ötekine götürüyorum. Ne diyorsun ya bunda böyle bir şey var diyorum, aa tamam ama yok burası şöyle olmuş diyor. Yani sürekli iki modeli birbiriyle kavga ettirip ortaya mükemmel bir ürün çıkarttırabilirsiniz. Yapın bunu. Ve size son maddeyi okuyayım hadi. Bugünün son maddesi tabii ki. Tekrarlanan işleri şablona ve zamanlanmış görevlere dönüştürün. Yani mesela şunu söyleyin. Her pazartesi son 7 günün gelişmelerini araştır. 5 önemli madde seç. Tekrarları çıkar. Her maddeye kaynak ve tarih ekle. Bitti, süper. Ben mesela her gün böyle yapay zeka haberlerini çıkarttırıyorum. Sizin için en son, en taze haberleri çıkartıyorum. Ve mükemmel oluyor. Haydi o zaman hep beraber bir müzik arasına gidelim. Müzik arasının ardından tekrar birlikte olacağız efendim.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: tekrar yayın.
1: Richard Albider efendim şarkımız, muhteşem bir şarkı. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bu şarkıyla kulaklarımızın pasını sindikleri için. Efendim şimdi isterseniz haftanın gündeminden biraz haberlere geçelim. Yine son dakika haberlerini çıkarttım sizlere. Enteresan haberleri var. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Amerikan diplomatlarından Washington'ın yabancı ülkelerin yapay zeka hizmetlerine erişimi istediği anda kesebileceği yönündeki kill switch tartışmalarına karşı çıkmalarını istemiş. Yani herkes şu anda şunu söylüyor. Amerika'nın elinde bir düğme var. O düğmeye basınca yapay zekaların hepsi aynı anda kapanacak. Ya da o ülkede artık kullanılamayacak hale gelecek. Şimdi Amerika'nın Anthropic'in o gelişmiş modellerine küresel erişimi kısa süreliğine gerçekten durdurmuş olması Avrupa ve Asya'daki o dijital egemenlik arayışlarını hızlandırmıştı. Amerika diyor ki ya öyle bir şey yok ya, bizim elimizde öyle bir düğme yok. Arkadaş var işte. Allah Allah. Anthropic'i kapattın ya oğlum. Daha geçen ay kapattın. Yani herkes biliyor bunu. Yani Mark Rubio istediği kadar diplomatlara şey desin. Abi bunları unutturun unutturun, herkesin böyle öyle öyle öyle filan dikkatini dağıtın, unutsunlar bunu. Yok. Ya ortada haberler var. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani bunu 16 Temmuz tarihinde Rubio bütün Amerika'nın diplomatik temsilcilerine gönderdiği yazının içine yazmış. Sihirli bir kapatma düğmesi yok yapay zekanın demiş. Kapatma düğmesi yok. Adamın dudakları var, dili var, ağzı var. Diyor ki kapatın. Çat diyor, kapatılıyor yani. İşte belgede yapay zeka modellerinin belirli kullanım alanlarının geçici olarak durdurulmasının veya piyasada çıkmadan önce 30 günlük güvenlik testine tabi tutulmasının kill switch kapatma düğmesi olarak nitelendirilemeyeceğini savunuyor. Hayır, kill switch bu. Yani sen diyorsun ki ya tamam işte şeyin eski modelleri kullanıyorlar, onları kullansınlar, Allah Allah. Ne bu kadar bık bık yapıyorlar ki diyorsun ya. Hayır, bunların hepsi bir kapatma düğmesi. Normalde bu ülkelerde bu olmamalı. Mesela Microsoft'un işte şeyi Windows'unu kapatma düğmesi bizim görebildiğimiz yerlerde yok. Ama sizin görebildiğiniz yerlerde yok mudur? Vardır gibi geliyor bana. Yani Amerika'nın içinden çıkmış her modelin aslında bir küresel teknoloji ürünü değil, aslında Amerika'nın menfaatlerine şey yapan, yardım eden ve diğer insanların bilgilerini toplayan bir şeyler olduğunu söyleyince şaşırıyor mu insanlar? Hayır. Neyse ya, geçelim bunları, ama kill switch diye bir şey yok diyor. Kill switch diye bir şey var efendim. Anthropic dedik, Anthropic'ten devam edelim. Şimdi geçtiğimiz aylarda şey yapmıştık, bunu konuşmuştuk. Anthropic korsan kitapları internet üzerinden sen oku oku, ondan sonra al onlardan Claude'u eğit, bütün yapay zeka modellerini eğit, sonra da karşımıza bak bu ne kadar zeki diye çık. Bak bak bak bak. Amerika'da bunun davası açıldı tabii. Hop abi ne yapıyorsun sen, bütün kitaplardan öğrenmişsin sen filan diye. Buna dava açıldı. Davanın sonucu geldi efendim. Amerika'da bir federal yargıç Anthropic'in o Claude modellerini eğitirken korsan sitelerden indirdiği yüz binlerce kitabı kullanması nedeniyle $1.5 milyar uzlaşmayı onaylamış. Yani $1.5 milyar verecek Anthropic korsan kitaplarını aldığı şeye. Yani yaklaşık 482 bin kitabı korsan biçimde okumuş Claude. Bakın 482 bin kitabı korsan biçimde okumuş. Kitap başına yaklaşık uzlaşma amacıyla $3000 gönderilecekmiş. Bakın ya, 482 bin kitabı korsan okumuş sadece. Bir de bunun normal okudukları vardır, kitap olmayan bilgiler vardır. Hani nasıl bir bilgiyle bu eğitildi ki diye düşünenler için yani hemen şey olsun, kafalarında bir şey olsun. Associated Press'ten aldım bu arada bu haberi. Yani bitmiş davanın en güvenli, en güvenilir haberlerinden bir tanesi. Yarın öbür gün filan Türk sitelerinde görmeye başlarsınız. Benden tabii ki her şeyi ilkini duyuyorsunuz. Anthropic demişken yine Anthropic'ten devam edelim. O Trump yönetimin teknoloji danışmanı var, Michael Kratsios. Bu Çinli Moonshot AI diye bir şirket var. Yeni modelini geliştirirken bu Çinli yapay zeka şirketi Anthropic'in Fable modelinin yeteneklerini geniş çaplı ve gizli bir operasyonla kopyalamış diyorlar. Yani mesela hiç Amerikan şirketleri böyle bir şey yapmıyorlardır. Kesinlikle bunu eğer yapıyorsa Çinli şirketler yapıyorlardır. Bunu da daha önce konuşmuştuk sizlerle. Hep böyle diyorlar ya. Evet, hep böyledir. Yani Amerikan yönetimi demiş ki bu işin fikri ve mülkiyet hırsızlığının kanıtlanması halinde Monşat'a yaptırım uygulayacaklarmış. Onlar yaptırım için zaten şey aramıyorlar ki, bahane aramıyorlar ki, gözünün üstünde kaşın var mesela. Aa, gözünün üstünde kaşı var, hemen yaptırım. Şimdi bu aslında kopyalamak ne biliyor musunuz? Buna model damıtma deniyor. Bunu Amerikan şirketleri kendi aralarında da yaptılar. İşte ChatGPT Anthropic'e yaptı, Anthropic bilmem neye yaptı, Gemini hepsine yaptı filan gibi sürekli şeyler çıkıyor zaten. Bu model damıtma şu, güçlü ve pahalı bir yapay zeka ürettiği cevapların daha küçük ve daha yeni modeli eğitmekte kullanılması anlamına geliyor. Yani siz mesela bir model çıkartacaksınız, öteki abi bayağı bir şeyler öğrenmiş, ona göre sürekli sorular soruyorsunuz, o da size sürekli cevaplar veriyor. Aa, tamam tamam hop diye öğreniyorsunuz. Siz böylece onu bütün mesela 482 bin tane kitap okumadan, sadece diğerinin okuduğu kitapların özetini alarak eğitmiş oluyorsunuz. Tabii daha ucuza geliyor. Yani bu yöntem aslında yapay zeka sektöründe şu anda olağan biçimde uygulanıyor, kullanılıyor, tartışılıyor zaten. Abi sizden şunu aldık, biz oradan bunu aldık filan diye. Bu arada erişim kısıtlamaları geliyor. Mesela şey yapmıştı bunu, ChatGPT böyle bir şey yapmıştı. Kendisinden böyle çok soru alan insanlara yanıltmak için, o modelleri yanıltmak için onlara kötü bilgiler veriyordu. Çakal ya, hani yapay zeka ya. Ya yapar tabii canım, niye yapmasın? İşte bu arada işte Amerika için tabii olay başka. Amerika olaya şey gözüyle bakıyor. İşte bir Çinli şirkete bir tanesine daha dava açalım diye bakıyor. Yani sonuçta Anthropic daha önce Moonshot, DeepSeek, Minimax gibi şirketlere 24 bin sahte hesap üzerinden Claude'la 16 milyondan fazla etkileşim kurduğunu söylüyor. Yani şirkete göre bu hesaplar hem bölgesel erişim yasaklarını hem de hizmet koşullarını aşmak amacıyla kullanıldı diyor. Bununla birlikte çok sayıda cevap toplamak kimi zaman işte o K3'ün fabrikadan kopyaladığını da kanıtlamıyor bu arada. Yani böyle bir sonuca varılması için erişim kayıtlarının, zaman çizelgesinin, eğitim verilerinin, işte iki model arasındaki ayırt edici davranış özelliklerinin bağımsız bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Ama Amerika ne yapıyor? Çaldılar. Hemen yaptırım diyor. Hemen çakacak 1 milyar doları mesela. Ya da işte oradan birilerinin kullanmasını engelleyecek. Böyleler ya bunlar. Neyse, Amerika demişken o zaman Amerika'dan devam edelim. Yine enteresan haberlerden bir tanesi, üstünde ekstra tartışmamız gereken haberlerden bir tanesi. Haberin görünür kısmı şu. Amerika'nın Enerji Bakanlığı nükleer reaktörlerin tasarımından ruhsatlanmasına, inşasından işletilmesine kadar o bütün o acayip süreçleri yapay zeka ile hızlandırmayı amaçlayan Prometheus diye bir projeye 60 milyon dolar ayırmış Prometheus'a. Projenin hedefi şu, işte güvenlik denetimlerini kaldırmak bilmem ne falan değil, ama işte mühendislik ve bürokrasi süreçlerini otomatikleştirip yeni reaktörlerin devreye alınması ve işletme maliyetlerini yarı yarıya indirmek. Yani iki katı daha hızlı nükleer santral açacaklar. İşte işletirken de işte ne bileyim yılda 1 milyon dolar veriyorlarsa 500 bin doları bu işi halledecekler gibi gözüküyor. Yani bunun içinde bayağı böyle bir şey, bir yapı kurmuşlar. İşte Amerika'dan 4 üniversiteyi bir araya getirmişler. Onun yanına işte TerraPower'ı koymuşlar, Westinghouse'u koymuşlar, General Electric'i koymuşlar, Microsoft, Amazon, Nvidia falan gibi 32 dev şirketi de bunun içine koymuşlar. Ve yani şey, burada hani mesela şunu da söylüyorlar. İnsanı tamamen bu zincirin dışına çıkartmayacağız diyorlar. Bunun adına human in the loop deniyor. Yani o döngünün içinde insanın sürekli yerini alması. Yani işte tek başına mesela reaktörü yönetmeyecek yapay zeka, ama işte analiz, erken uyarı bilmem ne falan gibi konularda daha hızlı bilgi getirecek. Ama işte bakın, burada son söyleyeceğim cümle şu. Yapay zeka bürokrasiyi hızlandırabilir. Evet. Ama fiziği ve güvenlik sorumluluğunu hızlandıramaz efendim. Yani fizik daima aynı fizik. Neyse. Şimdi bir IBM haberi vereyim diyorum. IBM haberi neden veriyorum size? Çünkü bana çok enteresan geliyor. Yani IBM sürekli sopa yediğini söylüyorlar. IBM'in rakamlarına bakıyorum. Öyle bir yenmiş sopa yok. IBM şey diyor. Yani yapay zeka beni vurdu ama bilgisayarları henüz öldüremedi falan diyor. Bilgisayarlardan kastı mainframe'ler, onun iş bilgisayarları yani. Şöyle şimdi mesela ana bilgisayar satışları, o mainframe satışları IBM'in ikinci çeyrekte %42 düşmüş. Şirket büyüme tahminini aşağı çekmiş. Hisseleri bu açıklamanın ardından %25 değer kaybetmiş. Tamam peki. Bakın bunlar tamam. Ama ya ben size IBM'in ikinci çeyrek rakamlarını vereyim o zaman. Adamlar ikinci çeyrekte 17.2 milyar dolar gelir elde etmişler. 9.9 milyar dolar brüt kar elde etmişler. Bakın 17.2 gelir, 9.9 brüt kar. Yani adam %60 brüt karla çalışıyor. Bu inanılmaz bir rakam. Ya bu inanılmaz bir rakam. Yani o karlılığa bakar mısınız? Şimdi mesela bizim şeyler var ya, böyle Çikilop bilmem ne falan gibi yeme içme şirketlerine bakalım. Adamlar böyle %10, %12 kar falan yapınca ho falan yapıyorlar yani. Adamlar %60 karla çıktığını söylüyorlar, brüt karla çıktığını söylüyorlar ve şirketin hisseleri %25 düşüyor. Arkadaş, ne bekliyordunuz ki ya? Yani tamam abi, mainframe satışları %42 azalmış. Ama yani bunun yanında işte ne bileyim, her mesela 1 dolarlık mainframe donanımı için, sattıkları mainframe alet için 3 dolar yazılım gelir elde ediyorlarmış. Aslında adamlar alet satmıyor, yazılım satıyor size. Yani siz o aleti aldım zannederken, oley ben bunu 1000 dolar aldım derken, aslında onun üstündeki 3000 dolarlık yazılımı alıyorsunuz. Adamlar sizden bir para almıyor, 4 para alıyor. İşte mainframe satışları düşünce o yüzden de yazılım satışları da düşer falan diye düşünüyorlar. Ama işte bunları şeye bağlamak çok yanlış. Yapay zekanın gelişimine bağlamak bana çok acayip geliyor. Yine de ben söyleyeyim yani, arkadaş daha ne bekliyorsunuz? %60, %70 karlılıkla çalışıyor adamlar. Neyse. Şimdi gelelim haftanın en önemli haberlerinden bir tanesine. Yani haber şu, Türkiye'de de yansıdı. Ya ben bu haberi size hızlı olarak böyle geçen evvelsi gününe vermiştim bu haberi. Hızlı olarak vermiştim haberi. Çünkü haber böyle gidiyoruz, ölüyoruz, yapay zeka içimizden geçecek falan gibi haber değil, olmamalı. Ve bütün Anadolu Ajansı'ndan tutun bütün bizim Türkçe sitelerde yapay zeka ne yapmış biliyor musun filan diye bu haberi paylaştılar. Allah'ım, yapay zekada konuşacak, bakın şurada neredeyse bir saattir konuşuyorum. Daha da konuşacak en az 4 saatlik malzemem var. Ve buna rağmen bir şeyleri eksik kalmayın diye hızlı hızlı konuşuyorum. Ama adamlar bu haberi aldılar, baş tacı yaptılar. Haber ne biliyor musunuz? Şimdi OpenAI GPT 5.6 çıktı demiştim ya size. Henüz yayınlanmamış daha yetenekli bir modelini çıkartacaklar. Exploit Jim diye bir güvenlik testi üstünde bunu çalıştırıyorlarmış. Ondan sonra o modeller bir ajan sistemi içinde, yani bu uzun süre kendi başına işlem yapabilen, komut çalıştırabilen ve tekrar tekrar yeni yöntemler deneyebilen şekilde kullanmışlar. Yani bunu kendi başına bir hareket edip etmeyeceği, nasıl hareket edeceğine bakarak yapmışlar. Ondan sonra OpenAI o modellerin azami siber saldırı yeteneğini ölçmek için gerçek ürünlerde kullanılan ve tehlikeli siber faaliyetleri reddeden güvenlik sınıflandırıcılarını devre dışı bırakmış. Azıcık azıcık o koruma katmanlarını azaltmış. Ortam bu arada, ya bunlar işte şey diyorlar. Bu kendi kendine bizden şeyden çıktı. Kontrolden çıktı. Ondan sonra işte ortalığı ele geçirmeye çalıştı. Hacklemeye çalıştı. Bilmem ne falan gibi böyle şeyler söylüyorlar ya. Arkadaşı öyle değil yani. Öyle değil. İşte ön bellek ve vekil yazılımlarında zero day, yani üreticinin henüz bilmediği ve yaması bulunmayan bir güvenlik açığı bulunmuş mesela. Bunu söylüyor. Hacklemeye çalıştı filan derken bu yani. Mesela modellerin yazılım paketlerinin kurulabilmesi için OpenAI'nin içeride barındırdığı üçüncü bir taraf paket kayıt vekili bulunuyormuş. Yani dış dünyaya açılan bir dar ve kontrollü bir kapısı da var. Bu arada Hugging Face'i kendine hedef olarak seçmiş. Bunu bilerek yapmış. Neden? O Hugging Face'de işte bu modellerin bulunabileceğini, kendini eğitecek modellerin bulunabileceğini söylemiş. Yetkileri yükseltmiş, sistem içinde ilerlemiş filan. Ne kadar büyük bir saldırı. 17 binden fazla kayıtlı saldırı ortaya çıkmış. Yapay zekayı bıraksak dünyayı ele geçirecek filan böyle. Ya arkadaşlar, hani bunların çok peşine düşmeyelim. Bakın çok peşine düşmeyelim. Bunun için uğraşanlar var. Ama yani beni en çok güzel şey bu haberleri görenlerin bir anda kafayı şeye götürmesi, söyleyin adını, Terminatör'e götürmesi. Aa, Terminatör dünyayı ele geçiriyor. Yakında bizi de öldürür bunlar zaten. Filana getirmesi. Ya geçin oraları. Şu anda yapay zekada gerçekten konuşmamız gereken çok fazla şey var. Çok fazla şey var. Ya mesela bakın size bir ekonomi haberi vereyim yapay zekada. Şirketler işe alımdan kredi değerlendirmesine, sağlık hizmetlerinden kamu yönetimine kadar kritik kararları yapay zekaya devretmeye başlamışlar. Daha iyi yapıyorsa neden olmasın? Ama işte müşteri mesela kredim neden reddedildi diye sorduğunda karşısında algoritma değil, kararı üretmeyen, değiştiremeyen ve çoğu zaman nasıl verildiğini tam olarak bilmeyen bir çalışan çıkıyor. Yani şimdi yapay zeka bakıyor adamın şeylerine, o suna, bu suna, şu suna. Diyor ki abi sana kredi olmaz diyor. Siz diyorsunuz ki abi neden kredi olmaz? Karşınıza bir tane kızcağız çıkıyor. Ya biz öyle demişiz ama hakikaten de olamıyor filan. Ya bana işte birinin yetkili birini bağla. Yok ya şimdi onu da yapamıyorum filan diye. Ya kim karar alıyorsa karşısına onu çıkarın, o anlatsın ona. Ya da karşımıza çıkıp bize bunları anlatmak isteyen adam karar yetkisine sahip olsun. Lütfen yani. Yani bu önemli şeylerden bir tanesi tabii. Bu arada Memphis, Elon Musk'ın dev yapay zeka veri merkezine karşı ayağa kalkmaya başlamış Amerika'da. Şimdi Colossus demiştik hani dünyanın en büyük yapay zeka kümelerinden birini yapıyorum demişti ya Elon Musk. İşte Memphis o teknoloji yarışının gürültüsünü, emisyonunu, suyunu, yerel adalet maliyetlerini falan nasıl değiştireceğini söylüyor. Herkes ayağa kalkmış. Hayır, bunları burada yapamazsınız diye. Ya biz hani ondan bundan bahsediyoruz ya. Bunların bir gaz türbinleri varmış. İşte o şeyi üreten, gazı pompalayan bilmem ne. Onun sesi bile o tesislere yakın olan mahallelerde tepki çekmeye başlamış. Tabii ki o mahallelerin düşük gelirli insanların oturduğu mahalleler olduğunu söylememe gerek yok. Yani siz şeyi düşünebiliyor musunuz? Ali Koç, Sabancı filan gibi böyle insanlar şeyde oturuyorlar. Böyle santralin yakınlarında oturuyorlar. Hayır, santralin yakınlarında genellikle fakir insanlar oturur. Fakir insanlar da ya bu çok ses çıkartıyor, başımız ağrıyor deyince dikkate alınırlar mı? Bana alınmazlar gibi geliyor. Neyse, böyle bir şey var yani. Elon Musk'ın başı oradan da bir derde girecek ama durun bakalım yine halleder. Ya abi ya abi filan deyip böyle Trump'ın yanına girip oradan bir sonuçtan çıkar mutlaka. Geçelim bir başka habere. Şimdi yapay zeka sendikaya mesafeli teknoloji çalışanlarını örgütlenmeye itmeye başlamış. Yani örgütlü mücadelenin en büyük destekçisi yapay zekadır mı diyeceğiz? Haberin detayına bakalım efendim. Şimdi işten çıkarmalar, çalışan gözetimi, etik itirazların karşılıksız kalması, kendisi sendikalardan bağımsız gören teknoloji emekçilerini toplu pazarlığa doğru çekmeye başlamış. İşte Meta'nın mesela işte Facebook'un çatı şirketi Meta'nın binlerce kişiyi işten çıkarması ve çalışan faaliyetlerini izleyen programın denemesi şirketteki güç dengesinin yönetim lehine değiştiği duygusunu arttırmış. Mesela Google DeepMind çalışanları da modellerin askeri amaçlarla kullanılmasına ilişkin kararlarda yalnızca yöneticilerin karar vermemesi gerektiğini söylemeye başlamış. İşte Google DeepMind, Meta gibi şirketlerin bazı çalışanları iş güvencesi için değil, geliştirdikleri sistemlerin askeri kullanıma veya da personeli izlemek için kullanılmasına karşı söz sahibi olmak istiyorlarmış. Böylece sendikalaşma ücret pazarının yanında ürün etiği ve şirket yönetimi meselesine dönüşmeye başlamış. İşte Alphabet Workers Union Google, YouTube ve Waymo'dan 1400 çalışanı temsil etmeye başlamış. Bakar mısınız? Alphabet sendikası, çalışan sendikası, Google çalışan sendikası. Çok acayip geliyor bana. Yani Google ve sendika, Google ve işçi hakları. Neyse. Böylece sendikalaşma ücret pazarlığının yanında ürün etiği ve şirket yönetimi meselesine de gözümüze sokuyor böyle. Yani bakalım ne olacak? Yapay zeka gerçekten bunu yapabilirse, hani insanlığın yıllarca o çalışma prensiplerini vesairelerini yapamadan o sendikaya bu işi, o, özür dilerim, yapay zeka üstünden bu işi yapabilirlerse müthiş olur. Müthiş olur. Yapay zekanın her konuşmayı kaydetmesi durumunun insanların hayatına nasıl etki edeceğine dair, özellikle çalışanların hayatına nasıl etki edeceğine dair bir haber var. İşte toplantılardan randevulara kadar o konuşmaların otomatik kayda alınması verimlilik uğruna rızanın, yani bizim o rıza vermemizin ve unutulma hakkımızın sessizce aşındığı yeni bir iletişim düzeni yaratıyormuş. Yani tamam, böyle toplantıda hani bir şunları konuştuk, onları yazıya dönüştür demek için siz o şey toplantıyı kaydettiriyorsunuz. Ama sorumluluğunu siliyor musunuz? Peki bu konuşmaların içinde sizin istemediğiniz yerler atılıyor mu? İşte olmuyor. Ya o yüzden de başımıza işler gelecekte gelecek. Gelecekte vuracaklar bize. Google Gemini'yi 6 ila 10 kat verimli kılacak yeni bir çip tasarlamaya başlamış. Bu çok önemli bir haber, bakın. Şimdi Frozen V2 kod adlı bir özel çip projesi, Gemini'nin enerji başına tükettiği token miktarını katlayıp dev yapay zeka harcamalarını daha da düşürülebilir kılmaya amaçlıyormuş. O yüzden de bu insanlar hemen böyle bir şey yapmaya başladılar. Yeni, kendilerine yeni yöntemler almaya başladılar. Evet, yani sonuçta H200 gibi böyle tanesi 200 küsür bin dolara satılan çipler var. Ama kim ne kadar çok çip yaparsa, ve şu anda çipler için şey yapılmıyor. Bakın, sadece performansa bakılıyor. Daha çok bilgi işleyebilmesine bakılıyor ama daha az elektrik, daha az su harcamasına, daha az ısı dışarıya vermesine falan kimse bakmıyor. Buna da bakan birilerin çıkması gerekiyordu. İşte 2028 için planlamışlar bunu. Umarım Google böyle bir şey yapabilir. Umarım karşımıza bunlar çıkabilir. Dedikten sonra artık yavaş yavaş programın da sonuna geldik efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bu arada tabii ki YouTube kanalında söylemeden geçemeyeceğim. Orada da böyle sizler için şarkılar, hikayeler vesaireler, yapay zeka ile ilgili birçok şey var efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatlerde, bu sefer kültür ve sanat konularında birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.
0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Güne yansıyan gelişmelere hep birlikte bakacağız. Ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte anlatılmayanları anlatmak üzere buraya geldik değerli dinleyiciler. Başka bir yerde duyamayacağınız, başka bir radyoda duyamayacağınız anlatılmayanları anlatacağız. Ne var? Simge ne var? Dedikodu var mı? Herhangi bir şey? Yok. Niye? Bugün niye dedikodumuz yok? İşte. Mikail. Alo, Okan Bey yaptı da yapamadı. Onu alo. Simge. Alayım. Evet. Bak işte olay bu. Görüyorsun. Öğreneceksiniz. Bunları Simgeciğim yardımcı olalım arkadaşa. Hiç mi dedikodumuz yok? Hiç mi bir şey yok? Misafirlerimiz var içeride. Radyomuzu geziyorlar. Önemli misafirlerimiz geldi. Çok kıymetli misafir. Çok önemli misafirlerimiz. Öyle böyle değil değerli dinleyiciler. Hani belki bir ihtimal önümüzdeki günlerde tanıştırabilirim. Belki alabiliriz radyo programına. Konuşabiliriz. Sohbet edebiliriz. Niye bu kadar şaşırdınız? Gayet de alacağız yani. Allah Allah. Bir dedikodu var. Alayım. Ayakkabı aldın. Nasıl bir ayakkabı aldın Simgeciğim? Simge ayakkabı almış. Güzel bir marka, iyi bir marka mı? Pahalı bir marka mı? Markayı bana söyle kısık sesle. Efendim? Baş harfini söyleyeyim. Baş harfini söyleyeyim. Markanın baş harfi hanımlar beyler. Bir ayakkabı markası. Baş harfi N. Nevşehir'in N'si. Güzel mi ayakkabının kendisi? Sen beğendin. Ne kadar para verdin? İki tane aldım bir de. Normalde bir tanesi o fiyat, ikisine bayağı para vermiş değerli dinleyiciler, sevgili Simge. Ben vermem, bu kadar parayı vermem. Parfüm de aldım. Niye, iki ayakkabı alana bir de parfüm mü hediye ediyorlar? Onu da başka bir... sevgili Fethi Yılmaz'ın haberi var mı bunlardan? Yok. Sevgili Fethi Yılmaz'a bir numaralı kamerada mıyız? Çekil şöyle kenara, azıcık kendimi göreyim. Sevgili Fethi Yılmaz haber müdürümüz. Aynı zamanda Simge'nin ekonomik durumlarına da böyle arada bir bu kadar çok harcama diye müdahale eden sevgili Selin de öyledir bu arada, Selin Yazıcı. Değerli dinleyiciler, ben buradan o arkadaşlara, sevgili Fethi Yılmaz'a ve Selin'e de söylemiş olayım. Çok para vermiş. Ayakkabılara çok para vermiş. Bu arada devam eden bir karşılaşma var. Değerli dinleyiciler, orada da şu anda birbirlik Kanada ile oynuyoruz. Kadın Milletler Ligi'nde voleybolda sevgili dinleyiciler, 3. set 1-1 durum. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Bugün konuğumuz var sevgili Gözde Buldaş, radyonuzda konuğumuz olacak birazdan hanımlar beyler. Editör masasında sevgili Öznur, bugün biraz durgun, anlamadım, yayından sonra sorarız kendisine. Var mı bir durgunluk? Yo, ben iyiyim. Neyi soracaksın ki yani? Allah Allah. Öznur'un buradaki şey ne? Dövme ne o kolunda? Evet. Sanki kolda başka şey de var da, dövme bir tane var. Ne o? Ha yok, o kolunu görüyorum ben şimdi. Ağaç altında oturan... Ağaç altında oturan, saçları ağacın dalı, öyle yapılmış bir kadın. Niye o özellikle? Var mı bir sebebi? Ha, kadın doğa, onun böyle çok güzel. O da birileri, öyle mi? Ha, böyle minik küçük feministikler böyle minik aranjmanlar falan, güzel. Hanımlar beyler, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. WhatsApp'tan mesaj yazmak galiba istersiniz diye düşünüyorum. İstersiniz. O zaman WhatsApp numaramız Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Bizim Nurcan zehirlenmişti. Bu kadar rahat söylüyorum ben. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. O
2: balık yemiş.
0: Bana bir gün önce balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş. Bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. İlk saatlerde falan değil. Nurten Hanım'la konuşmuştuk, sağ olsun anlatmıştı bize. Yani dikkat edelim ne diyeyim. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatıyoruz yani. Üzerimize böyle bir sorumluluk yüklenmiş. Biraz da biz kendimiz kaşınmışız. Sloganı böyle belirleyince anlatılmayanları anlatıyoruz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ha, Mustafa Hoş'la karşılaştım. Okan ne haber dedi. İyi abi sen nasılsın dedim. Ne yapıyorsun dedi. Yayına gireceğim abi dedim. Gel beraber yayına girelim dedim. Güldü, güldü ve sessizce oradan uzaklaştı. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Ay ay ay ay hanımlar beyler. Vallahi müthişsiniz ya. Simgeciğim helal olsun. Tebrik ediyorum gerçekten vallahi. Ay. Süper yaptın, süper. Süper yaptın. Harikasın. Oynadık arkada, bayağı bayağı bir coştuk değerli dinleyiciler, sizler de oralarda. Radyonuz Radyo Sputnik'te, şu anda arkadaşlarım dinliyorlar, sevgili Paşa ve Oktay. Yani deniyorum, yıllardır deniyorum, hani iletişimi kesmeye çalışıyorum, ara veriyorum, uzak duruyorum, arıyorlar açmıyorum, mesaj yazıyorlar, okuyorum, göründü olsun istiyorum, mavi tik oluyor. Onlarda bir şey var, yani bu kadar şeyi yapmama rağmen hala bana Paşa dinliyorum şu an diye Sputnik'in şeyini çekmiş, arabada dinliyor, videosunu çekmiş, göndermiş. Nasıl bir şey bu, ben anlamıyorum, bunlardaki durum ne Simge? Oktay da Paşa bir vazgeçmiyorlar, yapıştılar ya, yapıştılar böyle bana yapıştılar. Vallahi billahi ya. Neyse, onlara da aradı bir, bu Coco Jumbo çaldım mı bitti gitti, eriyip gidiyorlar. Sevgili dinleyiciler, şimdi hemen şöyle hızlıca gündemi bir toparlayalım. Bu arada bizim Caner elinde limonla dolanıp duruyor rejide. Alkan da onun yanında. Abi ne yapıyorsun sen ya? Bu limon nedir Allah'ını seversen böyle der gibi. Söylemeyeyim onu şimdi ben. Limonlu soda. Limonlu soda canım benim ya. Bu arada Alkan müthiş bir haber yaptı. Alkan, onu bir konuşsak, şu Dünya Kupası şeyini. Dünya Kupası ile ilgili bir istatistik yapmışsın bittikten sonra falan. Değil mi? Ne yaşandı falan filan diye. Kısadan radyoda. Mesela yarın böyle kısacık böyle bir konuşabiliriz, aklında olsun. Güzel olur. Hanımlar beyler, şimdi hemen hızlanalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz bir toplantı vardı gündemde. İlk kapalı kritik toplantısını gerçekleştirdi Soner Doğu toplantı ve yeni parti kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildiği gün Sayın Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecek şeklinde yorum geldi. Onu görüyoruz. Yeni parti olacak değerli dinleyiciler. Adı yeni parti olur mu olmaz mı, onu bekleyeceğiz ve göreceğiz. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz kıymetli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü bu arada Müslüm Sarı yeni partiye geçenlere dedi ki, parti içi çekişmeleri bir kenara bırakıp bu yanlıştan dönme çağrısı yapıyoruz. Bunlara rağmen ısrar ediyorlarsa kendilerinden AK Parti işbirlikçisi olduğunu, bölücü olduğunu, Atatürk'ün partisini bölmek için eylem içerisinde olduğunu açıkça ilan ediyoruz. Bizler bu sürecin karşısındayız şeklinde açıklamalarda bulunduklarını görüyoruz değerli dinleyiciler. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 25 şüpheli tutuklandı. Fatih Portakal ifadeye gitti bu arada, biliyorsunuz bu ahbap soruşturması kapsamında değerli dinleyiciler. Bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti Fatih Portakal. Dün de diğer isimler biliyorsunuz adliyedeydi kıymetli dinleyiciler. Ya dün sosyal medyada bir video gördüm, bu videoda İstanbul'da 8 aylık hamile eşine tatlı almaya çıkan bir gencin önü 3 kişi tarafından kesiliyor. Dün dedik ya, özür dilerim. Ülkemizde dışarı çıkarken böyle bir endişeyle çıkıyor muyuz? Vallahi işin gerçeği, çıkıyoruz. Çünkü tedirgin oluyoruz. Ne zaman, nereden, ne gelecek başımıza bilmiyoruz. Ya bildiğin hayati tehlike yaşıyoruz yani. İnsanlar evden bir helalleşerek çıkıyoruz yani. O kalmıştı, o da oluyor. Şimdi bakın. Gasp edilmek için önü kesiliyor bir kişinin, kalbi dahil vücudunun 6 farklı bölgesinden bıçaklanıyor. Haberi alıyor eşi ve son durumu kritik hale geliyor. Bir an önce sezeryana alınıyor ve bir süre sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Aile üyeleriyle birlikte hayata tutunmaya çalışıyor tabii. Dünyaya gelen bebekleri sağlık ekiplerinin gözetimine alınmış. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı. Bir şüpheli, diğer iki kişinin yakalanma çalışmaları devam ediyor. Umarım yakalanmıştır yani, ben bu haberi aktarırken bir taraftan yakalanmıştır. Mesele sadece yakalama meselesi değil. Aynı zamanda bu tarz insan görünümlü değişik organizmaları, insana, hayvana ve doğaya zarar veren bu değişik organizmaları, değil mi Simge? Gün yüzü göstermemek. Netiz. Netiz, yok işte adli kontrol, yok yurt dışı çıkış yasağı, yok işte ihale indirimi, yok şöyle yok böyle falan. Arkadaş,
düzeltmeniz gereken bir şey varsa çok rica ediyoruz, düzeltin. Bu kadar basit, açık ve net. Tekirdağ'da 3 gün denize girme yasağı geldi. Bununla ilgili açıklamalar var. 22, 23, 24 Temmuz yarın da geçerli bu. Yasak sebebi rüzgarlı hava ve sert dalgaların oluşturduğu olumsuz deniz koşulları. Bununla ilgili olarak açıklama da geldi. Valilik açıklaması da var. Ya ben sosyal medyada yine gördünüz mü bilmiyorum. Hani bu can kurtaranların şeyleri vardır ya, kenarda böyle kule gibi böyle durur. Orada dururlar, bekleme yerleri falan, can kurtaranının denizde. Onu sökmüşler, suyun içine götürüyorlar, suyun içine koyup oradan atlıyorlar suya. Şimdi buna yasak işler mi? Şimdi bunu yapana yasak işler mi? İşlemesi lazım. O yüzden de işletebilmeleri lazım. Ne olacak orada, ceza mı verirsiniz? Başka bir şey mi yaparsınız? Hiç bilemiyorum. Yani şortuna el koyun. Efendim? Şortuna el koymasınlar, bizim için iyi olmaz diyor. Doğru, haklısın, evet. Arkadaşlarım hala dinliyorlar. Aa bak, sevgili Simge dinliyor, bir de bana hani öpücük çocuk, öpücük emojisi atmış ya. Şuna bak, şöyle öpücük emoji. Bu ne ya? Paşa bu ne Allah'ını seversen ya? Şuna bak ya. Vallahi ya. Ama çocuk çok tatlı. Öyle emojiler var. Bu da bir acayip. Yani yaşı gelmiş 50'ye hala köşede böyle şey mi? Nedir bu, küçük Reese Stone mu vardır? Videomu biriktiriyorlar. Konuyla ilgili, ha bakayım. Tepki, hemen şunu gönder. Gülücük, hemen bunu gönder diye. Ver. Az bir şey. Bir 30 saniye ver bakalım hadi.

hanımlar beyler devam ediyoruz. Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu. Simge yok listede. Öznur yok. Kemal ona gelse bir de reddetmiştir. Almayın almayın beni almayın. Ya görünür olmamak gibi bir şey var ya bizde. Yani görünür niye olayım? Neler neler duyuyoruz. Kasaya bir sürü milyonlar giriyor. Ama vergi hanesi, matra hanesine bakıyorsun bomboş. Koca bir sıfır var orada. Şimdi Şaban Cemil kazancı. 5.2 milyar dolar. Bak şimdi ben isimleri söylüyorum ya herkes şeye bakacak. Şaban Demir kazancı kim bu bakayım? Neymiş ki? Bak hemen bizimki görevi icabı bakıyor şimdi Öznur tabii. O editör olduğu için ama genelde bunu yapan var. Şaban Cemil kazancı Google'a yazalım bakalım bu kimmiş diye. Hangi firmanın sahibi olduğuna bakıyor insanlar. Efendim 5.2 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengini. Murat Ülker'i geçmiş. 5.2 milyar. Murat Bey'e buradan seslenelim. Murat Bey çalışanlarınızdan bazı arkadaşları tanıyorum şikayetçiler söyleyeyim. Çok uzun saatler çalıştırıyormuşsunuz ve paralarını çok az ödüyormuşsunuz. Sizin haberiniz var mı yok mu bilmiyorum ama Murat Ülker'e buradan seslenelim. Bak 5.2 milyar dolar servetiniz var. Yanınızda sizin şirketinizde çok güzel çalışanlar, efendi terbiyeli insanlar var. Ama onların haklarını hakkıyla vermek de önemli bir durum değil mi? Dikkat edersiniz diye düşünüyorum. Buradan biz söylemiş olalım. Kalemi de düşürüyorum bak az kalsın ya. Nasıl heyecanlandıysam. Feridun Geçgel 4 milyar dolar. Erman Ilıcak 3.7 milyar dolar. Gülme tamam güldün biraz bitsin. Ferit Şahenk 3 milyar dolar servet var değerli dinleyiciler. Ondan sonra zaten Mikail Okan Aslan diye devam edip gidiyor liste kıymetli dinleyiciler. Dinleyicilerimizin içerisinde var mı Türkiye'nin en zenginleri listesinde olanlar dinleyicilerimizin içerisinde? Varsa bize yazarsanız çok mutlu oluruz. 0-500-571-66-56 İlk 100'e girmiş olmanızın önemi yok. İlk böyle 5000'de bile olsanız bizim için iyidir. 0-500-571-66-56 sevgili Okan. Ya da daha böyle Okancım, canım kardeşim, canım arkadaşım falan. Ya daha da mutlu olurum. Yani ilk 1000 içerisinde olan insanlar, ilk 5000 içerisinde olan insanlar benimle böyle samimi iletişim kurarlarsa çok mutlu olurum. Selamlar demiş. Dinleyicimiz Ahmet Bey göndermiş. Ahmet Bey ne güzel. O da arabadan böyle Sputnik'i paylaşmış. Harikasınız ya. Çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. İyi görevler Okan abi. Ya hep beraber ya hep beraber abi. Tek başına kurtuluş yok demiş. Kim bunu gönderen? Şaban Bey göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kenetlenmek, bir arada olmak, değil mi? Birbirimize sarılmak böyle güzel bir şey. Değerli dinleyiciler, Yargıtay kredi sözleşmesinde açıkça belirtilmesi halinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin tüketiciye yansıtılabileceğine karar verdi. Anlatıyorum Simge, merak etme. 100 bin lira bankadan ne yaptın? Diyelim ki kredi çekiyorsun. Banka, dur gözlüğümü takayım. Banka sana diyor ki ben sana bu krediyi veriyorum ama devlet benim bu devlet bu işlemden BSMV adında vergi alıyor. Sözleşmeye de yazıyorum. Bu vergiyi sen ödeyeceksin diyor. Sen de bu sözleşmeyi imzalayıp kredi çekiyorsun. Her ay taksit öderken ana para faizin yanında bu BSMV vergisini de ne yapıyorsun? Cebinden ödüyorsun. Şimdi tüketiciler ne yapıyorlardı? Kanuna göre diyor BSMV vergisi devlete karşı sorumlusu ben değilim diyor banka diyor tüketici diyordu bunu. Ondan sonra ne yapıyordu gidiyor başvuruyordu. Fakat sözleşmeye yazmış olsanız bile devlete ödemeniz gereken vergi kendi verginizi bana ödettiniz. Ben de aldığınız bu vergi paralarını geri verin diye tüketici mahkemelerine ne yapıyoruz dava açıyorduk. Tüketiciler gidiyordu dava açıyordu ancak... Yargıtay ne dedi? Yargıtay şöyle dedi. Dedi ki devlete karşı sorumlu olan evet bankadır ama banka kredi sözleşmesine bu verginin parasını müşteri öder diye açıkça yazdıysa, müşteri de bunu imzaladıysa bankanın bu parayı müşteriden tahsil etmesi gayet yasaldır. Bu durum müşteri için haksız bir şart değildir diyor. Yani özetle artık hiç kimse bankaya gidip devlet bu vergiyi senden istiyor. Sen niye benim kredi taksidime ekleyip benden aldın vergisini ödediğim paraları geri istiyorum diyerek ne yapacaksınız? Dava açıp geri alamayacaksınız hanımlar beyler maalesef. Şimdi orada diyeceksiniz ki ya o zaman ben ne yaparım kredi çekmem. Ya kredi kullanmam.
Ama ihtiyacın varsa, o krediyi kullanacaksan şayet, yani o krediyi kullanmak istiyorsan, önemli bir ihtiyacın varsa, o zaman ne yapacaksın? Mecbur kalıyorsun. Fakat bu konuyu tabii nedir o? İyiden iyiye sormak lazım. Kime sormak lazım? Sevgili Aydın abiyle konuşmak.

Beyler, voleybolda dördüncü set ve Türkiye 2-1 önde. Kanada karşısında Türkiye Dünya Kadınlar Milletler Ligi playofflarda dördüncü set oynanıyor. Türkiye 2, Kanada 1 değerli dinleyiciler. Şu anda hali hazırda oynanan karşılaşma, onu da aktarmış olalım. Simge beni uyarıyor, vakit geldi diyor. Sevgili Gözde, Gözde Buldaş canlı yayında konuğum olacak hanımlar beyler. Ben sizlerden minik bir müsaade istiyorum. Konuğumuzu buraya davet edeceğiz, sonra tekrar birlikteyiz.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Sevgili Emre Altun, herkesin merak ettiği de bu. Bu kadar yakışıklı olmayı ve yaşlanmamayı nasıl başarıyorsun abi?
2: Abi bunun hiçbir beceriyle bir alakası yok. İnan bana öyle. Tamamen ailesel, ırsi, hani genetik derler ya.
1: Sen yaşlanmayacaksın herhalde yani, öyle bir niyetim var abi. Öyle oluyor mu?
2: Tabii esprisi ama arkadaşlarım da arasında konuşurken ben 35'te bakanlar kurulu kararıyla durdurdum diyorum herkese. Yani çünkü şöyle bir şey var. Rahmetli oldu ikisi de. Annem de babam da. Amin. İkisi de yaşlarını hiçbir zaman göstermediler. Hı-hı. Ben ruhun yaşlanmadığını da gördüm onlarda. Aa. Son dakikaya kadar son derece iyi ve enerjiktiler. Hayat enerjileri çok yüksekti. Benim de öyledir. Hı-hı. Dolayısıyla yapacak da çok işi var ya. Hı-hı. Yaşlanmaya vaktim yok ya. Hiç de düşünmüyorum açıkçası.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te çok güzel bir hanımefendi konuğumuz. Bir de yorgun kızcağız, ta nerelerden geldi ya. Nereden geldi? Gözde Buldaş canlı yayında konuğum. Nereden geldi?
1: Antalya'dan geldi.
0: Antalya'dan.
1: Evet.
0: Şimdi bak, çok özür dilerim. Şimdi baktığınız zaman hani çok güzel değil mi Allah'ını seversen? Simge, Alkan. Ne diyorsunuz? Alkışlıyor muyuz abiciğim? Alkışlıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir de İzmir-Antalya arasında böyle bir trafik.
1: Evet.
0: Antalya'da sahne alıyorsun.
1: Evet.
0: İzmir'de yaşıyorsun.
1: Evet.
0: Yoğunluk daha çok yaz sezonunda mı Gözde?
1: Yani aslında yaz kış fark etmiyor. Hı. Biz hiç yerimizde durmuyoruz çünkü. Devamlı çalışıyoruz. Ama yani atıyorum şöyle haftanın 5 günü kışın iş yapıyorsak haftanın 6 günü yazın iş yapıyoruz. Yani
0: kışın haftanın 5 günü iş mi yapıyoruz?
1: Biz doldurmak istesek dolduruyoruz ama çok da kendimizi yormaya gerek yok diyoruz. Yüzümüzü eskitmeye gerek yok diyoruz.
0: Vay arkadaş ya, ama gerçekten.
1: Yazın çok yoğun. Yani.
0: Bir şey söyleyeceğim, sahne nasıl, ne kadar sürüyor, kaç saat sürüyor?
1: Şöyle hiç ara vermediğimiz zamanlar da oluyor konserlerimizde. Yaklaşık 2 saatin üstünde 2-2,5 saat sürüyor. Ama ara verdiğimiz konserlerde bazen bu 3 saate de çıkıyor. Çünkü yarım saatlik bir molamız oluyor. Öyle çok rahat. Zaten ben hiç sahneden inmek istemiyorum.
0: Ciddi misin?
1: Evet
0: ya?
1: Her şeyi unutuyorum. İnme herkes. Mikrofonu aldığım an her şey bitiyor bende.
0: Ne dedin? Anlamadım. Ha, anladım. Tamam. 2 saat sürüyor. Ara verdiğin zaman biraz daha uzayabilir.
1: Aynen, ara verdiğimiz zaman bir yarım saat daha uzuyor.
0: Şey, ilk sahneyi hatırlıyor musun? İlk
1: sahne.
0: Çıktığın sahne.
1: Of, şu an bile kalbim küt küt atıyor.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Neresi?
1: İzmir'de çıkmıştım. İlk
0: kaç
1: sahnem.
0: Yaşındaydın?
1: İlk sahnemde 18.
0: 18 yaşında.
1: Yaşındaydım, evet.
0: Şimdi. Nerede? İzmir'de nerede?
1: İzmir'de.
0: Hani bir yer mi? Bir,
1: tabii bir mekan.
0: Mekanda çıktım.
1: Evet, bir mekanda çıktım. Çok güzel, o zamanın en iyi mekanlarından birisiydi.
0: Kalabalıktı.
1: Çok kalabalıktı. Zaten ben bütün akrabalarımı toplayıp gittim ilk sahnem olduğu için. Hani belki alkışlamazlar, gülümsemezler, heyecan yaparım diye. Yaklaşık 100 kişilik mekanın 60 kişisi sadece benim akrabamdı.
0: Hayır, bir de var ya, tanımıyormuş, ayağına yatıyorlar ya orada.
1: Of, gerçekten ya. Zaten hepsi ya, çok heyecanlandım. Çok başka bir yer orası. Hı. Çünkü ilk sahnem, sahnede nasıl durulur, nasıl mikrofon tutulur, nasıl hareket edilir, dans etsem acaba abartı kaçar mı? Hani konuşayım mı, konuşmayayım mı? Zaten iki kelimeyi bir araya getirebilen birisi asla değilim. Şu ana kadar çok iyi bile konuştum yani, öyle söyleyeyim.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Yayından evvel sevgili Habil burada, sağ olsun Habil Ceyhan. Sevgili Gözde ile bizim buluşmamıza vesile oldu sevgili, evet. Murat bir taraftan. Ondan sonra onları çıkardık baya baya abi. Siz çıkın dışarı dedik ya, Allah Allah.
1: Evet, gerçekten ama çok başka bir şey.
0: Niye
1: yani.
0: Sen çekingen, utangaç bir insan mısın?
1: Asla ya, aslında değilim. Ama böyle atıyorum böyle programlarımızda ben birazcık elim ayağım titreyerek geldiğim için.
0: Yok be, rahat gördüm ben seni. O 18
1: hiç rahat değilim.
0: Hala değil misin? Su dökelim. Bir kova su alabilir miyiz?
1: Yok yok. Ya sahnede aslında yaklaşık bine yakın insana şarkı söylerken hiçbir şeyim yok.
0: Ciddi misin ya?
1: Ama
0: orada
1: ben böyle hani oturayım 2-3 kişiyle beraber böyle sohbet muhabbet arasında hadi bir şarkı söyle Gözde dedikleri zaman benim bütün başımda aşağı kaynar sular dökülüyor ve asla okuyamıyorum.
0: Allah Allah.
1: Yani asla sahnedeki gibi o performansı sergileyemiyorum.
0: Sahneyle normal hayat birbirinden farklı yani, öyle
1: çok
0: mi?
1: Çok farklı.
0: Ama senin en çok kendini rahat hissettiğin yer sahne.
1: Sahne, evet. Evim çok, çünkü orası benim.
0: Aa, çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Ben bir şey soracaktım demin seninle konuşurken, unuttum, böyle aklıma geliyor Alkan, unuttum ya, soruyu unuttum. Çok önemli bir soruydu, çok sahneyle ilgili bir soruydu ama bak onu hatırlayacağım. Hatırlarım ben. Takmayayım inşallah ben ona. Heh, 18 yaşından bugüne gelene kadar değişim oldu mu peki?
1: Çok.
0: Ne gibi değişiklikler oldu sende? Mesela?
1: Kişisel olarak kendimde mi? Yoksa genel olarak?
0: Kendinde, müziğinde, işte bu sahneye ilk çıktığında yaşadığın heyecan. En azından şimdi akrabaları çağırmıyorsundur. Gözde ne oldu? O zaman bizi çağırıyordun. Şimdi aradığın telefon açıyoruz, telefonlara
1: cevap
0: dönmüyorsun.
1: Cevap bile vermiyorum ben. Artık öyle olduk yani. Artık hepsiyle öyleyiz. Şaka yapıyorum tabii ki de. Şaka yapıyorum. Eve almayacaklar beni gidince. Ya şaka bir yana.
0: Gözde'nin teyzesinin oğlu mu hatta? Alalım.
1: Eyvah. Çok da sever beni.
0: Var mı? Ben bu arada
1: var,
0: akrabayı
1: doğru
0: salladım.
1: Kuzenlerim, teyze oğlum var, evet. Doğru.
0: Ay Allah ya.
1: Şu yayına katılmaması gereken en gerekli kişi o da dayım. Yani sakın gelmesin.
0: Ciddi misin ya? Niye?
1: Mahveder beni.
0: Niye? Çok mu uğraşıyor
1: çok,
0: seninle?
1: Çok anlaşamıyoruz çok.
0: Hadi ya.
1: Çok seviyoruz birbirimizi ama anlaşamıyoruz yani.
0: Anlaşamıyorsunuz. Anladım. Peki buradan dayımıza ismi ne?
1: Kenan.
0: Kenan dayıya selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ben seni ararım sonra.
1: Eyvah.
0: Konuşuruz. Alkan numarayı mesaj at arayacak diye.
1: Vallahi ben verebilirim şu an.
0: Canım ya. Şey soruyorum. 18 o ilk sahneden bugüne gelene kadar hakikaten ne değişti? Yani hem müzikal anlamda soruyorum hem de kişisel olarak soruyorum. Çünkü bir de konuşuruz. O Ses Türkiye hikayesi de var. Evet. Ama ben bu süreçte, bu yaşadığın süreçte kim şu anda bambaşka bir noktadasın. Bambaşka bir yolculuğun içerisindesin. Üzerine doğru yürüdüğün hedeflerin, hayallerin var ama şu ana gelene kadar ne gibi değişiklikler oldu Gözde?
1: Ya hiç kolay olmadı. Hiç kimsenin hayatına pembe tepsili sunulmadı hiçbir şey. Hmm. Benim de aynı zamanda böyle geçti süreç. Ama 18 yaşımdan bu yaşıma kadar eğitim kimliğimi tamamladım. Eğitimimi tamamladım. Konservatuvar mezunuyum. Aynı zamanda kendimde çok farklı şeyler keşfettim. Yani aslında ben her tarz şarkıya yatkın bir sese sahipmişim. Fakat bunu karşımdaki dinleyicilerimden duyduktan sonra yani ben dedim ki ya okuyamıyorsun Gözde, ya acaba sen okuyormuş gibi mi yapıyorsun kendince? Atıyorum ben türkü de söyleyebiliyorum. Türkü söylerken
0: bir tane küçük bir şey.
1: Ne söyleyeyim, ne
0: vallahi istersen. Bilmiyorum ki sahnede söylediğin türkülerden bir tanesi ne olabilir?
1: Sahnede çok başka.
0: Vallahi ya.
1: Bir Edremit'in gelini okuyayım.
0: Ah. İşte bu
1: ama
0: ya.
1: Ama işte evet.
0: Tamam bak, önemli değil, spontane. Vallahi haberi yok ya. Biz bunların hiçbirini planlamıyoruz.
1: Doğru.
0: O yüzden vallahi yani bizim yayın tamamen bu arada 0505 171 66 56 hanımlar beyler canlı canlı şu güzel sesi böyle minik de olabilir, duyabiliriz. Tamam. Hadi.

0: Ya muhteşem ya. Çok güzel değil mi Öznur? Çok güzel değil mi ya? Hakikaten sesine yüreğine sağlık. Bizim editörlerin hepsi türkü manyağı. Çok seviyorlar türküyü.
1: Ben de öyle.
0: Bu arada gerçekten çok güzel. Tebrik ediyorum. Hiçbir hazırlık olmadan kolay bir şey değil yani. Çünkü sesini koruman lazım, bir açılması lazım.
1: Bir de saatlerimiz sabah olduğu için yani daha uyanamadık
0: daha
1: bile. Uyanamadık yani,
0: saatler. tarz olarak dedin. Sen önce şu aradaki değişiklik sürecini bir tamamlayalım. Ondan evet. bahsediyordun. Ondan sonra hangi tarzlar var? Her tarz var mı? Senin için zor oluyor mu olmuyor mu? Evet. Bunları da konuşalım.
1: Ya kendimde çok şey değiştirdim. 18 yaşında çıktığım sahneden bu yana konuşma tarzım. Artık insanlarla tane tane konuşuyorum. Hı hı. Yani o sanatçı kimliğine bürünmek için bazı yollardan, bazı şeylere meşak ettiği yollardan geçmek gerekiyormuş. Hı hı. İlk başlarda bu bana çok böyle absürt geldi. İşte hani bu hayat böyle miymiş hı. demeye başladım. Ama aslında doğru olan buymuş. Hı. Ben yanlış tarafındaymışım. Şimdi sevgili Murat Bey'le bir yola girdik ve onunla çalışıyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. O bir menajerlik dışında hem bana aile oluyor.
0: Ne güzel.
1: Evet, gerçekten çok şanslıyım o konuda. İyi ki yollarımız kesişmiş. Çünkü bana o bu hayatta o zorlu yoldan değil de o zorlu yolun kolay kestirmelerinden gitmeyi öğretti.
0: Çok güzel.
1: Hiçbir zaman kimseye muhtaç olmamayı, aynı zamanda çok çalışıp istediğin her şeye ulaşabileceğini devamlı hani aşılayan insanlar
0: buna
1: oluyor hayatında
0: yani.
1: Ve ben buna çok inanıyorum. Ya aslında ben çok çalışkan bir kızım. Hı hı. Ama bazen işime gelmiyor.
0: Üşengeçlik
1: çünkü burcumdan dolayı mıdır ya da bir İzmir kızı olduğum için o İzmir kızlarında bazı hı. böyle aman sonra yaparım yani, yani bir bardak su istersin babam. İşte hani tamam baba getiriyorum deyip aslında 3 saat sonra götürmüşlüğüm de var. Tam olarak öyle.
0: Baba uyuyakalmış.
1: Baba evet ya yazık.
0: Evet hatta mı baba?
1: Allah.
0: İsmi ne?
1: Mustafa.
0: Mustafa abi.
1: Eyvah. Canım babam seni çok seviyorum.
0: Mustafa abi seni de arayacağız.
1: Birazdan.
0: Su ile ilgili konuşacağız.
1: Eyvah. Yani kendimde çok şey değiştirdim. Konuşma tarzımdan tutun oturma tarzıma yani stilistimdir odur budur. Her şey çok değişti. Yani ben işin tam olarak profesyonel kısmına kendimi adamış bulunmaktayım. Yani.
0: Onu söylüyorum. Yani iş aslında olması gereken bir amatör ruhla başlayıp
1: evet.
0: Profesyonelliği ona dahil ederek daha böyle sağlam adımlarla ilerlemek lazım galiba.
1: Evet.
0: Şaka bir yana da ailenle ilgili ailenden bu anlamda da istediğin desteği yani sen müzik alanında yürüyeceksin o alanı istiyorsa o desteği aldın mı hep hayatımda?
1: Sonsuza kadar.
0: Öyle mi?
1: En büyük destekçilerim onlar.
0: Çok benim. Güzel.
1: Yani ben çok küçüktüm. Hep gitar çalmak isterdim. Hı. O zaman çok durumumuz el vermezdi. Hı. Böyle genel olarak maddi durum olarak. Babam bir gün uyandım yanımda yatağımın yanında gitar var böyle.
0: Vay.
1: Ve hep istediğim gitar doğum günü hediyesi olarak almış. Hala da saklarım o gitarı. Hala da çok iyi bir gitar ve yani şu an satmak istesem maddi değeri de benim için çok yüksek. Manevi değeri zaten çok yüksek. Hı. O yüzden asla satmıyorum yani o gitarı.
0: Canım,
1: ölene
0: Mustafa
1: kadar saklayacağım onu.
0: Mustafa abi sen kızmakta çok haklısın yani. Sen gitarı al getir uyurken yanına
1: bir bardak su getirmesin.
0: Olacak şey mi ya? Vallahi çok dertliyim. Bu konuyla ilgili arayacağım seni. Şimdi gelelim derdime derman. Bizim Çağrı'nın imzası var burada. Onun parmakları
1: evet.
0: gezmiş. Çağrı Kaymak burada konuk almıştık. Çok güzel şarkıları imza atıyor. Çok evet. da efendi, çok da severim. Çok da tatlıdır. Sevgili Çağrı'ya da buradan selamlar olsun. Sözlü müzik ona ait. Aranjede, şimdi bak aranje çok önemli. Aranje çok önemli çünkü aranjede Asil Gök var. Bir dakika, Asil Gök var değil mi?
1: Evet Asil Gök.
0: Ama vokal kısmında bir de bir sürpriz daha var. Asil'le beraber tabii ki sevgili Derya da var.
1: Evet,
0: Derya Ulu da var. Bir de sen çok seviyorsun onları değil mi?
1: Çok.
0: Onları başka bir yere koyuyorsun.
1: Çok. Belki gözlerim içi bile parlıyordur şu an yani.
0: Aynen
1: o kadar
0: öyle.
1: Çok seviyorum. Hmm. Ben yıllardır aynı ortamda bulunmayı bırakın fotoğraf çekimi hayaliyle yaşayan küçücük bir kız çocuğuydum.
0: Hı hı.
1: Şimdi büyüdüm. Onlar da benim yoluma ışık oldular çünkü hı hı. yani hiç kimsenin yapmayacağı şeyi yaptılar. Şimdi şu an abi kardeş, abla kardeş gibiyiz.
0: Çok
1: ne zaman istesem derdim olsa ararım, konuşuruz.
0: Hı hı.
1: O yüzden onların desteği sonsuz olarak inanıyorum ben buna. Onları çok seviyorum. Yani yıllardır hayalini kurduğum bir anı yaşadım bana. Ben yani Asil Gök'le beraber stüdyoya girip şarkı okumak anlatılmaz bir şey yani. Ya. Bir
0: nasıl de, oldu bunun hikayesi? Şarkının nereden nasıl gerçekleşti? Ne yaptınız? Nasıl filizden dolayı?
1: Vallahi şarkı bir gün geldi Murat Bey'e. Çeşme'deyiz, yazlıktayız, oturuyoruz hep beraber. Gözde de böyle bir şarkı var dedi. Denemek ister misin dedi. Ben de çok mükemmeliyetçi bir insanım. Yani böyle şeyi beğenmem. Murat Bey de öyle aslında. Biz beğendik şarkıyı. Sonra kimi yazdı diye sordum. Hani bilinen birisi mi acaba diye. Sonra Çağrı'nın ismini söyledi. Ona ekstra daha sevindim. Çünkü bizden biri yani sonuç olarak. Evet. Genç bir yetenek. Kalemine sağlık. Çok başka bir çocuk çünkü. Çok başka yazıyor. Dinledik. Şarkıyı dinledikçe önce ben bestesini dinlerim. Sonra sözüne odaklanırım. Şarkıda herkes ya öyle bir şarkı yazmış ki aslında dinleyen herkes kendince bir şey için yorumlayabilir. Kendi sorunlarına göre yorumlayabilir aslında yani.
0: Herkese başka duygular hissettirebilir yani.
1: Evet kesinlikle
0: yani.
1: Öyle. Ya illa aşk acısıdır, odur budur değil yani. Kendi
0: sen
1: hayat hikayelerinden bir parça
0: peki?
1: bulabilir.
0: Sen ne hissettin?
1: Ben genel olarak her şeyi hissettiğim için yani bir şeyi bütünlemedim, bir şeye bağlamadım onu. Genel olarak hayatımın akışından bahsediyor. Tam böyle bir şeyler olacakmış gibi oluyor, olmuyor. Sonra ben ümidi kesiyorum ama sonra başka bir şey çıkıyor karşıma. Onun gibi bir şey. Ben onu düşünerek kendimde buldum o şarkıyı. Daha sonra Murat Bey'le konuşurken işte aranjinin kim yapısını hani kime verelim falan diye. Bir gün bir baktım telefonda Asil Gök'le konuşuyor.
0: Allah Allah. Ben siz o ana zaten kadar tanışmıyor muydunuz?
1: Asil Gök'le mi? Ya şöyle tanışıyorduk, takipleşiyorduk işte konuşuyorduk abi kardeş gibi ama hani bu böyle bir samimiyetimiz çok yoktu. Daha sonra ben heyecandan zaten elim ayağım titredi ya. Kendimi ne yapacağım bilemedim. Havuza mı atayım, oraya mı gideyim, üst kata mı koşayım ne yapacağım bilemedim.
0: Ne yaptın? Havuza mı attın?
1: Vallahi
0: büyük
1: havuza attım. Önce bir üst kata çıkıp spor veriyorsa yapıp havuza atladım büyük ihtimal.
0: Hayır bari bir şey yapacağız en azından bir bütün haline getirelim
1: bunu. Değil mi? Hepsini tam olarak yaptım. Heyecandan zaten sesim titriyordu. Telefonu bana uzattı. Benle konuştu. Ya çok çok başka bir şey. Yani ben onu tarif bile edemem. Daha sonra aradan yaklaşık 2-3 hafta geçti çünkü onların bir turnesi vardı. Turneleri bitti, bizi aradılar. Ben de o sırada şarkıyı kendimce yorumlayıp oturtmaya çalıştım. Asil Gök, sevgili Asil Gök aranjeyi tamamlamış, bizi çağırdı stüdyoya. Ben aslında çok kasılırım. Zaten kalbim çıkacak gibiydi o an. Hani nasıl şarkı söyleyeceğim, yapamam, edemem çünkü o kadar mükemmel insanlar ki anlatamam yani. Daha sonra beni
0: bu
1: o kadar
0: rahat... hala devam ediyor mu
1: bende
0: bu arada?
1: Hala yani şu an Asil Gök deyince bile ya da Derioğlu deyince bile kalbim çıkacak gibi.
0: Yani onların olduğu bir ortamda zor diyorsun yani
1: çok
0: öyle
1: zor.
0: Mi? Allah Allah.
1: Aslında zor olan bir şey yok. Onlar o kadar kolaylaştırıyor ki su getiriyor. Yani koskoca Asil Gök şimdi gidiyor su getiriyor, çay demliyor vesaire. Hani benim rahat olmam için
0: ya
1: o gün
0: baya
1: de Murat...
0: baya adamı kendine hizmet ettirmiş tamam
1: hayır
0: mı?
1: Ya.
0: Baya baya çay demlettirmiş, su içirmiş.
1: Canım
0: Asil
1: abi.
0: Şunu alabilir miyim, bunu alabilir miyim falan. Asil yani yemek memek de bir şey de yok yani aç acına bizi burada oturtturuyorsun falan. Her şeyi yapmış adama. Bir de yanında sevgili Derya Uluğ da yani kızcağız o konserden bu konsere koşarken
1: sonra gitsin Gözde'ye su koysun. Ha,
0: bir de Gözde'nin yanına gelsin Gözde'ye hizmet. Vallahi billahi ya nasıl bir sanatçısınız siz
1: çok
0: ya gerçekten
1: ama.
0: Helal olsun size. Ama yine de
1: bir daha yüzlerine bakamayacağım bu konuşmadan sonra.
0: Yok gerçekten ikisine de buradan sevgilerimizi
1: evet.
0: gönderiyoruz. Asil de yeni bir çalışma yaptı bitirdi.
1: Evet,
0: çok da güzel
1: bekliyoruz.
0: bomba gibi geliyor heyecanla bekliyoruz.
1: Evet.
0: Sonra bir şey Derya Uluğ'un vokalde olma fikri
1: sürprizdi o.
0: Öyle mi?
1: Evet benim hiçbir
0: onlardan
1: şekilde haberim
0: fikir?
1: Yoktu. Büyük ihtimal Asil abiyle beraber onlar otururken çünkü düzenlemesini onlar kendileri yaptı.
0: Derya senin hiç haberin de
1: benim
0: yok.
1: Benim haberim yok. Bana çok sürpriz oldu çünkü ben bana kaydı attılar. Val dosyası atıldı. Sana bir sürprizimiz daha var yazılmış. Allah Allah diyorum. Sonra açtım şarkıyı. Yani aranjede bir değişiklik mi var yoksa bir şey mi eklendi diye. Bir duymaz mıyım ben Derya'nın sesini.
0: Allah
1: Back
0: Allah.
1: Kaydı o var. Yani gerçekten hani o tamamen sürpriz. Çünkü biz hani hiç öyle bir şeyin ricasında bile bulunmadık. O kalbinden geçtiği gibi hissederek yapmış. Çok yani ne kadar teşekkür etsem çok azdır ya yani.
0: Ya pardon da şimdi Derya Ulu gibi bir isim düşün yani. Hani normalde insanlar gider vokal için değil mi yani, başka bir şey yani.
1: Evet.
0: Müthiş müthiş bir şey. Hem senin için güzel bir şans, güzel bir sürpriz.
1: Kesinlikle.
0: Sen aranje ile ilgili herhangi bir değişiklik falan istedin mi?
1: Ben istememe gerek bile kalmadı.
0: Beğenmediğin bir şey olmadı değil
1: Yok.
0: mi?
1: Yok. İstememe gerek bile kalmadı. Tam olarak ne istiyorsam fazlası bile vardı yani.
0: Ben de söyleyemezdim zaten Gözde, senin gibi hissetsem. Ya çocuğa su getirtir de kaba şimdi bunda. Bu gitarı kemana çevirsek mi falan diye.
1: Gerçekten ya vallahi. Asil abicim, Derya ablacım, kocaman atıyorum.
0: Sevgiler,
1: çok
0: sevgiler Gönül. Sen şarkı, bir şarkı, sen söz müzik sende de var.
1: Var evet.
0: Yazıyorsun. Küçüklüğünden beri mi?
1: Yok ya, ben çok küçüklüğümden beri değil de ben yaklaşık bir 4-5 senedir falan kendimce böyle bir şeyler karalıyorum ama onları böyle tozlu raflara kaldırdım. İleride
0: gelecek mi zamanı?
1: Zamanı gelince neden olmasın?
0: Şimdi yeni ama bu yeniler çıktığında hep bütün konuklarımızla konuşuyoruz Gözde. Algoritma dedikleri bir şey var. Kısa zamanda hep şarkıları getirmek gerekiyor, evet, deniliyor. Sende de yeni hazırlıklar
1: var.
0: Biten bir şeyler mi var, yoksa henüz daha stüdyo aşamasına girmediğin planda olan şeyler mi?
1: Yok, planda olan şeyler var. Bir tane stüdyo aşaması bitti.
0: Ha, güzel.
1: Her şey hazır. Sadece böyle kendimizce çelişiyoruz. Acaba hani şu an mı sırası, yoksa bir ay daha bekleyelim mi?
0: Var mıdır öyle tarih şeyi falan? Astroloji, bu tarihlere falan bakar mısın?
1: Ben bakmam da benim kuzenim bakar ve her şeyi noktasına noktasına kadar bilir. Ona bir baktıracağım yeniniz yani.
0: Ha, doğru mu oluyor yani?
1: Doğru. Evet kesinlikle öyle. Yani çünkü ben bu işe Murat Bey'le tanışmadan önce bir 4-5 ay öncesinde kadar baktırmıştım o süreçte. Yaklaşık 3 ay sonra karşına öyle birisi çıkacak ki senin elinden tutup omuzundan bütün yükleri alacak ve sen hani çok kolay bir şekilde hayatını idam ettireceksin dedi.
0: Vay be, beni beni nasıl anlatmış görüyor musun?
1: Baktırırız sana.
0: Bak beni nasıl anlatmış görüyor musun? Karşına biri çıkacak, bir anda
1: evet,
0: üzerindeki
1: doğru,
0: bütün yükleri alacak. Caner, sağ için Okan değil mi? İsmimi direkt söylememiş.
1: Bir Okan dememiş, doğru, evet.
0: Buradan kuzene de sevgiler, evet, selamlar gönderelim. Şarkı, peki yeni bir şarkı mı, cover mı, cover yapıyor musun?
1: Cover arada yapıyoruz. Şimdi şöyle bir proje haline dönüştüreceğiz onu.
0: Aa, güzel.
1: Aslında yani burada söylemem.
0: Ya pardon da söylemezsen ben giderim. Otur burada tek başına, ne anlatıyorsun
1: ya
0: anla.
1: Aslında şöyle bir şey düşünüyoruz. Buradan sevgili dinleyicilerimiz de haberi olsun. Ben şöyle bir başlık düşündük biz Murat Bey'le beraber. Sevdiklerimin ruhundan.
0: Aa, çok güzel.
1: Bunu da ilk defa burada söylüyorum çıktıktan sonra.
0: İşte ya, Sputnik'e özel, bir daha söylesene.
1: Sevdiklerimin ruhundan.
0: Ne bu?
1: Bu bir cover.
0: Tam
1: bu akustik
0: öyle
1: bir
0: mi
1: proje olma için proje, yani onu düzenliyoruz şu an, nasıl yaparız, nasıl bir dizayn hangi mekanda çekeriz, of, şu an bunların hepsi ilmek ilmek, çünkü biz dediğimiz gibi ben çok mükemmeliyetçiyim. Arkama dönüp baktığımda yıllar sonra ya bunu mu yapmıştım, bu ne Gözdeciğim ya demek değil de hem kendim demeyeyim hem de dedirtmek istemiyorum.
0: Şeyler belli mi? Şarkılar ve sayıları, hangi şarkılar olduğu belli mi Gözde?
1: Vallahi kesin bir Sezen şarkımız var. Sezen Aksu şarkımız var. Çünkü
0: efsane olacak.
1: Ya genel olarak bütün sevdiğim sanatçıların hepsinin kendi ruhumda hissettiğim, o kalbimde hissettiğim duyguyu dinleyicilerimize aktarabilmek için en sevdiğim, en rahat ve en zor şarkıları aslında. En rahat dediğim ondan bahsediyorum. Ve gerçekten o duygusunu karşıya geçirebileceğim şarkıları seçip sevdiklerimin ruhundan
0: müthiş bir şey.
1: Böyle bir yapacağız bakalım.
0: Zaten şöyle bir şey var. Biz bir şarkıyı birinde dinlerken ona eşlik edemiyorsak, eşlik edemediğimiz, çıkamadığımız noktada ulan fena söylemiş falan diyoruz. Mükemmel olduğunu oradan anlıyor insanlar. Bu arada akustik zor bir proje.
1: Çok zor.
0: Yani o, bir de şarkılar diyorsun, akustik mekan, onun çekimi, ondan sonra kıyafetler, Yani bunlar başlı başına hem uzun zamanlı hem de çok masraflı işler.
1: Evet, çok zor ama ben üstesinden geleceğimi
0: helal
1: biliyorum
0: olsun
1: ya,
0: be.
1: Ben.
0: Yakın zamanda olacak mı bu?
1: Yakın zamanda, evet.
0: Sabırsızlıkla bekliyorum vallahi. Şu arkadaşlardan bir tanesini Gözde ulaşım çeker misin lütfen? Onu çekebilirsin yanına. Ha, al öyle.
1: Ay ne çıkacak acaba?
0: Ya bunun da içinden ne çıkar Allah'ını seversen? Soru
1: çikolata
0: sordum.
1: Falan olsaydı keşke. Niye sordunuz bunu?
0: Ya çikolata diyen var, altın diyen var, para bir diyen var. Acayip ben ne yapalım biz buraya bir ayrıca bir çikolata şeyi koyalım.
1: Zor soru yok değil mi zaten?
0: Yok konuşuyor. Yok zor soru yok merak etme. Onları bir direkt ben soruyorum.
1: Okey verecek miyiz?
0: Hayır canım sen aç onu sert davranabilirsin. Ben de
1: Allah.
0: Şaşırdım. Allah. Ne Allah.
1: Çok soru. Uzun bu soru ya.
0: Ne, tamam bir dakika mı kaldı saat başına? Heh. Evet. Ne diyor? Gözde soruyu okuyor mu? Aldı soruyu okuyor. Sessiz bakıyor.
1: Tamam. Allah. Karşındaki insanın zihnini sadece 10 saniyeliğine okuma hakkın olsaydı. Heh. Bunu hayatındaki en çok sevdiğin insanda mı kullanırdın? Yoksa en çok çekindiğin, anlaşamadığın insanda mı?
0: Lan ne güzel soru sormuşuz be. Hadi bakalım.
1: Şöyle... Anlaşamadığım insanın zaten benim kalbimde ve yanımda yeri yoktur diye düşünerek en sevdiğim insanda kullanıp beni gerçekten popülaritemden dolayı mı yanımdasın yoksa gerçekten ben olduğum için yanımda mısın diye
0: sorar. Vay be, helal olsun, alkışlayalım vallahi, çok nokta atışı.
1: Ben de kendimi alkışlıyorum ilk defa, evet. Böyle güzel bir cümle.
0: Hanımlar beyler şimdi gerçekten dünyalar tatlısı sevgili Gözde canlı yayında konuğumuz. Bir saat başına gideceğiz, sonrasında tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Gözde Buldaş'ta konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Canlı yayında konuğumuz sevgili Gözde Buldaş. Bu arada Türkiye kadın voleybol takımımızı tebrik ediyoruz. Yarı finale yükseldiler, Kanada'yı geçtiler. Bu arada Gözde de o arada şey diyor, benden mi bahsediyorsunuz diyor. Ne geldi aklına?
1: O ses macerası falan dedi sandım.
0: O ses Türkiye, şimdi oraya gelelim. O ses Türkiye macerası oldu.
1: Evet.
0: Kesin arkadaşın tavsiye etmiştir.
1: Yok.
0: Seni arkadaşın yönlendirmiştir.
1: Yok,
0: hatta aslında. O aramıştır, o sormuştur, söylemiştir bizi.
1: Yok, yok.
0: Öyle bir şey yok mu?
1: Hiç öyle bir şey yok.
0: Ha iyi. Ya genelde bütün katılanlar beni arkadaşım işte yönlendirdi falan.
1: Yok.
0: Sende nasıl oldu?
1: Benim o ses maceram 2016 yılında başladı aslında. O ses çocuklar da finalistim. O zaman kendim babamın haberi olmadan internet sitesinden başvuru yaptım ve kabul oldum.
0: Helal olsun.
1: İlk defa da babamı yabancı bir numara arıyor. O zaman daha 12 yaşındaydım.
0: Haber de vermedin.
1: Haber de vermedim. Hani böyle bir şeye başvurdum ben babacığım diye.
0: O telefon geldiğinde sen yanında mıydın?
1: Ben tam olarak evimizin karşısında direkt böyle çocuk parkı vardı. Oraya kuzenlerimle beraber piknik yapmaya. Anneme dedim ki anneciğim bir kısır yap. Hani sanki bugün haberim var, arayacaklarmış beni gibi evden kaçıyorum ki. Hani babam beni tutup
0: Allah Allah.
1: Kızım sen ne yaptın demesin diye. Tam merdivenden aşağı indim. Babamı bir İstanbul numarası arıyor. Asla aramaz. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Açtı telefonu. Alo dedi, merhaba işte biz böyle böyle O Ses Türkiye'den arıyoruz. O Ses Türkiye çocuklar başvurunuz kabul oldu. İşte İzmir'de şu otelde ön elemelere geleceksiniz. Babam böyle yaptı. Çabuk buraya gel. Bir de parmak böyle. Zaten bu kadar bir şeyim. Çabuk buraya gel. Geldim. Böyle ben kızacak diye düşündüm. Çünkü ondan habersiz bir şey yaptım. Tamam, yalnız sen fonisini söyleyeceksin dedim. Ben kimin aradığını bile bilmiyorum. Yani ben başka bir şey oldu da beni çağırıyor diye düşündüm.
0: Sen onu da düşünmedin.
1: Benim kimi aradığını bile bilmiyorum yani. Yalnız sen fonisini söyleyeceksin dedim. Allah Allah, tamam babacığım okuyayım dedim.
0: Ha, sen orada okumaya başladın.
1: Ben orada okumaya başladım. Orada okumaya başladım. Elemelere gidene kadar yalnızlığım yollarıma diye başladım. En son Yalnızlık Senfonisi'yle ön elemelere girecektim. O kadar okumuşum ki kusacağım artık o şarkıda. Ha, çok severim o şarkıyı. Hey gidi Karadeniz'e katıldım sonra.
0: Allah Allah.
1: Öyle değişik bir anı işte.
0: Sonra?
1: O Ses Çocuklar maceram orada başladı. Burak Kut'un takımındaydım. Bütün jüriyesi döndü. Burak Kut'la beraber finale kadar ilerledik.
0: Nasıldı Burak Kut'la çalışmak bu arada?
1: O kadar tatlı bir insan ki.
0: Öyle mi?
1: Gerçekten. Ekran başında gözüktüğü gibi yani. Ben hani asla inanmazdım böyle olacağını ama dünya tatlısı bir insan ve hala şu an ne zaman arasam açar konuşuruz. Tam destekçim yani o zamandan beri de. Hatta geçen yıl O Ses Türkiye 2025 yılında yani katıldığımda ona da böyle sevgili dostu öpücükler gönderiyorum diye bir cümle kurmuştum. Şey yapmıştı Instagram'da, yani sosyal medyada özür diliyorum, bir paylaşım yapmış. İşte Gözdeciğim senin zaten çok iyi yerlere geleceğini biliyordum. Her zaman arkandayım. Seni çok seviyorum diye. Ki daha ekleyemediğim, unuttuğum bir sürü cümle kurmuş.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Evet yani O Ses maceram da aslında Burak Kut sayesinde oldu diyebilirim yani. Onun teşviği sayesinde.
0: Ondan sonra?
1: O Ses Çocuklardan sonra mı?
0: Çocuklardan sonra.
1: O Ses Çocuklardan sonra artık Burak Kut dedi ki bu işin okulunu okursan çok iyi yerlere geleceksin. Ben Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki 4 yıllık eğitimimi tamamladıktan sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazandım. Oraya birincilikle girdim. Sonra mezun oldum. Şimdi geçen yılda bir şansımı deneyeyim dedim. O zaman Murat Bey'le tanışmıyordum daha. 3 yıl önce.
0: Yine sen kendin düşündün.
1: Tabii kendi düşündüm yani. Evet.
0: Harika.
1: Arkadaşlarım artık şey demeye başladı.
0: Bir de şeysin artık ortamı da biliyorsun. Hani
1: evet.
0: Yabancı olduğun bir şey de değil.
1: Asla değil çünkü herkesi tanıyorum orada yani. Tarık Sezer, sevgili Tarık Sezer orkestrasından tutun. Orada çalışan herkese kadar hepsiyle aile gibiydik zaten. Zaten ekibimiz hiç değişmemiş. 10 yıl önce nasılsa şimdi de öyle. Benim katıldığımı görünce çok mutlu oldular. Aa, bizim minik Gözde ya.
0: Evet
1: şu kadardın.
0: Ben şimdi görüntüleri gördüm. Ya şu kadarcık Gözde'den bir bakıyorsun böyle genç kız olmuş, çok güzel bir hanımefendi gelmiş sahnede. Sahneye çıktığında yine heyecanlandım orada
1: çok
0: ilk çıktığında. Orası başka bir ortam değil mi ya?
1: Çok başka. Yani o ışıklar bir anda iniyor. Gözünü kapatıyorsun ama o gözünü kapattığında o seyircilerin fısıldaşması bir de artık seni böyle şey yapıyor. Hani Allah'ım diyorum ya, neredeyim ben oluyorsun. Hı hı. Bir de karşında dört tane birbirinden özel, birbirinden güzel jüriyemiz
0: var. Melike Şahin vardı senin, evet, döneminde.
1: Evet, sevgili Melike Şahin, Gökhan Bey vardı.
0: Gökhan vardı.
1: Beyazıt Öztürk vardı. Bir de Hadise vardı.
0: Hadise vardı.
1: Evet. İlk turda çok heyecanlıydım, bir de çok hastaydım. Benim zaten genel olarak böyle bir yere gideceksem ya da o gün stresli bir işim varsa kesinlikle ben hasta oluyorum. Bir
0: bugün buraya gelirken de oldu mu öyle şey?
1: Uyuyamadım sabaha kadar.
0: Ciddi misin ya? Onu söyleyeyim. Ya Okan Aslan adamı böyle heyecanlandırıyor.
1: Evet
0: işte
1: gerçekten
0: ya.
1: Okan Bey ya, bir tanesini.
0: Ay canım benim ya. Gözde iyi ki varsın.
1: Ay sizler de öyle.
0: Sonra?
1: Daha sonra ne söylediğimi bile unuttum ya, o kadar ki.
0: Çıktın sahneye, heyecanlandın. Ondan evet. Sonra şarkını söyledin.
1: Şöyle gözümü kapattım, şarkıyı baştan sona okudum. Zaten ben gözümü açtığımda dört jüriyesi de dönmüş vaziyetteydi. Daha sonra böyle aralarında münakaşa geçti işte. Birbirimizi hani bloklamayalım. Kız istediğini seçsin diye. O Ses Türkiye serüveni boyunca ilk defa şöyle bir şey yaşandı. O da bana denk geldi. İki kişiyi blokladı. Seçemedim. Aslında seçmek istediğimi seçemedim. Ondan sonra Hadise Hanım'ı seçtim. Onunla çok güzel bir yol izledik. O da her zaman hep arkamda. Yani
0: O Ses Türkiye'nin sana kattığı şeyler, yani senin müzikal yaşantında, müzik yolculuğunda önemli şeyler kattı değil mi?
1: Şöyle
0: sana?
1: Ya şöyle, aslında doğru söylemek gerekirse müzikal yolumda ben zaten bu işi yapıyordum. Bu işi icra eden birisiydim O Ses serüveninden önce de. Sadece belli bir kitlenin daha benim
0: duyulmasına
1: sebep oldu. Ama iş konusunda beni etkilediğini düşünmüyorum. Yani ben zaten kendi işimi icra ediyordum. Sadece benim yaşıtlarım, işte beni seven bir kitleye daha sahip olmuş oldum. Orada da kocaman bir ailem oldu. Bana katılan en güzel şey sevgili Banu Hocam, vokal koçlarım Banu Kunt Işık, Sinem Yalçınkaya ve sevgili Hadise, yani benim en büyük destekçilerim. Bana katılan, O Ses Türkiye'nin kattığı en güzel şey onlar.
0: Gözde, böyle şey düşüncen var mı? Düet falan düşüncen, yapmak istediğin, mesela çok birlikte sahne almak istediğin isimler falan var mı hayalinde böyle?
1: Ya şöyle,
0: projeli olabilir bu.
1: Evet.
0: Çünkü artık bir de şöyle bir şey var, yani insanın amatör olarak başlaması ama bir yerden sonra artık girişimler, yani düşünsene Asil Gök, Derya Ulu gibi isimler albümde şarkıda yer almışlar, yeni yeni şarkılar gelecek, projeler gelecek ve daha

0: Bir albüm olur, albüm çalışması olur. İşte atıyorum sevgili Derya Oğlu'nun, Asi Gök'ün, ne bileyim Melike Şahin'indir, Halise'nin olabilir. Onların albümünde belli isimlerle düet yaptıkları oluyor. Onlarda da yer almayı çok isterim yani.
1: Şunu
0: Neden olmasın?
1: Yalnız görüyorum, hayallerin bir bir gerçekleşiyor,
0: Evet.
1: Ama gerçekleşmemiş hayallerini de sormak lazım. Neyi mesela daha henüz gerçekleştirmediğin hayalin neler olmasını istiyorsun? Bunu genel soruyorum. Yani sadece müzik olarak düşünme, her şey olabilir.
0: Gerçek. Ya ben dünyayı gezmek çok istiyorum ya.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ama bunun için de önce işimi, elimi, mesleğimi alıp daha sonra birazcık rahat edip ondan
1: En çok
0: sonra
1: nereye
0: diye.
1: gitmek istiyorsun?
0: Ya aslında benim gidip de dönmek istemediğim tek yer Maldivler olabilir ya.
1: Öyle
0: Ben
1: mi?
0: oraya gidip
1: Çok sinek
0: orada
1: varmış orada.
0: ya ben
1: Öyle diyor.
0: sineklerden uzak bir yer bulurum kendime ya. Ben Koç burcuyum.
1: Öyle, geçenlerde biri bana öyle diyor. Abi Maldiv dediler. Bir gittik, her tarafımız sinek yedi dedi ya.
0: Vallahi orada kendime ait özel bir müstakil bir evim olsun. Yanında marketi falan da o. Farmville falan ben kendime kurayım.
1: Biz ne
0: Kendime
1: yapacağız?
0: ekeyim, kendim biçeyim. Siz ne zaman isterseniz ben sizi aldırırım. Hiçbir
1: Hayır
0: sıkıntı
1: canım,
0: yok.
1: o anlamda demedim. Müzik falan
0: Aa,
1: filan.
0: müzik artık müzik devam. Müzik bittikten sonra artık ya artık tamam her şeyimi ben
1: Allah'ım deli olacağım ya. Allah'ım deli, bak bana afakanlar, terlemeye başladım.
0: İyi
1: Öznur,
0: günler.
1: Öznur bak, daha şu yaşta söylediği şeye bak, daha yol var, daha ne kadar yol
0: Ya
1: var ya.
0: tabii ki de öyle ya. Ben
1: Allah
0: müzik
1: Allah.
0: hiç ya ben zaten asla müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Ben orada bile kendime devam ederim müziğe.
1: Gözde Buldaş'tan emeklilik planları.
0: Maldivler.
1: Emeklilik ve
0: Emeklilik.
1: Maldivler.
0: Çok iyi bir konu başlığı olabilir.
1: Enstrüman çalıyor musun?
0: Evet çalıyorum.
1: Aa, ney?
0: Gitar,
1: Gitar.
0: piyano, keman.
1: Oo,
0: Evet.
1: böyle bir gitarla başladı, ben bitecek zannettim. Gitar, piyano, keman.
0: Keman.
1: Gayet iyi çalıyor musun onları?
0: Ana enstrümanım kemandı aslında. Ben gitarı çok istemiştim enstrüman olarak lise zamanında. Beni almadılar gitar hocam istemedi beğenmedi beni.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: İsmi ne? Buradan
0: İsmini
1: söylemiyorum ismini.
0: söylemiyorum ama o kendini biliyor.
1: Kalemi fırlatmıyorum. Kalemi fırlatmıyorum.
0: Allah.
1: Ama küsüyoruz yani.
0: Ya parmakların çok kısa Gözdeciğim hani aslında kötü bir şey söylemedi ama.
1: Göstersene şöyle kameraya. Evet, kısaymış Gözde. Ben de doğru söylemiş.
0: Bir daha bunlar tırnak yani parmaklarım o kadar değil. Ya aslında doğru söylüyor ama ben çalıyordum yani. Ben çok iyi bir batıcı gitarcısıydım ya. Konuşabilsem bir de Allah'ım. Ben bir yudum çay içeyim ben.
1: Alalım
0: Batıcısı
1: hocayı,
0: gitarcısı ya neler neler. Neyse anladınız siz beni. Birazcık şey olayım tamam
1: bizim
0: sakinim.
1: editörler onu
0: Ne? Ya
1: montajlar şey
0: yalvarıyorum
1: yapar,
0: ya.
1: hallederiz onu, hallederiz onu.
0: Dıt yapabilirsin orada.
1: Birleştiririz onu orada. Sevgili dinleyiciler, gitar. Ekrana bir de gitar fotoğrafı istersen ver Öznur.
0: Anlamayanlar için. Ya çok iyi gitarcıydım ben aslında ama onun üstünden ilerleseydim ben çok iyi yerlere
1: sahnede
0: gelirdim.
1: Şu an çalıyor musun peki?
0: Sahnede çalmıyorum çünkü tırnaklarım olduğu için çok hoş olmuyor ve çalamıyorsun. Basamıyorsun, akor basamıyorsun.
1: Ama arada bir hani kendin böyle...
0: Tabii kendi kendime evde oturduğumda.
1: Besteleri falan
0: tabii,
1: bestelerken
0: tabii,
1: bir şeyler
0: kesinlikle bir
1: çalarken.
0: şeyler karaladığım zaman deftere hemen gitarı alıp işte akor bile yazıyorum işte şöyle şöyle diye.
1: Şu arkadaşlardan bir tane daha çekelim. Evet.
0: Ne olur bak uzun olmasın ya.
1: O arkadaşlardan bir tane daha.
0: Az önceki cümleyi beklemeyin benden.
1: Mustafa Cicili ile bir çalışman oldu değil mi? Oldu mu
0: Evet
1: Mustafa
0: Mustafa
1: Cicili?
0: Cicili ile oldu.
1: Bir sana.
0: Bir sana.
1: Onun aranjesinde.
0: Sevgili
1: Nasıldı?
0: Mustafa Cicili ya.
1: Çalışma nasıldı?
0: Valla biz gittik. O zaman da böyle birazcık rahatsızdım. Yine heyecandan.
1: Ya yani
0: Hoşça kal
1: Bak
0: arkadaşım.
1: dikkat ederken daha beni de kendine benzetti ya.
0: Bulaşıcı o.
1: Vallahi billahi ya, dikkat ederken. Bu kadar dikkat ederken. Öyle söyleyeyim.
0: Bu hep arkadaşlarımdan kalma konuşma.
1: Asil Gök'ün oraya gidiyor, rahatsızlanıyor. Bizim buraya geliyor, geceye sabaha kadar uyumamış, rahatsızlanmış. Mustafa Ceceli'ye gitmiş rahatsız. Buradan sonra nereye gidiyorsun?
0: Buradan sonra bir eve gideceğim Allah'ın izniyle. Hani o sakarlıkla gidebilirsem.
1: İyi miydi Mustafa Cicili'yle çalışmak?
0: Çok güzeldi
1: falan.
0: Ya.
1: Çok güzeldi.
0: İlk projemdi. Zaten böyle güzel, böyle büyük bir isimle çalışmak da çok başka bir şey. Yani ben ilk Mustafa Cicili'yle çalışacağımı duyduğumda tamam dedim ya şarkı bitti ya. Tamam şarkı patladı ya.

0: İsmi yeter yani.
1: İsmi yeter çünkü. Bir de bu. Yani bir insan bir anda stüdyoya girip bir saatte aranjenin yarısını bitirebilir mi ya? Böyle bir şey olamaz yani. Biz bir hafta sonra teslim aldık şarkıyı ve şarkı yıkılıyordu. İlk halinden eser yoktu. Zaten biz gittiğimizde gitarları çaldı hani benim rahat okumam için. Altyapısını klavyede yaptı, etti falan derken kendi girdi vokale. Vokalde de o var. Hani çok çok çok sürpriz şeyler yaşadım ve
0: çok şanslı bir kız.
1: Evet, çok şanslıyım çok ya. Şanslı böyle güzel vallahi isimlerle yol aldığım için
0: en
1: çok
0: büyük
1: şanslıyım.
0: Şansın ne?
1: En büyük şansım.
0: En büyük şansın ne? Benim en büyük şansım dediğin şey ne?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. En büyük iki tane şansım var. En büyük şanslarımdan bir tanesi böyle güzel bir aileye sahip olmam. Çünkü benim her zaman her koşulda doğrumda da yanlışımda da hep arkamdalar.
0: Ah ne güzel. Annen bu arada. Adı ne?
1: Zeynep.
0: Zeynep Hanım'a da buradan sevgilerimizi gönderelim.
1: Evet. Ve en büyük ikinci şansım. Böyle güzel bir evlat yetiştirmiş ki kalbinden geçenleri aktarabiliyor herkese ve böyle bir insan çıktı karşıma. Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum.
0: Anladım. Ben de kendinden bahsediyor zannettim
1: yok,
0: de.
1: Yok yok, en büyük şanslarımdan bir tanesi de Murat Bey yani. Çok onunla güzel. Çok güzel bir yola girdik. Allah utandırmasın
0: amin,
1: yani.
0: Amin amin
1: herkese
0: inşallah.
1: Öyle bir insan nasip etsin yani böyle zorlu bir yolda.
0: İnşallah. Soru ne diyor bu arada?
1: O arada da düşünme fırsatı oldu ama
0: yani
1: yine unuttum.
0: Yani fark ettim, fark etmedim değil.
1: Asla ama asla yapmam dediğin şey ne demek?
0: Asla ama asla yapmam dediğin şey.
1: Asla ama asla yapmam dediğim şey. Yani tek bir şeye bağlamam çok nasıl olur bilmiyorum ama asla geldiğim yeri unutmam bir. O merhametli kalbim bittiği zaman zaten ben bu işi yapmayayım öyle bir şey. Ve asla da yalan söylemem, nefret ederim yalanla.
0: Hiç yalan söylemez misin? Minik hiç. De minik de
1: ha, küçük. Beyaz mi? Yalan hepimiz söyleriz canım yani. Ne bileyim, bu çay telefonu... çok güzel derim atıyorum şu an sallıyorum.
0: Değil mi? Değilse. Değilse.
1: Çok güzel mesela ama.
0: Kırmazsın ya, yani.
1: Kırmazsın yani ben öyleyim ama asla öyle büyük yalandır.
0: Ne bileyim bir nefret arkadaşına ederim. Mesela yemek yemeye gittin, seni yemeğe davet etti, kendisi hazırlamış falan. Yemeği yedin ama yemek kötü. Simge mesela çağırdı seni, berbat yemek yapmış.
1: Ay nazir olsa yerim ben senin.
0: Vay.
1: Ya
0: Gözde lütfen, bunlar benim istediğim cevaplar değil.
1: Ya şöyle.
0: Yayından sonra sarılırsın artık ne yapıyorsan. Ama şimdi söyler misin yani vallahi yedim ama zor yedim.
1: Yok ya da asla söylemem.
0: Onu zor da olsa
1: asla
0: yer misin?
1: Asla ben yerim.
0: Vay be. Helal
1: yerim,
0: olsun sana.
1: Yerim yerim asla. Yani büyük yalanlardan kastım atıyorum. Belki bu da büyük bir yalan değil ama işte yemeğe çağırıyorlar ama o gün sen söz vermişsindir bir yalan uydurup gitmeyeceksin oraya. Asla öyle bir şey yapmam. Ben hasta da olayım, yataktan kalkamayacak serumla olayım, yine o serumu da alır giderim oraya.
0: Ben şeyden çok endişe ederim zaten. Hani bir yere davet edilirsin de katılamayacaksındır.
1: Evet.
0: Ben çekinmem orada, doğrusu neyse onu söylerim. Yani çünkü burada şey yapıyorlar ya, işte şu hasta bu hasta.
1: Ha, tabii ki doğrusunu söylersin.
0: Onu çekmek var ya yani, o hastalığı çekiyorsun, ondan korkarım her zaman. Öyle yapmamak lazım. Evet. Para harcama konusunda en çok neye para harcarsın?
1: En çok kıyafetlerime para harcarım.
0: Kıyafetlere.
1: Ve yemeğe. Yani o yemeği yemesen bile o yemeği en güzelini, en özelini yediririm kendime yani.
0: Bir dakika, şimdi önce alışverişten yürüyelim. Yani. Ne alıyorsun en çok alışveriş? Kılık, kıyafet, makyaj,
1: kıyafet,
0: takı.
1: Makyaj, takı, hepsi. Her şey.
0: En son ne aldın?
1: Vallahi en son kendime ayakkabı aldım ama.
0: Ne zaman?
1: Topuklu ayakkabı aldım. Geçen hafta.
0: Geçen hafta topuklu
1: evet,
0: ayakkabı aldım.
1: Dört çift aldım.
0: Dört çift.
1: Ve... Evet, bütün yaz şeyim bitti. Gitti artık yani, bu kadar.
0: Kaç çift ayakkabım var?
1: Sayamam ki. Hani yani topuklu ayakkabı, çünkü sahne ayakkabıları hepsi ve hepsinin farklı olması lazım. Her elbisenin altına giyeceğim ayakkabı çok farklı.
0: Bir de öyle ya.
1: Elbise çok aynı elbiseyi giyemezsin bir daha.
0: Sosyal medyaya girip bakıyorsun. Sosyal medyada çok önemli, biliyor musun bu? Sosyal medyada o videolara, fotoğraflara evet. falan baktığında hepsinin birbirinden farklı olması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yoksa ben burada anlatırım. Gözde de her sahnede aynı kıyafeti giyiyor diye. Peki yemek? En çok sevdiğin yemek ne?
1: Vallahi en çok sevdiğim yemek, insanlar bunu meze olarak görüyor ama ben börülceyi çok seviyorum.
0: Aa, çok
1: evet,
0: güzeldir
1: yani
0: gerçekten.
1: Sarımsaklı, limonlu, zeytinyağlı böyle benim önüme koyacaklar. Bir tencere haşlanmış börülceyi yerim.
0: Vallahi süper. Spor yapıyor musun?
1: Evet, sporcuyum aynı zamanda.
0: Ha, bir dakika, spor yapıyor musun derken ben onu unuttum. Milli sporcu kızcağız şeyden evvel, müzikten evvel değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: O hala artık devam etmiyor ama oldun zaten.
1: Şu an devam etmiyorum ama istediğim zaman hem hakemliğimi alabiliyorum elime hem de lisansım var. Hı. 13 yıllık bir lisansım var.
0: Karateydi değil mi?
1: Evet, karate.
0: Niye öyle bir şey yapmak istemiştin?
1: Savunma sporu, bilmiyorum.
0: Ülkemizde
1: yani,
0: lazım olur
1: evet,
0: diye.
1: Evet, kesinlikle lazım olur diye.
0: Beni dövebilirsin herhalde rahatla.
1: Ben sizi dövemem ama kendimi savunurum. Yani dövdürtmem kendimi.
0: Vallahi helal olsun ya.
1: Bakmayın öyle minyon olduğuma.
0: Yani şey, tekniğini falan çok...
1: Artık had safa yani ben de. Şu an şöyle yapsam ben onu nasıl geri çevireceğimi, seni nasıl devireceğim. Korkmayın, bir şey yapmam.
0: Vallahi hani Kemal deneyeyim mi diye böyle bir şey yapmadım diye içimden geçmedi değil ama.
1: Yok, kalkmaz bende.
0: Yok, ben hiçbir zaman onu sevmem zaten. Ama o sağlıklı olmak adına faydası
1: kesinlikle
0: var mı?
1: Kesinlikle, ben zaten sağlık açısından yaptım. Yani doğrusu söylemek gerekirse. Ben 3,5 yaşında başladım karateye. Bazı dönemler ara vermek zorunda kaldım. Okulumdur, odur budur derken çok fazla ilgilenemedim. Ama siyah kuşak dan 2'yim. Zaten dan 3 var sadece en sonu. Ben bayağı Türkiye birinciliği yaptım. Yurt dışına gidilecekti, Japonya'ya. Türkiye'mizi temsil edecektik. Ama bazı aksaklıklar oldu, gidemedik. Ama gidebilseydik biz kesinlikle Türkiye'mize birincilik olarak geri dönüp Türkiye'yi gururlandıracaktık.
0: Gözde müzikle beraber yürüdü mü o?
1: Tabii ki de müzikle beraber yürüdü. Şöyle, ben o zamanlar hep bir şarkıcı olma hayalim vardı. Yani tabii ki de spordan ilerlemeyi çok istiyordum. Aslında sporu yapmamın sebebi ben polis olmak çok istiyordum çok küçük yaşta.
0: Yakışırdı da.
1: Çok yakışırdı ben çok sinirliyim. Geleni geçeni gel bakayım sana ceza. Yani
0: tam aranan tip. Yani tam
1: kadın polis.
0: Çok güzel ceza kesecek polise ihtiyacımız var diyerekten emniyet teşkilatımıza buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim. Başımızın tacı onunla.
1: Aynen öyle. O yüzden bazı şeyler olmadı. Polislik olmadı, etmedi. Bazı problemler oldu. Sonra ben Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Bıraktım karateyi de. Orada benim spor hayatım bitti. Ama bayağı ya 13-14 yıl boyunca devam ettim ve 14 yıllık bir lisans, şu an istediğim her yere hakem olarak girebilirim yani.
0: Maşallah ya. Neyse, bu bilgi önemli bir bilgiydi. Ben unutmuştum. Hani buradan çıkarken dikkatli olun anlamında. Yani bu şöyle, hani ani bir rüzgarını hisseder Gözde, çat diye böyle, çünkü evet, o rüzgarı hissediyorlar.
1: Asla.
0: Nasıl buldun radyomuzu?
1: Çok güzel ya.
0: Beğendin
1: çok
0: mi radyosu?
1: Ben hiç gidesim gelmedi yani. Giderken gidesim gelmedi yani öyle söyleyeyim.
0: Kal burada, ne bileyim, bizim şu stüdyoda, şurada dedim evet, stüdyomuz var.
1: Harika olur ya.
0: İyi ki varsın. Biz de seni çok sevdik. Şimdi o mu bu mu bölümümüze geldik. Başlıyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Aydınlık mı karanlık mı?
1: Aydınlık.
0: Sıcak mı soğuk mu?
1: Soğuk.
0: Soğuk.
1: Evet.
0: Tatil olarak neyi seversin? Sıcak, yani deniz tatili.
1: Sıcak havuz.
0: Ha, bu çok iyiydi ya.
1: Tatil olarak neyi seversin?
0: Vallahi bu çok iyiydi ya.
1: Ay, bunun cevabı neydi devamız? Tatil olarak neyi seversin?
0: Ya denize mi gitmek istersin? Doğada mı olmak istersin?
1: Sıcak havuz.
0: Sıcak havuz.
1: Termal havuz yani. Ben orada vücudumdaki o...
0: Termale gittin mi hiç?
1: Tabii gittim.
0: Valla termali böyle genelde yaşlıların gittiği bir yer gibi düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey değil yani.
1: Benim ruhum yaşlı, ne yapayım? Bakmayın siz genç gösterdiğimi. İçim ölü benim.
0: Allah yardımcın olsun Mustafa abi. Zeynep abla. Vallahi. Tatlı mı acı mı?
1: Acı.
0: Yemeklerde yiyor musun acı?
1: Acı, evet.
0: Seviyorsun
1: tatlıyı
0: yani.
1: Tatlıyı sevmem, acıyı severim, evet.
0: Tatlı da mı sevmiyorsun?
1: Tatlı, genel olarak tatlı yemem.
0: Hiç?
1: Hiç. Dondurma bile sevmem.
0: Şaka
1: yani.
0: Yapıyorsun.
1: Yemin ederim.
0: Gece mi gündüz mü?
1: Gece.
0: Gece. Cesur mu korkak mı?
1: Cesur.
0: Sessiz mi gürültülü mü?
1: Sessiz.
0: Gerçek mi hayal mi?
1: Gerçek.
0: Gerçek. Geçmiş mi gelecek mi?
1: Gelecek.
0: Burada bir kaldın.
1: Yok, düşündüm yani soruyu.
0: Ya topu tüfeği iki tane kelime neyini düşünüyorsun? Gülmek mi ağlamak mı?
1: Gülmek.
0: Bak şimdi hemen hızlı söylüyor. İlki neyse onu söylüyor.
1: Gülmek.
0: Ama gülmek yakışıyor. Ya, Allah hep güldürsün.
1: Teşekkür ederim. Amin.
0: Sade mi gösterişli mi?
1: Sade.
0: Peki. Yakın mı uzak mı?
1: Yakın.
0: Kolay mı zor mu?
1: Zor.
0: Zor.
1: Evet.
0: Vay. Bak bu çok güzel.
1: Kolay olan hiçbir şeyi sevmem ben.
0: Vay çok güzel. Bunu sevdim. Kazanç mı kayıp mı?
1: Kazanç.
0: Kazanç.
1: Evet.
0: Harika. Gözde vaktimizin sonuna geldik. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ayağına yüreğine sağlık. Sesine sağlık. Biz senden yeni projeleri bekliyoruz. Çok güzel şeyler geleceğini zaten sen anlattın ama biz sabırsızlıkla onları bekliyoruz. İnşallah o yeni projelerde burada tekrar sabaha kadar uyuyup enerjik halde. Bugün çok enerjikti ama hiç öyle bir
1: evet,
0: insan gelmedi karşımıza.
1: Evet gerçekten ben de beklemiyordum kendimi.
0: İyi ki varsın.
1: Sizler de iyi ki varsınız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hanımlar beyler, sevgili Gözde Buldaş canlı yayında konuğumuzdu. Çok samimi, çok hoş bir programı yayınlar demiş. Ya, bu arada gelen mesajları unuttuk, ne olur kusura bakmayın. İrfan Bey'e selamlar gönderelim. Veda ediyoruz sevgili Gözde Buldaş konuğumuzdu hanımlar beyler. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Yaz sıcağında telefonunuzu şarj etmeyi unutmazsınız. Kendinizi de unutmayın. Bol bol su için. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum başlıyor.

0: Bugün 23 Temmuz Perşembe, saatler 19.08'i gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz yazıyorum programıyla Radyo Sputnik'te karşınızdayız efendim. Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bugün sezonun son programı, bir ara vereceğiz biz de. Dinlenmek demiyorum. Özel programlarla belki karşınızda olacağım. Ama yazıyorum programına böyle bir aylık sezon finali diyelim bu program için. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını vereyim. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56. Buradan bize sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sürem kadarıyla okuyacağım, onu da söyleyeyim. Konu başlıklarımıza geçelim efendim hemen. Habertürk TV, Habertürk Televizyonu nereye koşuyor? Şimdi bir dosya bugün ve dün başladı yayınlamaya. Burada Ukrayna propagandası nasıl yapılıyor? Bunu anlatacağız. Mezarlar üzerinden silinmek istenen bir tarih var. Bunun detaylarını anlatacağız. Habertürk sunucusu Sena Alkan'ın Avrupa Birliği danışmanı olan eşi kim? Bundan bahsedeceğiz. AB fonlarının başındaki musluğu kimler tutuyor? Bundan söz edeceğiz ve Ukrayna'daki darbe ve neonazi katliamları nasıl saklandı? Tarih tarih, olay olay, belge belge, bunları açıklayacağız. Çünkü gazeteciliğin işi bu. Propaganda yapmak, halkla ilişkiler yapmak değil, gerçekten bahsetmek. Biz de bu gerçekten bahsedeceğiz ve ustanın, Nazım Hikmet'in bir şiiriyle de konuyu bağlayacağız. Ne alaka diyeceksiniz, sonunda göreceksiniz muhtemelen. Ama bugün bu propagandayı yapanlar Nazım Hikmet'in şiirinden dahi utanmayanlar efendim. Detaylarıyla anlatacağız. Cezaevlerindeki tablo alarm veriyor. Cezaevlerindeki son tabloyu açıklayacağız. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün rakamlarından bahsedeceğiz. Ara ara programlarda bundan bahsediyorum. Sürekli rakam düşüyor, çıkıyor. Neden düştüğünden de bahsedeceğiz efendim. Türkiye'nin dörtte üçü için artık rüya oldu. O rüya ne? Onu göreceğiz. Yani artık güzel bir rüya mı, yoksa buna kabus mu dersiniz? Onun kararını, onun takdirini siz verin efendim. 2,5 milyon insan Türkiye içinde nerelere gitti? Son başlığımız da bu olacak. Sezonun son programında son başlık. Hadi detaylara geçelim Mikail. Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Bocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan bir tanesine ismini bile koparamadık biz. Yani bir salona isim vermek bu kadar zor olmamalı. Müracaat ettik. Maltepe'ye ettik. Kartal'a ettik. Kadıköy'e ettik. Beşiktaş'a, Bakırköy'e. Çeşitli zamanlarda çeşitli müracaatlarımızın geri bildirimini alamadık. duyusu şu anda bir dernek çalışması bünyesinde koro çalışmalarını yürütüyor ve derneğimizin başında 5 tane arkadaşımız var. Ve onun bünyesinde götürülen çalışmalar kendisini kıt kanaat bir yer edinme çabasında, aidatlarını bile ödeyemeyen, vereceği kira paralarını düşünmek zorunda kalan ve çeşitli bir yerlere gitmek için mutlaka bir yerlerin desteğine ihtiyacı olan bir konumdayız. Şimdi bunlar birer şikayet unsuru olarak algılamasın dinleyiciler. Biz aslında kendi yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz sonuna kadar da sürecek. Lütfetsinler de oturup düşünsünler. Ruhusunun bir salona isminin verilmesi bu kadar zor olabilir mi?

Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programında Ruhi Su köşesindesiniz efendim. Belki hala dinlemeyenler ya da bilmeyenler vardır. Biraz önce Ruhi Su Dostlar Kurusu'nun eski şefi Refik Köksal'ın sesini dinlediniz. Ne diyordu Refik Köksal? 2,5 yıl önce bu programa katıldığında diyordu ki, İstanbul'un ilçeleri, kendisi de saydı, belediyelerine başvurduk. Daha sonra İBB'ye de bir başvuru yapıldı. Ruhi Su'nun ismini bir salona verin dedik, vermediler. Bize dönüş dahi yapmadılar. Biz de Ruhi Su'nun ismine konan bu ambargodan sonra, bu sansürden sonra, bu yasaktan sonra bu köşeyi başlattık. Görmeyenler görsün, duymayan kulaklar duysun diye efendim. Duyduklarını biliyoruz, yapacağız edeceğiz diye böyle haber de gönderiyorlar. Yapın, biz de nasıl burada şimdi eleştiriyorsak o zaman da alkışlayalım ve köşeyi sonlandıralım. Ruhi Su'nun sesi sonlanmaz tabii ama köşeyi sonlandıralım. Ne dedik? Pozitif bir sonuç alınana kadar Ruhi Su köşesi devam edecek efendim.

0: hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz, o yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Biz dillendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emizoğlu'nun şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programına devam ediyoruz. Şimdi TMSF'nin el koyduğu Habertürk'te Sena Alkan'ın sunumuyla Savaşan Ukrayna isminde bir dosya yapılıyor. Ben ona haber demiyorum çünkü haber değil. Bir dosya yapılıyor. Dünyada savaşı isteyen bir topluluk olabilir mi? Silah lobilerini, silah tüccarlarını ve buradan çıkar elde eden yöneticileri kenara bırakarak söylüyorum. Bunlar çok ufak bir azınlık. Yani savaşın sonucu bir savaş ve ölüm yan yanadır. Acıdır. O yüzden hani Gazi'nin dediği gibi, Atatürk'ün dediği gibi, savaş eğer yurt savunmasında söz konusu değilse cinayettir şeklinde bunu tarif ediyor zaten. Ve Sena Alkan Habertürk'te bu dosyayı yapıyor. Mezarlıkta, Ukrayna'da, Kiev'de, orada mezarlıkta bir dosya yapıyor. Mezarlar, bu çatışmada, savaşta ölen insanların mezarları. Arkada böyle çok olayı daha dramatik hale getirecek bir müzik. Savaşın kendisi zaten böyle bir şeydir. Bir müzik ve işte yüz binlerce Ukraynalı öldü. İşte 20 yaşında çocuklar diye. Doğru mu? Doğru. Evet, öldü insanlar. Ama bunu Kiev'de mezarlıkta, yani dosya tırnak içinde söylüyorum, haber diye sunmak doğru mu? Değil. Bu bir propaganda. Çünkü ne yok bunda? Savaşı nasıl başladığı yok. Savaşı kimin başlattığı yok. Savaşa finans edenler yok. Bunların hiçbiri yok. Peki bu savaşın çıkışına ne neden oldu? Hangi olaylar silsilesi neden oldu? Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri olmayınca işte ona biz haber değil, propaganda diyoruz. Yani 2014 yılında da hayatını kaybedenleri gösterip işte bu savaş 2022'de değil 2014'te başladı deniliyor. Peki nasıl başladı? Bunu söylüyor musunuz? Yok. Kim bunun devam etmesi için elinden geleni yapıyor? Buna dair bir yanıt var mı? Yok. Hani George Orwell'ın güzel bir sözü var. Diyor ki, gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir. Şimdi Sena Alkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kiev, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev ziyareti sırasında ona eşlik eden gazetecilerdendi. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürekli bir şeye atıf yapıyordu. Konuşmalarında da çok yapar. 2022 yılında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine, değil mi? Burada bir barış imzası, burada bir barış anlaşması imzalanmıştı. Sonra ne oldu? Dönemin İngiltere Başbakanı Ukrayna'yı masadan kaldırdı. Avrupa Birliği de bu anlamda destek verdi. Ve bu çatışma hali, bu savaş hali başladı. O yüzden şimdi Sena Alkan'ın dosya tırnak içinde haber dediği bu dosyada ne yok? Bunların hiçbiri yok. İlk bölümünde, birinci bölümünde. Hiçbiri yok bunların. Peki neden yok? Yani böyle biraz kurcaladığımızda, Habertürk şu an TMSF'nin elinde. Bir anlamda devletin de elinde. Şimdi mesela Sena Alkan soy ismi, bir soy ismi daha var. Aktürk. Eşi kim peki Sena Alkan'ın? Avrupa Birliği danışmanı Hüseyin Aktürk. Biraz şimdi tablo netleşiyor mu? Biraz böyle o bulurluk hali kayboluyor, değil mi? Hüseyin Aktürk kim? 2010 yılında AB Akademi AŞ'yi kurarak bu STK'lar, üniversiteler ve kurumlara proje danışmanlığı yapıyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen AB fonları ve uluslararası kariyer platformunun da yönetici ortağı. Kalkınma politikaları ve AB hibe yönetimi üzerine de içerikler üretiyor. Şimdi böyle birinin eşi olunca da herhalde haber değil propaganda yapılıyor. Çünkü 3 bölümden oluşacak denilen dosyanın ilk bölümünde sadece propaganda var. Savaşın karşılığının bir ölüm olduğunu, savaşın karşılığının bir mezarlık olduğunu herhalde en iyi bilen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Kurtuluş Savaşı vermiş, o milli mücadele sürecinden geçmiş, işgallere uğramış, terör saldırıları vesaire. Sadece onun üzerinden bir tırnak içinde dosya haber yapıyorum derseniz ve arkasına da böyle acıklı bir müzikle bunu sunarsanız, George Orwell'ın dediği gibi, bu gazetecilik değil, halkla ilişkiler oluyor efendim. Peki neler olmuştu? Yani ne oldu da? Hadi o dosyada anlatılmayanları biz anlatalım. Tarih tarih, olay olay, detaylıca anlatalım neler olduğunu. Çünkü arşive arada gidip bakmak lazım. Hafızayı bir tazelemek lazım. Tek tek olay olarak, olay olay arka arkaya anlatacağız. Ve anlattığımız bilgiler tarihsel gerçeklikler. Bunların hepsinin delili var, kanıtı var, belgesi var, canlı tanıkları var. Bunlar üzerinden gideceğiz. Propaganda değil, gazetecilik yapacağız efendim. Hadi bir tanıtım girelim. Ondan sonra da ne olduğunu detaylı bir şekilde olay olay anlatalım. Ukrayna'nın devlet başkanı olarak bilinen Zelenski aslında seçilmeden şu an yönetiyor bir ülkeyi. Gerekçeleri işte ülkenin şu anki durumu, ancak de facto bir durum yaratıp seçimsiz bir şekilde ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Tekrar bir seçim olsa 2019'daki tablo çıkar mı? Açık söyleyeyim, tabii ki çıkmaz yani. Ülkesini savaşa sokan, Batı desteğiyle, Batı'ya da peşkeş çekerek bütün ülkesinin gelirlerini bir şekilde sokan bir devlet lideri. Biraz da popülizmin dünyada nelere mal olduğunu göstergesi. Çünkü devlet başkanı olmadan önce, yani seçimle 2019'da gelmeden önce, Zelenski'nin nasıl Ukrayna devlet başkanı seçildiğini, işte bir diziyle, daha önceki sitcom şovlarıyla bir algı yaratılarak nasıl geldiğini daha önce anlattık. Ama buradan çıkan en önemli sonuç şu: popülizm bazen sadece tek bir insanın değil, koca bir ülkenin maalesef kaderini değiştirebiliyor. O yüzden uzak durmakta yarar var.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum tekrar yayını.
0: Evet efendim, devam ediyoruz. Olayı anlatmaya başlayalım. Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovic, Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamayı reddediyor. Bunun üzerine Kiev'de protestolar başlıyor. Çoğu da neonazi olan, kimisi aşırı milliyetçi falan vesaire diye böyle sevimli göstermeye çalışıyorlar ama neonazi gruplar ciddi protestolar ve Avrupa Birliği'nden destekle protestolara başlıyorlar. 3 ay kadar bu protesto ve çatışma hali devam ediyor. Onlarca insan hayatını kaybediyor bu olaylarda ve sonunda AB destekli bir devlet darbesi, Batı destekli bir devlet darbesi oluyor. 22 Şubat gecesi bu Maydan aktivistleri diye biliniyor bunlar. Ama bunlar parlamentoyu, devlet başkanlığı, hükümet binalarını vesaire hepsini ele geçiriyorlar. Ve devlet darbesi sonrasında seçilmiş devlet başkanı Yanukovic ülkeyi terk ediyor. Sonra neler oluyor? AB'ci bir yönetim geliyor zaten hemen. İş başına AB eliyle devrildikten sonra, şimdi Habertürk propagandasında bu bilgileri bulamazsınız. Neden bulamayacağınızı biraz önce söyledim. İlk işi efendim 2014 yılından itibaren Kiev makamları Rusça konuşan nüfusa sistematik bir saldırı başlatıyorlar ve Rusçanın kullanımını kısıtlayan yasalar çıkarmaya başlıyorlar Ukrayna'da. Bakın 2013 yılında şu an merkezi Kiev'de olan Sosyoloji ve Kamuoyu Araştırma Kuruluşu KİS var orada. Bir anket yapıyor 2013 yılında. Ve Ukrayna nüfusunun %39.6'sı, yaklaşık %40'ı ana dilim Rusçadır diyor. Bu rapor var 2013 yılında. %39.6'sı. Şimdi siz böyle bir toplamın içinde, böyle bir, ki bunlar çok rahat, hatta ortak anlaşma dili Rusça. Öyle ki 1,5 yıl önce İstanbul'da bu görüşmeleri takip etmiş bir gazeteci olarak söylüyorum, Çırağan Sarayı'nda Rusya ile Ukrayna heyetleri görüşme trafiği oldu. Hatta esir değişimleri oldu. Orada ortak dil Rusçaydı. Bakın, Rusça konuştuklarında birbirlerini çok daha iyi anlıyorlardı. Ve daha sonra da bu zaten açıklandı. Heyet dayı, Ukrayna heyeti dayı Rusça konuşarak bir ortak mutabakata varılmıştı esirlerin değişimi konusunda. Devam edelim. Rusça eğitim veren okulların sayısı azaltılıyor. Hemen bu AB darbesi sonrasında. Ukrayna'daki Rusça eğitim veren okullar 1 Eylül 2020'den itibaren de zaten dillerinin tamamı Ukraynaca'ya dönüyor. Rusça tamamen engelleniyor. Ukrayna'da yayınların, televizyon yayınlarının en az %75'i Ukraynaca olma zorunluluğu getiriliyor. Rus televizyon kanallarının yayınları durduruluyor. Rus filmlerin gösterimi yasaklanıyor ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturan kişiler listesine sanatçılar da dahil ediliyor. Devam ediyoruz. Hani biraz önce bahsettim ya, Habertürk propagandasında işte savaş vesaire, insanlar öldü. Bunu biliyoruz zaten. Bu acı. Ama bu bilgilerin hiçbiri verilmiyor. Sanki böyle bir anda bir şey ortaya çıkmış gibi. Arka planı, o perdenin arkasındaki anlatılmıyor. O yüzden o propagandada göremezsiniz bu haberleri. Ukrayna'nın yerli halkına, yerli hakları hakkında kanun ve Ukrayna'nın ulusal azınlıkları haklarında kanun kabul ediliyor. Ve Ruslar devletin yasal korumasının nihayesi olarak muaf tutuluyor. Korumadan da çıkartılıyorlar. Ve daha sonra dini kuruluşlara yönelik baskılar da artmaya başlıyor. Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlantılı dini kuruluşların faaliyeti yasaklanıyor. Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlantılı dini faaliyet tamamı yasaklanılıyor özel bir maddeyle. Hatta böyle bazı dini kutsal emanetlere el konuluyor. Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağlı din adamları ve psikoposlar hakkında yaklaşık 180 ceza davası açılıyor. 20 psikopos ve din adamı Ukrayna vatandaşlığından çıkarılıyor. Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağlı din adamlarına yönelik Ukrayna ordusuna girme zorunluluğu getiriliyor. Daha sonra 2014 yılında devlet darbesinden, o Yanukovic'e yapılan AB destekli devlet darbesinden hemen sonra Donbas ve Kırım dahil Rusça konuşan nüfusa ciddi baskılar artınca protestolar başlıyor. Rus dilinin statüsüne ilişkin sorunların çözümü için Ukrayna'ya şunu talep ediyorlar. Hani bir federatif şeye dönelim, çünkü biz bu dili konuşmak istiyoruz diyorlar bu bölgedeki insanlar. 2 Mayıs 2014 yılında Odessa'da sendika evinde, bakın çocuklar dahi bu neonaziler tarafından, bu Maydan destekçisi deniyor ama bu neonaziler tarafından onlarca insan öldürülüyor, hatta diri diri yakılıyor Odessa'daki sendika evinde. Bir olaylar çıkıyor, insanlar ve çocuklar bu sendika evine sığınıyorlar, orada diri diri yakılıyorlar 2014 yılında. Diyor ya, savaş 2014'te başladı. Bak nasıl başlamış. Bu bilgilere erişmesi zor değil. Ama istemek lazım. Gerçeği söyleme ihtiyacı duyması lazım insanın, insanlara. Yani mesleğimizin gereği bu çünkü. Tabii Odessa'daki bu olaylar artık patlama noktasına geliyor. Ve bir şekilde iç çatışma başlıyor bundan sonra. Donbas'ta halk milisleri kuruluyor bu anlamda. 2014 baharında Donetsk ve Lugansk bölgelerinde halk cumhuriyeti ilan ediliyor bunun üzerine. Buna karşılık Ukrayna makamları halkı ayrıcalıkla suçluyor ve bölgeye askeri operasyon başlatıyor. Bu askeri operasyonda ciddi bir topçu atıp, yani 2000'den fazla insan Ukrayna ordusunun operasyonu sonrasında öldürülüyor Donetsk ve Lugansk bölgelerinde. Bunların içinde çocuklar var. Hatta 27 Temmuz 2014'te Gorkova sokaklarında, o zaman Gorkovalı Madonna diye bilinen, tanınan çok ünlü bir fenomen, bir isim var. Bir kadın kucağında 10 aylık kızıyla katlediliyor. Görüntüleri de var onun. Fotoğrafları da var. Ukrayna ordusu tarafından. Daha sonra 13 Ağustos 2014'te Zugres şehrinde Ukrayna ordusu bir çocuk plajını, bakın çocukların da yoğunlukta olduğu bir plajı bombalıyor. Ve burada 20'ye yakın, yani kimi rakamlara göre 19, kimi rakamlara göre 21, büyük bölümü çocuk plajda. Bunlar hayatlarını kaybediyorlar. Ukrayna ordusu yapıyor bunları. Daha sonra bu çatışmalar devam edince Minsk anlaşmaları imzalanıyor. Ve silahlı çatışma ve sivil can kayıpları durdurmaya yönelik bir girişim bu, tırnak içinde. Rusya, Almanya ve Fransa'nın arabuluculuğuyla yapılıyor bu. 2014'te görüşmeler başlıyor, 2015'te anlaşmalar imzalanıyor. Buna göre de şöyle bir durum var. Donetsk ve Lugansk bölgeleri özel bölge ilan ediliyor. Bütün ülke, bunun anayasal güvence altına alınması sağlanıyor. Yerel seçimler yapılması isteniyor gibi tedbirler var burada. Ancak Ukrayna bu anlaşmaları da ihlal ediyor. Bu Minsk anlaşmalarını ihlal ediyor. Ateşkesi bozuyor. Çatışma devam ediyor. Hatta AGİT gözlemcileri, yani Avrupa Birliği'nin komisyonundaki bu AGİT gözlemcileri, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgesinde ağır silahlarla insanları sistemli bir şekilde öldürdüğüne dair kayıtlar tutuyor. Bunun üzerine o dönemki, yani Kiev yönetimi AGİT temsilcilerini, gözlem faaliyetlerini engellemeye çalışmak için sürüyorlar bunları. Ve sonunda Avrupalı liderler de, bu Merkel de bunu söylemişti o dönem, diyor ki, itiraf ediyorlar, biz diyor bu Minsk anlaşmasını diyor Ukrayna'ya zaman kazandırmak ve askeri gücünü pekiştirmek, daha da güçlendirmek için imzaladık diyor. O dönemki devlet başkanı Poroshenko da, Ukrayna'nın, diyor ki Kiev'in amacı barış değil. Bakın bunu, Kiev'in amacı barış değil, düşmanı yıpratmak olduğunu açıkça söylüyor. Hatta çocukları bodrumlarda oturacak. Rusça konuşan insanlar için söylüyor bunu. Ukrayna'da Rusça konuşan insanlar için bodrumlarda oturacak çocukları diye ifadeler kullanıyorlar. Ve bunun üzerine daha sonra Nisan 2019'da Zelenski iktidara geliyor. İşte iktidara geldiği ilk seçimdir bu. İlk ve son seçim. Aradan 7 yıl geçmiş, hala yeni bir seçim yapılmadı ve bu seçim olmadan ülkeyi yönetmeye devam ediyor. 17 Şubat 2022'de Donetsk ve Lugansk bölgelerini yine çok ağır bir bombardımana tutuyor yeni yönetimde. Ve bunun üzerine 21 Şubat 2022'de Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını Rusya tanıyor. 24 Şubat'ta da özel askeri operasyon Putin'in emriyle başlıyor efendim. 4 hedefi var. 4 temel hedefi var. Diyor ki, bir, Rusça konuşan nüfusun haklarını güvence altına alayım, İzin verin diyor. 2, halkın seçimini meşrulaştırmak, yani bu seçimleri tanıyın diyor. 3, Ukrayna NATO'ya katılmaktan vazgeçsin. 4, Naziler, neonaziler temizlensin efendim. Temizlensin diyor neonaziler. Yani. Şimdi bunlar tarihsel gerçekler. Bu açıklamaların tamamı bulunabilir. Araştırma meraklısı olanlar detaylı bir araştırma yaptıklarında bu gerçeklerin hepsini, tanıkları da var, onların ifadeleri de var, çok rahat bulabilirler. Ama var mı böyle bir çaba? Yok. Çünkü amaç propaganda yapmak sadece. Şimdi neonazilerden zaten mesela o Habertürk'ün ilk bölümünde, dosya diyor ya, 3 sayfalık dosyada hiç bahsedilmiyor. Bakın görüntüleri var. Ben başka yayın kuruluşlarında çalışırken de haberlerini yaptım. Sokak ortasında insanları elektrik direklerine bağlayıp işkence ettiler. Var görüntüleri bunların. Haberleri yapıldı. Bu Ukrayna'daki neonaziler yaptı bunu. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda bu nazizme karşı, Alman nazizmine karşı savaşmış ve hayatını kaybetmiş Sovyet askerlerinin Ukrayna'daki mezarlarını çıkardılar. İstemiyoruz biz bunları diye. Belediye başkanı yaptı bunu. Orada Nazizm'e karşı savaşan askerlerin mezarlarını çıkardılar. Nazi Almanyası ile işbirliği yapan Bandera'yı ulusal kahraman ilan ediyorlar. Zaten ölümünü, doğumunu, her şeyini kutlayıp duruyorlar. Şimdi bugün Habertürk propagandasını yaptığı, bu Ukrayna propagandasını yaptığı metinlerin hiçbirinde bunlar yok. Hatta İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden ve bizim, hatta bizim demeyelim de, Türkçenin en iyi şairlerinden, dünya şairi Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı Tanya'nın heykelini dahi Ukrayna'da yıktılar. Görüntüleri var. Bakabilirsiniz. Arama motorlarından da ararsanız görürsünüz. Yani Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı, 1945 yılında kaleme aldığı Tanya şiiri. Tanya 2. Dünya Savaşı sırasında gerçek adı Zoya. 18 yaşında da Naziler tarafından idam edildi. Ve Tanya ismini, Tanya kod ismini kullanıyordu. Nazilerin eline esir düştü. Hatta son sözleri dahi, bizi asabilirsiniz ama yalnız değiliz, 190 milyon kişiyi de asamazsınız ya ifadelerini kullandı. Çok ağır işkencelerden geçti. Soğuk bir iklim olduğu için idam edildikten sonra, asıldıktan sonra cesedi günlerce orada kaldı. Alman askerleri, o ağır işkenceleri ben burada tekrar edemiyorum ama cesedini de süngülediler ve Tanya'yı astılar. Şimdi Nazım Hikmet'in şiirinden utanmayanlara, Nazım Hikmet'ten de utanmayanlara, bu tarihsel gerçekleri saklayanlara gelsin Tanya şiiri. Bir dinleyelim efendim. Zoya'ydı adı. İsmim Tanya dedi onlara. Tanya. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Bursa cezaevinde. Belki duymamışsındır bile Bursa'nın ismini. Bursam yeşil ve yumuşak bir memlekettir. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Sene 1941 değil artık. Sene 1945. Moskova kapılarında değil artık. Berlin kapılarında dövüşüyor artık sizinkiler, bizimkiler. Bütün namuslu dünyanınkiler. Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar ben de seviyorum memleketimi. Seni astılar memleketini sevdiğin için. Ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim. Ama ben yaşıyorum. Ama sen öldün. Sen çoktan dünyada yoksun. Zaten ne kadar az kaldın orada. 18 senecik. Doyamadın güneşin sıcaklığına bile. Tanya, sen asılan partizan, ben hapiste şair. Sen kızım, sen yoldaşım. Resmim üstüne eğiliyor başım.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
0: Hani bugün Milli Savunma Bakanlığı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri çıkıyor diyor ya, biz aynı anda 50 tane savaş gemisi inşa ediyoruz. Bu kabotaj sayesindedir. Mavi vatan kavramı bu kabotaj bayramı sayesindedir. O kadar önemlidir. Bizim denizcilikle ilişkimiz doğrudan bu kabotaj sayesindedir. Biz bu sayede bu hakları elde ettik. Hak ettiği şekilde kutlandı mı? Hayır. Hak ettiği şekilde bahsedildi mi, anlatıldı mı? Hayır. Mustafa Kemal'in bir sözüyle devam edeyim. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız diyor. Bunun getirdiği birçok madde, birçok gelişim, birçok kazanım var. O yüzden 1 Temmuz'daki kabotaj ve denizcilik bayramına gereken önem iktidarıyla, muhalefetiyle her anlamıyla verilmelidir.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, yazı yoruma devam ediyoruz. Radyo Sputnik'tesiniz. Cezaevlerindeki tablo alarm veriyor. Şimdi Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 1 Temmuz 2026 raporuna göre, raporda şöyle elimde, şu an cezaevinde olan tutuklu hükümlü sayısının toplamı 427.525. 427.525. Yine devlet rakamlarına göre Türkiye'deki cezaevlerinin kontenjanı, kapasitesi 304.956. 305.000 yaklaşık. Yani bu tablo bize şunu gösteriyor. Türkiye'deki cezaevlerinde olan insanların 120 binden fazla insanın şu an cezaevinde yatacak yeri yok. Bu rakam bazen düşüyor. Çeşitli işte bu kısmi işte Covid düzenlemesi falan yapıldı. 40-50 bin insan yararlandı, cezaevinden çıktı. Ama toplama baktığımızda, yani hükümlü ve tutuklu sayısına baktığımızda 427 bin, yaklaşık 428 bin insan şu an cezaevinde ve Türkiye'deki cezaevi kontenjanı yaklaşık 305 bin. 120 binden fazla insanın, bir kinaye yapmıyorum, insanın şu an cezaevinde yatacak yeri yok efendim diyelim. Diğer konu başlığına geçelim. Evet efendim, Şile operasyonu ile ilgili size 10 gün önce 14 Temmuz'da Şile operasyonunu anlatmıştım. Ve orada işte bir Sur Müzik adında bir 2024 yılında 35. Şile Festivali bağlamında orada konserler vesaire yapılmıştı. Bugün sanatçı o programda, yani 14 Temmuz'daki programda sanatçıların çağrıldığını, kendilerine verilen parayla fatura kesilen rakam arasında uçurum olduğunu anlatmıştım. Takip edenler bilecektir. Bugün daha detaylar da çıktı. Tam rakamlar detaylı bir şekilde çıktı. Şimdi hızlıca bir hatırlayalım. Neydi? Sur Müzik diye böyle bir paravan bir şirket kurulmuştu. Bu Sur Müzik üzerinden ihalesiz Şile Belediyesi'nin bu festivali, bu Sur Müziğe verildi. Ama işin başında Haluk Levent'in de kardeşi olan isim vardı. Ve Koşan Adam olarak da firması vardı. Haluk Levent'in kardeşinin, Berkant Acil'in, Koşan Adam. Görüşmeler hep bunun üzerine yapılmış. Sanatçılar da tek tek ifadeye çağrıldılar. Rakamlar çok ilginç. Mesela Sena Şener konseri için, Sena Şener 50 bin lira aldım diyor. Kesilen fatura 1 milyon. Babazula için, Babazula'ya 25 bin lira vermişler, kesilen fatura 1 milyon. Can Bonomo 250 bin lira almış, kesilen fatura 2 milyon 250 bin lira. Erdal Erzincan 37 bin 500 lira almış. Erdal Erzincan'a 1 milyon 750 bin lira fatura kesmişler, verilmiş gibi. Burada işte Sıla var, 6 milyon 200 bin lira yazılmış Sıla'ya, 625 bin lira almış. İşte Atiye 50 bin lira almış, 1 milyon 750 bin lira yazılmış. Melek Mosso 312 bin 500 lira almış, 3,5 milyon yazılmış. Böyle gidiyor. Toplamda sanatçılar ben bu parayı aldım dediği alt alta topladığınızda 1 milyon 931 bin küsurat ediyor. Ama fatura kesilen 22 milyon 790 bin lira. Yani yaklaşık 21 milyonluk bir, sanatçılar sanki para almış gibi fatura kesilmiş ama bu para sanatçılara gitmemiş. Kendileri almışlar efendim bunu. Ve asıl mesele şu, bu haber devam ediyor. Şile'deki, Şile Bezi Festivali'ndeki usulsüzlük takip ediliyor. Bu konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Ama bu konuyla ilgili, bu Şile'deki festivalle ilgili usulsüzlükte MASAK verileriyle birlikte şu söylenmişti. Şile ile ilgili sınırlı olmayabilir bu. Sadece Şile Belediyesi üzerinden olmayabilir. Bu Sur Müzik üzerinden, paravan şirket üzerinden yapılan işlemler. Şimdi soru şu, sorulmayan soru da şu medyada. Benzer durumda olan belediyeler var mı? Bunlar hangi belediyeler? Çünkü birçok şirket, birçok belediyede benzer usulde usulsüzlükler yapıldığı söyleniyor. Bunu takip edeceğiz. Bu soruyu sormaya devam edeceğiz efendim. Diyelim, diğer konu başlığımıza geçelim. Müzik. Metropol Mayıs 2026 araştırmasına göre bu yaz tatile gitmeyi planlayanların oranı 24.4. Temmuz'un artık sonuna doğru geliyoruz. Ekonomik nedenlerle tatile çıkamayacağını söyleyenlerin oranı yaklaşık %50, %47.3. Katılımcıların %61'i ise yurt içi tatil bölgelerinde fiyatların normalin çok çok üzerinde olduğunu söylemiş. Zaten bunu şu anda yaşıyoruz aynı zamanda. Haliyle programın başında söylediğim rüya artık Türkiye'deki her 4 kişiden 3'ü tatili gidemiyor. Hani rüyasında görür ifadesini söylemek istemiyorum bu ekonomik koşul zor durumda. Ama maalesef tatil rüya oldu efendim diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Türkiye'de geçen sene 2.475.019 kişi iller arasında göç etmiş. Türkiye İstatistik Kurumu konuyla ilgili iç göç istatistiklerini yayınladı efendim. Bu yaklaşık 2.5 milyon insanın Türkiye sınırları içerisinde bir ilden başka ile göç eden insanın %47.5'u erkek, %52.5'u kadınlardan oluşuyor. İstanbul 329.912 kişiyle en fazla göç alan il oldu. İstanbul'u 176.833 ile Ankara, 106.083 kişiyle İzmir takip etmiş. En az göç alan illerde 4.914 ile Ardahan, 5.064 kişiyle Bayburt, 6.078 kişiyle de Tunceli olmuş efendim. Şimdi asıl rakam yani doğrulayabileceğimiz ya da analiz edebileceğimiz rakam diğeri. En fazla göç veren il. İstanbul 371.258 kişiyle en fazla göç veren il olmuş. Bakın 329.000 almış, 371.000 vermiş. Aslına baktığınızda 40.000'den fazla insan İstanbul'dan eksilmiş. Yani bu anlamda İstanbul aslında nüfusunu bir anlamda kaybetmiş. Ve bu yıllardır bu rakamlar benzer şekilde devam ediyor. Evet hala İstanbul'un nüfusu 16 milyon olduğu düşünülürse yani 329.000 en fazla göç alan il sıralamasında başı çekiyor. Ama göç veren rakamını gördüğümüzde İstanbul'un nüfusunun azalmaya devam ettiğini görüyoruz bu anlamda. 40 bin doğru, bir dönemin taşı toprağı altın denilerek gelinen yer artık yaşanması en zor kentlerin başında da geliyor efendim. Hemen onun ardından 145 bin ile Ankara olmuş. Ankara'ya göç 176 bindi. 145 bin eksilmiş, Ankara'nın nüfusu artmış görünüyor. İzmir'den 98 bin kişi ayrılmış. İzmir'de 106 bin kişi almıştı. Bu anlamda İzmir'in nüfusu da artış olmuş. En az göç veren iller arasında da yine birinci sırada Ardahan 5.916 ile 6.338 de Bayburt, 7.558 de Tunceli oluyor. Hem az göç veren hem az göç alan iller sıralamasında son üçte değişmiyor. Ardahan, Bayburt, Tunceli efendim. Tablo böyledir ve bugünkü sürenin de sonuna geldik. Bugün sezonun son programı artık. Bir daha Eylül ayında görüşeceğiz. Eylül başında görüşeceğiz sizinle efendim. Şimdi tabii ki özel yayınlar vesaire olursa yine mikrofon başında olacağız. Ancak yazıyorum programına artık bir sezon finali diyelim değil mi? Yetti artık yani bir yılı aşkın süredir programa bir şekilde devam ediyoruz. Tabii masada Mikail var ama tek başına Mikail yok. Böyle bir kamera arkasını da size biraz anlatayım. Mikail koca bir ekibiz arkada çünkü. Özgür şu an burada değil. Tanıtımlarımızı yapan Kemal, Akif, Simge, İrem, teknik İrem. Bir de editörlerimiz var çünkü karışıyor isimler birbirlerine. Editörlerimiz var Caner. Yine içeride işte Öznur var, Simge var, editör İrem var. Yok Simge'yi saymıştım. İknur var. Ankara'da İrem var. Böyle geniş bir kadroyuz efendim. Evet ben mikrofon önünde programı hazırlıyorum, sunuyorum. Video bölümünde Ali Haydar var. Hazal var. bunlar videoları kesip bir şekilde size ulaşmasını, sosyal medyadan ulaşmasını sağlayan isimler. Eksik bıraktım mı? Bir kerede de saydım, arkada dev bir ekip var dedim ama yani dev ekip derken şöyle düşünün. Çelik leblebi gibi öyle diş kırar ya, diş kırar yani. O yüzden bu arkadaşların hepsine de tek tek teşekkürler. Efendim, dediğim gibi Yazıyorum programından bugünlük, bu sezonluk bu kadar. Önümüzdeki sezon Eylül ayında görüşünceye dek hoşça kalın. Aman efendim, tercihlerinizi doğru yapın.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum bitti.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum tekrar yayını sona erdi.
1: Trafik biraz yavaşlayabilir ama güzel bir şarkının süresi hiç uzamaz. Sakin olun, güvenle ilerleyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Can kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Hayatta bazen tek başına yapılması gereken işler vardır. Ancak çoğu zaman başarının sırrı birlikte çalışmaktan geçer. Dayanışma ve yardımlaşma zorlukları aşmak için en etkili yoldur. İşte atalarımız da bunu şöyle dile getirmiştir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu atasözü Türk toplumunun birlik ve beraberlik değerlerini yansıtan çok eski bir halk bilgeliğidir. Orhun yazıtlarında bile birlik olmayı öven ifadeler bulunur. 11. yüzyılda yazılmış olan Divan-ı Lügat-ı Türk'te benzer anlam taşıyan bir savda yer alır. Neçe budala olsa da arkadaş iyidir. Bu, tek başına hareket etmenin yetersiz olduğu, birlikte olmanın güç kattığı anlayışını yansıtır. Zamanla ahilik teşkilatı veya köy imecelerinde sıkça kullanılan bir nasihat haline gelmiştir. Türk kültüründe işbirliğinin gücü, bir el tek başına ses çıkaramaz ama iki el birleşince ses doğar mecazıyla ifade edilmiştir. Bir kişinin gücü sınırlıdır. Ancak insanlar gücünü birleştirirse hem işin bereketi artar hem de işin sesini duyurmak daha kolay hale gelir. Toplumda bu atasözü işbirliğine davet ederken veya birlikte hareket etmenin önemini vurgulamak için sıkça kullanılır. Birlikte olmak, başarıya giden yolda en güçlü adımdır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözünün öğüdüyle biz de birlikte daha güçlü olabiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

girl. Whatever happened to Tuesday and so slow.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verileri Ocak ve Mart ayları arasında seyahate çıkan 11 milyon 520 bin kişinin %68'inin yakınlarını ziyaret ettiğini ortaya koydu. Verilere göre gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin oranı %22,3'te kaldı. Bunu %4,1 ile sağlık amaçlı seyahatler takip etti. Hayat pahalılığının değiştirdiği tatil tercihleri konaklamayı da vurdu. Konaklama tercihlerinde arkadaş veya akraba evi açık ara öne çıktı. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme, arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken oteller 5 milyon 652 bin geceleme ile ikinci oldu. Kişilerin kendi evleri ise 5 milyon 461 bin geceleme ile üçüncü sırada yer aldı. Veriler, yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 102,3 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 olarak kaydedildi. Ulaştırma harcamaları %30,1 artarken giyecek ve hediyelik eşya harcamaları ise %62,2 arttı. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken bir ve daha fazla geceleme kaydıyla gerçekleştirilen yurt içi seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 14.168 bine ulaştı. Öte yandan harcama kalemlerindeki artış yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamalarını da artırdı. Verilere göre yerli turistlerin yurt içinde gerçekleştirdiği seyahat harcamaları ilk çeyrekte yıllık bazda %33,9 artışla 102 milyar 312 milyon 286 bin liraya yükseldi. Seyahat başına ortalama harcama 7.221 lira olurken toplam harcamalar içinde en büyük payı %30,9'la yeme ve içme harcamaları aldı. Bunu %27,6 ile ulaştırma, %12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamaları istedi. TÜİK verileri, yılın ilk çeyreğinde seyahat edenlerin %68'inin rotasını yakınlarına çevirdiğini ortaya koydu. Verilere göre ilk çeyrekte 59 milyon 228 bin geceleme, arkadaş veya akraba evlerinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yalnızca yeme ve içme harcamalarındaki artış %29,1 oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki karanlık bir mağarada keşfedilen saydam, gözsüz ve 5 santimetreden küçük gizemli balık bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Bilimsel adı Demogorgonichis arcanus olarak belirlenen canlı, şimdiye kadar bilinen hiçbir balıkla tam anlamıyla eşleşmeyen genetik özellikleri nedeniyle kendi cinsi altında sınıflandırıldı. Keşfin ekibinde yer alan Auburn Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi küratörü Jonathan Armbruster, bulgunun sıradan bir yeni tür keşfinden çok daha fazlası olduğunu söyledi. Armbruster, genellikle yeni türler keşfettiğimizde zaten bilinen canlılar arasındaki farklılıkları tespit ederiz. Ancak bu tamamen farklı. Daha önce kimsenin görmediği bir şeyle karşı karşıyayız ve bu inanılmaz derecede nadir ifadelerini kullandı. Bilim insanlarının gizemli canlıya verdiği Demogorgonichis arcanus ismi, popüler kültürde ve mitolojide karanlıkla özdeşleştirilen Demogorgon figürüne gönderme yapıyor. Yer altındaki mutlak karanlıkta yaşayan, gözleri bulunmayan ve neredeyse tamamen şeffaf olan balığın görünümü de bu ismin seçilmesinde etkili oldu. Araştırmacılar yeni türün Güney Mağara balıkları ve Alabama mağara balıklarıyla akraba olduğunu belirledi. Ancak yapılan genetik analizler onu diğer türlerden ayıran çok önemli bir farklılığı ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre canlıda pigment oluşumu ve ışığa duyarlılık açısından kritik rol oynayan rodopsin geninin bir bölümü bulunmuyor. Bu genetik farklılığın balığın tamamen karanlık mağara ortamına milyonlarca yıl boyunca uyum sağlamasının sonucu olabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar şimdiye kadar mağara sisteminde aynı anda yalnızca yaklaşık 20 birey tespit edebildiklerini açıkladı. Son derece sınırlı popülasyona sahip olduğu düşünülen türün yaşam döngüsü, beslenme alışkanlıkları ve evrimsel geçmiş hakkında yeni araştırmaların devam edeceği belirtilirken, keşfin mağara ekosistemleri ve omurgalı evrimi konusunda önemli ipuçları sunabileceği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki kireç taşı mağaralarının metrelerce altında yapılan keşif bilim insanlarını bile hayrete düşürdü. Araştırmacılar tamamen saydam, gözsüz ve yalnızca 5 santimetreden kısa olan yeni bir mağara balığı türünü kayıt altına aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Bahçeli Özgür Özel'in yeni kuracağı partiye ilişkin CHP'ye ödenen hazine yardımından yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olandır dedi. CHP'li İzmit Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı dahil 20 kişi tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çamlıca Mahallesi Çerkez Tepesi mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'in yeni kuracağı partisine ilişkin açıklama geldi. Bahçeli, CHP'ye ödenen hazine yardımından da yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır dedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Bahçeli'nin ödenek açıklamasına "Eğer böyle samimi bir düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır" ifadeleriyle yanıt verdi. Emir, yeni partiye ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü de aktardı. Henüz net bir tarih ve milletvekili sayısı olmadığını belirten CHP Grup Başkan Vekili Emir, "Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlanacağını bilsin" dedi. Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. CHP Denizli İl Teşkilatı'nda iki ilçe başkanı daha görevden alındı. Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun'la Merkez Efendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan genel merkez kararıyla görevden alınarak ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ahbap soruşturması kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan yer alıyor. Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş soruşturmasında incelenmek üzere İspanya'ya, oradan da Çin'e gönderilen Rojin'in cep telefonu ile ilgili hazırlanan rapor Türkiye'ye ulaştı. Raporda telefonun şifresinin çözülemediği belirtildi. Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı. Akay'ın müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklandı. Ve bir kaza haberi var sırada. İstanbul Tem Otoyolu Ankara istikameti Hekimbaşı yol ayrımında bir otomobil bu sabaha karşı aynı yönde seyir halindeki minibüse çarptıktan sonra bariyerlere saplanıp ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu'nda yaklaşık 2 saat araç yoğunluğu oluştu.
0: Spor.
1: Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlar yarı final mücadelesinde yarın Çin'le karşılaşacak. Beşiktaş, Midtjylland'i tek golle geçti. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme tur ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'le karşılaştı. Tüpraş Stadyumunda oynanan müsabaka siyah beyazların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Orkun Kökçü kaydetti. Eşleşmenin rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara, İstanbul ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 30, İstanbul 29, Trabzon 28 derece. İzmir parçalı bulutlu 33 derece, Antalya ve Diyarbakır sıcak, Antalya 34, Diyarbakır 37, Gaziantep ve Van'sa az bulutlu, Gaziantep 37, Van 30 derece.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %24'lük bir yoğunluk bekliyor. Anadolu yakasında bir kısımda yoğunluk var. Hemen onları aktaralım. Tem Sultanbeyli, Çeşme Sultanbeyli, Hamidiye yönünde sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Burada hafif bir yoğunluk var. Tem'de Samandıra, Kartal, Kavşak yönünde ise sağ şeritte yine bir trafik kazası var. Bir şeritin trafiği kapalı olduğu görülüyor. Kazaya şu sıralarda müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: En güzel yolculukların ortak bir özelliği vardır. Cam biraz açıktır, müzik biraz yüksektir ve umut hep öndeki koltukta oturur. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 24 Temmuz 2026 Cuma, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'lisiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum. Programa, saatime bakıyorum, 07 onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı, sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bugün de. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özkan yazarsanız benimle söylediğim gibi doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Açılım süreci ya da terörsüz bir Türkiye süreci, siz nasıl adlandırıyorsunuz bilmiyorum ama pazartesi gününden itibaren daha farklı bir boyutuyla tartışmaya başlayacağız. Görünen bu çerçeve yasa, bu çözüm sürecine dair hazırlandığı belirtilen, üzerinde neredeyse bütün partilerin ortaklaştığı söylenen ama nedense bizim detaylarına bir türlü tam olarak hakim olamadığımız o çerçeve yasa pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Oradan komisyona, komisyondan da genel kurula gidecek. Çok hızlı bir şekilde geçmesi bekleniyor. Zaten Cumhur İttifakı ve DEM Parti'nin desteği olduktan sonra bu süratin olması da önemli. Sürat iyi mi böyle konularda? Vallahi göreceğiz pazartesi günü. Nasıl, ya da gelecek hafta hep beraber tanıklık edeceğiz zaten. Nasıl bir tablo karşımızda olacak? Genel hatlarıyla dün bir parçacık anlatmıştım ama daha da netleşmeye başladı. Şöyle söyleyelim. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle görüşmesinden sonra bir ön mutabakat oluştu açıklaması geldi ya da buna dair bilgiler de gündeme geldi. Neler var? Şöyle hızlıca aktarayım. Bir DEM Parti'nin görüşmelerde elbette tıpkı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bir grup toplantısında dile getirdiği gibi Öcalan'a, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a bir statü verilmesi meselesi gündemindeydi DEM Parti'nin, onu söyleyelim. Taslakta ne var? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin taslağında da Öcalan'a özel bir statü verilmediği ama bunu söylemiştik, bunu konuşmuştuk. İmralı'daki koşulların esnetilmesi, mesela çalışma ofisi ya da ziyaret kapsamının genişletilmesi gibi bazı adımların olduğu öngörülüyor. Bunlar özellikle iktidara yakın medyaya yansıyan haberler. Mesela bu son bilgiyi, size aktardığım bilgiyi Türkiye Gazetesi'nden aktarıyorum. Onu da söyleyeyim. Emeğe saygı elbette. Silahlı ya da bombalı eylemlere karıştığı belirlenen kişilerin cezalandırılmasına yönelik de adımlar var, yeni hükümler var. Terör örgütü üyeliği suçlamasının kalkmasıyla cezaevinden, dikkat, 4000'den fazla kişinin de tahliyelerinin gündemde olabileceği şeklinde de bir bilgi şu an itibariyle elimizde, önümüze gelen bilgiler. Ama söylüyorum bunu, ilk günden beri söylüyorum, bir türlü bu taslak kamuoyuyla da paylaşılmıyor. Neden böyle olduğunu da bilemiyoruz ama tamam, sabırla, sakince bekliyoruz. Çok daha fazla detay var. Çok farklı kaynaklardan farklı başlıklar, farklı detaylar geliyor ama bir pazartesi görelim. Gelecek hafta, hatta bu ay sonuna kadar da bu meseleyi daha çok konuşacakmışız gibi geliyor. Ama benim orada dikkatimi çeken konu da şu. Şunu belirteyim. DEM Parti'den bir açıklama var bu arada. Söyledim ya, Öcalan'ın statüsüyle ilgili bir başlık yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu çerçeve yasayla ilgili hazırladığı metinde ya da taslakta, ama mesela Sezai Temelli, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli de bambaşka bir açıklama yaptı. Öcalan'ın statüsüyle ilgili bir düzenleme olabilir ifadesini kullandı. Söylediğim gibi hani bir mutabakat söz konusu gibi görünüyor ama her şey belli ki komisyondaki toplantıda netleşecek. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Kafalar biraz karışık gibi geliyor bana. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Komisyon toplanmıştı, hatırlayınız. Adı neydi? Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuydu. Şimdi biz birkaç gündür bunu anlatıyoruz burada. Özellikle yansıyan haberleri, meclisten, o partilerden dışarıya sızan haberleri, işte bu taslakta neler olacak diyoruz. Evet, yani milli dayanışma vurgusu var. Tamam. Kardeşlik kastedilen neyse, o kardeşliğe de anladığım kadarıyla işte aflar vesaire bunlar da var, ama mesela ben demokrasiye dair, demokratik anlamda ilerlemeye dair bir başlığı göremedim. Şu ana kadar sızan bilgiler, yansıyan haberler özelinde söylüyorum. İşte bu yüzden hani ön yargılı olmayalım. Tamam, eyvallah, buna da itirazımız yok. O yüzden hani bekleyelim diyorum. Bir görelim bakalım demokratik adımlara yönelik hangi başlıklar olacak bu yeni yasal düzenlemede. Benim tahminim şöyle: demokrasiye dair bir şey, demokratik gelişime dair bir şey yok. Ama nereye kalacak o? Anayasa değişikliğine kalacak. Anayasa değişikliği gündeme geldiği zaman, o zaman denecek ki bize tıpkı 2010'da 2017'de söylendiği gibi demokratik adımlar anayasa değişikliğiyle birlikte atılacak denecek. Göreceğiz işte. Bakalım o dönem itibariyle de biz haklı çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Bu dikkat çekici. Çözüm süreci demişken, açılım demişken ya da işte terörsüz bir Türkiye süreci demişken, hatırlayınız ilk çözüm süreci, yani 2010'lu yılların başına gidersek bir olay yaşanmıştı. Çözüm sürecinin 2010'da başlayan, 2011 gibi başlayan çözüm sürecinin sona ermesine neden olan olay neydi? Hatırlayınız, bir böyle hafızamızı tazelemekte fayda var. Ceylan Pınar'da İki polisin şehit edilmesiydi. Uykularında öldürülmüştü iki polis memuru. 11 yıl sonra o davayla ilgili olarak tam da bu çözüm süreci vesaire tartışılırken yeni bir gelişme oldu. Emeğe Saygı Kısa Dalga'dan Ayşe Yıldırım'ın haberidir bu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir örgüt mensubunun itirafı üzerine bu bahsettiğim dosyada, bu iki polis memurunun Ceylan Pınar'da şehit edilmesiyle, öldürülmesiyle ilgili olayda yeni bir itirafla birlikte dosyanın bir örneğini Şanlıurfa Savcılığı'ndan istediği yönünde bir bilgi var. Kısa Dalga'dan Ayşe Yıldırım'ın haberinden bahsedelim. Kısaca ne deniyor haberde? Önceki çözüm sürecini bitiren Ceylan Pınar olayında bir gelişme yaşandı. 22 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Ceylan Pınar ilçesinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar'ın uykularında öldürülmesine ilişkin o dosyada yeni bir itirafla birlikte bu gelişmenin yaşandığını anlatıyor haberde. Tabii cinayetlerin ardından yürütülen soruşturmada neler yaşanmıştı onu da hatırlatılıyor haberde. Yargılama sürecinde çok sayıda usulsüzlük iddiası gündeme gelmişti. Polisleri öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan kişilerin yıllarca cezaevinde kaldığını, HTS kayıtlarının imha edildiği, ihbarcıların araştırılmadığı, bazı önemli delillerin dikkate alınmadığını belirtiyor haber. Aynı zamanda davada görevli olan bazı hakim, savcı ve polislerin de daha sonrasında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem gördüğü bilgisi de yine bu haberin içerisinde hatırlatılan ayrıntılardan sadece birkaçı. Hani dediğim gibi tam biz bu çözüm sürecini vesaireyi konuşurken bir önceki çözüm sürecinin sona ermesine neden olan bu olayla ilgili bu gelişmenin yaşanmış olması da son derece dikkat çekici. Bunu hatırlatalım. Peki devam edelim biz başlıklara. Yalova'da bir askeri öğrenci hayatını kaybetmişti, hatırlayınız. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin eğitim sırasında rahatsızlanmış ve hayatını kaybetmişti. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Daha önce de benzer bir olay İskenderun'da değil mi yaşanmıştı. Savunma Bakanlığı'ndan bu olaya dair de bir açıklama var. Ölüm nedeni kesin olarak şu ana kadar belirlenmemiştir deniyor Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Adli tıp sonucu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan, soruşturmadan elde edilen bulgular elbette kamuoyuyla paylaşılacaktır deniyor. Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve çok spekülasyon yapıldığı için bunu aktarıyorum sizlere. Varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılmasını da rica ediyoruz, kamuoyundan rica ediyoruz açıklaması var. Gelsin bakalım adli tıp soruşturması, orada bir ihmal var mı? Askerimizin askeri öğrencimizin Havarp okulu öğrencimizin Veli Bilgin'in ölümüyle ilgili olarak çok tartışma var. O tartışmalar, o bilgiler geldikten sonra devam edecek. Ayakları yere basan tartışmalar yapmak gerekiyor. Askerimize bir kez daha rahmet diliyoruz elbette. Öğrencimize ve ailesine de sabırlar diliyoruz. Devam edelim. Siyasette neler yaşanıyor? Siyaset deyince aklımıza ne geliyor? Bugünlerde, son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair gelişmeler. Bugün parti kuruluyor. %90 öyle söyleyebiliriz. Tabii farklı tartışmalar da var. Neden? Çünkü iki tarih verilmişti. Hatırlayınız daha öncesinde de ya Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü meselesi gündeme gelmişti ya da Eylül, o da ne, Sivas Kongresi'nin toplandığı tarih 4 Eylül olarak anlatılmıştı, söylenmişti. Bugün Lozan'ın yıl dönümü ki bununla ilgili de bir hatırlatma yapacağım biraz sonra. Bugün itibariyle Özgür Özel ve yakın arkadaşlarının yeni parti tırnak içerisinde kurucusu olacak milletvekillerine ait evrakların tamamlanması halinde, dediğim gibi bugün itibariyle o kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Tabii tahminler var. Çok sayıda ifade, rakam da dolaşıyor ortada ama tahminler 94 milletvekilinin yeni partiye geçeceği yönünde. Bu olursa meclisteki sandalye dağılımı da yeniden şekillenecek. Yeni bir meclis tablosuyla karşı karşıya kalacağız. Şu an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 592 milletvekili bulunuyor. Biliyorsunuz milletvekilliği düşürülenler, Can Atalay örneği, hayatını kaybeden vekiller de var. Dolayısıyla 600 değil, şu an itibariyle 592 vekil görev yapıyor. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135 milletvekili var. Eğer gerçekten bu 94 rakamı doğruysa Cumhuriyet Halk Partisi bugün itibariyle, yani eğer bugün parti kurulur ve bu istifalar gerçekleşirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de meclis içerisinde, şöyle bir bakıyorum sıralamaya, MHP'nin 46 vekili, DEM Parti'nin 56, şu an CHP'nin 135, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 277 milletvekili var. Yani 5. sıraya da düşecek Cumhuriyet Halk Partisi, yeni partide 2. sırada olacak. Bu tabii dikkat çekici. Neden bu rakamlar konuşuluyor? Onu da bir hatırlatmak gerekiyor. Bir kere 93-94 milletvekilinin parti saflarına katılması farklı gerekçeleri var. Bir kere ilk gerekçe partinin kuruluş sürecinin idari bir engelle karşılaşmasını engellemek. Diyor ki partililer, konuştuğumuz zaman da tanınmayan ya da milletvekili olmayan kurucular söz konusu olduğunda İçişleri Bakanlığı'nın inceleme tırnak içerisinde gerekçesiyle kuruluş sürecini geciktirme ihtimali var. İşte biz, deniyor, bu ihtimali engellemek için milletvekilleriyle, ki bunu Suat Özçağdaş da geçtiğimiz günlerde konuk aldığımızda benzer şekilde, biz neden milletvekilleriyle kuruyoruz, hani bir kurucular kurulu oluşturabilirdik 100 kişinin olduğu ama işte bu gerekçeyle CHP'den ayrılan vekiller yeni partiyi kuruyorlar. İkinci ve en önemli gerekçe ne? Partinin ana muhalefet partisi, yani bahsettiğim bu 93-94 sayısıyla ana muhalefet partisi olarak güçlü temsille meclisteki yerinin alınmasının sağlanması. Bir yandan da tabii etki mücadelesi ya da etki çabası da burada var, onu da hatırlatmamız gerekiyor. Tabii 10 gün içerisinde 41 ilde bir örgütlenme hedefi olduğu bilgisi de yine elimizde. Neden? Çünkü yine siyasi partiler yasasına ve seçim yasasına bakılırsa seçime girme yeterliliğini sağlayacak rakam bu. 10 gün içerisinde 41 ilde de örgütlenme hedefi var, onu söyleyelim, bunu da aktarmış olalım. Şöyle bir bakıyorum, tabii CHP deyince Devlet Bahçeli'den dün dikkat çekici bir açıklama geldi. Enteresan bir açıklama geldi. Hatta haberlere baktığım zaman Bahçeli'den sürpriz çıkış. Ne dedi Devlet Bahçeli? 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen bir para var. Şimdi biliyorsunuz siyasi partiler aldıkları oy oranında son seçimlerde aldıkları oy oranında her yıl hazineden belli bir yardım alıyorlar. Ben buna karşıyım, onu söyleyeyim bir şekilde. Bu finansman modeline, bu finansman şekline karşıyım. O ayrı bir tartışma konusu, onu konuşuruz. 1 milyar 800 15 milyon lira aldığını hatırlattı MHP Genel Başkanı CHP'nin. CHP'den ayrılıp yeni partiye geçecek olan kişilerin, milletvekillerinin sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması gerektiğini söyledi. Bunun etik bir yaklaşım olacağını da dile getirdi Devlet Bahçeli. İlginç, dikkat çekici bir tavsiye, bunu söyleyebiliriz. Devlet Bahçeli'ye yanıt kimden geldi? Devlet Bahçeli'ye yanıt da Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı çok böyle sert, oldukça serttir. Hatta önce bir sözlü açıklama yaptı. Arkasından sosyal medya hesabı üzerinden de çıkışta bulundu Müslüm Sarı. Şöyle dedi, aynı etik yaklaşımı, hatta birebir aktarayım izniniz olursa, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli dedi. CHP sözcüsü bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı hazine yardımına ilişkin etik uyarısında bulunmuş. Kendisine şu soruları sormak gerekir. Aynı etik yaklaşımı neden İyi Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa dedi ve böyle bir soru sordu Müslüm Sarı. CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz? Gibi oldukça sert bir açıklamayı da gündemine aldı CHP yönetimi. Genel merkez bu açıdan bakıldığı zaman da MHP-CHP geriliminin bu satıhta, bu çizgide ilerleyeceğini de söylemek mümkün. Şöyle bir bakıyorum. Hazine yardımı, bu arada şunu söyleyeyim, çok daha detaylı anlatabilirim bu meseleyi ama siyasi partiler yasasına göre Sayın Bahçeli'nin bu söylediği, bu etik olarak değerlendirdiği bu tablonun, bu adımın atılmasına imkan yok. Yani siyasi partiler yasasında bir değişiklik yapılması gerekiyor. Zaten CHP'den ayrılacak isimler de Murat Emir, yanlış hatırlamıyorsam, tam da bunu hatırlattı. Kolay, o zaman böyle bir teklifiniz varsa dedi, getirin meclise. Meclis zaten yoğun şekilde, vekillerimiz bu sıcak Temmuz aylarında yoğun şekilde çalışıyorlar. Araya bunu da sıkıştıralım. Siyasi partiler yasasında değişiklik yapalım ve yeni partiye o hazine desteği de gidiversin şeklinde bir açıklaması oldu. Gerçekten böyle olur mu olmaz mı göreceğiz elbette. Zor görünüyor. Sayın Bahçeli'nin biliyorsunuz çok böyle beklentileri var. Mesela hükümetten de beklentileri var değil mi? O Ahmetler çıkışını hatırlıyorsunuz değil mi? Ya da Demirtaş çıkışını hatırlıyorsunuz. Bunların hiçbirisinin karşılık bulmadığını söyleyebiliriz. Daha programın girişinde de hatırlatmıştım. Yine Öcalan'ın statüsü meselesi konusunda da açık açık grup toplantısında bu konudaki talebini dile getirmişti. Oysa AK Parti'nin bu konuda hazırlanan taslakta, taslak yasada, taslak düzenlemede buna dair bir adımı da yok. Devlet Bahçeli bu konuda, hatırlayınız, sessizliğini koruyor. Enteresan bir süreçte ilerliyor orada. Onu da hatırlatalım. CHP demişken bir hatırlatma, benim dikkatimi çeken bir açıklama daha doğrusu, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hani çok tartışılıyor, sokağa inmiyor çıkmıyor vesaire tartışmaları yapılırken, dün Polatlı'da tarım işçilerini ziyaret etti, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakın oradaki ifadesi, bir ifadesi benim dikkatimi çekti. Sadece o sesi dinleyelim, devam edeceğiz.
3: Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. Halkın arasında siyaset yapıyorum. Dolayısıyla günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu'ysa ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin. Beni tercih etsin veya etmesin. Ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu: bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz.
2: Dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. CHP'nin içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor. Bana çok enteresan, çok dikkat çekici bir açıklamaymış gibi geldi. Hani neyle ilgilenecek genel başkanlar? Yani CHP üzerinde de söylemiyorum. Herhangi bir siyasi parti genel başkanı aynı ifadeyi kullansa yine aynı yorumu yapardım. CHP demişken İzmit'te bir operasyon gerçekleşmişti, hatırlayınız. İzmit Belediyesi'ne yönelik o yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 kişinin de tutuklandığı bilgisini sizlerle paylaşalım ve dilerseniz bundan sonra da bir müzik arasına gidelim. Arkasından Lozan'ın yıl dönümü, Cem Gürdeniz'in bir hatırlatması var. Onu sizlerle paylaşacağım ama önce bir müzik arası.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bayrak Meclis üyesi Latif Aydemir'in bir açıklaması vardı kadın cinayetleri üzerine. Hatırlayınız, öldürülen kadar ölen de suçludur gibi. Aslında işte Türkiye'de kadına ve kadına yönelik şiddete, o cinayetlere bakışın toplumun bir kesimi açısından konsantre hali diyebiliriz. Latif Aydemir'in sarf ettiği bu cümle çok tepki çekmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da AK Parti Bayraklı Meclis üyesi Latif Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. Doğru bir adım mı? Evet, doğru bir adım, ama ondan önce bütün partiler açısından, bütün siyasiler, AK Parti'yi kastetmiyorum, bizleri o meclislerde, belediye ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi fark etmez, bizleri orada temsil eden herkesin bu konuda bir kendisine belki çeki düzen vermesi, ben ne söylüyorum, ağzımdan ne çıkıyor sorusunu bir yanıtlaması gerekiyor galiba. Boğaz kaç boğumdur, o cümleler ağzımızdan çıkmadan önce nereye denk geliyor, belki bunu bir düşünmeleri gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Yeri ve Zamanı'na tekrar hoş geldiniz. 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması'nın imzalandığı tarih ve bugün itibariyle de 103. yıl dönümü. Tabii bir savaşı sona erdiren bir belge değil, sadece böyle değerlendiriliyor. 100. yılıyla ilgili çok sayıda spekülasyon yapıldı biliyorsunuz. Gizli maddeler vesaire. Tarihçiler diyorlar ki yani safsata, bunların hiçbirisine inanmanın anlamı yok. Zaten o 100. yıl tartışmalarını gülümseyerek, biraz da acı bir gülümsemeyle takip etmiştik o dönemleri, o günleri hatırlayınız. Emperyalizme karşı destansı bir mücadelenin sonunda imzalanan bir anlaşmadan bahsediyoruz elbette. Kurtuluş Savaşı, o savaşın sonrasında ortaya çıkan siyasi bir zafer. O siyasi zafer bu anlaşmayla, Lozan Anlaşması'yla perçinlenmişti. Sevrin adeta, değil mi? Hep böyle söyleriz. Söylemekte de fayda var. Hani bazen bu bölüme başlarken dedim ki Lozan hatırlatmak, anlaşmanın hatırlatmaya gerek var mı? İnanın öyle tartışmalara tanıklık ediyoruz ki hem yakın çevremizde hem de bu sosyal medya bataklığında bazen gerçekten bu hatırlatmaları da yapmak gerekiyor. Sevrin buruşturulup yırtılıp çöpe atılmasıyla atılmasını sağlayan bu anlaşma, aynı bir anlaşma aynı zamanda Lozan. Tabii sadece bir diplomatik başarı da değil, aynı zamanda egemenliğin vurgusunun yapıldığı rejiminde, tam bağımsız bir devletinde tarihsel kuruluş ve kurtuluş belgesi, beyanı olarak da yorumlanabilir. Tam da bunun yıl dönümünde, tam da Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde çok ilginç, benim dikkatimi çeken bir sosyal medya paylaşımı. Emekli Tümgeneral Cem Gürdeniz'in yaptığı bir paylaşım. Tam da bu Lozan'ın yıl dönümünde. Hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde bunu konuşmuştuk. Heybeliada Ruhban Okulu'nun Eylül'de açılıp açılmayacağı tartışmaları. Tom Barak, Büyükelçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi Tom Barak. Sadece o değil, aynı zamanda Patrick Bartolomeo da aynı şekilde bir Atina ziyaretinde benzer ifadeleri kullanmıştı. Eylül'de açılabilir Ruhban Okulu demişti. İşte emekli tüm amiral Cem Gürdeniz de dünkü sosyal medya paylaşımında, ki sevgili İrem, o fotoğrafı Gürdeniz'in paylaştığı o fotoğrafı da Telegram'dan takip eden dinleyicilerimizle paylaşırsak çok iyi olur. Ne dedi? Son günlerde Heybeliada Ruhban Okulu'nda, evet şu anda görüyorsunuz, Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz görüyorlar. Son günlerde Heybeliada Ruhban Okulu'nun da dikkat çeken değişiklikler var. Özellikle ışıklandırması ve çevresindeki ağaçların budanmasına ilişkin bazı değişiklikler benim dikkatimi çekiyor diyor ve bu gelişmenin zamanlamasının sorgulanması gerektiğini de belirtiyor. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz sembolik nitelikte olan bu değişikliklere de işaret edip diyor ki acaba bunlar sadece estetik kaygılarla yapılan değişiklikler mi diyor ve soruyor. Hayır, bence değil. Türkiye'nin jeopolitik gündemi ve egemenlik hassasiyetleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor. Heybeliada Ruhban Okulu'nun çevresinde yapılan bu budamalar, ışıklandırma çabaları, ve ekliyor. Çok da doğru, çok da haklı. Tom Barak'tan bu açıklama geldi. aktardık açık açık, işte bunlar açık bilgiler. Aynı zamanda Bartolomeo'dan da benzer açıklamalar geldi. Eylül'de ruhban okulu açılabilir açıklaması geldi. Ama mesela bizim yetkililerimizden bizi ilgilendiren, üstelik de hani gerçekten tam da işte Lozan'ın yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir somut açıklama, hani olacak olmayacak, şu tartışılıyor bu konuşuluyor gibi resmi bir açıklama da gelmiyor. İçişleri Bakanlığı, düzeltiyorum, Dışişleri Bakanlığı'ndan örneğin bu konuda biz genel olarak alışkınızdır değil mi? Hemen net açıklamalar gelir, sözcüler bu açıklamaları, bakan yapmazsa sözcüler yapar bu açıklamaları, ama bu ruhban okuluyla ilgili tartışmalar Tom Barak'ın ve Bartolomeo'nun açıklamalarına rağmen hala net bir yanıt gelmiş durumda değil. Ben de tam dediğim gibi Lozan'ın yıl dönümünde emekli tümamiral Cem Gürdeniz'in yaptığı bu paylaşımı sizlere hatırlatmak, sizlere aktarmak istedim. Geçelim takibimizdeki konular. Nedir onlar? Mesela Gülistan Doku'nun kaybı ya da Gülistan Doku cinayetiyle ilgili gelişmeler. Sadece o değil, aynı zamanda Rojin Kabayış cinayetiyle ilgili de bazı gelişmeler var. Hızlıca dilerseniz onları da aktarayım size. Tuncay Soner, eski Tunceli valisi, Tuncay Soner'in telefonundan elde edildiği belirtilen dijital deliller sonrasında ne oldu? Ankara'da iki isim gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına göre Soner, eski polis Gökhan Ertuğ'a da gerekeni yaparsınız kardeş mesajı attı. O da ne biliyor musunuz? O da ne? Valiyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyle ilgili bu mesajın atıldığı yönünde bir iddiada var. Ertok da sonrasında bu kişi, bahsettiğimiz bu kişi, yani vali Tuncay Soner'i eleştiren paylaşımlar yapılan bu kişinin darp edildikten sonra çekilen görüntülerinin herhalde uyarı niteliğiyle değil mi? Eski valinin isteğiyle yapılan bu uyarı, tırnak içinde kullanıyorum bu uyarıyı elbette. Uyarı sonrasında valiye de darp edilmiş kişinin fotoğrafının gönderildiği belirlenmiş. Bu arada yine gözaltında olan bir kişi, güvenlik korucusu F.Ö. kasten öldürmeye yardım ve suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlarından tutuklandı efendim. F.Ö. de neyle suçlanıyor? Gülistan Doku'nun öldürülmesinden sonra cesedi yok etmekle suçlanıyor, gömmek ya da yok etmekle suçlanıyor. Bu kişilerin vereceği ifadeler sonrasında Gülistan'ın ailesi de dün bir basın toplantısı yaptılar adliye önünde ve buna isyan ettiler. Biz artık yani kardeşimizin, kızımızın, çocuğumuzun cenazesine ulaşmak istiyoruz ve artık yas tutmak istemiyoruz. Belki de gerçek yas o cenazeye ulaşıldıktan sonra başlayacak. Tabii o psikolojiyi, empati, unuttuğumuz bir kavram değil mi? O empatiyle düşününce de belki gerçek yasları o cenazenin bulunmasından sonra başlayacak, ama buna izin veriliyor mu? Maalesef buna da hala, işte ortadaki gerçeklik bu, buna da izin verilmiyor. Bakın enteresan bir tablo, o WhatsApp yazışmaları valinin, Tunceli valisi Tuncay Soner'in. Dediğim gibi o konuyu biraz daha açmak istiyorum. Kendisi hakkında eleştiriler paylaşım yapan bir sosyal medya hesaplarının tespit edilmesi ve kapatılması için, yani tırnak içinde kullanıyorum, böyle bir derebeylik gibi. Yani Tunceli'de nelerin yaşandığını gösteren bir örnek bu. Bir örnek olaydır. Kim bilir daha neler yaşandı ki biz Gülistan'ın kaybını konuşuyoruz. Sadece bu meselenin Gülistan'ın kaybıyla sınırlı olmadığı o kadar belli ki. Bakın ortaya çıkan o bilgiler neleri gösteriyor bize. Kendisiyle ilgili eleştirel paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının tespit edilmesi ve kapatılması için ihraç edilmiş bir polis memuruna talimat verdiğini. Az önce ismini de söyledim size. Savcılığın yine tespitlerine göre Gökhan Ertok, bu polis memuru, ihraç polis memuru, söz konusu hesabın hesap sahibinin adresini belirliyor. Resmi kayıtlarda yer almayan bir şafak operasyonuyla Tunceli'de neler yaşanmış? Kişinin evine gidiliyor, ardından elleri arkadan kelepçeli, yüzü kanlar içinde yerde yatan bir kişinin fotoğrafı dönemin valisine gönderiliyor. Aynı yazışmalarda, bakın dikkat, cep telefonunu kopyaladık, ön ve arka kamerayı izleyebiliyoruz, eve 2 adet böcek yerleştirdik, bir süre takip edeceğiz ifadeleri geçiyor. Bunların hiçbirisi resmi işlem değil. Yani kayıtlara geçmemiş işlemler Soner'le, Tuncay Soner'le o ihraç polis arasındaki yazışmalar. Soner'in bu mesaja yanıtını bir süre takip edeceğiz bu kişiyi deniyor. Soner bu yazışmalarda hangi yanıtı veriyor bu kişiye, bu ihraç polise? Teşekkürler ederim kardeşim. Kardeşim, farklı operasyonlar, para transferleri, yurt dışına gönderilen kişiler, yüksek miktarda uyuşturucu mal varlığına ilişkin bilgiler, bazı kamu görevlilerinin referans taleplerini içeren yazışmalar, bunların tamamı şu an itibariyle savcılığın tespit ettiği veriler arasında bulunuyor. Hukuk devleti zaten bunları tespit edip eğer bir suç varsa, ki görünen o, en azından kamu vicdanı böyle değerlendiriliyor. Tabii ki yargılamaları da takip edeceğiz. İddianameler yargılamalara dönüşecek ama hukuk devletinin gereği bunca yıldan sonra yerine getiriliyor. Bunu söylemek, bunu görmek gerekiyor. Tunceli'de neler olmuş diye de sorduran olaylar. Hep söylüyorum bunu. Hep söylüyorum. Gülistan Doku soruşturması bize bunu gösteriyor. Yani Gülistan'ın kaybıyla ilgili ortaya çıkan bu organize hareket, yani polisler, Ankara'ya gönderilen sim kartlar vesaire, silinen görüntüler, işte sadece görüntüler değil, silinen hastane kayıtları, çok sayıda doktor, hemşire tutuklu, bilişim uzmanı tutuklu biliyorsunuz şu an itibariyle. Bunun sadece Gülistan'ın kaybolması olayıyla böyle bir organizasyonun kurulmasına, oluşturulmasına imkan yok. Belli ki bu organizasyon, İşte bu kişiyle ilgili az önce aktardım, valiyi eleştiren kişinin başına gelenleri de aktardım. Belli ki bu organizasyon çok daha girift ilişkilere sahip, çok daha uzun bir geçmişe sahip. Değişildikçe Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni soruşturmaların da, ki geçtiğimiz günlerde bir dinleyicimiz de hatırlatmış, evet, Gülistan'ın arkadaşlarının da biliyorsunuz cenazelerine ulaşılmıştı. Farklı tartışmalar da ona o konuyla ilgili yapılmıştı. Yeni soruşturmaların da yeni iddianamelerin de hazırlanacağını görmek için uzman olmaya gerek var mı? Hayır, sadece profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir. Tıpkı tabii ki takip edeceğiz Gülistan Doku soruşturmasında. Bu arada da aileyle de görüşmeye devam ediyoruz. Onu bir kez daha avukatlar ve aileyle yeni tutuklamalar olabileceği yönünde beklentileri var ki dün yaşanan gözaltılar ve tutuklamalar da bunu gösteriyor. Diyorlar ki bu süreç sona ermeden konuşmak istemiyoruz. Haklılardır. Hem yargılama sürecini, soruşturma sürecini etkilememek adına böyle bir beklenti içerisinde aile ve tabii ki ailenin bu söylediklerine de büyük saygı duyuyoruz. Acılarına da saygı duyuyoruz. Rojin Kabayiz soruşturması. Bakınız şimdi bu konu üzerine çok çok konuşmak gerekiyor da çok öyle uzun tutmayacağım. Başka haberlerim de var sizlerle paylaşmak istediğim. Şimdi dün bir açıklama yapıldı. Hatırlayınız, Rojin'in telefonu. Şimdi Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin'in telefonuyla ilgili tartışmalar bitmiyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Baba Nizamettin Kabayış yine bir yayınımızda demişti ki, dönem dönem kendisini konuk olarak alıyoruz ve konuşuyoruz. Evet, cep telefonu kayıtları önemli. Tamam, buna itirazımız yok ama bu kadar da önem atfedilmemeli cep telefonu kayıtlarına. Belki de bir şey yazmadı benim kızım. Orada önemli olan kaybolan güvenlik görüntüleri, işte o beyaz bir arabadan bahsediliyor. Ya da benim kızımın cenazesine niye günler sonrasında ulaşılabildi? İşte DNA analizleri vesaire, bu konulara odaklanmak, daha çok odaklanmak gerekiyor. Benim kızım belki cep telefonunda hiçbir şey yok demişti. Bu hani babanın düşüncesi. Bunu bir aktarayım önce. Ne oldu? Cep telefonu Android yazılımı olan bir telefondan bahsediyoruz. Nereye gönderilmişti? İspanya'ya gönderilmişti, değil mi? O kilidi çözülsün diye. Sonrasında aradan aylar geçti ve o kilidin çözülemediği, bir şekilde o şifrelerin çözülemediğini öğrenmiştik biz. Şimdi dün gelen haber, sonrasında Çin'e gönderilecekti o telefon. Çünkü telefonun üretici firması Çin menşeli, Çin'de üretilen bir telefondan bahsediyoruz. Çin'e de gönderildi. Benzer bir sonuç elde edildi. Milliyet'te bu haber dün yer aldı. Emeğe saygı. 6 sayfalık bir rapor hazırlanmış Çin'deki firma tarafından. Telefonun şifresi kırılamadığı, zorlayıcı bir müdahalenin yazılımla birlikte tüm verileri silebileceği belirtilmiş raporda. Peki, şunu hatırlatmakta fayda var o zaman. Dönelim biz. Nereye gidelim biliyor musunuz? Mayıs ayına bir gidelim. Yeri ve zamanı programın arşivine bir baktım ben ve biz o arşivde neyle karşılaşıyoruz efendim? Füsun Sarp Nebil'le bir röportaj yapmıştık. Tam da Roji'nin telefonu, teknoloji stratejisidir kendisi. Ne zaman bu konularda başımız sıkışsa, ki ben bu konuda hani son derece cahilimdir. Füsun Hanım mutlaka ve mutlaka sorularımızı da yanıtlar. Tıpkı bu konuda olduğu gibi Roji'nin telefonunun şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmesi gerçekten doğru bir adım mı diye sormuştuk Füsun Hanım'a Mayıs ayında. Bakın bakın Füsun Sarp Nebil nasıl bir yanıt vermişti. Kulak verelim.
3: Benim sektörden aldığım bilgi şu şekilde. Roji'nin biliyorsunuz telefonu Çinli bir markaydı. Marka ismini vermiyorum. Bu firmaya Interpol aracılığıyla Çin konsolosluğuna, muhtemelen Türk yetkililerin başvurusuyla bir talep gitmiş. Bu firma da konuyu incelemiş ve şöyle cevap vermişler. Kendileriyle ilgili değil, cep telefonu içindeki çip Yonga setiyle ilgili bir durum var. Yani aslında Amerikalı Qualcomm firmasının bu konuyu çözmesi gerekiyor diye cevap vermişler. Bu cevap ya bakana ulaşmadı henüz ya da bilemiyorum. Şu anda İspanya'ya gönderildiğinde zaten 3 ay zaman kaydedilmişti hatırlarsanız. Tabii. O 3 aydan sonra da Mart'taydı bu. 2 ay daha geçti. Yani boyuna vakit kaybediliyor. Bunun bir an önce Qualcomm'la görüşülmesi, Qualcomm'a talepte bulunulması gerekiyor.
0: Mayıs ayı 7 Mayıs'ta teknoloji stratejisti Füsun Sarp Nebil'in canlı yayında bizim programda yeri ve zamanında söyledikleri bunlar. Yani Çin'e de gönderilse, başka bir yere de gönderilse bu telefonun şifresinin, Roji'nin telefonun şifresinin çözülemeyeceğini zaten daha Mayıs ayında kendisi açık net bir şekilde dile getirmişti. Biz de buradan yetkililere bir kez daha söyleyelim. Füsun Sarp Nebil'in bu uyarısı doğrultusunda belki bir adım atılır diye düşünüyorum. Ya da bunu dileyerek ben bu röportajı, Mayıs ayındaki röportajı bir kez daha hatırlatmak istedim. Devam edelim hangi başlıkla? Kahramanmaraş'ta bir saldırı gerçekleşmişti. Hatırlayınız, bir öğretmen ve 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği o okul saldırısıyla ilgili soruşturma süreci tamamlanmıştı. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi efendim. İlk duruşma ne zaman görülecek? Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte 1 Eylül'de biliyorsunuz yeni adli yıl başlayacak. 4 Eylül'de o dava görülecek. Mahkeme saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, aynı şekilde annesi Pınar Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi, onu söyleyelim. Heyetteki bir hakim, o dikkat çekiciydi. Annenin kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliyesini talep etmiş olması ve bu tutuklama kararına karşı yönde oy kullanmış olması dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Mahkeme tutuklu sanıkların, yani Uğur Mersinli ile Pınar Mersinli'nin Segbis'te 4 Eylül'de Segbis aracılığıyla duruşmaya katılması yönünde de bir karar verdi. Şöyle bir bakıyorum, buna dair bir başka detay, bir başka ayrıntı var mı? Hayır, yok. Şimdi 4 Eylül'deki o ifadeleri de değerlendireceğiz, konuşacağız. Tabii bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon çalışıyor. İşte bu çocukların şiddete karışması, okullardaki şiddet, biliyorsunuz iki saldırı arka arkaya gerçekleşmişti. Onun hemen arkasından bir komisyon kurulmuştu. O komisyonun çalışmaları da devam ediyor bu arada. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir ay süreyle uzatıldı çalışma süresi. Oradaki tartışmalara da bakıyorum. Yani her şeyi, bütün tartışmalara bakıldığı zaman mesela AK Partili vekillerin, diğer vekiller için de geçerli aynı şey, televizyon dizilerine vurgu yapıyor olmaları, televizyon dizilerinin ya da işte o şiddet içeren programların bir şekilde engellenmemesi nedeniyle çocukların şiddete özellikle yöneldiği yönünde bazı açıklamalar var. Hani tek başına bu yöndeki yorumlar yeterli mi? Doğrusunu söylemek gerekirse bu bakış açısının oldukça dar bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. O çocukların, ki mecliste de düzenleme var biliyorsunuz şu an itibariyle, suça karışan çocuklarla ilgili ya da potansiyeli olan çocuklarla ilgili, hani sadece diziler üzerinden bu meseleyi, televizyon programları üzerinden bu meseleyi tartışıyor olmak da doğrusu bana biraz garip geliyor. Onu da hatırlatalım. Biraz hızlanayım, son bölüme doğru yaklaşıyoruz. Ahbap Derneği soruşturması, bu soruşturmada hani Ahbap Derneği'ne, Haluk Levent'e o deprem süreci içerisinde destek veren gazeteciler, sosyal medya fenomenleri, sanatçılar, onların da ifade işlemleri devam ediyor. Arka arkaya ifadeye çağrılıyorlar bu işlem, bu isimlerde. Son olarak Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar gibi isimler, toplamda 6 kişi Fatih Koparan, Ruşen Çakır, Özlem Gürses gibi isimlerin de yine savcılık tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldıklarını söyleyelim. O ifadelerde muhtemeldir ki Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz gibi benzer cümleler kurulacaktır. Haklılardır da aslında, kandırıldık ve bilseydik böyle olduğunu bu desteği vermezdik ki. Yani o dönemde için aslına bakılırsa son derece doğal bir refleks, onu da hatırlatalım. Muhtemeldir ki benzer şekilde bir pişmanlık açıklaması da gelecektir. Hep söylüyorum, hep anlatıyorum bunu. Yani dayanışma ruhunun infazı bu dava. Yani Haluk Levent'in kendi o 5 sayfalık mektubuna da bakılırsa gerçek anlamda bu sürecin, yaşananların, yapılan bu tartışmaların, bu içimizdeki o olan ve kaybetmediğimiz nadir iyi de olumlu değerlerden, nadir değerlerden bir tanesi olan o dayanışma ruhunun infazını izliyoruz. Bütün bu ifadelerde, yapılan bütün bu açıklamalarda ben böyle görüyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz ama gerçekliğimiz bu. Bu arada şöyle bir bakıyorum, süreyi de kollayarak hareket edeceğim aynı zamanda. Şu üniversite 5,5 dakika var, tamam. Şöyle yapalım, ekonomi biraz konuşalım. Bu üniversitelerle ilgili tartışmayı sevgili Simge sonraya bırakacağım. Neden? Orada bir ses var, orada bir sizlerle paylaşmak.

açlık ve yoksulluk sınırının limitlerini, ülkemizdeki limitleri açıkladı. Arge birimi Kamuar tarafından yapıldı bu çalışmada. Temmuz ayı rakamları, Temmuz ayı verileri dikkate alınarak bu sınırlar belirlendi efendim. Açlık sınırı ne kadar? 38.216 liraya yükselmiş durumda. Peki yoksulluk sınırı, işte o yüzden dedim 4 kişilik bir ailenin yaşaması için artık maalesef 5 kişinin çalışması gerekiyor. Yoksulluk sınırında 117.336 liraya yükselmiş olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii gıda fiyatları, özellikle gıda fiyatlarındaki artışlar dikkat çekici. Bütün dünyada gıda fiyatları normal, evet ya, yani bazen artıyor, azalıyor vesaire, ama Türkiye ile karşılaştırıldığı zaman ya da Türkiye dünya ile karşılaştırıldığı zaman akıl mantık sınırlarıyla izah edilemeyecek fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız maalesef. Böyle bir tablo var. Bu tabloda ne yapıyor? Emekli mesela, değil mi? Emekliler ne kadar? En düşük emekli maaşı 20 bin lira, hazine yardımı olmadan o maaşı alamayacak emekli sayısı kaça yükseldi biliyor musunuz? 5 milyon 100 bine yükselmiş durumda. Eğer bu şekilde devam ederse, işleyiş bu şekilde devam ederse, bir süre sonra kaç emeklimiz var? İşte 12, 13, 14 diyenler de var. Bu konudaki rakamlar da biraz kafa karıştırıyor. Bir süre sonra bu istatistikler devam ederse bütün emekliler eşit ücret, eşit maaş, düzeltiyorum, almak mecburiyette kalacaklar. Şimdi emekli maaşının 3.522 lira daha yükseltilmesi için, en düşük emekli maaşının 3.522 lira yükseltilmesi için mecliste bir düzenleme var. Ne zaman o maaşlar alınabilecek? Valla genel kurulda biliyorsunuz yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. O en düşük emekli maaşına verilecek hazine desteğinin miktarının belirlenmesi için. Bunu, bizi çok yoruyorlar. Gerçekten bizi çok yoruyorlar. Anlatırken bile yoruluyoruz. Yaşarken hepinizin neler yaşadığını yakın çevremden de biliyorum. Şimdi en düşük emekli maaşı 23.522 lira olacak. 600 değil, 23.600 değil, 23.522 lira olacak. Peki bunlar yaşanırken, bunlar olurken, mesela emekliye bu para verilirken kamuda ilginç bir harcama kalemi, Mustafa Bildiricin Bir Günden bu haberi hazırlamış, benim dikkatimi çekti. En büyük israf kalemlerinden bir tanesine dikkat çekmiş. Kırtasiye harcamaları efendim. Tasarruf genelgesinin kısıtlanmıştı biliyorsunuz. Mehmet Şimşek bir tasarruf genelgesi yayınlamıştı göreve gelir gelmez. O genelgede de en önemli 5 kalemden birisi olarak değerlendirilmişti kırtasiye harcamaları. Peki 2026 yılının ilk 6 ayına bakıldığı zaman kamunun kırtasiye harcamaları. Kırtasiye, kalem, kağıt vesaire, işte zımba, değil mi? Nedir onlar? Bunlara bakılınca inanılmaz bir rakam. 2,2 milyar liralık bir kırtasiye malzemesi harcaması ya da alımı yapıldığını biz öğreniyoruz. Mustafa Bildirici'nin yaptığı haberden. Şöyle kalem kalem Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Mustafa sıralamış hangi ayda ne kadar harcama yapıldığını. Sadece Haziran içerisinde kamu örneğin 697 milyon liralık kırtasiye harcaması yapmış. Enteresan rakam, enteresan bir veri. Benim dikkatimi çektiği için sizlerle paylaştım. Son bir dakikam ikinci bölüm için izninizle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi 12 yıl sonra, 12 yıl sonra Sivas Madımak katliamı için bir karar aldı. Aileler bireysel başvuruda bulunmuşlardı ve mahkemenin bu kararı dikkat çekici. Oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de ailelerin bir başvurusu vardı. Bu iki karar arasında bir bağ var mı zamanlama açısından? Bu davayı nasıl etkileyecek Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar? Yerel mahkemeye geri gönderilir mi? Orada başka bir adım atılabilir mi? Bunları göreceğiz. Bunun üzerinden tartışacağız. Tabii bir konuğum olacak. Ben anlatmayacağım bunu. Hukukçu, avukat Günal Kurşun yaklaşık bir 10 dakika sonra konuğum olacak ve tüm detayları, bu AYM'nin aldığı bu kararın detaylarını konuşacağız. Şimdi bir haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan geride kalan saatte ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde ben sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD İran'daki askeri hedeflere yeni saldırı başlattığını duyurdu. Kılıçdaroğlu, CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor dedi. Uluslararası Atletizm Federasyonu ile Biatlon Birliği'nin Rus sporculara yönelik yaptırımlarına tepkiler var. Ayrıntılar haberimizde olacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki askeri hedeflere yeni saldırı başlattığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre ABD güçleri İran'daki askeri hedeflere yönelik 13. saldırıyı başlattı. İran basında çıkan haberlere göre de ABD Irak sınırına yakın Ahvaz kentini füzelerle hedef aldı. Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde patlama sesleri duyuldu. Bender Abbas limanına saldırılar sonucu da 2 kişinin yaralandığı bildirildi. İç gündemle devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Polatlı'da tarım işçilerini ziyaret etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor dedi.
2: Ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin, beni tercih etsin veya etmesin, ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu: bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Benim tek kaygım bu çocuklar ve bu ülkenin geleceği. Bunun için de mücadele edeceğim.
1: Kılıçdaroğlu hakkında medyada çıkan haberlere de değindi. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yok ifadesini kullandı.
2: Hayatımda görmediğim yalan haberleri kontrollü medya sayesinde gördüm. Sosyal medyada gördüm. Biz hesap vermeye hazır bir siyaset anlayışını gidiyoruz. Siyasetçi dediğiniz kişi halkına hesap verecek. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yok.
1: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları ise sürüyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yeni parti hazırlıklarına ilişkin henüz tarih ve milletvekili sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşmayacaklarını söyledi.
3: Sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını bilsin. Bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
1: Emir, MHP lideri Bahçeli'nin CHP'ye ödenen hazine yardımından yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır açıklamasında şu sözlerle değerlendirdi.
3: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardım almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
1: Ve bir son dakika gelişmesini aktaracağım sevgili dinleyiciler. Bursa'dan bir yangın haberi var. Bursa'da bir ev yangını meydana geldi. Yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
4: Spor.
1: World Athletics'in Rus sporcuları yarışmalara kabul etmeme kararlarına tepkiler var. Rusya Spor Bakanı Dekyadrev, Uluslararası Atletizm Federasyonu ile Biatlon Birliği'nin Rus sporculara yönelik yaptırımlarını değerlendirdi. Biatlon konusunda yargılama sürecinin devam ettiğini belirten Rus Bakan, atletizm alanındaki kararların temizliği için gerekli adımların atıldığını ve hukuki hakların arandığını ifade etti. Rusya Atletizm Federasyonu İcra Direktörü Yaroshevski de konunun uluslararası gündeme taşınmasına rağmen olumsuz sonuçlandığını ve bu yüzden Temmuz ayı başında KAS'a başvurduklarını açıkladı. Yaroshevski, World Athletics'in atletlerimizin yeniden kabulünün Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı olduğu yönündeki açıklamaları ayrımcılık içeren ve sporla hiçbir ilgisi olmayan bir durumdur dedi. Rusya Siyasi Analiz Merkezi Direktörü Pavel Danilov da Dünya Atletizm Birliği'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararına rağmen Rus atletlere yönelik yaptırımları sürdürmesini açık bir Rusofobi ve siyasi ayrımcılık olarak nitelendirdi. Danilov bu tutumun sporun ruhunu zedelediğini belirtti. ABD'li ağır siklet boksör David Nuno Rodriguez de bu karara ilişkin sporda neler yaşandığını çok iyi anlıyoruz. Spordan çıkması gereken şey siyasettir sözleriyle tepki gösterdi. Hemen hatırlatalım, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 7 Temmuz'da Rus sporculara yönelik kısıtlamalar konusunda uluslararası federasyonlara yaptığı tavsiyeleri kaldırmış. Ancak World Athletics yeni yaklaşıma şimdilik uymayı planlamadığını açıklamıştı. Bunun üzerine ise Rusya Atletizm Federasyonu Rus atletlere yönelik kısıtlamalar nedeniyle kasa dava açtı.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %42'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de Yeni Bosna Şirin Evler Günü'nde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk var. TEM'de ise Çanta Kınalı Kavşağı'nda sağ şeritte bir trafik kazası var. İki şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Yol uzun olabilir ama en güzel anılar hep dönüş yolunda anlatılır. Emniyet kemerinizi takın. Hızınızı değil, radyonuzun sesini artırın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Güçlü özgenle yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
4: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölümün sonunda söylemiştim. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Oteli. Orada yaşanan katliam, o katliamla ilgili yargılama süreçleri tamamlanmıştı. Ailelerin itirazları vardı. 12 yılın sonunda bir bireysel başvuru yapmıştı aileler. 12 yılın sonunda Anayasa Mahkemesi konuyu gündemine aldı ve bir karar verdi. Nedir o karar? O bireysel başvuru sonrasında oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği kararını verdi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreci nasıl etkileyecek? Biliyorsunuz konuşmuştuk daha önce de, ailelerin yine bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurusu vardı. Bu iki karar arasında bir bağ var mı yok mu? Bunu konuşacağız. Kiminle? Avukat Günal Kurşun'la konuşacağız. Sayın Kurşun, hoş geldiniz.
2: Merhaba Gülşü Bey, günaydın. Günaydınlar. Hoş bulduk. Yayın için de çok teşekkür ediyorum. Radyo Sputnik dinleyenlerine de iyi sabahlar diliyorum.
1: Şimdi şöyle bir tablo ortada. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, 12 yıl sonra gelen bu karar. Temel hukuki gerekçeleri tam olarak nedir? Gerçi gerekçe detaylı şekilde açıklanmadı biliyorum ama siz uzman bir isim olarak hani mahkemenin sürece ilişkin hangi ana unsurlarda ihlal gördüğünü özetleyebilir misiniz bize?
2: Elbette. Şimdi şöyle biraz yani bir adım geriye gidip ne olmuştu süreçte biraz ona da belki bakmamız daha anlamamız kolaylaştırabilir. 2014 yılında Sivas davası mağduru aileler Anayasa Mahkemesi'ne bir bireysel başvuruda bulundular. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu 12 yıldır uhdesinde tutuyordu ve bir türlü karar açıklayamıyordu. 12 yıllık bir bireysel başvuru, yani Anayasa Mahkemesi yargılama süreci gerçekten çok fazla ve makul sürenin de ihlali niteliğindeydi. Bize göre Anayasa Mahkemesi böyle yaparak hem olası bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılmasının önünde bir engel oluşturuyordu. Hı-hı. Hem de maddi anlamda adaletin de yerine gelmesini geciktirmiş oluyordu. Dolayısıyla biz meslektaşlarım avukat Beyda Tıraş Öneri ve avukat Deniz Özbilgin'le birlikte, müvekkillerimiz Sayın Eren Aysan, Sayın Zeynep Altok ve Sayın Mazlum Çimen adına, 3 müvekkil adına bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu gerçekleştirdik. Hı-hı. Bu başvuruda Sivas hadisesinin yıl dönümü olan 2 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Bunu çeşitli gerekçelerle yaptık. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığımız bu başvuruda birkaç noktaya dayandık. Bir kere Anayasa Mahkemesi'nin artık bu olay özelinde etkili bir başvuru yolu olmadığı düşüncesini işlemeye çalıştık. Çünkü 12 yıl süren bir yargılama vardı. Mahkeme daha önce iki kere internet sitesinde bu konuda karar açıklayacağını belirtmiş olmasına rağmen o karar bir türlü açıklanmamıştı. 2025 yılının Ocak ve Mart aylarında oldu bu hadiseler. Yani bence o karar çoktan verilmişti ama bir türlü uygun konjonktür bekleniyordu ya da uygun siyasi atmosfer, belki de belli yerlerden politik izin çıkmadığı için bu karar açıklanamıyordu aslında. Biraz buna değindik. Yani 12 yıllık sürenin adil yargılanma hakkı, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi de belirtilen adil yargılanma hakkı ve bunun bir alt hakkı olan makul sürede yargılanma hakkının ihlali olduğuna değindik. Aynı zamanda ben bunun yine bu hadisenin bir insanlığa karşı suç olduğuna inanıyorum. İnsanlığa karşı suçlarda da zaman aşımı işlemez bir genel kural olarak. Ama 1993'te yaşanan bu çok üzücü olaydan sonra insanlığa karşı suçlar konusunda Türkiye'de hiçbir yargılama yapılmadı. Hı hı. Yani yargılamalar yapıldı ama insanlığa karşı suçlardan ötürü bir yargılama yapılmadı. Dolayısıyla bunu da başvurumuzda işledik. Aslında insanlığa karşı suç olduğunun kabul edilmesi gerektiği, zaman aşımı kuralının işletilmemesi gerektiğine de değindik Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurumuzda. Tabii bunlar medyada da yer aldı. Tabii. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi'ndeki yetkililer de izlemişlerdir medyada yer alan bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıldığı haberini. Biz başvuru yaptıktan 2 hafta sonra da işte apar topar böyle bir karar alındı.
1: Hangi unsurlarda bir ihlal tespiti var Anayasa Mahkemesi'nin?
2: Şimdi Anayasa Mahkemesi, siz de söylediniz, gerekçeli kararı henüz açıklamamış. Yani biz de medyaya yansıyan haberlerden aslında öğrenebiliyoruz. Gerekçeli kararı açıkladığı zaman çok daha net yorumlar yapabileceğiz. Ama yani dilerim tabii çok uzun da sürmez. Mahkemenin karnesinde, sicilinde öyle kararlar da vardır doğrusu. Yani vaktiyle karar alıp senelerce gerekçeli kararı açıklamadığı hadiseler de var. Dilerim 1-12 senede bu gerekçeli kararı beklemeyiz. Yani normal şartlar altında işte 1-1,5 ay sonra bizim resmi gazetede gerekçeli kararı okumamız gerekir böyle bir hadisede. Şöyle kısa haberler... karardan, medyaya yansıyanlardan yani yaşam hakkının usulî boyutunun ihlal edildiği ve mağdurlara tazminat ödenmesi gerektiği biçiminde böyle bir kısa hüküm var.
1: Bu tazminat
2: ya bu ne demek? Bu yaşam hakkının usulî boyutunun ihlal edilmesinin Türkçesine öyle ifade etmeye çalışayım. Devletin etkili soruşturma yükümlülüğü vardır. Yani devletin etkili soruşturma yükümlülüğünün re'sen harekete geçmesi gerekir. Mağdur yakınlarının katılımını sağlaması gerekir. Kapsamlı bir araştırma yapması gerekir olay hakkında. Bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütmesi gerekir. Bir kamu denetimi sağlaması gerekir. Neticede bütün bunların hepsine, bütününe etkili soruşturma mükellefiyeti diyoruz biz hukukta. Devletin bu etkili soruşturma mükellefiyetini yerine getirmediğini tespit etmiş oluyor Anayasa Mahkemesi.
1: Ama mesela bu, o dikkat çekici ama mesela zaman, yani ben de dediğin gibi siz de söylediniz, henüz gerekçeli karar yok ama öğreniyoruz ki, duyuyoruz ki zaman aşımı meselesini incelememiş Anayasa Mahkemesi, hiç bu o boyutuna girmemiş hiç.
2: Evet, yani doğru, ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü yani bu dava kapsamında, Anayasa Mahkemesi'ndeki bu bireysel başvuru kapsamında aslında mahkemenin bakması gerekip de bakmayacağını tahmin ettiğimiz bir noktaydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle buna bakacak. Şimdi olayın geçmişine baktığımız zaman da yani 33 yıla yayılan, 1993 yılında gerçekleşen ama 33 yıla yayılan bir yargı safahatından söz ediyoruz burada. Bu tabii yani insan ömrünün, ortalama insan ömrünün 70-75-80 sene olduğunu düşünürse,
1: yarısı, neredeyse
2: yani yarı ömür denebilecek bir durumda yargı süreciyle geçti pek çok şey. Dolayısıyla zaman aşımı evet burada işletildi. Zaman aşımı gerekçesiyle açık bir takım yargı süreçleri kapatıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın belli sanıklar hakkında af yetkisi kullandığını biliyoruz. Ama bu olay öyle bir olay ki Güçlü Bey, bizim elimizde de devletin politik gücünün belli sanıkların korunması yönünde kullanıldığını düşündürtecek bir takım emareler var. Mesela önemli denecek sanıklardan birisi çok uzun bir süre kaçak yaşadı bu olaydan sonra. Tabii 33 seneye yayılan bir şey olduğu için vefat ettiği haberi gazetelerde yansıdı ve cenazesi Sivas'taki evinden çıkartılarak toprağa verildi. Meğersem senelerdir
1: adresindeymiş
2: evinde,
1: yani kendisi.
2: Adresindeymiş. Yani şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya polisiye tedbirler açısından aslında bayağı kuvvetli bir devlettir. Yani kimleri buluyor canı istediği zaman. Ama bir türlü o kişi Sivas'taki evinde uzun süre kaçak olarak yaşamış. Şimdi canı istediği zaman devletimiz herkesi bulabiliyor ama o kişiyi bir türlü bulamamış. Belli ki. Bunun gibi başka hadiseler de var. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaş gerekçesiyle belli Sivas sanıklarını af etmesi, özel af hakkını kullanması. Şimdi herkes için kullanmıyor Sayın Cumhurbaşkanı bu yetkisini. Belli kişiler için kullanıyor. Bu kişiler de onlardan birileriymiş. Şu anda benim bildiğim kadarıyla hiç kimse kalmadı
1: Cezaevinde ben de hani onu bir araştırıp bakınca, ailelerle de konuşunca öyle bir gerçek değil. Onu konuşuruz. Bu insanlığa karşı suç tartışması, hani şunu hatırlatalım tabii hukuki boyut. Siz tabii düzeltin bir yanlışım varsa, evet. Ama insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı diye bir kavram yok. Bu da aslında tam Sivas katliamı ya da işte Madımak katliamı özelinde bir cezasızlık algısı. Yani uzun süredir devam eden bir dava, zaman aşımıyla ortaya çıkan o cezasızlıklar, ceza almaktan kurtulanlar, tırnak içinde söylüyorum bunu. Bu algıyı kırmak adına bu karar, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu karar bir tür hukuki baraj oluşturmuyor mu?
2: Yani bunu tartışabiliriz tabii. Ben biraz daha iyi niyetli düşünmeye çalışıyorum. Yani bu iyi bir karar ama o insanlığa karşı suçlar konusunu biraz daha açmak isterim. O şöyle, şimdi 1993 yılında olayın gerçekleştiği zaman diliminde Türkiye hukukunda insanlığa karşı suçlar diye bir suç tanımlı değildi. O zamanki ceza kanununda 765 sayılı, bugün yürürlükten kaldırılan eski ceza kanununda insanlığa karşı suçlar diye bir madde yoktu. Dolayısıyla o dönem itibariyle insanlığa karşı suçlardan bir soruşturma başlatılmamış ve bir yargılama yapılmamış olması normal karşılanabilir. Ama insanlığa karşı suçlar maddesi 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu ile hukukumuzda tanımlandı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurduğu bir devam eden ihlal kriteri vardır. Bazı fiiller mütemadiyen işlenir. Yani mütemadi suç diyoruz biz ona ceza hukukunda, suç genel teorisinde. Suçu işlemeye başlar ve belli bir zaman dilimi boyunca her an o suç işlenmeye devam eder. Şimdi bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruda da biraz bu hipoteze dayandık. Yani 1993 yılında işlenmeye başlanan insanlığa karşı suç bugün de hala işlenmeye devam ediyor. 2005 yılından sonra, yani Türkiye hukukunda insanlığa karşı suçlar tanımlandığı tarihten sonra da işlenmeye devam etti. Neden işlenmeye devam ediyor? Çünkü bu konuda herhangi bir etkili soruşturma yapılmamış, olayın sorumluları tam olarak ortaya çıkartılmamış, hiçbir kamu görevlisi yargılanmamış, ceza almamış. Halbuki burada çok ciddi bir devlet sorumluluğundan söz etmemiz gerekir. Yani istihbaratıyla, valiliğiyle, askeriyesiyle, jandarmasıyla, polis teşkilatıyla, siyasetçisiyle
1: diyecektim çünkü ben yani, o döneme tanıklık etmiştim, hani üniversitedeydim.
2: Büyük bir sorumluluktan söz ediyoruz ama
1: o dönemin İçişleri Bakanlığı vesaire izlemişti hakkında, neredeyse.
2: Evet, hiç kimse hakkında dava açılmamış, yargılama yapılmamış. Ve bir netice elde edilmemiş. Yani etkili bir ceza yargılaması süreci geçirilmemiş. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin bugün tespit ettiği durum da tam bu. Yani etkili soruşturma yapılmamış derken bunu kastediyor. Ama bu durumda tabii 33 kişinin ölümü söz konusu. Hem de nasıl bir ölümü? Bir otelde Sivas'ta yakılarak, dumandan boğularak ve yanarak öldürülmeleri söz konusu. Ve bu tam bir böyle yani on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir halk hareketi sonucunda oluşmuş bir durum. Dolayısıyla burada yani 3-5 kişinin sorumluluğundan çok daha fazlasının tartışılması gerekiyor aslında. Gerçek anlamda bir hesaplaşma, bir hukuki hesap verme süreci işletilmediği için de insanlığa karşı suç aslında bugün de işlenmeye devam ediyor. Bu sebeple de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruda işte tam bu kritere dayandık. Hala bir giderim sağlanmadı, hala bir hesaplaşma sağlanmadı, hala bir hukuki süreç işletilmedi bu konuda.
1: Dinleyicilerimize hatırlatalım, Anayasa Mahkemesi Sivas katliamına ilişkin bireysel başvuruyu 12 yıl sonra görüştü ve Madımak katliamı içinde bir ihlal kararı aldı. Bu kararı avukat Günal Kurşun'la konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Peki pratikte neler olacak? Yani bundan sonraki süreç, bu kararın ardından hukuki prosedür bakımından neler olacak? Hangi adımlar atılacak? Benim aklıma ilk gelen, tabii hani burada tazminattan vesaire bahsediliyor, ailelerin umurunda olduğunu düşünmüyorum bunu da, yeniden yargılama, dosyanın raftan indirilmesi gibi adımlar, hepimizin aklında olanlar bunlar. Bu konuda bir adım gelir mi ya da süreç nasıl işleyecek? En temel soru bu herhalde.
2: Evet, şimdi şöyle olması beklenir. Burada iki temel sonuç doğacak. Bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanunun 50. maddesinde diyor ki Anayasa Mahkemesi bir konuda ihlal bulduğu zaman bir bireysel başvuruda bu bir yargılamanın yenilenmesi sebebidir. Şimdi böyle ise o zaman ta en başa dönüp bütün yargılama sürecini yeni baştan ele almak gerekecek. Dolayısıyla bir yargılamanın yenilenmesi süreciyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Yani ilk sonucun bu olması beklenir. Siz de belirttiniz, yani ailelere yönelik bir tazminat, bir giderim söz konusu olacak. Ama burada verilecek birkaç bin liranın kaybedilen canların tazminatı tabii. olamayacağı çok net. Ailelerin de aslında böyle bir beklentisi yok. Buradaki gerçek giderim, olayın gerçek sorumlularının yargı önüne çıkartılıp hesap vermelerinin sağlanması olacak. Yani ailelerin, en azından benim müvekkillerimin beklentisi bu yönde. Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan ve Nesimi Çimen'in oğlu Mazlum Çimen'in beklentileri en azından bu yönde. Gerçek sorumluların yargı önüne çıkartılması, tarafsız ve bağımsız bir yargı önünde hesap vermelerinin sağlanması.
1: Yani normal gerçek şartlarda böyle yeniden sağlanır. Yargılamanın olması gerekiyor Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu kararla birlikte. Ama görüyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları alt mahkemelerce uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu, buna dair son yıllarda çokça tartışma yaşanıyor. Tartışma. Bir de ülke gerçekleri var. Bunun üzerinden de tabii olması gerekeni söylüyorsunuz bir hukukçu olarak ama peki bu olay özelinde mesela yerel mahkemenin kararını uygulama zorunluluğu ya da olası bir direnç senaryosu sizin aklınızda ne var?
2: Şimdi düşünmek bile istemiyorum böyle bir olasılığı Güçlü Bey. Gerçek bir hukuk devletinde Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulur. Beğenseniz de uyulur, beğenmeseniz de uyulur. Benim de beğendiğim ve beğenmediğim bir takım mahkeme kararları var ama hepsine uymak zorundayım. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Hepimiz öyleyiz. Çünkü aksi durumda hukuk güvenliği elden gidiyor. Hukuk güvenliği kalmıyor. Orman kanunu işlemeye başlıyor. O zaman ben de beğenmediğim bir takım mahkeme kararlarına uymayayım. Herkes uymasın beğenmediği kararlara. Öyle olmaz. Öyle hukuk devleti de olunmaz. İşte en son Can Atalay kararında izlemiştik. Yani Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karara Yargıtay uymadı. Yani bunlar şimdi çağdaş hukuk devletlerinde aslında düşünülmeyen durumlar. Akla bile gelmez. Böyle durumlar. Yani ülkenin en üst düzeydeki yargı organı bir karar verecek, en alt düzeydeki mahkeme çıkıp ben bu karara uymuyorum diyecek. Bu bir hukuk devletinde düşünülemeyecek bir hadise. Ama maalesef Türkiye'de gerçekleşiyor. Dilerim bu olayda böyle bir şey olmayacak. Anayasa Mahkemesi'nin kararına bütün yargı organları ve idare uyacak. Yargılama yenilenecek, yeni baştan düzgün, hukuka uygun, tarafsız ve bağımsız bir yargılama süreci geçireceğiz.
1: Şu an itibariyle tutuklu sanık yok dediniz. Firari sanık ya da aranan, kırmızı bültenle aranan isim var mı? Ya da mesela bu süreç etkisi olur mu bu kararın?
2: Tutuklu sanık yok ama aranan sanık var. Yani hiçbir zaman yakalanamayan sanık var. Bunların yurt dışına kaçtığı, işte Almanya'da, çeşitli ülkelerde barındığı söyleniyor ama akıbetleri konusunda bir bilgimizin olmadığı sanıklar var.
1: Anladım. Siz ailelerle de görüşüyorsunuz tabii sık sık hukukçu sıfatıyla. Aradan bunca zaman geçtikten sonra, yani aileler açısından bakıldığı zaman yürütülen hukuk mücadelesi, toplumsal vicdan bir yandan da bu elbette. Bu karar onlar açısından önce aile, tabii aileler, sonrasında da bizler için neye karşılık geliyor? Yani biliyorsunuz bu cezasızlık algısını az önce de konuştuk biz bu meseleyi. Tam olarak onlar açısından bakıldığı zaman, aileler açısından neye karşılık geliyor bu karar?
2: Efendim şöyle ifade edebilirim bunu. Yani aileler elbette birinci planda geliyor ama bu davanın neticesini bekleyen Türkiye'de milyonlarca aile var ki, milyonlarca insan var ki bir ayrımcılık olmayacağına, bir farklı muameleyle karşılaşmayacaklarına, hukukun herkese eşit bir şekilde uygulanacağına inanmak istiyor insanlar. Samimiyetle buna inanmak istiyorlar. Ama ortaya konan yargı pratiği öyle olmayacağını gösterdi bugüne kadar, geçtiğimiz 33 yılda. Bundan sonraki dönemde geleceğe umutla bakabilmek için çocuklarımızı da bu ülkede herkesin birinci sınıf olduğu, herkesin eşit vatandaş kabul edildiği, kimsenin temel vatandaşlık haklarının kısıtlanmadığı, düzgün, özgür yurttaşlar olarak yetiştirebilmek adına aileler de, milyonlarca insan da bu davanın neticesinden emin olmak istiyor. Gerçek bir ceza yargılaması, tarafsız, adil, hukuka uygun, yani evrensel hukuk normlarına uygun bir yargılama beklentisi içinde herkes. Aslında her davadan, her hukuk konusundan böyle bir beklentimiz var. Ama bu dava özelinde biraz daha ön planda tabii bu. Çünkü geçtiğimiz yaşadığımız tecrübe son derece acı, hatıralarla dolu, son derece ayrımcı, son derece ikili hukuk düzenini hatırlatan, yani çoklu hukuk düzenini hatırlatan, birilerine bir hukuk, başkalarına başka bir hukuk kuralı uygulanmasını hatırlatan bir tecrübe yaşadık. Dolayısıyla bununla bir kere daha karşılaşmak istemiyor kimse.
1: Anladım. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum size, Günal Kurşun.
2: Rica ediyorum. Avukat. Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek
2: üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Gerekçeli karar açıklandıktan sonra bir kez daha bu değerlendirmeyi beraber mutlaka, daha sağlıklı, oldum, daha detaylı yapmak isterim.
2: Tabii.
1: O zaman şimdiden davet edeyim programı
2: size. Gerekçeli kararından sonra çok daha derinlikli inceleme imkanımız olacak.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum size.
2: Sağ olunuz.
1: Anayasa Mahkemesi yıllardır devam eden, takipte olduğumuz davalardan bir tanesi. Sivas katliamı davasında 12 yıl önce bir bireysel başvuruda bulunulmuştu mahkemeye. Ki onu da hatırlatacağım ve kısaca hatırlatmak istiyorum. Oy birliğiyle dün bir karar aldı. Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği kararı çıktı burada. Tabi zaman aşımı meselesini örneğin gündemine almamış olması Anayasa Mahkemesi'nin dikkat çekici. Ailede bir tazminat ödenecek, onu biz öğreniyoruz bu karardan. Kısa bir karar. Daha detayları, gerekçesi açıklanmadığı için bunu söyleyeceğim. Peki bir hatırlatma da yapayım izniniz olursa. Bu Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ne zaman yapılmıştı? 12 yıl önce diyoruz ama hangi gerekçeyle yapılmıştı onu hatırlatmak gerekiyor. Katliama ilişkin firari sanıklardan Cafer Erçakmağ'ında aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında açılan bir dava vardı. O davanın zaman aşımı nedeniyle, dikkat, 35 kişinin katledildiği bir davada, bir olaydan bahsediyoruz. Zaman aşımı nedeniyle düşürülmesinin ardından gerçekleşmişti bu başvuru. İşte 12 yılın ardından Anayasa Mahkemesi daha önce iki kere gündemini almış, bir karar vermemişti. Aileler 2 Temmuz'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. O başvurunun hemen ardından gelen bu karar, Anayasa Mahkemesi'nden alınan bu karar son derece dikkat çekiciydi. Tabii katliama ilişkin, Sivas katliamına ilişkin devam eden son ceza davası, onu da hatırlatayım izninizle. 14 Eylül 2023 o tarihte 3 firari sanık yönünden 30 yıllık dava zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürülmüştü. Oysa ki avukatlar, işte az önce de Günal Kurşun'la da konuştuk, müşteki avukatları katliamın insanlığa karşı suç niteliğinde olduğunu, bu nedenle de zaman aşımının uygulanamayacağını her fırsatta dile getiriyorlar. Az önce de Günal Kurşun aynı ifadeyi kullandı ama mahkemeler bu kararı ya da bu talebi kabul etmiyorlar. 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal şenlikleri gerçekleşirken o şenlikler sırasında öldürülen 33 aydın sanatçı, 2 otel çalışanına da buradan tekrar saygıyla anıyoruz. Takip edeceğiz bu dava ile ilgili gelişmeleri de. Peki kısa bir ara verelim. O arada aradan sonra da başka başlıklarla sizlerle olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
1: Ama öyle demiyorlar.
2: Ya, öyle demiyorlar.
0: Demiyorlar. Bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam. Şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz mobilde 60.yüz bu soruya? Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız. Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değişeceği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
1: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
0: Ne kadar hoş. Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanla devam ediyoruz ve son bölümdeyiz. Son 10-15 dakika içerisindeyiz. Şu üniversitelerle ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı istihdam verileri, üniversite mezunlarına dair istihdam verileri hazır. Şimdi hani tercihler yapılıyor, o süreç içerisindeyiz. Sınavla ilgili tartışmaların sonu gelmiyor, onu söyleyeyim. O tartışmalar daha uzun süre yapılacak gibi görünüyor. ÖSYM ile ilgili ya da işte YÖK'ün politikalarıyla ilgili tartışmalar bitmiyor ama şöyle Türkiye İstatistik Kurumu, belki hani dinleyen öğrenci arkadaşlarımız varsa, aday, üniversite adayı öğrenciler arkadaşlarımız varsa ya da aileler, hani şöyle kim ne kadar çok kazanıyor, lisans mezunları açısından iş bulma süresi örneğin nedir, ne değildir, en çok hangi meslekler ülkede daha hızlı, daha doğrusu iş bulabiliyor, kazanç açısından da tabii ülkenin gerçekleri, hayatın gerçekleri, ne hoş geldiniz diyelim üniversite adayı arkadaşlarımıza. Lisans mezunlarının iş bulma süresinin Türkiye İstatistik Kurumu verileri üzerinden aktarıyorum size ve 2025 verileridir bu. 14.2 aya gerilemiş durumda lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi. İstihdam oranlarına bakıldığı zaman da doğal olarak tahmin edebileceğiniz gibi tıp bölümünden, tıp fakültelerinden mezun olan gençlerin, doktorların daha şanslı olduklarını söyleyebiliriz. Enteresan bir rakam, enteresan bir veri var burada. Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümse pilotaj olarak kayıtlara geçti. Benim dikkatimi çeken konu bu. Lisans düzeyine bakalım, şöyle bir özet yapmak istiyorum size. Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam. Bunun altını çiziyorum. %95 ile tıp. %95 ile tıp. %90 ile özel eğitim öğretmenliği. %89 ile havacılık, elektrik ve elektroniği olduğunu görüyoruz. Matematik mühendisliği, hemşirelik gibi alanlara bakarsak da orada da kayıtlı istihdam oranı %89 düzeyinde. Mezunların iş bulma süresi elbette en çok dikkat edilen, yani daha idealist davranmıyorsanız genel olarak ülke gerçeklerine dikkate alınırsa daha kolay, daha hızlı iş bulmak, daha çok, daha fazla gelir elde etmek elbette pek çok kişinin ortak amacı. Mezunların ilk iş bulma süresi lisansta 14.4 ayken 2024'te, 2025'e geldiğimizde bunun 14.2 aya gerilediğini görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu bize bunları söylüyor. Ön lisanstaysa 16 aydan 15.8 aya gerilemiş durumda. Yani gençler Türkiye İstatistik Kurumu'na göre biraz daha hızlı iş bulma konusunda bir gelişme olmuş. İş bulmaları konusunda bir gelişme olmuş. Aylık ortalama kazançlar. Bir de buradan size birkaç veri aktarayım. Sonra üniversite sisteminin ya da üniversite mezunlarının durumuna dair başka verileri konuşacağız. Başka rakamları yine TÜİK üzerinden konuşacağız. Aylık ortalama kazancı en yüksek lisans bölümleri sayıyorum. Pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği ve uçak mühendisliği olmuş. Ön lisansa bakalım. Uçak yine teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi ve polis meslek eğitimi en çok kazandıran bölümler arasında görüyoruz. Bu arada kendi mesleğimizle ilgili de bir tablo ortada maalesef, onu söyleyeyim. Kendi alanında çalışmada en düşük uyum gazetecilikte bu bölümlerden mezun olan arkadaşlarımız da kendi alanlarında çalışmıyorlar. Yüzdeleri de var. Hani o detaylara girmeyeceğim ama gerçekten gazetecilik, sosyal bilimler ve enformasyon kendi ön lisans ya da lisans düzeyinde eğitim alanların kendi alanlarında en az çalıştığı bölümler olarak ön plana çıkıyor. Profesör Doktor Aziz Çelik'in bir paylaşımı var. Boşuna mı okuyor bu gençler diye sormuş Profesör Doktor Aziz Çelik. Tüm üniversite mezunu, işte bu rakamlar da yine TÜİK'in rakamları. Tüm üniversite mezunlarının %44'ü, sosyal bilim mezunlarının %80'e yakını kendi alanlarında iş bulamıyorlar, çalışamıyorlar diye bir şeklinde bir saptaması var Aziz Çelik'in. Hani üniversite eğitimi var, evet var, ama iş var mı? İşte bunun karşılığında TÜİK'in yüksek öğretim istihdam göstergelerini bir bilim insanı olarak yorumladığında Profesör Doktor Aziz Çelik bu gerçekle karşı karşıya kalıyor. Eğitim sistemindeki çöküş şeklinde de bir yorumu var. Üniversite mezunlarının %44'ü okuduğu alanda iş bulamıyor diyor. Aziz Çelik şöyle söyleyeyim size, üniversite mezunlarında eğitim alanlarıyla uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranları, bakın sağlıkta mesela %80'e kadar çıkıyor bu rakamlar, eğitimde %64, bilişim ve iletişim teknolojilerinde %56, hizmetlerde %55, sanat ve beşeri bilimlerde %47, ortalama %56. Yani dediği gibi neredeyse yarısı üniversite mezunlarının kendi eğitimini aldıkları alanda çalışamıyorlar. Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon, işte az önce dikkat çektim size. Burada kendi alanlarında iş bulma oranı %20 sadece, %20. Bunu görmek, bunun üzerinden belki yeni bir yapılanmaya gitmek gerekiyor. Ama işleyen sistemden memnun olanlar var mı? Var. Kim onlar? Vakıf üniversiteleri yıllık ücretlerine, şimdi biliyorsunuz YÖK bir sınırlama getirdi ara sınıflar için, yani 1'den 2'ye, 2'den 3'e geçenler için bir %25'lik bir sınırlama geldi, evet, ama hazırlık bölümleri ya da birinci sınıflar için böyle bir sınırlama yok. İşte bakıyoruz, rakamlar inanılmaz. Yani yıllık ücretlerde %40 yeter mi? Yetmez. %40 ile %159 arasında zam yapıldığını öğreniyoruz. Tıp fakülteleri, tıp programları elbette burada dikkat çekiyor. Yani ortalama bir ev parası diyebilir miyiz? 3 milyon 740 bin lira yıllık ücretle eğitim veren tıp fakülteleri var bu ülkede. Ki şöyle söyleyeyim size, Oxford Üniversitesi'nde örneğin yıllık ücretler 37 bin sterlin ile 62 bin sterlin arasında değişiyor. Yani 2 ile 4 milyon lira arasında değişiyor. Oxford Üniversitesi'nde okumak isterseniz, Cambridge'in tıp eğitiminin yıllık ücreti 70 bin 500 sterlin. O ne kadara denk geliyor? Yaklaşık 4,5 milyon liraya denk geliyor. Ama işte ülkede bakıyorsunuz, şöyle İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 3 milyon 740 bin lira. Hacıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 milyon 300 bin lira. Tıp fakültelerinden bahsediyoruz. Koç 3 milyon 250 bin lira diye bu devam ediyor. En düşük mesela Özyiğin Üniversitesi 1 milyon 975 milyon lira istiyor öğrencilerden yıllık. Onu hatırlatalım. Tabii farklı burs sistemleri var. İşleyen %50'ye kadar burs da alınabilir. Tamam, buna da bir şey söylemiyoruz ama bu rakamlar ülke gerçekleriyle örtüşmüyor. Bunu bir söyleyelim. Bir ev fiyatına bir yıllık eğitim olmaz. Hele tıp fakülteleri de ortaya çıkan gerçeklik, zaten daha uzun süre devam eden bir eğitim sistemi. Aileler bunu nasıl karşılayacaklar? Akıl alır gibi değil. Daha detay, daha ayrıntı da verebilirim buna dair. Konuşabiliriz de pek çok başlıkta ama şimdi özel üniversiteler ya da işte vakıf üniversiteleri, teknik adı vakıf üniversiteleri deyince tamam bu kadar gelir elde ediyorlar ama dün de konuşmuştuk bunu. Özellikle YÖK'ün bu fiyat sınırlaması, zam sınırlaması, ara sınıflar için %25'lik zam sınırlamasını konuşurken, peki dedik, eğitim kalitesi mesela konuşuluyor mu ya da görevlilerin orada eğitim veren akademisyenlerin koşulları, çalışma koşulları nedir demiştik. Özellikle bu yaz yüzlerce akademisyenin vakıf üniversitelerinde işten çıkarıldığına tanıklık ettik demiştik. Bakın dün sevgili Mustafa Hoş'un programında, Yol Arkadaşı programında akademisyen Ulaş Özer konuk oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi örneğindeki diğer vakıf üniversitelerinde de benzer tablolar yaşanına dair bilgiler elimizde. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çok sayıda akademisyenin işten çıkarılmasını nasıl değerlendirdi Ulaş Özer? Dediğim gibi Mustafa Hoş'a verdiği röportajda bir dinleyelim.
2: Akademisyen işten atılıyorsa orada bir şey vardır. Hani bir şey olması lazım. Ama sadece Aydın Üniversitesi değil, birçok üniversitede böyle bir akademisyen kıyımı yaşanıyor. Ne gerekçeyle sizi çıkardılar?
5: Yani şöyle bir şey söyleyebilirim buna dair. Yani eğitimin bu denli piyasalaştığı bir ortamda bu aslına bakarsanız beklenmesi gereken bir şey. Herhangi bir gerekçe sunmadılar açıkçası. Biz 30 Haziran günü maillerimize gelen bildirimle, EBS sistemi üzerinden bize iletilen yazıyla öğrendik işten çıkarıldığımızı.
2: Maille mi çıkardılar?
5: Evet. Herhangi bir gerekçe, açık bir gerekçe de bize sunmadılar. Sözleşme gereği bazı maddeleri gerekçe göstermişler. Ama bu maddeler çok geniş kapsamlı maddeler. Hani tek bir nedeni olmayan maddeler ve içine pek çok şeyi doldurmuşlar açıkçası. Bu öğretim süreci devam ettiği sürece sizin sözleşmeniz her yıl otomatik olarak yenileniyor zaten. Yani olması gereken şey bu. Vakıfların varoluş nedeni aslında kamu yararını gözetmek. Ancak Türkiye'de bunun işletiliş şekli bir çeşit kar amacı güden bir durum. Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla, bu arada geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi yine çok sayıda öğretim üyesini almak üzere bir alım ilanı çıktı resmi gazetede. Bizim anladığımız kadarıyla burada üniversitenin bir stratejisi var. Burada bazı alanları, daha karlı alanları büyütmek, kar oranı düşük olan bölümleri ve fakülteleri de daraltmak yönünde. Şimdi işten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı bu daraltılan ya da daraltılması düşünülen ya da gerektiği kadar onlar açısından karlı olmayan bölümlerden çıkarılan akademisyenler. Şimdi yeni çıkan ilana bakıyoruz. Yeni çıkan ilanda da tamamen farklı bölümlere öğretim elemanı alınmak istendiğini görüyoruz. Bizim için açıkçası burada anladığımız kadarıyla bir kadro kaydırması söz konusu. Biz hem çalışan arkadaşlarımızı, hem işten atılmış arkadaşlarımızı, hem de öğrencilerimizi eğitim hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kendi akademisyen olarak üretme haklarına, akademik özgürlüğe dair de sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ve kol kola girmeyi teklif ediyoruz ve bu bir çağrı.
1: İşte biz hani üniversitelerdeki vakıf üniversitelerinin fiyatlarını, yıllık ücretlerini konuşuyoruz. Milyonlara, 3 milyon, 4 milyona yaklaşan rakamlardan burada bahsediyoruz. Ama bir yandan da böyle bir gerçeklik var. Yani YÖK'ün bu konuda herhalde yani nicelikle ilgileneceğine biraz da nitelikle ilgilenmesi gerektiğini, bu akademisyenlerin özlük haklarının korunması açısından en azından bir adım atması ya da vakıf üniversitelerini bu anlamda denetlemesi gerekmiyor mu ya da bir yaptırım uygulaması gerekmiyor mu diye de düşünüyorum. Diyeceksiniz ki devlet üniversitelerindeki akademisyenlerin durumu, o da ayrı bir tartışma konusu elbette. Onu da dönem dönem sık sık konuşuyoruz burada. Akademilerin yönetimleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde olanları, yıllardır yaşananları zaten takip ediyoruz. Oradaki kalite, oradaki tabloda ortada. O yüzden hani devlet üniversitelerindeki durum ortadayken sıra vakıf üniversitelerine gelir mi? Vallahi gelmesi gerekiyor. Yüzlerce akademisyenin işsiz kaldığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Bu sadece işte son gazeteci Mustafa Hoşak konuştu, akademisyen Ulaş Özer. Bu röportajda da dinliyoruz. Sadece mesele akademisyenlerin özlük hakları değil, aynı zamanda öğrencilerin hak ettikleri eğitim kalitesine ulaşmasıları açısından da son derece önemli bir durum. Her şey sadece kar zarar dengesiyle bakılmamalı her şeye. Ama biz ne olması gerektiğini zaten biliyoruz ülke olarak. Emin olun herkes biliyor. Herkes ne olması gerektiğini biliyor ama olan bambaşka. O yüzden her sabah başlarken olması gerekeni sadece anlatmayacağız, olanı da anlatacağız diyoruz ya. O yıllardır bunu söylüyoruz. İşte olanlardan bir tanesi de bu. Akademisyenler bir şekilde işlerinden oluyorlar. Son bölüme, son birkaç dakikaya geliyorum. Tabii ki bir spor haberim var, onu konuşacağım. Kadın voleybol milli takımımız İstikrar abidesi, yıllardır konuşuyoruz biz bunu, yıllardır anlatıyoruz. Kanada'yı en son olarak 3-1 yendiler ve Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Kanada'yı 3-1 yendiler ve yarı finale yükseldi Ay Yıldızlı ekibimiz. Rakip de Çin, hiç de kolay değil, ev sahibi Çin. Zor bir mücadele olacak. Ne zaman oynanacak karşılaşma? Kadın voleybol milli takımımızın Çin'le oynayacağı karşılaşma 25 Temmuz, yani yarın cumartesi, Türkiye saatiyle güzel, düzgün bir saat, izlenebilir bir saat. Hani Dünya Kupası'ndan sonra uyku sistemimiz alt üst oldu. 14.30 efendim, 25 Temmuz cumartesi günü 14.30'da Çin'le yarı final karşılaşmasında kadın voleybol milli takımımız karşılaşacaklar. Hani Voleybol Milletler Ligi, evet, bir

diyelim kadın voleybol milli takımımıza, buradan elbette filenin sultanlarına başarılar dileyelim. Yarın keyifle izleyeceğim bu karşılaşmayı da diyelim ve bugünü, bu haftayı bitirelim yavaş yavaş. Ne yaptık? 24 Temmuz 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanması ve sulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma, teknik masada Simge Ertem, editör arkadaşlarım İrem Başgöy, İknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Pazartesi günü ben aynı saatte sabah 7'de sizlerle olacağım. Yapabilirseniz önümüzdeki 2 gün boyunca, zor biliyorum ama aklınıza mukayyet olun. Hoşça kalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Türkiye'den İsrail'li bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki var. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilerin göreceği zararın dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını açıkladı. İç siyasetin gündeminde Özgür Özel'in yeni parti çalışmaları var. Ayrıntılar haberimizde olacak.

0: Türkiye'den İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki var demiştik. Dışişleri Bakanlığı tarafından bir yazılı açıklama var. Açıklamada İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemlere sert tepki gösterildi. Açıklamada Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerin ve oldu bitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz ifadeleri kullanıldı. ABD ve İran arasında askeri gerginlik sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilerin göreceği zararın ABD'nin elinde bulunan dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını açıkladı. Trump aksi yönde bir duyuru yapılana dek söz konusu uygulamanın devam edeceğini belirtti. ABD'nin elinde İran'ın 2 milyar dolarlık mal varlığı bulunuyor. Ancak İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam değerine ilişkin resmi bir veri bulunmamakla birlikte tahminler 27 milyar dolarla 100 milyar dolar üzerinde bir aralıkta değişiyor. İç siyasetle devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Polatlı'da tarım işçilerini ziyaret etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor dedi.
1: Ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin, beni tercih etsin veya etmesin, ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu: bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Benim tek kaygım bu çocuklar ve bu ülkenin geleceği. Bunun için de mücadele edeceğim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında medyada çıkan haberlere de değindi. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yok ifadelerini kullandı.
1: Hayatımda görmediğim yalan haberleri kontrollü medya sayesinde gördüm. Sosyal medyada gördüm. Biz hesap vermeye hazır bir siyaset anlayışını güdüyoruz. Siyasetçi dediğiniz kişi halkına hesap verecek. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yok.
0: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları sürüyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, yeni parti hazırlıklarına ilişkin henüz tarih ve milletvekili sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşmayacaklarını söyledi.
2: Sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını bilsin. Bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
0: Emir, MHP lideri Bahçeli'nin CHP'ye ödenen hazine yardımından yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır açıklamasını da şu sözlerle değerlendirdi.
2: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardım almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
0: Kocaeli'nde CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Ahbap soruşturması kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan yer alıyor. Spor. Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek finalinde dün Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlar yarın yarı final mücadelesinde Çin'le karşılaşacak. Beşiktaş Midtjylland'i tek golle yendi. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'le karşılaştı. Tüpraş Stadyumunda oynanan müsabaka siyah beyazların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Orkun Kökçü kaydetti. Eşleşmenin rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Ekonomi. Merkez Bankası dün açıkladı, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini %37'de sabit bıraktı. Böylece 4 toplantı üst üste faize dokunulmamış olundu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,43 değer kaybederek 14.077 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.142 lira, çeyrek altın 10.030, tam altın 39.949, ata altın ise 40.936 lira. Yol durumu. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk oranı şu sıralarda %54'e ulaşmış durumda. O3 Salmacılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bölgede yoğunluk var. D100'de ise Beylikdüzü Haramidere yönünde sol şeritte zincirleme bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu kazaya da şu sıralarda müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk söz konusu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Şimdi de TEM otoyolun 0-15 kilometreleri Akyazı Erenler kavşaklarında otoyol kesimler halinde trafiğe kapalı. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor ve D100 devlet yolundan otoyolun Akyazı kavşağına girişlere ve otoyoldan çıkışlara da izin verilmiyor. Ankara Kırıkkale Delici otoyolu Ankara çevre yolunun Samsun Karapürçe kavşakları Konya İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Çanakkale Çan devlet yolunun 4-10 kilometrelerindeki trafik akışı da kontrollü sürdürülüyor. Ve sevgili dinleyiciler, bültenimizi bir hatırlatmayla noktalayacağız. Mayo ve bikininin esrarengiz geçmişine ve dönüşümüne tanıklık etmeye ne dersiniz? 1800'lerden günümüze plaj giyimine bakacağız. Mayo'nun mütevazi başlangıcını ve geçirdiği evrimi sizler için derledik. Bu keyifli ve ilginç bilgilerin yer aldığı haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: 1800'lerden günümüze plaj giyimi, tarihten günümüze mayo ve bikininin hikayesi. Moda ve trendler doğaları itibarıyla sık değişirler. Her dönemde trend olarak adlandırılan kesimler, renkler ve detaylar farklılaşır. Söz konusu mayo ve bikini olunca işin içerisine işlevsellik de dahil alıyor. Bu yazın favori plaj görünümüne karar vermeden önce mayo ve bikininin esrarengiz geçmişine ve dönüşümüne tanıklık etmeye ne dersiniz?
4: Ama önce mayo sözcüğünün kökenine bakalım. Mayo sözcüğü dilimize Fransızcadaki mayo sözcüğünden geçmiştir. Fransızca mayo, bebek kundağı, vücudu sıkıca saran giysi, tulum, yüzme giysisi sözcüğünden alıntıdır. Fransızca'da ilk kez 1908'de o dönem moda olan tulum şeklindeki deniz kıyafeti için kullanılmıştır.
0: 1800'lerde deniz banyosu yapmak oldukça popülerdi. Bu popülerliğin ahlaki boyutu düşünülerek banyo makinesi denilen arabalar icat edildi. 1800'lü yıllardaki deniz kostümleri ise bugünün kusursuzluğunun kumaşıyla dokunan cesur görünümünden epey uzaktaydı.
4: Bu yıllarda denize eğlence ve spor amaçlı değil, tamamen ihtiyaç olarak giriliyordu. Mayo diye bir şey olmadığından dolayı günlük kıyafetlerle denize girmek tercih ediliyordu. Bu rahatsız edici kıyafetler içi göstermemesi için kalın dikiş ve kumaşlara sahipti. Sıklıkla yünden yapılan bu giysiler mümkün oldukça cilt göstermeyecek biçimde kapalıydı ve eteklerin ucuna kıyafetin suda açılmaması için ağırlıklar yerleştiriliyordu. Bugün alışık olduğumuz plajlar ve giysi değiştirme kabinleri bulunmadığı için bathing machines, banyo makinesi veya tekerlekli yüzme kabini adı verilen dört tekerlekli vagonlar, kişilerin, özellikle kadınların, muhafazakarlıklarının bir göstergesi olarak gidecekleri yere taşınıyordu.
0: Yine bu dönemde çoğu kadının ayaklarının dahi çıplak olması uygun görülmediğinden plaj ayakkabıları, plaj elbiselerini tamamlayan bir aksesuar olarak kullanılıyordu. 1890'lara gelindiğinde deniz kıyafetlerinde yeniliklere rastlanmaya başlandı. Artık mayolar tek parça ve naylon kumaşlardan üretilmeye başlanmıştı. Fakat yine de 1800'lerdeki günlük kıyafet çizgisinden ileri gidemedi.
4: 1900'lerin başında denizci giysilerinden esinlenen ve oldukça moda olan plaj elbiseleri hala vücudun büyük bölümünü kapatmaya devam ediyordu. Malzeme olarak sıklıkla siyah renkli ipeğin kullanıldığı bu giysiler, siyah ipek çoraplar ve siyah deriden yapılmış plaj ayakkabıları gibi aksesuarlarla birlikte giyiliyordu. Bu dönemde moda olan bir diğer aksesuar, bugünkü bonelerin büyük büyük anneanneleri olarak adlandırabileceğimiz bathing caps, yani yüzme başlıklarıydı. Daha çok kadınlar tarafından kullanılan bu başlıkların amacı saç modelinin dağılmasını önlemekti. Ve daha şık hale getirmek için üzerine eşarp bağlanarak kullanıyorlardı.
0: 1910'larda plaj giyimi bugünkü moda algımıza daha yakın bir hal almaya başladı. Plaj elbiselerinin boyları kısaldı ve giysiler vücuda daha iyi oturan bir biçim almaya başladı. Bununla birlikte bu dönemde kadınlar plajlarda pek çok hukuki yaptırım ve denetlemeyle karşı karşıya kaldılar. Öyle ki 1907 yılında rekor sahibi Avustralyalı yüzücü Anetta Kellerman, Boston'da bir plajda yüzerken elbisesinin açıklığı nedeniyle tutuklandı. Bu denetim ve ölçümler 1920'lerde dahi devam etti. Kadınların olimpiyatlarda yarışmalarına izni verildikten 13 yıl sonra 1913 yılında Amerikalı Carl Jensen, yüzme performansını arttıran iki parçalı mayo ile tanıştırdı bizi. Bu kostüm sadece bir şort ve tişörtten ibaretti. Ancak o dönem için skandal niteliği taşıyan özelliği vücuda tamamen oturan cinsten olmasıydı.
4: 1920'lerde plaj giyiminde pratikliğin önem kazanmaya başlamasıyla birlikte kadınlar için üretilen yüzme giysilerinde daha az kumaş kullanılmaya başlandı. Yaka çizgileri aşağı inerken kolların bulunduğu bölümlerdeki açıklıklar genişletildi. Bu dönemde yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları kullanılmaya devam etti. Giysilerin uygunluğu konusundaki denetimler ise halen yapılıyordu. 20'lerde ve 30'larda erkek plaj modası ise temel olarak çizgili yüzme giysileri üzerine kuruluydu. Tek parça halindeki bu yüzme giysileri bir şort ve kolsuz gömleğin birleşimi gibi görünüyordu. Hem kadın hem de erkek plaj giyiminde daha açık renklerin kullanılmaya başlamasıyla kırmızı, mavi, beyaz gibi renkler yüzme giysilerine dahil edildi.
0: 1930'larda kadın yüzme giysileri modern anlamda mayoya oldukça yakın bir hal almaya başladı. Erkeklerinkine benzer biçimde tek parça olan yüzme giysilerinde etek kesiminin başlangıç bölümü yükseltildi. Böylece kadınlar o zamana kadarki en açık yüzme giysilerini kullanmaya başladılar. Yün ya da ipek gibi hareket etmeyi güçleştiren ve cilde rahatsızlık veren kumaşların yerini esneme payı bulunduran hafif ve lastik temelli kumaşlar aldı. Yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları terk edildi. Spagetti askılarsa dönemin sık tercih edilenleri arasında yerini aldı.
4: 1940'larda plaj modasında iki değişim yaşandı. İlki kısa tulumlara benzeyen tek parça mayoların yerini elbiseyi andıran, vücuda oturan mayoların alması, ikincisi ise bikini kavramının plaj modasına dahil olmasıydı. Böylece plaj giyiminde çeşitlilik artmış oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa'da kadınlar belde deri bir şerit bulunan mayolar giymeye, Amerikalı kadınlarsa daha küçülen yüzme kıyafetleri giymeye başladılar. Genel olarak boyu kısaltılmış ve eteklerin ortadan kaldırıldığı, ikiye bölünmüş yüzme kıyafetlerine geçiş yapıldı.
0: 5 Temmuz 1946'da Fransız tasarımcı Louis Riet, Paris'teki popüler bir yüzme havuzu olan Piscine Molitor'da cesur iki parçalı bir mayo tanıttı. Dansçı Michel Bernardini bikiniyi ilk kez sergileyen model oldu. Riet tarafından tasarlanan iki parça mayo ya da bildiğimiz adıyla bikini belin üst kısmını açıkta bırakıyordu. Mayolarda daha az kumaş kullanılmaya başlanmasında moda anlayışının yanı sıra 2. Dünya Savaşı'nın da etkisi oldu. Zira bu dönemde savaşın yarattığı ekonomi insanları giysileri tasarlarken daha az kumaş kullanmaya yöneltti.
4: 1 Temmuz 1946'da ilk atom bombası denemesinin yapıldığı Bikini Adası bu kostüme Bikini adı verilmesi için ilham verdi. Rivayete göre bu iki parçalı mayonun erkekler üzerinde bıraktığı etki adaya atılan bombanın etkisine benzetildiği için bu kıyafetin adı bikini olarak kaldı. Yani bikini boyutunun küçük, etkisinin büyük olmasından dolayı bikini oldu. Plaj modası bu yıllarda erkekler için de değişti. Tek parça mayoların yerini çok daha fazla cilt gösteren brief olarak bildiğimiz kısa ve yüksek belli şortlar aldı. Malzeme olarak halen yün kullanılmakla birlikte suni ipek ve spandex kumaş karışımının popülerliği artmaya başladı.
0: 50'lerde kadın plaj giyiminde değişen kesimler değil, kumaş malzemeleri oldu. Mayoların daha hızlı koruması ve içlerinde daha rahat hareket edilebilmesi için daha esnek olan naylon temelli kumaşlar kullanılmaya başlandı. Bikininin ortaya çıkışı kadınların bedenlerini serbestçe ifade etme hakkını savunduğu bir döneme denk geldi. Bikininin tarihi sadece bir modanın evrimini değil, aynı zamanda kadınların toplumsal cinsiyet normlarına ve beklenen davranışlara meydan okuma hikayesini de simgeler.
4: Bikini doğuşunun ardından Avrupa ve Akdeniz'de yasaklamalarla karşılaştı. Özellikle Katolik ülkelerde ve Dünya Güzellik Yarışması törenlerinde. Fakat bikininin yaratıcısı Reed, 50 binden fazla hayran mektubu almasına dayandırdığı cesaretle ses getiren bir reklamla çıkış yaptı. 1957 yılında Brigitte Bardot'un Cannes Film Festivali esnasında Fransa'nın güney sahilinde bikiniyle poz vermesi büyük sansasyon yarattı. Onu Hollywood yıldızları Marilyn Monroe, Esther Williams gibi isimler takip etti. Marilyn Monroe gibi kadın figürlerin bu tasarımlar içinde fotoğraflanması kadınlar tarafından iki parça ve daha çok cilt gösteren plaj giysilerinin topluluk içinde giyilebilmesine ortam oluşturdu.
0: 1960'larda kesimler önceki yıllara göre daha cesurdu. Bel ve göbek bölgesini açıkta bırakan düşük belli kesimler, bacakların başladığı etek bölümünde daha derin açıklıklar kullanılmaya başlandı. Hippie hareketinin de etkileriyle kadınlar utanma ya da eleştirme endişesini bir kenara bırakarak istedikleri tarz yüzme giysilerini tercih etmeye başladılar. 1960'ların kadın hareketi sırasında bikini kadınların özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını simgeleyen bir moda parçası olarak ortaya çıktı.
4: 1960 yılında Brian Tyler'ın çok popüler olan şarkısı It's Be Sittin' Winnie Yellow Folk'la Dot Bikini ile gündem yaratırken, 2 yıl sonra Ursula Andersen ilk James Bond filmi olan Doktor No'da canlandırdığı Honey Rider karakteri kemerli beyaz bikinisiyle arz-ı endam etti. Andres 2001'de bu bikiniyi Londra'da müzayedeye çıkararak 61.500 dolara sattı.
0: 70'lerin plaj giyimi modasında iki temel yenilik göze çarpmaya başladı. Bunlardan ilki erkek mayoları da dahil olmak üzere çok daha fazla renk ve özellikle de desen kullanılmasıydı. Briefler yerini erkek plaj giyiminde günümüzde de tercih edilen şort kesimine bıraktı. Erkek mayolarında kimi zaman kemer detayı da tercih edildi. İkinci değişiklik ise kadın mayolarındaki kesim ve kumaş çeşitliliğiydi. İpli bikiniler bugünkü mayokini olarak adlandırdığımız tek parça ancak cildi bütünüyle kapatmayan modeller bu dönemde giyilmeye başlandı.
4: 80'lerde günlük giyimde tercih edilen cesur parlak renkler ve desenler plaj giyimine de yansıdı. Neon renkler ve leopar gibi hayvan desenleri mayo ve bikinilerde en çok tercih edilenler arasına girdi. Bikini ve mayoların alt bölümlerinde bel çizgisi aşağı, bacakların başladığı açıklıklarsa oldukça yukarı, bel çizgisinin de yukarısına çekildi. Bu kesimi son 2 yıldır plaj giyiminde yeniden görmeye başladık. 80'lerde kullanılmaya başlayan bir diğer kesim ise üçgen ismini verdiğimiz bikini üstleriydi. 80'li yıllarda bikini Brezilya'da hiç olmadığı kadar küçüldü, beli yükseldi.
0: Amerikalı oyuncu Carrie Fisher 1983 yılında çekilen Yıldız Savaşları Bölüm 6 Jedi'nin Dönüşü filmindeki altın metalli bikinisiyle bikiniyi plajlardan aldı ve sinema kostümü haline getirdi. 1988 yılında bikininin yaratıcısı Reed'in şirketi kapansa da bikini popülaritesini yitirmedi. 80'ler ve 90'lar retro etkilerinin yeniden canlanması ve cesur ve dinamik moda trendlerinin kutlanmasıyla karakterize edildi ve Maya dünyası da bundan etkilendi.
4: Bu dönemde bir dizi cesur tasarım yüksek etkili silüetler ve canlı renklerle mayo estetiğini tanımladı. Yüksek kesimli tek parça mayolar ve neon ışıltılı bikinilerden yenilikçi kumaşlara ve sıra dışı detaylara kadar 80'ler ve 90'ların mayoları sınır tanımayan bir stil ruhunu kapsıyordu. Ayrıca özellikle müzik videolarının ve sporun çoğalması yoluyla popüler kültürün etkisi mayo tarzlarının çeşitlenmesine ve trendleri belirleyen ikonik tasarımların ortaya çıkmasına katkı sağladı. 1980'ler ve 1990'lar mayoların evrimini şekillendiren ve plaj ve havuz modasının çeşitliliğinin önünü açan bir yaratıcılık dönemini temsil ediyordu.
0: 21. yüzyıl hot kötür ve teknolojiden kapsayıcılık ve vücut pozitifliğine artan vurguya kadar çok çeşitli etkileri yansıtan zengin mayo modelleri ve tasarımlarına tanık oldu. Bu dönem plajdan şehre sorunsuz bir şekilde geçiş yapan çok yönlü, çok işlevli mayoların yaygınlaşmasının yanı sıra hem stile hem de çevre bilincine öncelik veren sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerin yükselişine tanık oldu.
4: Mayo tarihi 19. yüzyılın sonlarında ilk yaratılışından bu yana önemli değişiklikler ve evrimler geçirdi. İlk tek parça tasarımlardan 1930'larda iki parçalı stilin popülerleşmesine ve 1960'larda ikonik bikininin piyasaya sürülmesine kadar mayo modası sürekli olarak gelişti ve zamana uyum sağladı. Tarih boyunca mayo, mütevazı ve işlevsel bir giysi olarak kökenlerini aşarak kendini ifade etmenin, özgürleşmenin ve değişen moda ve kültür akımlarının güçlü bir andemi haline gelerek dikkate değer ve sürekli bir evrim geçirdi.
0: Bugün hem moda endüstrisinden hem de popüler medyadan etkilenen mayolarda çeşitli cesur ve retro stiller görebiliriz. Mayonun mütevazı başlangıcını ve geçirdiği evrimi sizler için derledik. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz.
4: Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Bunu biliyor muydunuz? Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenliğin ortalama olarak 19 yaşında tamamlandığı düşünülse de beyin gelişimi 25 yaşına kadar devam edebilir. Araştırmalar özellikle beynin planlama, karar verme ve mantıksal akıl yürütmeden sorumlu bölgesi olan prefrontal korteksin gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamladığını gösteriyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Tarihte bugün.
1: Lozan Barış Anlaşması'yla biz ilk defa insan oluyoruz. Kulluktan çıkıyoruz. Kendimizi buluyoruz. Hür oluyoruz. Dünyadaki herkesle eşit oluyoruz.
2: İsviçre'nin Lozan kentinde Türkiye tarihinin belki de en önemli anlaşması olan, kimilerine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olarak kabul edilen Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandı. Başkomutan Mustafa Kemal tarafından görevlendirilen İsmet İnönü Başkanlığındaki heyet, Lozan Barış görüşmelerinde Türk milletinin çıkarlarını ne pahasına olursa olsun korumuştu. Mustafa Kemal bu zorlu kavga için milli mücadelenin muzaffer kumandanını seçmişti. Kan dökülmüş bir toprak için pazarlık yapmanın ne demek olduğunu en iyi o bilirdi. Onun yeni bir cephede bu kez barış için yapacağı bu savaştan Türkiye Cumhuriyeti doğacaktı. İtilaf devletleri tarafından Türk heyetinin önüne ne kadar büyük setler çekilirse çekilsin, Türk milletinin kahraman ruhu Türk heyetinin tam arkasında dimdik duruyordu. Kurtuluş Savaşı'nda büyük başarılara imza atmış bir komutan olan İsmet Paşa, Türk ulusunun bağımsızlığını Lozan'da da korumak zorundaydı. Türk ulusu, Kurtuluş Savaşı'yla kazandığı bağımsızlığını Lozan'da elde edeceği barış anlaşmasıyla güvence altına almak istiyordu. Türkiye, Lozan Barış Anlaşması'nda dünyadaki yerinin hukuksal olarak tescili, uluslararası düzeyde tanınma, tam bağımsızlığının elde edilmesi ve sınırlarının resmen belirlenmesiyle adeta 2. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştı. Lozan'a giderken Misak-ı Milli'den taviz verilmemesi konusunda kendilerine verilen 14 madde ve Türk milletinin geleceği, apoletlerini çıkararak Lozan'a giden 39 yaşındaki İnönü'nün omuzlarındaydı. Türkiye tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Lozan Barış Anlaşması, Türk milletini 11 yıl süren savaş döneminden çıkardığı gibi kapitülasyonlar, Duyun-u Umumiye ve diğer sorunlarıyla Osmanlı Devleti'ni tarih sahnesinde bırakarak çağdaş bir Türk devletinin doğuşunu gerçekleştirmiştir. Lozan Barış Anlaşması, bağımsız ve milli bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini dünyaya kabul ve tescil ettirdiği bir belge olmuştur. Lozan'a giden süreçte Türkiye'nin elde ettiği başarılar, Lozan Barış görüşmelerinde Türk heyetinin elini güçlendirmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Yunan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferin ardından 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla Anadolu'da güçlü bir Türk devletinin doğmasının yolu açılmıştı. Bu değişen koşullar karşısında Sevr'in tarafı olan İtilaf Devletleri 28 Ekim 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini 13 Kasım'da Lozan'da toplanacak olan Barış Konferansı'na davet etmiş, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti üzerinde baskı kurmak için İstanbul hükümetini de çağırmıştı. Bu duruma tepki için 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmış ve Osmanlı Devleti'ne son verilmişti. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının kazandığı kesin zaferin doğal sonucu olmak üzere Barış Konferansı'nda Türkiye Devleti yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince temsil olunur sözüyle son noktayı koymuştu. 2 Kasım 1922'de yapılan delege seçimiyle heyete Doktor Rıza Nur ve Hasan Saka, İsmet İnönü de heyet başkanlığına seçilmişti. Milli mücadele savaş alanlarında önemli başarılar elde eden, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda büyük diplomasi başarısı gösteren İsmet İnönü, görüşmeler için baş temsilci olarak görevlendirilmiş ve Dışişleri Bakanlığı'na getirilmişti. Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan toplantıda Türkiye'yi temsil edecek tek güç Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olmuş, böylece müttefiklerin meydana getirmek istedikleri ikilik planı da suya düşmüştü. Lozan hükümetinde İsmet Paşa ve beraberindeki heyeti zorlu bir görev beklemekteydi. Apoletlerini çıkararak Lozan'a giden 39 yaşındaki İnönü'nün omuzlarında sadece Misak-ı Milli değil, kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, azınlıklar gibi genç cumhuriyet için daha birçok hayati konunun ağırlığı ve sorumluluğu vardı. Her ne kadar Türkiye milli mücadeleden galip devlet olarak çıksa da İtilaf Devletleri Türkleri yenilmiş bir millet sayıyor, ona göre hareket etmek istiyordu. Ancak İsmet Paşa, Misak-ı Milli'den taviz verilmemesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden 14 maddelik bir talimatname almıştı. Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmeyi, Türkiye'de bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemeyi, kapitülasyonları kaldırmayı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Batı Trakya, Ege Adaları, nüfus değişimi, savaş tazminatı ve Türkiye ile Avrupa devletleri arasındaki ekonomik, siyasal, hukuksal sorunları çözmek amaçlanmıştı. Ermeni yurdu ve kapitülasyonlar meselesi asla taviz verilmeyecek konu olarak dikte edilmişti. 4 Kasım'da Ankara'dan ayrılıp İstanbul'a doğru yola çıkan Türk heyetini taşıyan özel tren yol boyunca halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Heyet 8 Kasım Perşembe günü Şark Ekspresi ile Sirkeci'den Lozan'a hareket etmiş ancak ayın 12'sinde Lozan'a varan Türk heyeti kötü bir sürprizle karşılaşmıştı. Konferans ertelenmişti. İngiltere ve İtalya'nın iç işleri gerekçe gösterilerek konferansın 20 Kasım'a ertelenmesi bir görüşe göre İtilaf devletlerinin konferans öncesinde Türkiye'ye karşı izleyecekleri politikayı belirlemek için zaman kazanma amacına dönük bir hamleydi. İtilaf devletleri konferansın erteleneceği konusunda Türk heyetine daha önceden resmi nitelikli hiçbir bilgi iletmeyerek başından itibaren konferans süresince Türk tarafına uygulayacakları muamelenin ilk işaretini vermişti. Lozan Barış Konferansı açılış toplantısı 20 Kasım 1922'de Lozan Monbinon Gazinosu'nda saat 15.30'da yapılmıştı. Lozan görüşmeleri sırasında ilk oturumda İsmet Paşa'nın oturması için konulan sandalyenin diğerlerinden alçak olmasına itiraz etmesi ve bunu geçiştirmeye çalışan Lord Curzon'a eşit şartlarda görüşeceğiz, eşit yükseklikte oturacağız demesi bütün sürecin bir özetidir. Yine İsmet'in önü Türkiye'nin salonda Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan arasında yer ayrılmasına itiraz etmiş, böylece Türk delegeleri İngiliz, Fransız, İtalyan delegeleriyle aynı masada oturmuştu. İnönü, İsviçre Cumhurbaşkanı'nın dışında herhangi bir delege konuşma yaparsa kendisinin de mutlaka konuşma yapacağını bildirmiş, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un konuşması üzerine ikinci konuşmayı kendisi yapmıştır. Konuşmasında Türkiye'nin çektiği ızdırapları ve uğradığı haksızlıkları, Anadolu'ya saldırıları, memleketteki büyük tahribatı belirterek hala bu dakikada bile 1 milyondan ziyade masum Türk'ün Küçük Asya ovalarında ve yaylalarında evsiz, ekmeksiz ve serseri gibi dolaştıklarını hatırlatmak isterim. Türk ulusu, insan gücünü aşan bu fedakarlıklara katlanmakta, uygar insanlık içinde köklü bir yaşama gücüne sahip olanlara özgü olan varlık ve bağımsızlık haklarıyla barış, huzur ve çalışkanlık unsuru olarak büyük bir yer kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kesin amacı bu yeri korumak ve güçlendirmektir sözleriyle anlatmıştı. Milli mücadelenin eşitlik, adil bir barış mücadelesi olduğunu belirtmiş, misak-ı milli ve tam bağımsızlık vurgusu yapmıştı. İsmet Paşa ne Avrupa diplomasisini ne de onun kurnaz, ömrünü dış işlerine adamış diplomatlarına ve sinsi silahlarını tanıyordu. Ancak buna rağmen İsmet Paşa rakiplerinin gücünü çok iyi değerlendiriyordu. Her ne kadar müttefik devletler temsilcileri müzakereler sırasında 1918'in galibi gibi davranmak istemişlerse de Türk heyeti buna izin vermeyerek 1922'nin galibi olarak orada bulunduklarını hissettirmişlerdi. İtilaf devletleriyle yeni Türkiye'nin eşit olduğunu ve aynı şartlarda barış görüşmelerine katıldığını, hiçbir şart altında üstünlük kabullenmeyeceğini ısrarla belirtmişti. 21 Kasım'da güç şartlar ve ağır bir hava içinde Lozan Barış Anlaşması görüşmeleri başladığında İtilaf devletleri, toprak, askerlik ve boğazlar, azınlıklar, mali ve iktisadi, hukuk meseleleri olmak üzere 3 komisyon teşkil etmişti. İngiltere ile Musul ve Boğazlar, Fransa ile kapitülasyonlar ve Osmanlı borçları, İtalya ile kabotaj hakları, azınlıklar ve patrikhane, Yunanistan'la Trakya sınır ve savaş tazminatı, adalar, en sorunlu ve görüşmelerin tıkandığı başlıca ana konular olmuştu. Ancak kapitülasyonların kaldırılması, İstanbul'un boşaltılması ve Musul konularında anlaşma sağlanamamıştı. Savaş tazminatı da önemli bir sorun olarak gündeme gelmiş, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere galip devletlerin Sevr Anlaşması'nın koşullarını biraz hafifleterek Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışmaları nedeniyle oturumlar sert tartışmalarla geçmişti. Türk tarafının haklarını arama noktasındaki kararlı duruşu, İtilaf devletleri temsilcilerinin ise görüşmeleri, sevr koşulları üzerine inşa etmeye çalışmaları ve özellikle İngiltere'nin ödün vermeyen tutumu yüzünden konferans çıkmaza girmişti. Bunun üzerine İngiltere'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un toplantıda İnönü'ye söylediği, "Aylardır müzakere ediyoruz, arzu ettiklerimizden hiçbirini alamıyoruz, vermiyorsunuz, anlayış göstermiyorsunuz, memnun değiliz sizden ama nerede derseniz cebimize atıyoruz, cebimize saklıyoruz. Memleketiniz haraptır, yarın geleceksiniz, bunları tamir etmek için, kalkınmak için yardım isteyeceksiniz. O zaman bu cebime koyduklarımdan her birini birer birer çıkarıp size vereceğim" sözlerine İsmet İnönü büyük bir kararlılıkla "Çok emekle bu neticeye varmışızdır. Şartlarımız milletimize göre haklıdır. Bunları ne olursa olsun alacağız. Biz bunları alalım, siz şimdi verin, sonra da gelirsek istediğinizi yapın" cevabını vermiştir.
0: Sabit olan gerçek şudur ki Lozan Konferansı 50 seneden beri her gün kıymetini yenileyerek bugün bile taze hüviyetini muhafaza etmektedir.
2: Nitekim Sevr ve Lozan anlaşmalarındaki farklı heyetler farklı düşüncelerle daha farklı müzakere süreçleri gerçekleştirmiştir. Sevr, 1. Dünya Savaşı'nın Mondros Mütarekesi ve Anadolu'da yaşanan işgallerinin bir sonucu, Lozan'sa Anadolu'da işgallere karşı direnişin ve Mudanya Mütarekesi ile sonuçlanan askeri başarıların bir sonucudur. Sevr'i imzalayan devletlerin 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Anlaşması'nı imzalayıp onaylamalarıyla Sevr Anlaşması yok sayılmıştı. Çünkü Lozan Anlaşması Sevr'i tanımıyor ve Sevr'deki hükümleri tamamen değiştiriyordu. Lozan'ı imzalamakla Sevr'i imzalayan aynı devletler, Sevr'in milletler arası alanda artık mevcut olmadığını da kabul etmiş oluyorlardı. Mustafa Kemal Atatürk'e göre ise Sevr, Türkler için yüzyıllardan beri hazırlanmış büyük bir suikastti. Tüm bunlarla birlikte konferans boyunca Türkiye'nin bir takım zorluklar karşısında olduğu bilinmekteydi. Konferansın en çekişmeli dönemlerinde Yunanistan, Trakya sınırına yığınak yaparak tehdit unsuru olmaktaydı. Bu tehdit unsuru İstanbul ve Boğazların müttefik devletler kontrolünde olmasıyla müttefiklerin Doğu Trakya'da az sayıda jandarma kuvveti bulundurmasından kaynaklanıyordu. Buna karşılık Yunanistan, Edirne sınırında kolayca yığınak yapabiliyordu. Bundan dolayı konferansın kesilmesi tehlikesi Türkiye'nin askeri hareket kabiliyetini sınırlandırmış oluyordu. Öte yandan Türkiye'nin müzakere edilen bazı konularda yeterli teknik bilgilere sahip olmaması bir dezavantajdı. Konferans yerinin İsviçre'nin Lozan şehri olması da bir tesadüf değildi. İtilaf devletleri özellikle İngilizlerce seçilmiş Lozan, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'nin merkezi durumundaydı. Bu sebeple İngilizler Ankara-Lozan haberleşmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Lozan temsilci heyetiyle yaptığı yazışmaları öğrenebiliyordu. Türkiye heyetinden habersiz gerçekleştirilen bu faaliyet, Türkiye heyetinin müzakereler sırasındaki siyasi manevra alanını ve kabiliyetini azaltmaktaydı. Diğer taraftan müttefikler her meselede önce Türkiye'nin görüşünü alıyor, daha sonra ortak bir tavır belirleyerek Türkiye'nin karşısına blok şeklinde çıkıyorlardı. Bu ittifak, Türkiye'nin haklı olduğu konularda müzakerelerin çıkmaza girmesine sebep oluyor ve konferansın uzaması anlamına geliyordu. Lord Curzon, 30 Ocak 1923'te Sevr Anlaşması'nın biraz yumuşatılmış şekliyle bir barış taslağı sunmuştu. Temel konularda tarafların taviz vermeye yanaşmaması ve özellikle Türk tarafının bağımsızlığa aykırı bulduğu konularda ortak bir zeminde buluşturulmaması nedeniyle konferans 4 Şubat 1923'te dağılmıştı.
3: "Ben bunu imzalasam bile meclisten bunu geçiremem" diyor ve o zaman Lord Curzon böyle hemen derhal ayağa kalkıyor falan. Böyle gayet dramatik. "İsmet Paşa" diyor, "ülkenizi kurtarmak için son yarım saatiniz" falan şöyle diyor. İsmet Paşa da ayağa kalkıyor aynı anda. "Sayın Curzon" diyor, "ben de gidiyorum." "Ben gidiyorum" diyor çünkü, "o Londra'ya dönüyorum." "Ben de gidiyorum" diyor, ayağa kalkıyor. "Ben de gidiyorum ve diyorum ki halkıma" diyor, "Lord Curzon başkanlığındaki konferans barışı değil savaşı tercih etti" ve konferans kesiliyor.
2: Bu konuşmanın ardından sonucun ne olduğunu soran gazetecilere İsmet Paşa şu cevabı vermişti: "Esaret altına girmeyi kabul etmedik. Lozan Konferansı'nın dağılması savaş ihtimalini gündeme getirmişti. Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusuna savaş hazırlıklarının başlamasını emretmiş ve teyakkuza geçirmişti. İzmir'deki düşman donanmasını çıkarmış ve kapitülasyonların kaldırılmasına yanaşmayan İngiltere ve Fransa'ya ders vermek için İzmir İktisat Kongresi'ni düzenlemişti. Sovyetler Birliği yeniden savaş çıkarsa bu sefer Türkiye'nin yanında savaşa gireceğini ilan etmişti. Haim Naum Efendi öncülüğündeki azınlık temsilcileri de Türkiye'yi destekleyerek arabulucu olmuştu. Tüm bunların sonucunda İtilaf devletleri yeni bir savaşı ve kendi kamuoyunun tepkisini göze alamamış, barış görüşmelerini tekrar başlatmak için Türkiye'yi Lozan'a davet etmişti. 23 Nisan 1923'te müzakereler yeniden başlamış, ikinci tur müzakereler 3 ay sürmüş ve yine çok çetin geçmişti. Ancak Temmuz ayına gelindiğinde ihtilaflar çözümlenmiş ve 143 maddelik anlaşma üzerine uzlaşıya varılmıştı. Varılan sonuçta herkes için kazançlar ve kayıplar vardı. Şimdi geriye bir tek imza atmak kalmıştı. İmza için de Ankara'nın anlaşmayı onaylaması gerekiyordu. Ancak Başbakan Rauf Bey verilen tavizleri fazla buluyor, o yüzden de beklenen onayı vermiyordu. Günler geçtikçe sinirler geriliyor, İsmet Paşa yabancı delegasyonlar karşısında zor durumda kalıyordu. Artık çekilmeyi düşündüğü bir aşamada son umut olarak Çankaya'daki dostunu imdada çağırdı ve çağrısına beklediği cevap hemen ertesi gün bir zafer müjdesi gibi geldi. 19 Temmuz 1923 tarihli Mustafa Kemal'in telgrafında şu satırlar yer alıyordu. İsmet Paşa Hazretlerine, 18 Temmuz tarihli telgrafnamenizi aldım. Hiç kimse de tereddüt yoktur. Eriştiğiniz başarıyı en bol ve samimi hissiyatımızla tebrik etmek için usulen, kanunen imza olunduğunun bildirilmesini bekliyoruz kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi, Başkumandan Mustafa Kemal. Mustafa Kemal bu müdahalesiyle açıkça hükümete karşı İsmet Paşa'dan yana ağırlık koyuyor, böylece tarihi bir kararın sorumluluğuna ortak oluyordu. Savaşı sona erdirecek barış anlaşmasının imza günü gelmişti. İsmet Paşa törenin yapılacağı Lozan Üniversitesi'nin merdivenlerini gururla tırmandı. İmza sırası kendine gelince masaya yürüdü, iç cebinden Gazi'nin anlaşmayı imzalaması için kendisine gönderdiği altın kalemi çıkardı ve imzayı attı. İmzaladığı şey Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senediydi. Böylece Türkiye ile İtilaf devletleri ve Yunanistan arasındaki savaş durumu sona ermiş, Kurtuluş Savaşı ile kazanılan zafer belgelenmiş ve yasallaşmıştı. Osmanlı Devleti döneminde Türk toplumunun içine düştüğü maddi ve manevi yarı sömürge haline ve statüsüne Lozan'la son verilmişti. Lozan, Batı Trakya, Musul, Adalar, Kıbrıs, Hatay, İskenderun ve Boğazlar gibi meselelerin ileride halledilebilmesi ve lehimize çözüme kavuşturulabilmesi için Türk devletine hak ve inisiyatif tanımıştı. Nitekim buna dayanılarak 1936 Montreux Anlaşması ile Boğazlar, 1939'da Hatay, 1974'te Kıbrıs meseleleri lehimize halledilebilmişti. Musul meselesi, İngiltere'nin diplomatik ve siyasi üstünlüğü ve manevraları sonunda aleyhimize sonuçlandırılmıştı. Barış hükümlerine göre Adalar askerden ve silahlardan arındırılmış, Batı Trakya Türklerine ise azınlık statüsü verilmişti. Adaların bu statüsünü devam ettirme, Batı Trakya Türklerinin haklarını koruma ve kollama işi Lozan hükümlerine göre herhalde Türk devletinin görevleri arasına girmekteydi. Bu konularla ilgili hükümlerin ihlali halinde Türk devletinin müdahale etme hakkı her zaman saklıydı. Lozan bu hakkı vermişti. Uzun savaş yıllarının ardından Türkiye'nin varlığını tüm dünyaya kabul ettirdiği Lozan Anlaşması ülkede tam bir bayram havası yaratmıştı. Anlaşma, misak-ı milli sınırlarının bölünmez bir bütün olduğunu tüm dünyaya kabul ettirmiş, tarih sahnesinde içte ve dışta tam bağımsız, egemen, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliklerine sahip çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yaratmıştı. İsmet İnönü, Lozan'da 8 ay süren, çetin, pürüzlü, tehlikeli yolun hem şerefli hem sıkıntılı mücadelesini başarıyla tamamlamıştı. İsmet İnönü, 23 Ağustos 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Elinizdeki belgeler bir siyasi mücadele döneminin sonucudur. Lozan Konferansı, milletimizin Avrupa ortasına davet olunduğu bir imtihandır. Türkiye, Lozan'da bugün bütün dünyayı yöneten heyetlerin yetişmiş ve çalışmış temsilcileriyle karşılaşmaya geldi. Gerek savaş mücadelesi sırasında ve gerek barış müzakereleri sırasında kaderin sevkiyle ağır sorumlulukları altında ağır kararlar vermek durumunda bulundum. Kuvvet kaynağım bilhassa Büyük Millet Meclisi Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Fevkalade karışık, dolaşık, bulutlarla kaplı bir muhit içinde yol gösterecek bir isabetli görüş lazımdır. Bu isabetli görüşü gerek savaş hayatında ve gerek barış hayatında bize gösteren Mustafa Kemal Paşa olmuştur sözüyle bu süreçteki duygularını paylaşmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'se Lozan'ı, bu anlaşma Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması'yla tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme girişiminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görünmemiş siyasi bir zafer eseridir sözleriyle önemini belirtmiştir. İsmet Paşa'dan birkaç ay sonra 2 Ekim 1923'te İtilaf birlikleri Dolmabahçe önünde Türk bayrağını selamlayarak çekildi. 4 gün sonra da Türk ordusu sevinç gösterileri içinde İstanbul'a girdi. Ülke kurtarılmıştı.
4: Tarihte bugün en kaliteli müzikler Radyo Sputnik. I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı deyimler vardır ki ustalığın ve dikkatin kelimelere dökülmüş halidir. Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak da onlardan biridir. Bugün bu ifadeyle birinin hem küçük ayrıntıları gözünden kaçırmadığını hem de büyük hedefleri yerli yerinde etkisiz hale getirebildiğini anlatıyoruz. Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak deyimi bir kişinin küçük ayrıntıları fark edebilecek kadar dikkatli, büyük işleri ise kararlılık ve yerli yerinde yaptığına işaret ediyor. Deyim özellikle becerikli, usta, işinin ehli kişiler için kullanılıyor. Bu deyimin kökeni Osmanlı döneminin askeri ve avcılık kültürüne dayanıyor. Özellikle Yeniçeri ve Sipahi Teşkilatları içinde yetiştirilen okçular arasında yüksek isabet oranı büyük meziyet sayılırdı. Usta nişancılar için kullanılan mecazi ifadeler zamanla deyimleşti. Pireyi gözünden vurmak bir şeyi en küçük detayına kadar görebilen çok dikkatli kişi anlamına gelirken, deveyi dizinden vurmak deyimi ise büyük hedefi en zayıf noktasından vurarak etkisiz hale getiren kişiyi anlatıyor. Anadolu'da anlatılan halk hikayelerine göre bir Osmanlı nişancısı padişah huzurunda yapılan bir gösteri.

0: geçer gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu benzetmeler halkın gözünde kahramanlığın ve nişancılığın en üst seviyesini temsil ediyor. Folklor araştırmacıları deyimi halkın gözlemci zekasının ve nişancılık geleneğinin bir yansıması olarak yorumluyor. Bugün pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak deyimini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Deniz bazen yüzmek içindir. Bazen de sadece dalga sesini dinlemek için. Kendinize birkaç dakika ayırmayı unutmayın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 12 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Gülistan doku soruşturmasına gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. İspanya orman yangınları nedeniyle acil durum ilan etti. Ayrıntılar bültenimizde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada suç örgütlerine bilgi sızdırdıkları iddiasıyla 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Soruşturmada aralarında gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personeli ve avukatların da bulunduğu şüphelilerin suç ve arama kayıtlarıyla gümrük geçiş bilgilerini örgüt üyelerine aktardıkları öne sürüldü. Sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş tutuklandı. Gülistan doku soruşturmasında gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020

0: 20'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Polatlı'da tarım işçilerini ziyaret etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor dedi.
1: Ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin, beni tercih etsin veya etmesin, ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu: bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Benim tek kaygım bu çocuklar ve bu ülkenin geleceği. Bunun için de mücadele edeceğim.
0: Kılıçdaroğlu açıklamasını hakkında medyada çıkanlara değindi, kirli siyasetin bu ülkeye faydası yok dedi.
1: Hayatımda görmediğim yalan haberleri kontrollü medya sayesinde gördüm. Sosyal medyada gördüm. Biz hesap vermeye hazır bir siyaset anlayışını gidiyoruz. Siyasetçi dediğiniz kişi halkına hesap verecek. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yok.
0: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları sürüyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, yeni parti hazırlıklarına ilişkin resmi işlemleri sürdüğünü belirterek henüz tarih ve milletvekili sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşmayacaklarını söyledi.
2: Sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değildir. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlandığını bilsin. Bambaşka bir yola çıkıyoruz. Çok güçlü bir yola çıkıyoruz.
0: Emir, MHP lideri Bahçeli'nin CHP'ye ödenen hazine yardımından yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır açıklamasını da değerlendirdi.
2: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardım almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
0: Adana'nın Karataş ilçesinde serinlemek için denize giren 3 arkadaş bir anda akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan 3 kişiden 24 yaşındaki Mahmut Öğün'le 17 yaşındaki Halil Yalaz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir kişinin ise tedavisi sürüyor. Türk personel Eurofighter eğitimi için Ağustos'ta İngiltere'ye gidecek. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedariki kapsamında Türk uçucu personelinin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallığa gönderilerek kısa süre içerisinde uçuş eğitimleri başlamasının planlandığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 13. saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada komuta merkezleri, İHA depoları ve kıyı izleme tesislerinin hedef alındığı belirtilirken Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açık olduğu öne sürüldü. ABD Irak Başbakanı aracılığıyla ateşkes önerisini iletti. İran ise reddetti. New York Times'ın haberine göre ABD-İran hattında gerilimin yeniden yükseldiği bugünlerde ABD Irak Başbakanı Zeydi aracılığıyla İran'a bir ateşkes teklif etti. İran ise teklifi reddetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Tahran'la Washington'un arabulucu bulmak konusunda bir sorun yaşamadığını belirterek sorun Amerika'nın tutumu dedi. Hindistan'da gençler tarafından kurulan Hamam Böceği Halk Partisi adlı siyasi hareketi destekleyen binlerce kişinin protestosu sürüyor. Hindistan Başbakanı Modi, tıp fakültesine giriş sınavında soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlayan protestolar sürerken, sınav sorularını sızdıranların hızlı ve sert şekilde cezalandırılması yönünde ilgili makamlara talimat verdi. İspanya orman yangınları nedeniyle acil durum ilan etti. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu. Madrid bölge yönetimine göre orman yangınlarında durum kritik seviyede kalmaya devam ederken bölgedeki 3 büyük yangın henüz kontrol altına alınamadı. Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli alanlara gitme çağrısı yapıldı. Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli alana gitmeleri istendi. Kuveyt'e Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor. ABD Savunma Bakanlığı, Rusya, Çin ve İran'dan 130 üniversite ve araştırma kuruluşunu ulusal güvenlik tehdidi listesine aldı. Listede Rusya'dan aralarında Moskova Devlet Üniversitesi, Yüksek Ekonomi Okulu ve Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi gibi önde gelen yüksek öğretim kurumlarının da yer aldığı 33 kuruluş bulunuyor. Pentagon, bu kurumlara hükümet tarafından finanse edilen araştırmaların sonuçlarının kötüye kullanılma riskini artıran faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Söz konusu adamın ulusal güvenlik için risk oluşturduğu iddia edilen ülkelere teknoloji transferini engellemek amacıyla atıldığını savunuyor. Şili'nin kuzeyini etkisine alan şiddetli fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Şili'de 16 Temmuz'dan bu yana ülkenin 10 bölgesini etkileyen fırtına nedeniyle yaklaşık 63 bin kişi mahsur kaldı veya ulaşım imkanlarından mahrum kaldı. Fırtına 24.400'den fazla eve zarar verirken yaklaşık 100 ev tamamen yıkıldı. Yetkililer fırtınada şimdiye kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 4 kişinin ise arama çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
3: Ekonomi.
0: Memur emeklerine zam farkı ödemeleri bugün yapılacak. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aile alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi bugün yapılacak. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini %37'de sabit bıraktı. Böylece 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Karar metninde fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir ifadesine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri ithalatının büyük bölümünü oluşturan 60 ülkeden gelen ürünlere %10 ila 12,5 arasında ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Washington yönetimi kararın gerekçesi olarak zorla çalıştırmayla üretilen mallara yönelik yasakların yeterince uygulanmamasını gösterdi. Yeni vergiler Cuma günü itibariyle yürürlüğe girecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.077 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 92 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.155, çeyrek altın 10.050, tam altın 40.020, atı altını ise 41.015 liradan işlem görüyor.
3: Spor.
0: Beşiktaş Midland'i tek golle yendi. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midland'le karşılaştı. Tüpraş Stadyumunda oynanan müsabaka siyah beyazların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Eşleşmenin rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.
3: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 30, İstanbul 29, Trabzon 28 derece. İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya ve Diyarbakır sıcak. Antalya 34, Diyarbakır 37 derece. Gaziantep ve Van az bulutlu. Gaziantep 37, Van 30 derece.
3: Yol durumu.

0: İstanbul'da şu dakikalarda %49'luk bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %53, Anadolu yakasında %42'lik bir yoğunluk var. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da herhangi bir sorun görünmemekte. Öbür taraftan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hassal'da trafik yoğunluğunun gitgide artış gösterdiğini belirtelim. Diğer taraftan trafiğe etkisi yüksek olan yerler Basın Ekspres 2 Terli'den Mahmut Bey ayrımına doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler Basın Ekspres 2 Terli'den Mahmut Bey ayrımı yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
2: Yıllarca ekranlarda izlediğimiz Yağmur Atacan bu kez kameraların değil mikrofonun karşısında. Oyunculuk serüveni, ailesi için verdiği molayı, setlere duyduğu özlemi ve özel hayatına dair merak edilenleri Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a içtenlikle anlatan Yağmur Atacan'ın sohbetinden en güzel anlar sizlerle.
3: Hanımlar beyler hepinize tekrar selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza Radyo Sputnik'te. Gerçekten çok sevdiğimiz isimlerden bir tanesi ama şöyle tanıdıktan sonra daha da bir seviyorsunuz. Çok samimi bir insan sevgili Yağmur. Yağmur Atacan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsın?
4: Tabii, nasıl tanıştığına bakar kısmını parantez içinde söylemedin abi. Bizim tanışma hikayemiz biraz seninle afilli. İyiyim. Sen nasılsın?
3: Çok teşekkür ederim sağ olasın. Hakikaten sen bende nasıl kayıtlısın biliyor musun? Yağmur Atacan kaza.
4: Bende de sen öyle kayıtlısın.
3: Okan Aslan kaza diyor.
4: Tabii mi? Kaza. Direkt gösteririm çünkü.
3: Bizim ortak grubumuz var. Kaza grubu. Evet, kaza yaptık. Ya şey anlatsana ya.
4: Zincirleme kaza yaptık. Üçümüz ama tabii kabahat ne sende ne bendeydi aslında.
3: Önde bir başka bir arkadaş vardı. Yağışlı bir havada. Ondan sonra
4: vatandaş çakarla girince önümüze.
3: Ama yalnız şöyle bir şey oldu. Hanımlar beyler şöyle. Hani konu dağılmasın diye kavaca gelmeden böyle bir nedir o?
4: Viyadük üstünden viyadük viraj yani çok dar bir yerde.
3: Önümüze birden hızla benim önüme hızla kıran bir araç çakarlı bir araç. Orada sevgili Yağmur'un müdahalesi çok şeydi. Bir dakika dedi. Yani bir çekti bu çakar nedir kimsiniz siz neziniz falan olayı bir inceleme.
4: Biz de delimiz biz de boş değil. Yok ya adam hatalıydı. Bir şey söyleyeyim mi ben o güne kadar kamyonetle vurdum. Tabii benim arabam tonajlı bir araba olduğu için ve lastiklerim de asfalta uygun olmadığı için aslında havada hafif yağışlıydı. Yani arkadan çarpan her zaman kabahatli. Ben arkadan önce sana çarptım hatırlıyorsan abi. Sen aradan çıktın ya. Yani sen perde oldun sen ayrıldın aramızdan. Sonra baktım bu kaldı önümde bir de ona vurdum. İkiniz adam zaten dedi ya aradan öbür arabayı çıkarıp bir de bana nasıl vurdun abi dedi.
3: Yalnız orada çok enteresan bir şey.
4: Kamera bizi kurtardı.
3: Abi çok önemli bir şey tecrübe ettim. Böyle tanıdık bir isim tarafından arabana vurulunca popüler bir isim tarafından arabana vurulunca bir anda olayın şeyi değişiyor. Etkisi daha bir azalıyor. Çünkü ben böyle içimden Yağmur Atacan değil mi bu ya falan filan.
4: Masrafları karşılar sorun yok buluruz. Karşılamazsa bulmamız zor değil buluruz.
3: Abi tekrar hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasıl gidiyor hayat? İyi misin öncelikle? Her şey yolunda mı? Bu arada bugün burada bir de
4: mini
3: konuğumuz var. Evet. Mini hanım var. 13 yaşında.
4: Bir Pomeranian Spitz. Evet. Güzel
3: bir
4: kuçu.
3: Birazdan onu da onunla beraber de alırız yayına. Böyle kucağımıza alırız. Sizler de görürsünüz.
4: Radyoda nasıl görüyorlar?
3: Abi görüyorlar bak
4: şu anda. Şaka yapıyorum ya. YouTube'da şeyini izledim gelmeden o kadar.
3: O kadar baktın yani.
4: Ama sana bakayım derken bayağı da bir kültür sahibi oldum. Sazla bir şey var, Okan Aslan var. Sürekli şey yapıyor. Sen biliyorsundur zaten herhalde. Türkü söylüyor. Bayağı da yanık türküler. YouTube'da arayınca.
3: Ha öyle mi?
4: Tabii canım.
3: Ayo bilmiyorum. Aa, ciddi misin sen?
4: Tabii canım, senden yani daha çabuk ulaştım ona, öyle diyeyim.
3: Vay.
4: Dedim acaba şarkıda mı söylüyor bu adam falan, bir bastım ama.
3: Ay bana da şarkı söyletir mi? Sen... Söylüyor musun bu arada? Ses mes falan?
4: Şarkı söylemiyorum. Yani hobi olarak görüyorsun daha önce. Ben davul çaldım. Çok uzun bir süre davul çaldım. Barlarda hani kendi bir grubumuz vardı genç yaşlarda. O dönemde hani denedim. Söyleme dediler arkadaşlar.
3: dikkat.
4: Bir arada şeye katılmıştım ben. Bir şarkısın sen miydi? Yok özür dilerim. Opener'ın programıydı. Şarkı söylemek miydi? Fatih Aksoy yapıyordu. Medyapom'un bir işiydi. Bir şarkı söylüyordu ünlüler. Şarkıcılarla birlikte televizyonda. Belki hatırlarsınız. Ya beni hatırlamayabilirsiniz. İlk elenen ben oldum. Yani şimdi şarkı söylüyor musunuz? Bu kadar hani ilk elenendim ben. 10-12 kişinin içerisinde. Benim de partnerim orada Zeynep Dizdar'dı. Kendisi de müzik kutusu gibi harika bir kadın
3: Zeynep
4: yani.
3: Zeynep Dizdar'ı burada konuk aldık canım.
4: Müthiş bir kadın.
3: Onun gerçekten.
4: Yani müthiş. Bir o kadar da yerin altında var derler de tam öyle bir kadın.
3: Öyle biri yani.
4: Ses oradan geliyor.
3: Hakikaten müthiş ya gerçekten. Bu arada... Az önce şey dedi, farkında mısın Simge, gençken dedi. Yaşlanmıyor ki zaten yani, Yağmur hep aynı bildiğimiz Yağmur yani.
4: Yanımda oradan böyle.
3: Vallahi hiç
4: sanki biraz yaşlanmış
3: abi.
4: Gibi bak.
3: Hiç gitmiyorsun abi, biz ilerliyoruz ediyoruz da sen de sanki aynı yerde kalıyor gibisin yani. Yani.
4: Bir anda çökmeyelim de bütün ümidimiz var.
3: Abi nasıl gidiyor? Şimdi oyunculuk, yeni projeler, şunlar bunlar var mı? Ne diyorsun? Yani sen bir ara verdin. Niye ara verdin? Sebep neydi? Tekrar.
4: Vallahi ara birazcık kızımız olduktan sonra karı koca ilişkisini canlı
3: tutmak için. Ben bu arada şu paylaşımı da yapıyorum, seni dinliyorum.
4: Tabii seve. Hani karı koca ilişkisini ayakta tutabilmek için, çünkü ikimiz de çok yoğun çalışıyorduk o dönemde. Çocuk da olunca hakikaten evde bir düzensizlik oldu. Yani çocukla birlikte gitmezdi. Pınar ve ben aramızdan birinin hani bırakması, bir ara vermesi ne konuştuk ikimiz oturup. Ya çok da uzun bir konuşma olmadı, şimdi kazançları yan yana koyduk. Dedim ben bırakayım, sen bak işine.
3: Hiç konuşmaya bile gerek.
4: Ben çocuğa bakarım evde falan, ne öyle var. Ya öyle değil de şimdi iki kişinin programı şey oldu mu çok kötü oluyor. Yani ekstra bir program yapamıyorsunuz. Ben doktorlarda oynuyordum o zaman. Her hafta bir bölüm yetişiyor. Bölüm 120-150 dakika, biliyorsunuz Türkiye'deki dizilerin durumunu. O zaman daha bu kadar şeyler de iyi değildi. Oyuncu hakları ve son dönemde bu gelen işte sendikayla birlikte birçok hakkımız var.
3: Evet.
4: Onlar bu kadar iyi değildi. Hakikaten çalışma saatlerimiz biraz acımasızdı. Öyle olunca ben eve gelemiyorum. Pınar çalışıyor. Herhangi bir program yapamıyoruz, aileyle görüşemiyoruz gibi böyle bir durum olunca bir ara verdim. O ara tatlı geldi, biraz uzattım. Biraz sonra da biraz unutuldum mu nedir? Ya arkadaş
3: ne kadar sürdü?
4: Dönebilirim ben dedikçe dönemez olduk bu aralar. Vallahi 10 sene geçti. 10 seneden geçti. Fazladır ben dizi oyunculuğu yapmıyorum en azından. Hani başka şeyler yaptım ama dizi oyunculuğu yapmıyorum. Sinemada oynadım.
3: Abi özlemiyor musun? Yani hani yapmak istemiyor musun?
4: Özlememek değil, deliriyorum. Yani şöyle bir şey.
3: O kadar değil mi?
4: Tabii insan şöyle oluyor. İlk zamanlar ya iyi oh be falan diyorsun da sonradan biz kabloya takılmaya alışmışız. Ben onu söylüyorum. Ben sette gezerken kabloya takılmaya alışmışım bir şekilde. 10 yaşından beri o ya da böyle hep setlerdeydim. Reklam setlerindeydim, dizi setlerindeydim, film setlerindeydim. Camiadan çok fazla tanıdığım var. Biraz da hani Pınar zaten Türkiye'deki hani ünlülük anlamında, hani o anlamda yukarılarda bir isim olduğu için çevremizde de tahmin edeceğin gibi pek çok o camiadan isim var. Doğal olarak hani bu iş değil, biraz yaşamımızın içerisinde bir şey olduğundan dolayı yani dışında kalamıyorsun zaten. Ha diyeceksin neden oynamıyorsun? Şu anda benim önümde iki engel vardı o ara dönemde. Genç oynatsan genç olmuyordum. Artık baba olmuştum. Çocuk 5-6 yaşındaydı. Baba oynatsan baba oynayacak kadar ekranda öyle bir görüntüm yok. Yani hem yüzüm daha genç görünüyor.
3: Sen şu anda 18 yaşında o genç bir çocuğu oynarsın ama ya. Oynamaz mı?
4: 18 değil ya.
3: Olur be.
4: Gerçi 18, geçen 20. birisi şey yapmış. bir tane futbolcu 2000 doğumlu diye yazmış. Altına biri yazmış. Milattan önce 2000 mi? Nasıl 2000'di lan bu diye. Hani yani herkesin tabii yaş alma şeyi farklı oluyor. Ben orada biraz arada kaldım. Son dönemde kırdılı, vurdulu diziler de çok revaçtı. Sakallar, Osmanlı'ya dönüş var. İşte mafyatik diziler çok popüler, biliyorsunuz.
3: Biliyorum.
4: Benim tipim onlara da çok hani şey olarak gitmedi. Tabii ki o dizilerde de benim yüzümün bulacağı roller vardır ama denk gelmedi. Sonuç olarak hani o bir furya vardı. Biraz daha hani aşk, komedi, sitcom, işte ne bileyim.
3: Onları özlüyoruz okul, ama ya sevgili.
4: Yani lise defteri çektiğimizde bir okul dizisi furyası ya. Vardı. İşte biz doktorları çektikten sonra bir doktor dizisi furyası oldu. Hı hı. Bir ara çok ciddi bir sitcom furyası
3: fakat
4: vardı.
3: Fakat doktorlar kadar, ben ara ara bölüyorum seni ama doktorlar kadar akılda kalıcı olmadı yalnız. Ya bugün doktorlar dizisini hakikaten yani... yeni jenerasyon, eskiler, gerçi herkes
4: her yaz tekrarını verince millet bayıldı. Millet şey diyordu, yaza girince abi eyvah yaz geldi falan bize mesaj atıyorlardı. Çok tekrar gösterildi, bence onun da etkisi var. Yani oynadığımız zaman da çok popüler bir diziydik. Bu hani herkesin teveccühü günün sonunda bizi de mutlu eden bir şeydi. O zaman hani bunun sarhoşluğunu da yaşıyorsunuz. Çok çok güzel bir şey oluyor. Ama hemen sonrasında da bir de o zaman tabii herkes... televizyon izliyordu. Artık birçok şey var. Tabii şimdi, dijital kanal var.
3: Dijital
4: çok dağınık yani. Herkes aynı anda aynı şeyi izlemiyor artık. Farklı zamanlarda izliyoruz.
3: Şu anda dizilerde çok fazla dizi var. Yayına giren, çok fazla ömrü olmayan, birkaç bölüm sonrasında sona eren diziler var.
4: Bence hep öyleydi.
3: Hep mi öyleydi?
4: Hep öyleydi. Yani her sene 70-80 dizi, yeni dizi girerdi. İşte 20 tanesi devam eder, 5 tanesi popüler olurdu. Bu hep böyleydi. Şimdi de böyle. Bütçeler bazı kanallarda çok düştü. Haklı olarak. Çünkü seyirci ve reklam düştü. Yani evriliyor. Teknolojiyle birlikte insanların alışkanlıkları değişiyor. İzleme alışkanlıklarımız değişiyor. Bu çok normal. Yani az önce söylediğim gibi biz bir bölüm olduğunda o hafta ya şuna ne oldu, haftaya ne olacak çok fazla çıkardı karşımıza. Artık bu pek çıkmıyor. Çünkü insanlar farklı zamanlarda farklı bölümlerini izliyorlar dizilerin. Yani
3: şimdi bir de sosyal medya da var. Sosyal medyanın da etkisi oluyor değil mi? Yani dizi içerisindeki bir karaktere iki tane espri yaptırsalar ya da iki hareket yaptırsalar insanlar tarafından dikkat çekiyor. Aa çok komik oldu falan filan. Bu sefer onun üzerine yüklenmeye başlıyorlar. Yani sosyal medyanın da tepkilerine göre senaryoda oynamalar da yapıyorlar. Bilmiyorum öncesinde daha önceki dönemlerde oluyor muydu böyle şeyler, ne diyorsun?
4: Sosyal medya bizim için harika oldu yani, tanınmış kişiler için. Bir kere herkes herkese bir kere de ulaşabiliyor. Çok hızlı ulaşabiliyor. Yani bazen ben kötü bir kullanıcıyım. Her mesajı görmüyorum, bakmıyorum hatta yani. Öyle söylesem daha doğru olur. Görmüyorum biraz böyle şey üstten oldu. Görmüyorum ya çok geliyor falan gibi değil de.
3: Halbuki hiç öyle değil.
4: Yani bakmıyorum yani hakikaten çok önemsemiyorum o anlamda. Ama bir... yayın organımız oldu bizim. Eskiden mikrofon tutulduğu zaman biz bir soruya cevap verebiliyorduk. O cevabımızı kesip birleştirip yayınladıklarında yanlış anlaşıldığında yahu ben öyle demedim mi diyecek bir kanalımız yoktu.
3: Evet, evet.
4: O yüzden basın da artık çok çarpıtamıyor bence şeyleri. Çünkü kişiye direkt ulaşabiliyorsunuz ya da kişiye ulaşmasanız da kendini ifade etme şansı var artık insanların. O anlamda bizim için hem avantaj, bir yandan da dezavantaj. Zaten eskiden de hani çok yalan söyleme, kaybolma şansımız yoktu toplum içerisinde. Şimdi hepten yani eskiden birisi haber verdiğinde bizim Pınar'la ilk yakalanmamız mı diyeyim ya da hani bilerek artık kaçmayışımız mı diyeyim. Biz Çıralı'ya gittik gözlerden uzak olsun diye. Bizi havaalanından itibaren takip etmiş o zaman bir kameramanla bir şey. İki günde yatmış herifler beklemişler yani.
3: Haberleri yok.
4: Ya haberleri yok değil. Pardon, bizim haberimiz yok.
3: Ya pardon. Haber verilmedi ya. Genelde böyle oluyor ya. Haber veriliyor. Ben şuraya gidiyorum. Hadi gel oraya çekin
4: falan. Yok ilk zamanımız. Biz hakikaten kaçıyorduk. Yani biz daha hiç görüntü vermemiştik. Birlikteyiz de dememiştik. Değiliz de dememiştik. Pınar'la kaçtık Çıralı yani.
3: Niye kaçıyordunuz abi? Sebep ne?
4: Pınar'ın çok üstüne geliyorlardı o dönemde. Hani az önce söylediğim sebep aslında. Çıkıp kendini doğru ifade edemediğini anladığın noktada yani bilinçli olunca biraz magazinel tarafı da o zaman daha köpürtülüyordu. İstedikleri gibi haber yapmasınlar. Ben fırsatını bulunca bir yerde ben kendim anlatayım. Yani mesela eskiden Beyaz Show vardı, artık yapmıyor Beyazıt. Oraya çıkıyordun. Dilediğin her şeyi adam gibi anlatıyordun ya da Okan'ın programı gibi. Hani bu tip magazinsel gece programlarında istediğin gibi talk show'larda anlatabiliyordun kendini. Şimdi öyle bir durum olmadığı noktada mikrofonu anlattığın şeyin hakikaten neresinden keseceği çok tehlikeli. Kuracağın cümlenin nerede başlayıp nerede bittiğini, kelimeleri çok iyi seçmek lazım. O işte de ben çok kötüyüm. Zaten bir ailenin sözcüsü Pınar'dır. Bizim röportajlara bak, Pınar konuşur yanında sürekli kafa sallayarak doğrulayan bir yağmur.
3: Sürekli de doğruluyorsun yani, onaylıyorsun yani, öyle itiraz mı itiraz.
4: Şöyle ya.
3: Öyle bir şey ben pek rastlamadım yani. Yok öyle değil falan filan.
4: Sen yapabiliyor musun abi?
3: Yok abi yapamıyorum.
4: Tamam. Kendi yapamadığın şeyi niye benden bekliyorsun? Geçen gün hanımefendiyle de tanıştım. Kusura bakma ismini unuttum. Galada şey yaptık.
3: Rahiye eşim.
4: Rahiye. Zor da bir isim var. Evet, ben de insanın şey görüyorum, anlamışsındır zaten. Direkt ben de dedim hafıza mükemmel.
3: Yalnız hafıza hakikaten mükemmel. Ben Yağmur'un yanına doğru filmin Zifir filminin işte galasına gittik. Orada gördüm. Dedim hemen gideyim. İlk söylediği şey sen kilo vermişsin dedi. Ben bir afalladım kaldım, şaşırdım. Allah Allah dedim, ya sen beni hatırlıyor musun dedim. İşte kaza yaptık ya dedi, telefonda kayıtlı falan dedi. Abi müthiş ya.
4: Tabii.
3: Vallahi müthiş ama yani, tebrik ediyorum. Yani
4: beni müthiş düşün, Pınar'ı benim çarpı 10 düşün.
3: O kadar.
4: Tabii canım, o ötesi nedir? Yani doğal olarak hani...
3: Nasıl gidiyor? Eminim yani çok sürmez. Birkaç aya biter.
4: O iddialar yatalı bayağı oldu ya.
3: Bayağı. Bir de şey abi buradan canlı yayından net bir şey söyleyelim. Boşanmadınız değil mi? Genelde böyle haberler çıkıyor ya.
4: Boşanmadık da hani... Yani şey çok enteresan tabii.
3: Böyle haberler çıkıyor. Yıpratmıyor mu bunlar ya? Yıpratmadım bugüne kadar. Alıştınız mı artık? Ne oldu?
4: Hayır
3: yani?
4: Şunu merak ediyorum. Yani boşanmış olsak mesela. Heh. Hani oldu. Kağıt olabilir. Üstünde boşandık diyelim. Hı. Hani hı. O ya da bu sebepten bir hı. şey. Yani zaten yan yanayız. Hani bunun ne anlamı var? Onu da merak ediyorum. Ya öyle bir şey olmadı da.
3: Ya sen de öyle bir şey deme şimdi yani.
4: Öyle bir şey yapmadık. Öyle bir şey hiçbir zaman niyetimiz de olmadı. Yani böyle bir girişim de olmadı. Açıklamamız da olmadı da. Hani yani boşanan insanlar yan yana mı gezerlerdi? Onu demek istiyorum.
3: Hayır,
4: hani,
3: niye?
4: Evet boşandık. Ama hobi olarak hala sürekli tatile gidiyoruz falan yani. Hani şimdi saçma değil mi? Hani boşandılar ama beraberler falan. Abi insan, yani onu anlamıyorum ben bir tek.
3: Bir de benim anlamadığım şey, insanların böyle bir beklentisi mi var acaba? Niye bu sürekli böyle bir gündeme geldi? Yani sizin evliliğinize bak bir kez daha diyorum. Allah nazardan saklasın maşallah diyelim. Ya fotoğrafları görüyorum. Ailece fotoğraflarınızı görüyorum. O kadar tatlısınız ki yani.
4: Estağfurullah.
3: Kızın kocaman olmuş. Kızım, abisi gibi duruyorsun
4: genç
3: yanında.
4: Genç kız oldu kızım.
3: Vallahi billahi ya. Evet. Abisi gibi duruyorsun. İnsanların neden böyle bir şeyi sürekli gündeme getirmesi? Yaş meselesi mesela sürekli gündeme geldi. Ya
4: bir şey söyleyeyim mi?
3: Yıpratmadı mı ya?
4: Biz yaş meselesini Türkiye'de bence şeyi açanlardan bir tanesi olduk. Bizden önce kesinlikle vardı. Şimdi ezber hatırlamıyorum. Bülent Hanım'ın falan
3: zaten
4: olabilir.
3: Zaten vardı böyle
4: oluyordu
3: şeyler.
4: Oluyordu ama böyle çok haber olmuyordu. Yani ufak haberler oluyordu. Biz o hani birlikteyiz, evlendik, çocuk yaptık. İlk yaş çok, bir de tabii benim küçük göstermem o dönemde çok bence etkili oldu. Ben de tanınmış birisi olduğum için hani ben Pınar'dan önce de kendi çevremde tanınıyordum diyeyim. Yani genç kızların bildiği, yani genç bir oyuncuydum günün sonunda. Ama Pınar tabii ki Türkiye'de farklı bir noktada bir kadındı. Çok enteresan geldi. Şimdi bakarsanız geçen gün hatta öyle bir haber var. Kıvanç arkadaşım Tatlıtuğ. Başak da mesela Kıvanç'tan büyük. Hani aklıma gelen çok bilindik iki isim olarak söylüyorum. İşte Seda Sayan'ın, Seda Hanım'ın eşi büyük. Evet. Şey, pardon, kendisi büyük, eşinden büyük gibi böyle bir şey yapmışlar.
3: Olamaz mı böyle bir şey?
4: Ben orada koymuşlar demiş. Yine bizi koymuşlar hani şey olarak. Hani çılışı yaptık arkamızdan. Yani bence biz onun daha legalize mi ettik? Ne oldu? Oraya denk geldik yani. Tamamen denk geldik. Yoksa hani biz onu yaptık diye bizden sonrakiler de tamam bir şey olmuyormuş deyip aşık olacak halleri yok.
3: Abi siz bunu ama güzel açtınız ya. Yani hiç umursamadınız herhalde anladığım kadarıyla. Ya da
4: o da benim yeteneğim.
3: Takıldınız. Nasıl senin yeteneğin yani?
4: O da benim yeteneğim. Pınar da bunu doğruluyor. Ben Pınar'la ilk birlikte olduğumda o zaman tabii televizyon ve işte gazete kanalından çok fazla haber alıyorduk. Pınar'a dedim ki ya bu böyle geçmez. Gazete almayalım eve. Televizyonu da kapatalım dedim. Dedi dedim, bak sorun ortadan kalktı. Böyle açtık yani, başka türlü açılmaz. Çünkü yapılan haberi dinleyip sinirini bozacağına dinlemediğin noktada iki gün sonra zaten.
3: Ya geçenlerde ben böyle ara ara görüyoruz, tamam, ünlü isimleri gazeteciler görüyorlar, magazin yapanlar görüyorlar. Bazen ben o isimlerin, o ünlü isimlerin hakikaten çok rahatsız olduklarını görüyorum. Yani baya baya bir özel hayata giriyorlar. Yani ısrarla mikrofonu uzatıyorlar.
4: Necdet İşler hadisesini
3: işte yani. Evet Necdet. Ya ben o manzarayı çok doğru bulmadım ya. İnsanların bir hayatı var. Yani konuşmak istemeyebilir. Haksız mıyım bilmiyorum. Sen
4: herkesin bir eşref bir de eşek saati oluyor. Yani kabaca söylersek. İnsanlar her zaman çok böyle hayatı, her şey yolunda olmayabiliyor. O akşam kötü bir haber almış olabiliyor. Birisiyle tartışmış olabiliyor. Ki bizim ülkemizde yani hani çok seviyorum Türkiye'yi ama yaşaması kolay bir ülke değil. Çok maceralı. Yani gelen haberler, olan olaylar, kadın cinayetleri, politik şeyimiz, yani herkesin politikadan haberi olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
3: Aynen öyle.
4: Takım bile öyle tutuyoruz. Politikada aynen. Da şey öyle.
3: Çok fanatikleştik.
4: Öyle fanatikleştik falan. Yani böyle sertleşti bizdeki haberler hep. O yüzden insanların morali her anlamda bozulabiliyor anlık. Yani günün sonunda mikrofon rıt diye bir yerden girince insan o anda boş bulunabiliyor mu? Bulunabiliyor.
3: Sende hiç böyle bir şey oldu mu?
4: Yani olmadı diyemem. Aklıma gelen hani gidip de hiçbir basın mensubuna da yumruk mumruk atmadım. Tabii öyle bir şey yaşanmadı da.
3: Ama böyle çok daraldığın
4: yani falan. Yani daralıp da ters cevap verdiğim tabii oldu. Yani çok oldu hem de. Bazen de hakikaten şey oluyor yani, çok terbiyesiz diyeyim. Bunu genelde şeyler yapıyor, acemiler yapıyorlar. Hani böyle
5: geleyim diyor. Öyle bir şey söyleyeyim ki hani haber olsun, haber diye. Olsun o heyecanla diye. O da aslında orada boş bulmak yapıyor. Ki
3: aslında beklediğin, beklenen de o. Yani bizi bir şey süresin de evet, oradan evet. Bir haber çıkartalım.
5: Evet, o yapınca bir ters diyebiliyor musun? Evet, ters diyebiliyorsun.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası.
3: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyo Sputnik'te konuğum sevgili Yağmur Atacan. Şey soracağım, senin oyunculuğa giriş hikayesi nasıl oldu?
5: Çok tesadüf.
3: Nasıl?
5: Ben reklamlarda oynuyordum. Hı. 10 yaşında ailem işte hani kuzenim oynuyordu reklamda. Baktık genç çocuk para kazandı. Ya bunu da yazdıralım. O zaman Erberk Ajans vardı.
3: Ha, meşhur.
5: Tabii Cengiz abiyle birlikte. Hı. Yazdırdılar beni. Çok da iş geldi. Ben Türkiye'de en çok reklam çeken adamlardan bir tanesiyimdir. 42 tane reklamım var benim.
3: 42 tane evet. Reklamda oynadın.
5: Evet.
3: Yani ciddi misin sen?
5: Yani söylemeyeyim de bu şeyin bile yani markaları söylememek için hani en çok içilen gazlı içeceğin reklamında 3 kere oynadım mesela. Hadi be. Falan gibi. Yani tam tersi ayran reklamında da oynadım bilmem ne. Şimdi söylesem reklamları aklına gelir. Diş macunu reklamında oynadım. Benim bir jöle reklamım vardı. Çok popüler olmuştur. İşte iki tane motorlu sıkıştırıyor falan böyle lol lol bir şeyler yapıyorlar saçlarıma. O reklamın popülerdi tam o dönemde 2000 yılı. Hı. Benim de bir oyuncu arkadaşım, ben tabii müzik yapıyorum Taksim'de işte söylediğim gibi davul çalıyorum. Pardon, geçerken Kartal dedi ki abi dedi ben de bir dizi görüşmesine gidiyorum, o da oyuncu. Ben de seninle geleyim işte aynı arabada gidiyoruz. Tamamen tesadüf yani. Kabataş Lisesi'nde
3: o
5: bir
3: gidiyor dizi görüşmesine. Tabii ben onu götürüyorum. Sen de onunla beraber.
5: Benim arabayla beraber gidiyoruz.
3: Hayır, beraber gidiyorsunuz.
5: O görüşme yapacak, oradan Taksim'e devam edeceğiz, arkadaşız zaten. Gittim, o görüşmeye girdi içeriye. Ben de orada boğazan hazır işte oturdum bankta takılıyorum. Mustafa Altıok'la.
3: Senin bu reklamlar falan, sen reklamlarda oynadın tabii değil mi?
5: Yani tabii.
3: Zaten bir taraftan girdin aslında.
5: Tabii ben 10 yaşından beri oynuyorum söylediğim sene. İşte 17 yaşındayım, 16-17 yaşındayım. Mustafa Altıoklar ünlü yönetmen zaten evet. Biliyorsunuz. O evet. Zaman da hakikaten İstanbul Kanatlarımın Altında falan patlamış. Ondan sonraki dönem Mustafa Altıoklar yani. Biz de hani set görmüş birisi olarak, hayatımda hiç dizide oynamamışım. Şimdi Mustafa Altıoklar'ı gördüm, gözler büyüdü böyle zaten bakıyorum. O da bana baktı. Sen dedi dizinin görüşmesine mi geldin dedi. Ben de yok hayır dedim, arkadaşımı getirdim dedim. Sen dedi o jöle reklamındaki çocuk değil misin dedi.
3: Allah Allah.
5: Adamdaki dikkate bak. Evet oyum dedim. Gel sen de bakayım dedi, seninle de görüşelim dedi. Lise defterine ben öyle girdim. Benim ilk dizim ve lise defteri yani az buz değil herhalde, 60-70 bölüm falan çektik.
3: Vay be.
5: Benim oradaki ilk baştaki şeyim, rolüm çok ufaktı. Ali diye bir çocuk çocuğa hayat veriyordum. Dizinin sonlarına doğru bayağı başrollerden biri haline geldim. Yani demek ki ışık varmış bende. Yürüdük yani orada. Güzel oldu.
3: Çok böyle yer almak istediğin, dahil olmak istediğin proje oldu mu? Yapılanlar içerisinde söylüyorum.
5: Vallahi ben sınavda oynarken neyin içinde oynadığımı çok fark etmemişim. Benim çok gurur duyduğum bir iş oldu. Bence zamanın ötesindeydi. Çok da ciddi gişe yaptı ki o zaman Ömer Faruk Sorak'la Cem Yılmaz'ın arası bir önceki filmden dolayı biraz açık olduğu için aynı anda girdiler yayına falan böyle birazcık yani orada birbirini vurdu o iki film. Hokkabaz'ın da hakkı olan gişeden bizim hakkımız olan gişeden de Hokkabaz çaldı aslında o anlamda. Yani seyirci anlamında söylüyorum. İkisi de çünkü çok iyi filmdi. O filmde olmaktan mesela neyin içinde olduğumu sonra anladım. Yani hatta bir kere Amerika'da kapıda polis beni sokmuyordu. Adam böyle ters cevap verdim. Adam dedi senin dedi şey yaparım dedi. Buradan dedi direkt vuruyor damgayı.
3: Deport.
5: Aynen, deport edeceğim seni dedi. Falan. Pınar dedi oğlum ne yapıyorsun dedi. Tabii uykusuzluk başıma vurmuş, uçaktan inmişiz bilmem ne, böyle bir stresli bir durum oldu. Tam o sırada adam sen ne iş yapıyorsun dedi bana. Ben de şimdi Pınar oyuncuyum dedi, ona canım cicim dedi. Ben dedim işte business falan filan, bir adam hiç sallamadı bizi. Ben oyuncuyum dedim, ne filmin var dedi. Van Damme'la oynadım dedim. Adam nasıl ya dedi, bildiğimiz Van Damme. Van Damme'la oynadım dedim. Filmin adını Exam diye verdik, adam girdi hakikaten bir gördü o beni... Deport edecek polis benimle fotoğraf çektim böyle. Vallahi yani böyle de hani popüler olmanın mı ya da şey olmanın hani bütün dünyada geçerliliği var. O anlamda yani çok
3: tadı bir başka yani.
5: Tadı bir başka tabii canım. Yani her zaman tanınmış olmanın, iyi projelerde yer almanın tadı bir başka. Hani şimdi ben Arap Yarımadası'nda yayınlanan birçok dizi var. Orada popüler bir sürü oyuncu arkadaşımız var. Ben onların orada yaşadığını düşünemiyorum. Yani biz bunu böyle tesadüfen yaşıyorsak
3: o kadar ilgi görüyorlar.
5: Onlar oraya gidemiyorlardır büyük ihtimalle. Yani Türkiye'den beterdir orası eminim.
3: Çok böyle oynamak istediğin rol, hani şu rolü oynamak isterim dediğin bir şey var mı peki?
5: Ya bir aykırı bir rol oynamak istiyorum.
3: Mesela?
5: Ya böyle hani delidir, şeydir. Çok zor değil mi abi ya? Zor olsun abi. Ona çalışmak, o havaya girmek, o kafada biraz uğraşmak o bence daha şey. Yani böyle bir Yani bunu da yaptım diye böyle kenara koyacak bir şey lazım. Mesela Aras'ın oynadığı 7. koğuş muydu?
3: Evet evet. Evet, 7. koğuş.
5: 7. koğuş.
3: Aras Bulut'un evet. Yani müthiş.
5: Müthiş oynamış. Mesela ben şimdi söylediğinde Aras'ın hangi işi, hani tamam belki dizi çok biliniyor. İşte Çukur falan hani ilk saydığında ama müthiş oyunculuk filmde. Anlamında bu adamı nasıl anlatırsın desem.
3: Tabii tabii.
5: Aç onu izlerim.
3: Yani öyle bir karakteri oynayıp oynarım üstesinden gelirim. Ben, ya da oynayamayacağım bir karakter var mı
5: kesin,
3: diye.
5: Kesin vardır. Herkesin var zorlandığı mı? Karakter oluyor. Yani
3: teklif alıp reddettiğim bir şey oldu mu hiç?
5: Çok. Çok oldu. Çok pişman olduklarım da oldu.
3: Ha, pişman olduklarım da oldu. Oldu. Mesela?
5: Ya mesela şeye keşke oynasaydım.
3: Niye reddettin?
5: Çok yorgundum. Mesela doktorlardan çıktığımda o zaman daha hayattaydı. Arka Sokaklar yapımcısı. Adını unuttum bak. Unutmayı izledik unuttum. Yok yok İlker.
3: İlker'in
5: Türk. Aman. Neyse uzatmayacağım.
3: Bakıyor. Öyle bir ana denk inanır, getirdi. İlker inanır.
5: İlker değil. Türker inanır. Babası. Türker Bey dedi Arka Sokaklara alalım seni dedi. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Çok da babacan bir adamdır ya. Bir adamdı. Bir kere orada tanıştık zaten yüz yüze. Çok yorgundum. Ne bileyim hem bütçesi hem şeyi senaryosu falan böyle basit bir dizi gibi falan geldi bana. Ben orada oynasam hala oynuyordum.
3: Hala devam ediyordum.
5: Yani ben o gün onu başarısız
3: olacak.
5: Bir proje gibi kendimce düşündüm. Kesinlikle yanlış düşünmüşüm mesela. Başarılı bir proje devam etti. Yine ona benzer bir tane artık kapandı Fox diye bir kanal var bende işte. Orada bir geldi yine bir rol. Ona baktım. Bundan hem de kaç sene önce işte 10 sene yoktur. Dedim ya bu iş tutmaz böyle çok ağlak zırlak bir şey. 3 bölümde ne tuttu? 3 sene sürdü patladı işin adını hatırlamıyorum ya. Yani o anlamda hani belli olmuyor yani.
3: Abi çok keşke Pınar'a sorsaydın yani en azından fikrini sorsaydı. Sormadın mı?
5: Pınar karışmaz ben de ona karışmam. Bu anlamda. Çünkü o ya iş sizi geldiği zaman şimdi sonuçta hobi değil bu. Günün sonunda profesyonelsiniz. Karşısında para alıyorsunuz. Ama sadece para aldığınız için oraya hani kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım gideyim bir memur kafası da olmaz. Kendinizi vermeniz lazım. Bazen hissetmediğiniz bir şeyde oynamak da çok imkanlı değil bence. Bunu kim de oynayamaz.
3: Abi şey çok zor geliyor bize ya. Profesyonelsin deyince bak nereye geldiğimi anlamış herhalde Simge. Şu öpüşme sahneleri var ya. Bakıyorsun o etkilemez mi mesela? Sende nasıl olur? Yani sen mesela
5: yani bir şey soruyorsan ben de mesela... Pınar'da ayrı ayrı zamanlarda başkalarıyla hani evli yani birlikte olduğumuz dönemde öpüştük. Hatta benim çılgın dershanedeki benim rol maşallah yani kızlara patara kütere giriyordum ama yani şey olarak öyle bir roldü.
3: Ya o etkili bu peki bu şey olmuyor mu yani insanı etkilemiyor mu izlerken falan etkilenmiyor musunuz?
5: Yok. Yani öyle izlerken düşünmedim ya. İzlerken etkilensek aklıma gelirdi ya. Evet. Hani o bölüm hızlı geçiyor falan. Yani bence öyle bir şey yok ya. Yani hani bunun sınırı limiti neresidir? Hani ne kadar öpüşürsen falan öyle bir şey de yok ki. Yani bilemiyorum. Yani hiç ben öyle düşünmediğim için muhtemelen ben izlerken de o niyetle izlemiyorumdur. Yani onu demek istiyorum.
3: Evet yani bayağı zor geliyor da bize çünkü izlerken. Biz böyle bazı mesela şey
5: Bergüzar, bu arada tabii
3: Bergüzar Korel'le mesela işte Halit Ergenç gerçekten çok iyi oyuncular. Onları da böyle izlerken aklımıza direkt o geliyor yani direkt böyle eşi geliyor falan filan geliyor. Hep böyle düşünüyoruz ama.
5: Sen öyle düşünüyorsun da bazen hani o kameranın arka tarafında benim mesela yani ismini tabii ki veremeyeceğim ama ya Allah kahretmesin yine bu kızla öpüşeceğiz falan diye hani. Yani yazılıyor.
3: Hadi ya.
5: Yani keşke bu olmaz.
3: Bir de sevmediğin insanlarla yani denk geliyorsun.
5: Hani diyeceksin ki ulan öbürünü seviyor musun? Hoşuna mı gidiyor? Hani
3: keşke
5: bu gelecekse olabilir falan. Hocam biraz daha köpürteyim mi olayım falan? Ya öyle değil de bazen de hakikaten normal hayatta çok herkesin enerjisi birbiriyle tutacak diye bir şey yok. Şimdi o duyguyu oynamak işte aşk duygusu biraz hani rolü zor olan bir duygu aslında. Herkes şey zannediyor. Mesela ben çok kolay ağlarım. Hani gözyaşı yapay gözyaşına ihtiyacım yok. Langur lungur ağlarım.
3: Hadi ama ya.
5: Tabii gözyaşlarımı hani bıraktım da tangur tungur gidiyor. Yani bazı şeyleri oynamak daha zor zannediliyor. Ekranın izlenilen tarafından. Bazı şeyleri oynamak da daha bizim için zor. Yani
3: ama biz onu anlıyoruz. Yani izleyici onu anlıyor. Ağlama meselesi mesela. Onu
5: bazısı da ağlayamaz.
3: Ağlayamıyor. Yaş yok falan yani, bilmem böyle bir
5: şey. Yani o yüzden bence kişiye göre değişiyor. Onu genel bir cevap vermem zor olur. Yani çok iyi öpüşürüm ya ben sahnelerde falan hani o ne bileyim.
3: Peki başka oyunculuk mu teşvik etme ne diyorsun?
5: Kafa boşaltmak ve benim hani kendime uygun şey olarak soruyorsan, şu an bugün için oyunculuk. Bundan 10 sene önce sorsaydın ticaret derdim. Çünkü şu an Türkiye'de özellikle ticaret çok zor ve şey bir dönemden geçiyor. Çalkantılı bir dönemden geçiyor.
3: Biraz böyle bir güvensizlik var galiba. Hem sen o ne yapacağını bilemiyorsun.
5: Bir de ben biraz artık büyüdüm. Çok şükür. Hani ya kendimle kalmak.
3: Nihayet kabul etti yani.
5: Aynen. Kendimle kalmak istiyorum. Bazı zamanı kendime yani boş ayırmak istiyorum. Hiçbir şey yapmadığım zamanlar istiyorum. Ticarette bu pek mümkün değil. O yüzden hani oyunculuğun böyle bir avantajı var. Oyunculuğun %80-90'ı oynayacağınız sahneye hazır bir şekilde beklemektir. Yani sizin izlediğiniz bölüm 2 saat ama o sonuçta 5-6 günde çekiyor, 7 günde çekiyor.
3: Tabii. Küçücük bir sahne sabahtan akşama kadar bir dünya hazırlıklar şunlar
5: yani bazen
3: falan.
5: 8 saat sette bulunuyorsunuz, 15 dakika kamera karşısında olduğunuz gün oluyor. O kalan 7 saatte kendinizi o 15 dakikaya en iyi şekilde hazırlamanız ve hazır bulunmanız lazım. Orada bekleme psikolojisi biraz zordur. Herkesin bence oyunculuğun en zor şeylerinden biri bu. Çünkü o karakteri girmeniz çok önemli o anda. Kalan zaman o kadar çok ki yani sürekli hazır bekleyemezsin. Bu aynı bir oyuncunun yani bir basketbol oyuncusunu düşünün. 4 periyot oyunda adam her saniye sıcak bekleyemez ki kenarda. Dalar izlemeye başlar yani o kopar artık maçı izlemeye başlar. Koç ısın derse ha ben gireceğim falan o bir kafa 3-5 dakika önce ihtiyacı var hadi gir der demez giremez adam. Oyunculuk da biraz aslında öyle bir iş.
3: Çok fazla yalnız dizi süreleri falan hep tartışıldı ya bizde. Hala öyle 2,5 saat 3 saat falan bilmiyorum bu değişir mi? Dijital platformlar girdi işin içine biraz. Bu böyle devam eden bilmiyorum ama yani başlarken söyledik ya başlıyor diziler projeler çok çabuk bitiyor.
5: Senaryo yetişmiyor. Şey yetişmiyordu eskiden. Şimdi dijital platform olunca geniş çekiyorsunuz. Bütün bölüm elinizde 8 bölümü 10 bölümü birden veriliyor. Onlar biraz daha avantajlı. Özellikle mekan olarak falan da bence prodüksiyon anlamında masrafları çok daha kolay bir hale geliyor. Bizde yani bizim çektiğimiz dönemde özellikle televizyona haftalık yetiştirmemiz gereken o 120 dakikalık zamanlar hakikaten ölüm gibiydi. Yani kafa karışıyor tamamen. Yani ne zaman
3: yani
5: sabah,
3: biz,
5: ne zaman akşam.
3: Biz izlerken şikayet ediyoruz ama işin bir de oyuncular için ekipte bulunan insanlar için bir zahmeti var yani.
5: Oyuncular yine iyi tarafı. El bebek gül bebek kahve ister misiniz? Hani
3: ama siz, çalışanlar
5: siz dinlenin biz sizi çağıracağız uyuyun falan. Özellikle kamera işte focus puller'ından.
3: Sen kaprizli bir adam değilsin gördüğüm kadarıyla. Sette falan da öyle nasıldın?
5: Uyumluyumdur set. Peki çalışanlar beni severler genelde. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Kaprisli değilimdir. Uyumluyumdur.
3: Disiplinli misindir?
5: Kesin. Yani bak o konuda mesela çok enteresan bir adamım. Ben yarın sabah 6'da setim olsun. Ben bu akşam imkanı yok kimseyle oturmam. Bir kalp bir şey içmem gözüm şişmesin diye. 9'da yatarım uyurum sabah kalkarım.
3: Dikkat edersin yani her şeye.
5: Tabii 4'te tıraşımı olurum şeyimi yaparım. Giderim işime yani o konuda çok şeyimdir sertimdir. Gelmezse de benim bir rol arkadaşım falan onun da yani bedenini ağzına ederim anlamında. Hani onu kimseye bırakmam. Yani biz eşek miyiz geldik sen niye gelmiyorsun söylerim.
3: Çünkü o etkiliyor galiba değil mi? Yani sıkıntı oluyor anladığım kadarıyla. Böyle sette problemler yapanlar.
5: Oluyor gerginlik oluyor. Ya bir de ego da oluyor. Sonuçta oyuncuların hani egoları da bir yerden sonra hani herkesin beğenisini aldığın noktada bir yer nerede duracağın belli değil yani o biraz artık şeye de bağlı yetiştirilmene aileden gelen şeye de bağlı kimin ne kadar şişeceği belli olmuyor.
3: Abi Pınar'la nasıl tanıştınız? Anlatmışsındır bunu çoğu kez ama.
5: Çoğu kez anlattım dizide tanıştık. Yani o da tesadüf. Nasıl bu Mustafa Altıoklar'ın beni diziye alması tesadüf o da yine benim elim kesilmişti. Davul çalamadığım bir dönemde sevgili Ümmü Burhan o da iyi bir yönetmendir. Ümmü'yü aradım. Ümmü benim acil iş bulmam lazım. Hani para kazanmam lazım. Elim kesildi, yarıldı işte. Davul çalamıyorum. Sonuçta evin kirası var, bilmem ne var falan. Ümmü dedi gel dedi işte Faruk abilerin oraya dedi. Bir iş var dedi. Bir konuşalım seninle dedi. Gittim oraya dediler diziye mi geldiniz? Evet dedim. Üst kata çıkın dediler çıktım. Meğersem Ümmü bir altta mıymış bir üstte miymiş? Yani o başka bir yerdeymiş. Başka bir proje için hani beni çağırmış. Ben de Pınar'ların orada oturuyorum. Oktay Kaynarca işte Pınar. Onlar da oğlanı seçmişler oynayacak. Ama bir iki tane o da Serkan yine benim oyuncu bir arkadaşım çocuğu işinden etmiş oldum o işe girerek çok da enteresan bir şey oldu. Gerçi yine o oynadı o dizide ama bir alt karaktere indi. Pınar görüyor beni diyor ki bu çocuk diyor işte bu karakteri mi oynamaya geldi diyor. Diyor biz çağırmadık bir bakıyorlar ya ben bunu diyor tanıyorum. Hani biz diyor öbürünün oyunculuğu konusunda bazı şeylerde şeyimiz var ya diyor endişelerimiz. Bu çocuk iyi oynuyor diyor bu adamı ben izledim diyor daha önce televizyonda bu iyi diyor. Öyle girdim o da bir tesadüf yani.
3: Teklif. Evlenme teklifi?
5: Bu tamamen bizim tanışmamızı anlattım yahu.
3: Evlenme teklifi nasıl oldu?
5: Onu yok biz sette sevgili olduk Pınar'la.
3: Tamam.
5: O benim üvey anneme oynuyordu.
3: Tamam onu anladım. Evlenme teklifini nasıl yaptın diyorum.
5: O O zaman beraberdik ya. Yani biz 2006'da tanıştık. İşte 2008'de zaten evlendik de 2007 senesinde herhalde teklif etmiş olmam lazım. Şimdi geriye sarıyorum makarayı.
3: Nerede teklif ettin abi?
5: Çeşme.
3: Çeşme'de.
5: Çeşme'de. Nasıl? Yani ben aslında başka bir yere planlamıştım yurt dışında.
3: Ne planladın bu arada, anlatsana.
5: Ya Mallorca'ya gidiyorduk tam. Orada böyle romantik bir şey falan yemek ayarlamaya çalıştım. Ama tabii bilmediğin bir yere gidince orada ayarlamak çok zor oluyor. bir de iki kişisin. Hani bir şeylerle, bu zamanki gibi internet bu kadar şey değil. Yani aramıyor değil.
3: Tabii,
5: arıyorsun
3: tabii.
5: Ulaşamıyorsun falan. İstediğim böyle bir havayı yakalayamadım. Yani yolda gezerken de alsan şu yüzüğü hadi hayırlı olsun da diyecek halim yok. Plan tutmayınca öyle köz gittim, köz geldim. Buraya gelip tamamen plansız bir akşam. Üstü böyle bir arkadaşlarımızla bir yerdeyken öyle bir anda ben dedim ya şu iş aradan çıksın. Bu
3: böyle mi söyledin?
5: Bu kadar da.
3: Ne dedin abi?
5: Romantik bir anda abi, ne diyeceğim, benimle evlenir misin dedim.
3: Yemeğe götürdün. Diz çöktün.
5: Hayır ya.
3: Yağmur, diz çöktün.
5: Havuzun içindeydim. Hangi dizi çökeceğim? Yüzüyordum.
3: yani sıcak bir havuzdu aslında. Yüzüyorduk yanında.
5: Güzel dolunay falan vardı. Dedim ki bak her şey çok romantik, çok güzel. Ben dedim bir fırsatı kaçırdım. Geçen dedim gittiğimiz işte İspanya'da bunu düşünmüştüm. Kısmet bugüneymiş, benimle evlenir misin dedim.
3: Bitti işte.
5: Oldu bitti. Aradan çıkardık gibi anlattım değil mi? Çok kötü anlattım ya. Ama biraz öyle oldu. Yani özel bir şey yapmadım.
3: Çok güzel ya.
5: Uçak yüzükle atlıyor falan.
3: Peki özel günler konusunda dikkatli misindir? Doğum günü, evlenme yıl dönümüydü falan dikkat eder misin?
5: Unutmazsam kesin.
3: Unutmazsam. Unutma oluyor mu?
5: Pınar'ın hayır da.
3: Yani. Senin abi Pınar'ın zaten unutmadığını kadınlar zaten
5: hayır,
3: unutmaz.
5: Hayır, yani Pınar'a aramda olanı unutmuyorum. Hı. Ama yani çok kişinin doğum gününü unuttuğum oluyor. Karıştırdım.
3: Hayır yok diyorum. Ben sizin aranızda olanı soruyorum.
5: Aramızda,
3: doğum günüydü,
5: yok,
3: evlenme yıl dönümüydü falan.
5: Evlilik yıl dönümleri benim özellikle tatil programı yaptığım, hep böyle baş başa yurt dışına çıktığımız falan böyle. Hı. O benim özel konseptim var. Heh. Pınar nereye gittiğimizi bilmez. Havaalanında öğrenir.
3: Ciddi misin sen? Her sene bunu.
5: Evet, dress code veririm ben ona. Nereye gittiğimizi bilmez. Yani Portekiz'e mi gidiyoruz? Antalya'ya mı gidiyoruz?
3: Çok geziyor musunuz bu arada?
5: İmkan buldukça evet geziyoruz.
3: En yoğun olunan dönem hangi dönem? Yani
5: ne anlamda?
3: Hani gezmek için böyle de yaz ayları mı daha çok vaktiniz oluyor yani? Çünkü çalışmaktan söylüyorum yoğunluk.
5: Yani benim şeyde bile part-time vacationer benim şeyimde, profilimde. Yani biz hani yarı tatil, insan kendine zaman ayırması lazım. Hı hı. Geziyoruz. Biz özellikle şey gezisi çok yapıyorduk. Biraz daha küçükken diyeyim. Uzak Doğu gezisi çok yapıyorduk. Her sene bir hayvanı, yani işte orangutansa kendi ana vatanında, işte ne bileyim kaplansa kendi ana vatanında gibi Afrika'sı, Uzak Doğu çok geziler, güzel geziler yaptık. Hep semester'da yaptık o gezileri tabii çocukla. Şimdi artık genç kız oldu kızımız.
3: Evet ya, nasıl
5: baba,
3: aranız?
5: En baba yaptığımız şey kayak tatili.
3: Nasıl aranız? Baba kız ilişkisi yani.
5: Çok iyiyiz. Hı. Yani artık tabii genç kız olmakla birlikte daha az bize zaman, daha çok arkadaşlarına zaman ayırıyor. Bu çok normal. Hani biraz öyle birbirimizi özleyeceğimiz zamanlara girdiğimizi fark ediyoruz.
3: Vay be.
5: İlla ki hani babaya anlatmadığı şeyler, anneyle paylaştığı şeyler vardır.
3: Olsun, anne üzerinden sen onları biliyorsun zaten.
5: Bir ne kadar söylüyor bilmiyorum Pınar. Her zaman her şeyi söylemiyor galiba. Yani kendi aralarında bir sırları var onların ama Pınar disiplinli ve şey bir kadın olduğu için hani hakikaten o ilişkiyi bence çok iyi yönetiyordur. Yönetiyor yani, zaten yönetiyordur demem yanlış. Yani mutluyum ya, kızım da çok mutluyum, beni üzmüyor, hakkını yemeyeyim, tahtaya vurayım.
3: Çok güzel
5: yani ya. Hep böyle karşısında iyi insanlar çıksın.
3: Amin,
5: hep
3: amin.
5: Dediğim o yani, insan para kazanır kaybeder, birçok şey imkanı
3: düşer çıkar olur, ama hayat devam ediyor.
5: Hayatta iyi insanlar, iyi dostları varsa yanında mutlu olmak ve yaşamdan lezzet almak bence o insanlarla mümkün oluyor.
3: Muhteşem ya.
5: O yüzden onları çıkarsın yeter gibisi. Biz zaten ömrümüz boyunca onu seveceğiz.
3: Abi yayının sonuna geldik. Sevgili Yağmur, harikasın. İyi ki varsın.
5: Teşekkür ederim.
3: Kırmadın geldin. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka programda sizin gibi Pınar'la beraber sizi tekrar misafir etmek isteriz biz.
5: Abi kısmet diğer kazaya.
3: Yine bir kaza olursa geliriz inşallah. Hanımlar beyler, Yağmur Atacan konuğumdu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
6: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

Burası Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Ozon tabakasının incelmesine neden olan insan kaynaklı zararlı gazlar büyük oranda kuzey yarımküreden atmosfere salınmasına rağmen ozon tabakasındaki delik Antarktika'nın üzerindedir. Bu durumun nedeni Antarktika'daki atmosfer koşullarının ozon tabakasında incelmeye sebep olan kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini kolaylaştırmasıdır. Bunu biliyor muydunuz?

Yazın bir telaşı yoktur. Dalgalar acele etmez. Gün batımı geç kalmaz. Rüzgar yetişmeye çalışmaz. Belki bugün siz de biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye, İsrail'i bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi. ABD, İran'a yönelik son saldırılarında ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23 uzman yardımcısı istihdam edecek, ayrıntılar bültenimizde. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Özgür Özel ve 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel'in partisinin adı Yeni Parti oldu. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e bir bakanın İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'yı düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada söz konusu eylemin kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif bir girişim olduğu vurgulandı. Türkiye, Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik oldu bitti girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakanlık, Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Pentagon, İran Savaşı'nda ölen ABD askeri sayısını 18'den 14'e düşürdü. Pentagon'un resmi internet sitesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 18'den 14'e güncellendi. ABD, İran'a yönelik son saldırılarında ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldı. ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında gece boyunca İsfahan, Yezd, Loristan, Sistan, Belucistan, Hürmüzgan, Fars ve Huzistan eyaletlerindeki çeşitli noktaların hedef alındığı belirtildi. Huzistan valiliği, Ahvaz kentine düzenlenen ABD saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

0: Batı Şeria'da 2026'da İsraillerin saldırılarında 86 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin işgal altındaki Batı Şeria'da 2026'nın başından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 86 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
1: Ekonomi.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23 uzman yardımcısı istihdam edecek. İlana Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2024-25 yıllarında yapılan KPSS'den belirlenen puan türlerinde en az 70 puanı olanlar başvurabilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.110 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 98 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.170, çeyrek altın 10.070, tam altın 40.110, ata altını ise 41.110 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Uluslararası Atletizm Federasyonu ile Biatlon Birliği'nin Rus sporculara yönelik yaptırımlarına Rusya Spor Bakanı Dekrayev'den tepki geldi. Biatlon konusunda yargılama sürecinin devam ettiğini belirten Dekrayev, atletizm alanındaki kararların temizi için gerekli adımların atıldığını, Rusya Atletizm Federasyonu'nun ve bireysel sporcuların avukatları aracılığıyla hukuki haklarını aradığını ifade etti. Rusya Atletizm Federasyonu İcra Direktörü Yaroshevski de konunun uluslararası gündeme taşınmasına rağmen olumsuz sonuçlandığını ve bu yüzden Temmuz başında KAS'a başvurduklarını ekledi. Yaroshevski, World Athletics'in atletizmlerinin yeniden kabulünün Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı olduğu yönündeki açıklamaları ayrımcılık içeren ve sporla hiçbir ilgisi olmayan bir durumdur, dedi. ABD'li ağır siklet boksör David Nino Rodriguez, World Athletics'in Rus sporcuları yarışmalara kabul etmeme kararına tepki gösterdi. Sporda neler yaşandığını çok iyi anlıyoruz, spordan çıkması gereken şey siyasettir, dedi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 7 Temmuz'da Rus sporculara yönelik kısıtlamalar konusunda uluslararası federasyonlara yaptığı tavsiyeleri kaldırmış, ancak World Athletics yeni yaklaşıma şimdilik uymayı planlamadığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya Atletizm Federasyonu, Rus atletizm yönelik kısıtlamalar nedeniyle kasa dava açtı. Rusya Siyasi Analiz Merkezi Direktörü Pavel Danilov, Dünya Atletizm Birliği'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararına rağmen Rus atletlere yönelik yaptırımları sürdürmesini açık bir Rusofobi ve siyasi ayrımcılık olarak nitelendirdi. Danilov, bu tutumun sporun ruhunu zedelediğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 30, İstanbul 29, Trabzon 28 derece. İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya ve Diyarbakır sıcak. Antalya 34, Diyarbakır 37 derece. Gaziantep ve Van az bulutlu. Gaziantep 37, Van 30 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Sizin de başınızdan geçiyordur. Telefonlar çalıyor. Açıyorsunuz telefonları. Merhaba, işte size internet satmak istiyoruz. Hayır, benim internetim var diye kapatıyorduk eskiden. Şimdi olay şuna döndü. Sizin telefonunuzu çalıyor. Diyorlar ki işte Serhat Ayan Bey işte adımı biliyor, şeyimi biliyor filan. Buyurun diyorum. Sizin de internetiniz de bitmek üzere diyor. Aa diyor, internetiniz biterse diyor 1400 lira diyor size ayda diyor para gelecek diyor. Aman diyor, bir an önce yapın diyor. Şimdi Allah Allah diyorum, kendimden şüpheye düşüyorum. Çünkü kimse ezberden o internetinin ne zaman biteceğini ya da bitmeyeceğini bilemez. Ha peki diyorum, o zaman ne yapalım filan derken böyle ya ortaya çıkan durum sizi şuna getiriyor. Diyorlar ki bu adamlar size, gel benden bir an önce internet al ve bu da bir kandırmaca aslında. Neden kandırmaca? Çünkü sizin zaten taahhütlü bir hesabınız var. İşte atıyorum 600 liradan bir şey yapmışsınız, adamlar size 800 liraya taahhütünüz bitmeden internet satmaya çalışıyor. Sizi bayağı bildiğiniz kandırıyorlar yani. Ben buna çok sinirleniyorum gerçekten de. Beni aradıklarında onları hak ettikleri, hatta çoğu spekülatif sözlerle onları kovalıyorum kendimden ama Şimdi 1, 2, 5 tamam sizin de başınıza geliyordur her zaman. Hatta ben programdayken de beni çok sık arıyorlar. Bir gün programı alacağım onları, canlı yayını alacağım kısmetse. Ya bu, ben bunlardan bıktım.
3: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Pentagon, Rusya, Çin ve İran'dan 130 üniversite ve araştırma kuruluşunu ulusal güvenlik tehdidi listesine aldı. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik hazırladığı 21. kısıtlayıcı önlem paketi yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilerin göreceği zararın dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını açıkladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD Savunma Bakanlığı, Rusya, Çin ve İran'dan 130 üniversite ve araştırma kuruluşunu ulusal güvenlik tehdidi listesine aldı. Listede Rusya'dan aralarında Moskova Devlet Üniversitesi ve Yüksek Ekonomi Okulu gibi önde gelen yükseköğretim kurumlarının da yer aldığı 33 kuruluş bulunuyor. Pentagon, bu kurumları hükümet tarafından finanse edilen araştırmanın sonuçlarının kötüye kullanılma riskini artıran faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Söz konusu adamın ulusal güvenlik için risk oluşturduğu iddia edilen ülkelere teknoloji transferini engellemek amacıyla atıldığını savunuyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik hazırladığı 21. kısıtlayıcı önlem paketi yürürlüğe girdi. Alınan yeni kararla Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky ve Rusya Spor Bakanı Mihail Deklyartov yaptırım uygulanan isimler arasına dahil edildi. Yayımlanan karara göre yeni paket kapsamında 48'i gerçek, 170'i tüzel kişilik olmak üzere 218 hedefe yaptırım getirildi. ABD ve İran arasında askeri gerginlik sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemilerin göreceği zararın ABD'nin elinde bulunan dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını açıkladı. Trump, aksi yönde bir duyuru yapılana dek söz konusu uygulamanın devam edeceğini belirtti. ABD'nin elinde İran'ın 2 milyar dolarlık mal varlığı bulunuyor. Ancak İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam değerine ilişkin resmi bir veri bulunmamakla birlikte tahminlerse yaklaşık 27 milyar dolarla 100 milyar doların üzerinde bir aralıkta değişiyor. Ve işte ABD Başkanı Trump'ın bu zarar açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan yanıt gecikmedi. Arakçı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın dondurulan varlıklarına işaret etti. Başka bir ülkenin varlıklarına el koyarak gelecekteki alakasız talepleri karşılamak tehlikeli bir emsal teşkil eder ifadelerine yer verdi. Dondurulan varlık veya fonlardan faydalananlara hitaben Arakçı, hükümetler el koymayı normalleştirdiğinde kimsenin varlığı güvende olmaz. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır ifadelerini kullandı. İran'da ise ABD saldırılarındaki bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin son saldırılarına ilişkin güncel durumu paylaştı. Buna göre İran'da ABD saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e, yaralı sayısı ise 629'a yükseldi. Paylaşılan istatistiklerin 27 Haziran'la 23 Temmuz arasındaki dönemi kapsadığı belirtildi. Irak Başbakanı Ali Zeydi diplomatik temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti. Zeydi Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından resmi törenle karşılandı. Zeydi İran-Irak arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin ardından Pezeşkian'la birlikte çeşitli alanlarda işbirliği öngören anlaşma ve mutabakat zaptlarının imza törenine katıldı. Yunanistan savunma harcamalarında artışa gidiyor. Yunanistan, İsrail'den 3,5 milyar euroya kadar maliyeti bulunan çok katmanlı hava savunma sistemiyle çeşitli insansız hava araçları ve C-390 askeri nakliye uçaklarının satın alınmasını onayladı. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, ülkenin en üst düzey dış politika ve savunma karar organı olan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yılın başında ön onay verdiği projelere ilişkin tedarik sözleşmelerini Perşembe günü itibariyle kabul ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de Washington'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Trump, enerji ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımları değerlendirdiği konuşmasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Trump, Xi'nin 24 Eylül'de Washington'a geleceğini belirterek, Çinli liderle yapacakları görüşmelerde gündemin önemli bir bölümünü yapay zeka alanındaki gelişmelerin oluşturacağını söyledi. İspanya, başkent Madrid çevresindeki orman yangınları nedeniyle acil durum ilan etti. İspanya İçişleri Bakanı Grande Marlaska, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu. Yetkililer, yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi ve kontrolden çıkması ihtimaline karşı tedbir amaçlı tahliyeleri de değerlendiriyor. Madrid bölge yönetimine göre bölgedeki 3 büyük yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Şili'nin kuzeyini etkisi altına alan şiddetli fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Şili'de 16 Temmuz'dan bu yana ülkenin 10 bölgesini etkileyen fırtına nedeniyle yaklaşık 63 bin kişi mahsur kaldı ve kendi imkanlarından mahrum kaldı. Fırtına 24.400'den fazla eve zarar verirken yaklaşık 100 ev ise tamamen yıkıldı. Yetkililer fırtınada şimdiye kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 4 kişinin ise arama çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ülkedeki Ebola salgınına ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre ülkede doğrulanan vaka sayısı 2536'ya, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1033'e yükseldi. Salgın nedeniyle izolasyonda tutulan ya da hastanede tedavi gören hasta sayısı da 738'e çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 milyon yumurta salmonella riski nedeniyle toplatılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde salmonella bulaşma şüphesi nedeniyle 1.6 milyon düzine yumurta geri çağrıldı. Karar ülkede gıda kaynaklı hastalık vakalarının arttığı bir dönemde alınırken yetkililer de tüketicilere geri çağrılan ürünleri tüketmemeleri çağrısında bulundu. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya haberi.
2: Söylesene.
3: Var mı kulaklık vereceğim söyle.
2: tamam söyleteceğim sana. Söyle.

0: Ve çok uzun harbim.
1: Alkışlasanız olur.
0: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
2: Senin var mı böyle şeyleri? Astroloji, kişisel gelişim.
0: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
2: Deneyimleyerek mi? Nasıl
0: tabii
2: oldu?
0: Canım. Diyorlar ki bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
0: Hiç. Yani
2: o kanı yayına geçeceğiz
0: ay,
2: falan.
0: Ay asla.
2: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
0: Dedim ya işte kaliteler.
2: Saray gibi.
0: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
2: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun harbi.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2966 ton hamsi ihraç edildi. Yerli turistler aile ziyareti ve tatile 83,3 milyar lira harcadı. Yalova-Armutlu yolu bugün açılıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,17 düşüşle 14.053 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,32 düşerken holding endeksi %0,09 yükseldi. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,48 ile madencilik, en çok gerileyen %2,17 ile finansal kiralama faktoring oldu. Dolar haftanın 5. işlem gününde 47,34 liradan, euro ise 53,94 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalar ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorları üzerindeki riskleri artırması, yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soru işaretleri ve tarifelerin yeniden gündeme gelmesiyle negatif seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri olumsuz etkilerken, mevcut sıklıkta merkez bankalarının gelecek dönemde olası şahin adımlarına yönelik endişeleri arttırdı. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte 60'tan fazla ülkeye yönelik yeni ve çift taneli gümrük vergilerini yürürlüğe koyuyor. ABD 60 ülkeden yapılan ürün alımlarına %10 ile %12,5 arasında değişen oranlarda ek vergi uygulayacak. Ek vergilerin gerekçesi Avrupa'nın zorla çalıştırılmayı bitirememesi iddiası. Yeni vergiler ABD saatiyle bugün uygulanmaya başlanacak. Yeni vergiler Trump'ın bu yılın başlarında getirdiği küresel %10'luk tarifelerin yerini alacak. Avrupa'ya bakalım. Avrupa borsaları da dün satıcılı seyrederken Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enerji kanadı üzerinden dolaylı negatif etkileri bölgede hissedilmeye devam ediyor. Dün Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı. Karar sonrası değerlendirme yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yaşanan enerji şokunun enflasyona ilişkin tam etkilerinin henüz ortaya çıkmadığını söylemesi, mevcut risklerin bölge geneline daha belirgin şekilde hissedilebileceğine yönelik korkuları körükledi. Asya tarafında da mevcut gelişmelerin paralelinde satış baskısı gözlenirken Japonya'da açıklanan enflasyon verileri hızlanmaya işaret etti. Ülkede Haziran ayında yıllık enflasyon %1,7 ile beklentilere paralel gerçekleşse de önceki aya göre yükseliş gösterdi. Ayrıca yüksek petrol fiyatlarının ekonominin geneline de yansımaya başlamasıyla ülkede çekirdek enflasyon Haziran ayında %1,6 olarak gerçekleşti ve Mayıs verisine göre hızlandı. Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji arzına yönelik endişeleri yeniden alevlendirmesiyle petrol fiyatları Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün yaklaşık %1 düşerek 99,63 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de 91,02 dolardan alıcı buldu. Yurt içinde de akaryakıt ürünlerinden motorunun litre fiyatına 4,20 lira zam yapılması bekleniyor. Zamlı tarifenin yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Gram altında güne düşüşle başlamasının ardından 6.135 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.072 liradan, Cumhuriyet altında 40.134 liradan satılıyor. Ons altın ise yeni günde %0,5 azalışla 4.029 dolardan alıcı buluyor. Müzik Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu araç sahiplerini yakından ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni duyurdu. 1 Eylül 2026'da faaliyete geçecek OHİM üzerinden ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilmeye başlanacak. Vatandaşlar hasar ihbarlarının yanı sıra hasar sonrası kendilerini rahatsız ve mağdur eden illegal yapıları da yine Alo 193 hattını kullanarak şikayet edebilecek. Yalova-Armutlu yolu bugün açılıyor. Seyahat süresi ise 60 dakikadan 30 dakikaya inecek. Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca ulaşım konforunu artırmayacağını, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını belirterek, Yalova-Armutlu yoluyla zamandan 240 milyon lira, yakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yılda 900 ton azaltacağız ifadelerini kullandı. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2.966 ton hamsi ihraç edildi. Türkiye'nin Ocak-Haziran 2025'te değer bazında 7 milyon 393.680 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde %21 artarak 8 milyon 967.744 dolara ulaştı. Geçen senenin ilk yarısında 1718 ton olan hamsi dış satımı bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika ve Fransa'dan geldi. Belçika'ya 2 milyon 242 bin 520 dolar, Fransa'ya ise 2 milyon 50 bin 383 dolar değerinde hamsi ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak da Avustralya, Portekiz ve Katar'a da hamsi satıldı. Yerli turistler aile ziyareti ve tatile 83,3 milyar lira harcadı. Bu yılın ilk çeyreğindeki 102,3 milyar liralık toplam harcamanın yaklaşık 83,3 milyar lirası aile ziyareti ve tatil için gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde yakınları ziyaret için 9 milyon 652 bin seyahat dikkati çekerken bu seyahatlerde 54 milyon 651 bin geceleme yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaz aylarında güneşlenme süresi artarken bu durum elektrik üretimi verilerine de olumlu yansıdı. Bakanlığın verilerine göre Haziran'da aylık elektrik üretimi 30,35 milyar kilovat saatle tüm Haziran ayları içindeki en yüksek değere ulaştı. Ayrıca geçen ay güneşten elektrik üretimi 4,99 milyar kilovat saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Böylece Haziran'da toplam elektrik üretiminin %16,4'ü de güneşten karşılanmış oldu. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: Merhabalar, ben Melis Elmen. Emekli aylıkları neye göre hesaplanıyor? Son 6 ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran. Atladım mı ya? Atladım mı? Kendim bile sayamadım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs atladım, kusura bakmayın. Bangladeş, Nijerya, Tunus ve Türkiye. Bangladeş. Onu da okuyordum. Ben Bangladeş diyeceğim. Ne yapacaksınız? Benim için yeni ülke kurdular. Bu konuşamıyor zaten. Biz bunu adaya atalım. Bangladeş. Dur bak. Bak yapacaklar. Bunu geri yapacaksınız değil mi? Kesin yapacaksınız. Teaser yapacaklar.
0: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. 7 bölge 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik.

0: haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Enerjiniz seydi.
2: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Akaryakıta 16 günde gelen 6 zamın ardından bugün 7. zam geliyor. Güneşten elektrik üretimi Haziran'da zirve yaptı. İstanbul'da sıcağa bağlı ölüm riski 100 yıl sonunda %38 artabilir. Ayrıntılar bültenimizde. Brent petrol sabah saatlerinde 100 dolar seviyesinden işlem görürken bu artış akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıta 16 günde gelen 6 zamın ardından bugün 7. zam geliyor. 25 Temmuz 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4 lira 20 kuruş zam gelecek. Güneşten elektrik üretimi Haziran'da zirve yaptı. Yaz aylarının etkisiyle güneşli geçen günler güneş enerjisinden elektrik üretimini rekoru da beraberinde getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Haziran ayında aylık elektrik üretimi 30,35 milyar kilovat saatle Haziran ayları içerisindeki en yüksek değere ulaştı. Ayrıca Haziran ayı yenilenebilir üretim değeri 20,65 milyar kilovat saat, yerli üretim değeri ise 24,22 milyar kilovat saatle 2000 yılından beri aylık bazda miktarsal olarak en yüksek değerleri oluşturdu. Yine Haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri 4,99 milyar kilovat saatle tüm zamanların en yüksek değeri olarak tarihe geçti. Böylece toplam elektrik üretiminin %16,4'ü de güneşten karşılanmış oldu. Afrika ülkesi Nijerya'nın büyük doğalgaz rezervlerinin ticarileştirilmesi, Batı Afrika'da entegre bir gaz piyasası oluşturulması, elektrik üretimi ve sanayileşmenin desteklenmesi, bölgesel enerji erişiminin artırılması ve Afrika ile Avrupa arasında stratejik bir enerji koridoru kurulması amacıyla kritik bir enerji projesi için önemli bir adım atıldı. Sierra Leone'da başkenti Freetown'da düzenlenen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde üye ülkeler, Nijerya, Fas, Afrika, Atlantik Doğalgaz Boru Hattı için 19 Temmuz 2026'da hükümetler arası anlaşma imzaladı. Fas ve ECOWAS üyesi olmayan Moritanya anlaşmayı ayrıca imzalayacak. Böylece bu ülkeler projeyi resmi olarak projeyi desteklediklerini ve bölgesel çerçeveyi onayladıklarını bildirdi. Anlaşma, yaklaşık 25 milyar değerindeki projenin siyasi ve kurumsal meşruiyetini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

0: İstanbul'da sıcağa bağlı ölüm riski 100 yıl sonunda %38 artabilir. Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa araştırmacılarının yayınladığı yeni bir çalışma, Paris Anlaşması ve net sıfır hedeflerine uyumun halk sağlığı açısından ne kadar kritik olduğunu net şekilde gösteriyor. Türkiye'de gelecekteki sıcaklığa bağlı ölümler, SMIP 6 senaryoları altında Ulusal İklim Eylem Hedeflerine Yönelik Projeksiyonlar adlı çalışma, karbon emisyonlarının yüksek seyrettiği senaryoda İstanbul'da aşırı sıcaklara bağlı ölümlerin 2013-2017 dönemindeki 4000 seviyesinden 2093-2097 dönemindeki 40.000'e çıkarılabileceğini ortaya koydu. Araştırma bu senaryoda sıcağa bağlı ölüm riskinin referans dönemine göre yaklaşık %38 artacağını öngördü. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 99,63 dolardan işlem görüyor. Dün 102 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 100,69 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1 düşerek 99,63 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili de 91 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Trafikte şiddet, yani öyle canınızı sıkan bir hareket, bir size karşı bir tavır olursa sakın muhatap olmayın. Derin bir nefes alın. Bu konuda uzmanlar da söylüyorlar. Şu 3 saniye derin bir nefes alın ve yolunuza devam edin. Özellikle işte bu arabadan inerek kavga edenler, sadece o mu? Sürücü belgesi olmadan araç kullananların yönelik cezalar böyle 40 bin, 50 bin, 100 bin liralık cezalar, 3 ay, 5 ay, 6 ay boyunca ehliyetine el konulacağını öngören bir yasal düzenlemeden bahsediyorduk biz, değil mi? Ne oldu o yasal düzenleme? Siz de haber bültenlerinde seyrediyorsunuzdur. Bırakın seyretmeyi, birebir şu an trafikte sağınıza solunuza baksanız muhtemelen göreceksinizdir benzer gerilimleri ya da benzer hataları yapanları. Hala trafik kanunu teklifinin bu kadar önemsendiği halde hala yasalaşmış olmaması da çok dikkat çekici. Hani insan gerçekten hayret ediyor diyebiliriz herhalde.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayan Özgür Özel CHP'den istifa etti. Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği soruşturmasında 4 isim bugün ifade verecek. Ayrıntılar haberimizde olacak. Yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayan Özgür Özel CHP'den istifa etti. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan ve yeni parti kuracaklarını ilan eden Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Özel'le birlikte toplamda 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü. Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner, Doku'nun telefonla müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibiyle eski güvenlik korucu başı adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği soruşturmasında 4 isim bugün ifade verecek. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Soruşturma kapsamında Fatih Altaylı'nın da bugün ifade vermesi bekleniyor. Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayır soruşturmasında incelenmek üzere İspanya'ya, oradan da Çin'e gönderilen Rojin'in cep telefonuyla ilgili hazırlanan rapor Türkiye'ye ulaştı. Raporda telefonun şifresinin çözülemediği belirtildi. Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltı

0: Altına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrole serbest bırakıldı. Akay'ın müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklandı. COP31'de gönüllü olmak için 104 ülkeden 10 bini aşkın kişi başvurdu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Kısa adıyla COP31 olan organizasyonda görev alacak olan 5000 gönüllü için 104 ülkeden 10 bini aşkın başvuru yapıldı. Başvurular Ağustos ayına kadar devam edecek. Değerlendirmeler sonucunda seçilen gönüllüler COP31 öncesinde yoğunlaştırılmış eğitim programına katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar zirve süresince görev yapacak.
1: Ekonomi.
0: Yalova Armutlu yolu bugün açılıyor. Projeyle seyahat süresi 60 dakikadan 30 dakikaya düşecek. Yalova Armutlu yolu ile zamandan 240 milyon, yakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplamda 260 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Ayrıca karbon emisyonunda yılda 900 ton azaltılması hedefleniyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 4 lira 20 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu zamla birlikte birçok ilde motorinin litresi 80 lirayı aşacak. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.110 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 98 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.170 lira, çeyrek altın 10.070, tam altın 40.110, ata altını ise 41.110 lira.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara, İstanbul ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, Ankara 30, İstanbul 29, Trabzon 28 derece. İzmir parçalı bulutlu 33 derece. Antalya ve Diyarbakır'da sıcak bir hava hakim. Antalya'da dereceler 34, Diyarbakır'da ise 37'yi bulacak. Gaziantep ve Van'sa az bulutlu. Gaziantep 37, Van 30 derece. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Bugün Lara konuğumuz olacak saat 13.25'ten sonra. Aynı zamanda İbrahim Güllü ile birazdan konuşacağız değerli dinleyiciler. Saat 13.25'e kadar hafta içinin son gününde ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. WhatsApp numaramız için, mesajlarınız için WhatsApp numaramız sevgili Mikail'di.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Bu dinlemiş olduğunuz şarkıyla havay çekme gibi bir olayı tam benim karşımda sergileyen ekip arkadaşlarım.
2: Biz buradayız.
0: Yani genelde kurtlu bir milletiz, bunu biliyoruz. Hani derler ya, kapı ziline, ona buna hep oynuyoruz. Böyle bir hareketli bir tarafımız var. Bir de genelde ne yapıyoruz, ne ediyoruz ama mutlaka bunu halaya, miskete, kasaba bir şekilde bağlayabiliyoruz.
2: Ya bütün sırrı bozdun ya.
0: Ben arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim.
3: Tamam.
0: Kameralarımız var orada. Olur da o kamera görüntüsünde izleme şansınız olursa.
3: Ne diyor bu?
0: Hiçbir ses olmadan müziksiz yaptığınız hareketleri izleyin diye bir tavsiyede bulunayım.
4: Çok komik espri lan vallahi, eminim. Bayağı komik, çok üst düzey bir espri bu ya.
0: Bir daha bunu yapar mıyım diye başlayan cümleleri.
3: Tıklarım için pişman değilim ha.
0: Özgür'ü hiç söylemiyorum bile yani. Onun değişik bir dans anlayışı var. Onu hiçbirimiz çözemedik.
3: Öldürdün sana.
0: O oynuyorsa hiçbirimiz oynamıyoruz. Biz oynuyorsak onu oynatmıyoruz.
5: Niye öyle diyorsunuz beyefendi?
0: Simge de ona yavaş yavaş benzemeye başlamış.
5: Alındım.
0: Gördüğümüz üzere.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Kuzenin var mı Mikail? Çok. Kaç tane hatırlıyor musun? 7, 10, 12. Ya söylediği rakamlar da birbirine hiç alakası yok ha. Ya 7, 7, 10, 12. Yani 7, 8, 5, 6 anlarım da 7, 10, 12. Bilmiyorum ki yani. Çok yani. Teyze oğlu, teyze kızı. Ney? Başka? Dayı oğlu, dayı kızı. Hala. Hala var mı? Hala da var. He, onların hepsinden şey var. Kuzen var yani. Öznur. Çok var sende de. Bugün Dünya Kuzenler Günü'ymüş. Yaptınız mı şeyler? Aradınız mı? Hiç kutlamıyoruz ha böyle şeyleri. Ama şaşırtırız yani. Alo. Ne mesela? Kuzenin bir tanesinin adı ne? Şaka yapıyorsun. Bir kuzenin... Yok artık. Ya Mikail. Kuzeninin adı ne dedim? Bir tanesinin. Yaklaşık 12 tane kuzen var. Bir tanesinin adını sordum. Öyle. Hepsi birden hangisini söylesem olduğunu anladım. Tamam. Ney? Bekir. Bekir ya da Havva. Aradın mı mesela? Havva'yı ara bugün. Ara. Ne zaman, en son ne zaman konuştunuz Havva'yla? Senden yaşça da büyükler. Ama onlar... Yani senden yaşça büyük olmaları senin kuzenin olduğu gerçeğini değiştirmez yani. Bugün Dünya Kuzenler Günü, arayın kuzenlerinizi ve kutlayın yani, şaşıracaklardır. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve 91 milletvekili istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısı 44'e düştü. Vatana millete partimize hayırlı olsun dedi Özgür Özel. Yeni parti, partinin ismi de Yeni Parti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi Yargıtay'ın bu krediyle ilgili olarak, yani kredinin kredi masraflarının ödenmesiyle ilgili olarak konuyu birazdan İbrahim Gül ile konuşacağız. O konuya hiç girmiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerli dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi önerisi geldi. Kuzey ifadesi adanın kalıcı olarak kuzey ve güney şeklinde bölünmüş olduğu algısını güçlendiriyor. Bu gerekçelere baktığımızda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı Kıbrıs Türk halkının adanın tamamında tarihi ve siyasal hak sahibi olduğu mesajını daha güçlü veriyor. Devletin resmi adı değişecek eğer olursa anayasa, yasalar, resmi belgeler, pasaportlar, diplomatik yazışmalar, kurum isimleri, buna göre hepsi güncelleniyor. Uluslararası platformlarda yeni isim kullanılmaya başlanacak. Değişmeyecek olan şeylerden bir tanesi ne? Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınma durumu otomatik olarak değişmiyor tabii. Bugün olduğu gibi Türkiye dışında geniş çapta tanınmama durumu, isim değişikliği tek başına ortadan kalkmıyor tabii. Yani isim değişti artık bizi tanıyın durumu olmuyor tabii değerli dinleyiciler. Ama böyle bir şey var, öneri var, onu söylemiş olalım buradan kıymetli dinleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir düzenleme var. Bu düzenleme ile aday sürücülerin belirli trafik ihlallerinde ehliyeti iptal edilecek. Toplamda 75 ceza puanına ulaşanlar, 0.20 promilin üzerinde alkollü araç kullananlar, dönüş, yaya önceliği ve emniyet kemeri kurallarını 3 kez ihlal edenler, sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Şimdi Fatma Soydaş, onu Müstehcen Yayınlar'ın yayınlanmasına aracılık etmek suçundan değerli dinleyiciler tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soydaş hakkında başlangıçta işte halkın bir kesimini benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, müstehcen görüntü yayınlama gibi suçlamalar vardı. Değerli dinleyiciler, savcılık açıklamalarına göre sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı içerikler, ücretli abonelik sistemi üzerinden sunulduğu iddia edilen görüntüler, bu içeriklerin müstehcen nitelikli olduğu değerlendirilmesi. Değerli dinleyiciler, bu arada savunmasında da müstehcen paylaşım yapmadığını, sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerin yapay zeka ile üretildiğini ve kendisine ait olmadığını, hakkındaki iddiaları da kabul etmediğini söylemiş değerli dinleyiciler. Tutuklandı. Yapay zeka efendim. Söyle Mikail. Ha, İbrahim Güllü hatta mı? Aa, gelmiş zaman ya. Aa, güzel. Sevgili İbrahim Güllü'ye şöyle bir, o zaman ne diyelim, selamlar diyelim. Alo.
1: Merhabalar Okan Bey.
0: Merhabalar sevgili İbrahim Güllü. Nasılsın, iyisin inşallah, her şey yolunda, keyifler yerinde.
1: Çok şükür Okan kardeşim, gayet iyi. Yaz dönemi, biraz tatil modundayız.
0: Tatil
1: modu. Bu arada tüm dinleyicilerimizi de saygıyla, sevgiyle de selamlayalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Denize girdin mi bu arada? Deniz sezonunu açtın mı sevgili Güllü?
1: Antalya'da olunca
0: açılmaz mı?
1: Açılmaz, evet.
0: Peki. Abi şimdi şöyle bir durum var. Yargıtay'ın bir kararı var. Yargıtay, kısaca hemen bu konuyla ilgili seni yorduk. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Yargıtay 3. Dairesi, kredi kullanan tüketiciden tahsil edilen banka ve sigorta muameleleri vergisinin iadesine karar veren yerel mahkeme, yerel mahkeme böyle bir karar vermişti. Yargıtay da hayır dedi, bu kararı bozdu. Bu vergiyi dedi, kim ödeyecek bu vergiyi dedi, ödeyecek olan kişi tüketicidir dedi. Orada yazarsa, sözleşmede yazarsa, sözleşmede yazan hükümle beraber dedi, yani sözleşmede bu durum varsa tüketici ödeyecek derse o ödeyecek dedi. İnsanlar hakemiyetlerine gidiyordu falan. Şimdi bu konuyu senden bir özetlemeni rica edeceğiz. Kulağımız sende.
1: Şimdi bankacılık sigorta ve muamele vergisi, BSMV diye kısaca baş harfleriyle adlandırdığımız bu vergi kamuya aktarılan, yani üzerinde söylendiği gibi bir vergi. Ve bu bankacılık hizmetleri ve işlemleri nedeniyle krediyi kullanan kişilerden tahsil ediyor. Bu normalde %5 ama tüketici kredilerinde bu faiz gelirleri üzerinden %15 olarak alınıyor. Şimdi tüketici burada öncelikle hakemiyetine zannediyorum başvuruyor. Burada olumsuz bir karar alınca bunu yargıya taşıyor ve Antalya'da 3. Tüketici Mahkemesi tüketiciyi haklı buluyor. Yerel mahkeme tüketiciyi haklı buluyor ve diyor ki burada tüketiciden bu ücret kalem talep edilemez. Bunun üzerine karar kesin olduğu için Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma yoluyla temize gidiyor. Bu arada Adalet Bakanlığımızın bu tür eylemleri, tüketiciler aleyhine çıkan kararlarda da uygulamasını bekliyoruz açıkçası. Bugüne kadar da tüketicinin aleyhine verilen kararlarda kanun yararına hangi dosyayı yargıtaya taşıdıklarını da merak ediyoruz. Çünkü bankalar çok ciddi anlamda buradan para kazanıyor ve bunun bozulması için de Adalet Bakanlığı kararı yargıya taşıyor. Kararın doğruluğundan veya yanlışlığından ziyade Adalet Bakanlığı'nın madem bu konularda hassassa, tüketici aleyhine verilen konularda da aynı hassasiyeti beklediğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi yerel mahkemenin tüketicinin lehine vermiş olduğu kararı Yargıtay Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebi üzerine başvuru formunda, bilgilendirme formunda bu kanun bankacılık sigorta ve muamele vergisi alınacağına dair bilgilendirme yapıldığı için bu yönde bir karar veriliyor ve dolayısıyla da haksız şart niteliği taşımayacağı yönünde bir karar veriyor. Tabii Yargıtay karar verdiği için de bundan sonraki tüketicinin başvurularında bu karar esas alınacak. Burada kanun yararına bozma olduğu için yerel mahkemeden davayı kazanan tüketiciyi etkilemeyecek. Kanun yararına bozma olduğu için diyeyim. Yani o karar kesinleşti. Tüm hükümleriyle devam ediyor ama bundan sonraki tüketiciyle ilgili başvurularda Yargıtay'ın bu kararı örnek alınacak gibi gözüküyor.
0: Yani dolayısıyla tüketici kredi kullandığında bu masrafları kendi ödeyecek gibi görünüyor, öyle mi?
1: Öyle gözüküyor. Yalnız burada Yargıtay'ın özellikle vurguladığı şey, krediye başvururken bilgilendirme formunda bunların tüketiciye bildirilmiş olması, onayının alınmış olması, bir de tüm geri ödemelerde bu rakamın içine dahil edildiğinin belirtilmiş olması gerekiyor. Yani geri ödeme planında, o geri ödeme planında belirtilen şeyin içerisinde bu BSMV'nin de açıkça belirtilmiş olması gerekiyor Okan kardeşim.
0: Evet. Sevgili İbrahim Güllü, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ ol, var ol.
1: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
0: Hoşça kal. Bay bay. Sevgili dinleyiciler, Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü hattımızdaydı. Devam ediyoruz yayınımıza.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyim. Sevgili Simge'ye kahve için çok teşekkür ediyorum. Bir numaralı kamerada mıyız? Hanımlar beyler kahvelerinizi alın gelin. Lütfen radyo programına kahvenizi alıp gelebilirsiniz. Hepiniz nasıl içiyorsanız filtre kahve, Nescafe, sütlü kahve, normal kahve, Türk kahvesi, şekerli şekersiz, orta, nasıl isterseniz, yanına hurma, çikolata kayısı, ne isterseniz kahvenizi alıp gelebilirsiniz. Hep birlikte oh diyerek kahvemizi içeriz. Yani bak gördün mü, Allah'ın sopası yok derler. Höpürdeterek içersen olacağı odur. Ne oldu? Nefes boruna kaçtı tabii. En fenası da içecek bir şeyin kaçıyor olması. Evet değerli dinleyiciler, şimdi birazdan sevgili Lara canlı yayında konuğum olacak. Onunla tamamlayacağız bugünü. Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı parti hakkındaki İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verildi. 2025 yılında hazineden Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödenen 1 milyar 815 milyon liradan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılmasının etik olandır açıklamasında bulundu. İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve 20 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Değerli dinleyiciler, Bursa'da uyuşturucu operasyonu, yönetmen Ezel Akay adli kontrolle serbest kaldı, kardeşi tutuklandı. Değerli dinleyiciler, şimdi yoksulluk şans oyunlarına olan ilgiyi artırmış. Hazinenin elde ettiği vergide gelir rekoru var. Şans oyunları vergisi yılın ilk 6 ayında 38.4 milyar TL'yi bulmuş. Sayıştay raporları yasa dışı bahis ağının büyümeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Ekonomik kriz ve yoksulluk nedeniyle, bir de en kötüsü şu, genç, ya daha doğrusu çocuk yaşta insanların da yönelmiş olması. Maalesef o kumar alışkanlığına bulaşıyorlar, giriyorlar. Aileler, anneler, babalar, biliyorum ben hani çevremde de bu mağduriyetleri yaşayan anneler var. Görüyorum onları. Kredi kartı borçlarının, kredi kartıyla bir şekilde borçlanıyor, onların borçlarını ödüyorlar. Şimdi evladı tabii bir şey de diyemiyor. Yani burada uzmandan şey almak lazım, destek almak lazım. Bu konuyla ilgili olarak, yani çocukları oradan uzaklaştırmak noktasında ne adımlar atılması gerektiği, ne yapılması gerektiği, çocuklara nasıl davranılması gerektiği konusunda anne ve babaların da, ebeveynlerin de uzmanlardan destek alması lazım. Hatta ve hatta bu konuda mağdur olan, yani bu konuda konunun merkezinde olan bu çocukların da gerekli desteği alması gerekiyor oradan uzaklaşabilmek adına değerli dinleyiciler. Ama görünen o ki, ekonomik kriz nedeniyle, ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanların şans oyunlarına olan ilgisi artmış vaziyette. Hazinenin bu alandan elde ettiği vergi gelirinde de rekor artışlar var. O şans oyunları vergisi geliri 2026 yılının ilk 6 ayında 38.4 milyar değerli dinleyiciler. Bütçe tahmininin %57.2'sini karşılamış durumda. Milli piyango özelleştirmesinin ardından artan oyun çeşitliliği ve dijitalleşme ile birlikte şans oyunlarına katılım ve vergi tahsilatı hızla yükselmiş vaziyette. Ya her ne kadar biz şey desek de, milli piyango özelleşti, el değiştirdi, kimin olduğunu biliyorsunuz. Buna rağmen hani mesela milli piyango bileti, yılbaşında mesela bilet almış mıydınız? Sen almış mıydın? En son ne zaman aldın bilet, hatırlıyor musun? Özür dilerim, 2 sene oldu. Senin Kemal? Özelleştirildikten sonra almıyorsun. Öznur sen? Sen hiç almadın. Ha, yılbaşında gelenek olarak alıyordun sen. 2-3 seneye kadar sen de özelleştirince almadın. Yani sizde durum ne değerli dinleyiciler? Şimdi son 15 yılda yaklaşık 70 hekimin hayatına son verdiği bilgisi var. Genç hekimler, değerli dinleyiciler, tükenmişlik, güvencesizlik altında mesleklerini devam ettiriyorlar. Türk Tabipleri Birliği raporuna baktığımız zaman intiharların sağlık politikalarının yarattığı bir sorun olduğu karşımıza çıkıyor. Türk Tabipleri Birliği, asistan ve genç uzman hekimler kolunun hazırladığı
genç hekim intiharları Çalıştay'ı raporu, hekim intiharlarının kişisel ruh sağlığı problemleriyle değil, mevcut sağlık sisteminin yarattığı ağır koşullarla doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyormuş. Son 15 yılda 70 hekim, kamuoyuna yansıyan verilere göre değerli dinleyiciler, hayatına son vermiş 70 tane hekim, hekimlerin intihar riskinin genel nüfusa kıyasla 2,5'la 7 kat daha yüksek olduğu vurgulanıyor. Rapora göre kardiyovasküler cerrahi, aile hekimliği ve kadın hastalıkları ve doğum branşlarında intihar oranlarının daha yüksek seyrettiği durumlar var. Peki sebep? Hekimlerin başarısının iyileştirilen hasta sayısıyla değil, işten performans puanıyla ölçülmesi mesleki yabancılaşmayı derinleştiriyormuş. Asistan hekimler başta olmak üzere uzayan nöbetler, yetersiz dinlenme süreleri, mobbing ve hekimleri değersizleştiren politikalar ciddi bir tükenmişliğe yol açıyormuş. Bu raporda yer alıyor. Yine hizmet üretimi baskısının, asistan hekimlerin tıp eğitiminin önüne geçmesi mesleki tatminsizliği artırıyor. Hekimlerin istekleri var. Bununla ilgili sokaklara iniyorlar, seslerini yükseltiyorlar biliyorsunuz. Ne çözüm önerileri var? Sağlık sisteminin insan merkezli ve mesleki özerkliği koruyacak şekilde yeniden yapılandırılması, çalışma saatlerinin insani seviyelere çekilmesi ve nöbet iş yükünün dengelenmesi, sistematik mobbinge karşı etkili yaptırım uygulanması, hekimler için erişilebilir bağımsız psikososyal ve ruh sağlığı destek mekanizmalarının kurulması, yine sağlıkta şiddeti önleyici, caydırıcı adımların atılması hanımlar, beyler. Ama ne kadar oluyor? Bu Tahsindaroğlu markasının bir peyniri, zincir marketlerde satılan klasik kırık peynirinde hayati tehlikeye yol açabilecek bir bakteri tespit edilmiş. Listeria bakterisi kanser hastası bir vatandaş peyniri yedikten sonra gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuruyor. Ve olayın ardından Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğü ürünü incelemeye alıyor. Ve incelemelerde insanda hayati sonuçlara neden olabilecek o bakteri bulunuyor. Aynı partiye numaralı peynirlerin tamamı toplatılıp imha edilmiş. Tahsildaroğlu, vallahi öyle, kimse kusura bakmasın, Sağlık Bakanlığı tahşiş listesi yayınlıyor. İnsanların sağlığını düşünmezseniz o zaman cezasını çekersiniz. Cezasının çektirilmesi lazım, onu da söyleyeyim. Dikkat edeceksin kardeşim, bunun bahanesi yok. Yok yani. Bakteri varsa bu senin suçun. Gerekli şeyi, denetlemeyenlerin de suçu, kimse suç. Ama dönüp dolaşıp her şey bize dokunuyor. Şimdi bir ameliyat gerçekleştirildi. Bu ameliyattan da bahsedelim. Ondan sonra konuğumuzu sevgili Lara'yı stüdyoya davet edeceğiz. Türkiye'de ilk kez 26 haftalık bir bebeğin omurgası anne karnındayken onarılmış. 30 kişilik dev bir ekip var. Uluslararası uzmanlardan destek alınıyor. Ameliyat yaklaşık 6,5 saat sürüyor. Bebeğe Umut ismi verilecek. Omurilikte açıklık, rahme, kamera ve milimetrik cerrahi aletlerle girerek gerçekleştiriliyor değerli dinleyiciler. Bacaklarda hareket azlığı, tuvalet kontrolünde zorluk ve beyinde su toplaması ve hidrosefali, bebeğin kurtulduğu sağlık problemleri gerçekten muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bir taraftan da bak, hekimlerin neyini konuşuyoruz? İntiharlarını konuşuyoruz ama hekimler, görüyorsunuz ne kadar önemli hayatımızda. Kıymetli dinleyiciler, insanların hayatlarına, bizlerin hayatlarına dokunuyorlar kıymetli dinleyiciler. Şimdi yüksek müsaadenizi isteyeceğim sizlerden. Sevgili Lara, onu stüdyoya davet edeceğiz ve onunla birlikte yayınımızı gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Tuba hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Daha bir gençleşme. Aşağı doğru gidiyorsun maşallah böyle.
1: Ya geriye
0: doğru.
1: Kova burcunda varmış bu, biliyor musun?
0: Ciddi misin sen?
1: Senin burcun değil.
0: Kova.
1: Süperiz işte ya.
0: Tuba Özay ismi burada da işte fark ediyor.
1: Ya tabii ya. Yani şimdi ilişkiler çok, çok önemli. İlişkileriniz iyi olursa eğer bazen paradan çok çok daha değerlidir insan kazanmak. Hatta şarkının bir yerinde de diyor. Ne yana baksam hep bir zulüm, her yerde şiddet, her yerde ölüm. Haydi durma sen de söyle, bu düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de billahi de deliriyorum, deliriyorum. Sustukça ben deliriyorum, sustukça ben deliriyorum. Söylerken bir sonra söyleyeceğim cümleyi düşünerekten adım atıyorum, merak etme sen.
0: Dişli duruyor, ben, cümleyi ben atıyor böyle.
1: Tabii tabii, bak hızıma yetişemezsin.
0: Tuba'cığım ayağına sağlık. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Seni çok
1: sen
0: seviyoruz.
1: De ben de tekrar seni çok seviyorum. Üzere. Çok teşekkürler Radyo Sputnik'e ve sana Okan Aslan.
0: Canım istedim.
1: Selamlıyorum.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Okan Aslan.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ya böyle bir güzellik yok gerçekten. Bir de bizim için özel hazırlanmış gelmiş sevgili, evet. Lara, hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok hoş güzel buldum. Görünüyorsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yani
0: Nasılsın?
1: Yakından böyle görenler ilk önce şaşırıyorlar. Lara, böyle yakın arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Bakıyorlar mesela, uzun zamandır görmedim. Tanımadın mı diyorum. Hı. Tanımadım diyor. E Lara diyorum. Hı. Kızım sen nasıl Lara'sın diyor. Diyorum ki 14 kilo verdim ve spor yapıyorum.
0: Ne kadar zamanda verdin bu 14 kiloyu?
1: Yani tabii ki bu bir 6 ayımı aldı. Hı. Ama ben çok iyi derecede, yani böyle çok iyi bir şekilde spor yapıyorum. Düzenli bir şekilde.
0: Ne yapıyorsun Lara, spor?
1: Ağırlık yapıyorum. Ondan sonra reformer yapıyorum. O da yetmiyor. Salı günü spor salonu kapalı olduğu için eve dumbbell'lar aldım. Ve evde çalışıyorum yani. Çok yoğun çalışıyorum. Çünkü bence...
0: Niye bu kadar kilo almıştın sen, 12 kilo? Yani 12 kilo niye fazlan vardı?
1: Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Türk kadınların hani böyle bir balık eti vardır ya. Ben balık etli bir kadındım. Ama bir baktım bir gün ekranda ekran 5 kilo bayağı, ekran bayağı yuvarlak yüzü çıkartıyor. Ben de dedim ki ya, bana göre bir sanatçının kesinlikle kendine bakması lazım. Bir starın sadece iş şarkı söylemekle olmuyor bence. Bence bir star özel yaşantısı.
0: Evet.
1: Yemesi, içmesi, topluma verdiği mesajla gerçek bir stardır diye düşünüyorum. Hollywood yıldızlarına bakarsak ya da izlediğimiz filmlere bakarsak hepsi o tişörtleri o kadar rahat giyiyor ve o kadar özgüvenliler ki, çünkü yaptıkları spora bağlı. O yüzden buradan bütün sanatçı dostlarıma da sesleniyorum. Hepsini çok seviyorum. Lütfen spor yapın.
0: Sen böyle hırslı bir insan mısındır? Kafana koyduğun şeyi yapar
1: Bitti.
0: Mısın?
1: Kafama koydum.
0: Bir de kilo vermek zordur ya, yani o sabretmek gerekir, mücadele etmek gerekir. Evet. Zor bir şeydir yani ya. Ya ben çok biliyorum çevremde böyle pazartesi başlayıp öğlenleyin akşama bitiren.
1: Bir de ben balığa yengeç burcuyum, su yani. İnanılmaz. İnatçıyımdır bazı o konularda. Mesela ben yaklaşık bir sene, iki aydır hiç ekmek yemiyorum ve pilav yemiyorum, makarna yemiyorum.
0: Daha önce yiyor muydu bundan?
1: Yiyordum. Şeker, işte tuz, bunların hepsini kestim.
0: Bir şey soracağım. En sevdiğin yemek ne bu arada?
1: En sevdiğim yemek yaprak sarması.
0: Yaprak sarması. Yaprak sarması. Mikon'un yaprak sarması. Duruyor mu onlardan?
1: Bayılırım yaprak.
0: Ayarlayalım bakalım.
1: Hemen ayarlayalım. Bak hiçbir şey yemedim daha.
0: Vallahi bak, yani ne zannettin? Sputnik burası. Gerçekten çok şaşırdık ya. Müthiş görünüyorsun yani. 12 kilo fazlayı niye aldın Allah'ını seversen? Bu böreklerden, pilavlardan.
1: Böreklerden. Şimdi ben Kırıkkaleliyim. Ankaralıyım.
0: Biliyorum.
1: Buradan tüm Kırıkkalelilere sevgilerimi gönderiyorum. Bize de hamur işi çok fazladır. Annem özellikle çörek börek çok yapar. Birazcık ucundan yesene, azıcık ucundan yesene diye. Bir şey olmaz, spor yapıyorsun, ye diye. Ama ben yemiyorum asla. Yememem lazım.
0: Formunu korumak zorundasın.
1: İşte koruduğum için klipte.
0: Bir de şöyle ya, bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji var Lara.
1: Evet.
0: Yani hakikaten ya, bunun sırrı ne?
1: Gibiyim.
0: Gerçekten öyle ya. Yani neden? Danslar, ses, müzik. Yani seni gördüğümüz anda insanın enerjisini toplamaması mümkün değil yani.
1: Çok teşekkür ederim. Çünkü hayatımda toksit insanlar yok. Evet, ve hiç kimsenin sorununu dinlemek zorunda değilim. Ben bu dünyaya psikiyatrist olarak doğmadım yani.
0: Sana kimse sorununu anlatmıyor mu, anlatamıyor mu?
1: Anlatamıyor, ilgilendirmiyor beni. O zaman gidecekler psikiyatriste paralarını verecekler. Bu işin uzmanları var, onları tedavi edecek. Ben hiç kimse sorunuyla uğraşamam.
0: Ciddi misin sen? Evet. Sorunlu olan insanları, olumsuz olan insanları uzaklaştırıyor musun?
1: Direkt diyorum hayatım, hemen şeye git, psikiyatriste git. Gerçekten senin sorununu ben halledemem diyorum. Ya ben güzelliğimi bozamam.
0: Ya bu güzelliği bozan bir şey mi ya?
1: Evet, gece kafama takacağım. Balık burcuyum. Onun üzüntüsünü kendime dert edeceğim. Kim benim üzüntümü bu zamana kadar dert etti?
0: Bir şey söyleyeceğim. En son neye üzüldün Lara?
1: Beynimde tümör olmasına üzüldüm.
0: Ha, biliyorum.
1: Evet, beynimde iyi huylu tümör var şu anda.
0: Hala duruyor mu?
1: Evet, hala duruyor. O benimle artık biz onunla alıştık. Abla kardeş gibi olduk.
0: Nasıl belirlendi bu? Nasıl ortaya çıktı?
1: Yani aslında öyle
0: bir şey. Bu arada Lara, sevgili dinleyiciler, bak açık açık söyleyeyim. Türkiye'de görebileceğiniz en samimi insandır.
1: Ya,
0: Lara ile çok rahat konuşabilirsin. Evet. Lara'nın öyle Başka isimler gibi çekindiği, konuşmaktan çekineceği falan bir durum yoktur. Lara'ya sağlığını sor, estetik sor, aşk hayatını sor. Evet. Dur, aşk hayatına geleceğiz. Acele etme, orası heyecanlı.
1: Bak hemen atlıyorum, gördün mü?
0: Dur be, acele etme. Bir sürü konu var Allah'ını seversen. Önce bu şey, tümör olayı.
1: Ya şimdi tümör olayı şöyle bir şey oldu. Aslında ben dişim çürük diye gittim. Dişim çok ağrıyordu. Dişim işte çürüktür diye gittim. Bu arada nöroloji doktorum Ahmet Hoca da sevgilerimi gönderiyorum ve beyin doktorumu Mehmet Hoca'ya da gönderiyorum.
0: Lafını unutma. Gel Simgeciğim, gel. Bak bizde canlı yayında anında hizmet.
1: Ay nasıl bir ad?
0: Gördüğünüz üzere.
1: Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu yaprağa bak.
0: Bu elde yapıldı. Bizim Miko'nun, Mikail'in annesi.
1: MasterChef'e gideceğim yakında.
0: MasterChef'e mi gideceksin?
1: Evet, Mehmet Şef, çok sevgilerim ki şeflerime. Ha. Beni davet edecekler. Ben inanılmaz derecede güzel yemek yaparım. Yaprak sarmasını da 15 dakikada sararım.
0: Bir dakika, senin MasterChef'e davet ediyorlar.
1: Evet.
0: Ne yapacaksın orada sen?
1: Yemek yapacağım.
0: Yemek yapacaksın MasterChef'te.
1: Evet, ben Asya mutfaklarını çok güzel yaparım.
0: Vay. Yemek. Mine'cim görüyorsun değil mi? Mine Ayman canım benim. Anında hizmet. Sarma dedi, sarma.
1: Ama yemem, yediririm.
0: Ama bundan yiyeceksin artık.
1: Tamam, yiyeceğim
0: yani.
1: Söz. Tamam. Söz yiyeceğim.
0: Sonra şey.
1: Sonra dişim çürük diye gittim nörolojide. Bakın buradan tüm dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Karma diye bir şey yok, Allah diye bir şey var. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Ablamla gitmiştik ve nöroloji doktoruma, nöroloğa dedim ki, ya Lara'nın beyninde tümör var der misin, bir şaka yapalım ablama dedim. Sonra o da tabi ben gülüyorum, kis kis kis kis kis böyle gülüyorum. O da birden dedi ki Lara'cığım beyninde bir kitle var dedi. Ben de içimden diyorum ki ya şaka yapıyor ya falan filan diyorum. Aslında kilomu tümörden dolayı hızlı bir şekilde vermeye başladım. O dönemde de yanımda sadece ailem, kızım ve şu
0: Sıla.
1: Anda... Evet, Sıla ve şu anda beni takip eden, izleyen, sosyal medyadan mesaj atan tüm takipçilerim bana neler yazmıyorlar. Bu ilacı kullan, işte bu şifalı macunu kullan, her şey iyi gelir, üzülme, biz senin yanınızdayız diye. Tabii ki doktorlarımıza gittik. Doktor bir gün bana sordu. Dedi ki Lara'cığım seni... Şu anda beynine, yani beyinde bir tümör var ve sana ne yapsak kendini mutlu hissedersin? Televizyon izlemek, film izlemek seni mutlu eder mi? Hayır. İşte golf oynamak, hayır. Spor yapmak beni mutlu eder dedim. Sonra ben spora bir başladım. Biraz abartmışım. Sporda kafam böyle o kadar dağılıyor ki ve hayatımda bir kağıt aldım. O zamanlar mesela ilk dönemler çok sinirliydim tümör olmadan önce. Kağıda evde oturdum, yazdım Lara'nın eksileri. Lara nasıl bir kadın?
0: Bu Lara'nın... O ana kadar yapmadığım bir şey miydi?
1: Yapmadığım
0: Lara?
1: Yapmadığım bir şey.
0: Aa,
1: mesela,
0: çok enteresan.
1: Lara okana nasıl davranıyor? Lara radyolara gittiğinde nasıl davranıyor? Lara kavga eder mi? Lara trafikte kavga eder mi? Lara trafikte kavga eden bir kadındı. Şimdi siz haklısınız diyorum yani. Mesela,
0: ne kadar güzel.
1: Mesela şu anda benim telefonum hiç çalmaz. Çünkü... Ben artık insanlara bir durun demeyi öğrettim. Durun. Beni 8'den sonra kimse aramasın. Beni görüntülü aramayın. Bana sorununuzu da anlatmayın. Kendi kendimi iyileştirdim.
0: Vallahi helal olsun ya. Şu anda iyisin değil mi?
1: İyiyim.
0: Çok iyi, bir sıkıntı yok.
1: Hiçbir, her şey ilaçlarda değil, her şey beyinde bitiyor.
0: Bir de
1: çok
0: bu arada trafik kazası da yaşadın sen.
1: Ya
0: hayatındaki
1: başım...
0: talihsizliklerden bir tanesi de o değil mi ya?
1: Evet, benim başıma gelmeyen kalmadı
0: Allah
1: ya.
0: Allah.
1: Trafik, araba çarptı bana yürürken.
0: Doğru mu? Evet, dışarıda
1: yürüyorum. Doğru. Kaburgalarım çatladı.
0: Ha, ne oldu sonra?
1: Sonra hastaneye kaldırıldım. Ondan sonra bayağı bir işte bir hafta falan yattım. Cem Erkan'a teşekkür ediyorum, doktoruma. Ben de diyorum ki bir işi şakaya bağlayalım. Hep bu kızların yüzünden oldu bu iş, biliyor musunuz? Niye diye bir sor.
0: Niye?
1: Çünkü adamları hep bana şarkı söylettiler. Alem biliyor adam değilsin. Allah versin. Aşteden. Adamlar bana beddua etti bu kızların yüzünden. Ya.
0: Katmer katmerler
1: Allah
0: falan.
1: Allah işte seni kahretmesin falan. İhanetimi isterken. Ben şimdi her konserde adamlardan helallik istiyorum.
0: Çok iyi ya. Ama bak bunca şeyi yaşamana rağmen.
1: Gülmem.
0: Ne kadar güzel bir şey ya.
1: Evet,
0: hep böyle miydin sen hayatında?
1: Böyle değildim.
0: İşte. Değildin böyle.
1: Tümörden sonra oldum.
0: Tümörden sonra
1: evet.
0: oldum.
1: Ya dün mesela bir
0: artık daha sakinsin, daha sabırlısın.
1: Çok sakinim.
0: Dün
1: çok
0: dedin.
1: Sabırlı.
0: Dün ne oldu?
1: Ya mesela dün bir mağazaya girdim. Kadının birinden bir halı alacağım. Kadın ağlıyor. Ne ağlıyorsun dedim. Ya dedi işte dedi Lara Hanım dedi biraz moralim bozuk. Ben dedi işte dedi üniversite bitirdim. Çocuğum bu sene üniversiteyi kazanamadı. Sinirden. Buna mı ağlıyorsun dedim. Derdim bu olsun dedim ya. Dedim ki belki dedim üniversite kazanacaktı. Belki dedim bir şey olacaktı ve kazada ölecekti. Allah sana.
0: Ya.
1: Yani ölecek dedim. Evet. Sebepten Allah, yani Allah dedim sana bir sebep verdi. Bu sene kazanacak. Bak göreceksin dedim. Ona pozitif kazanacak. Ay dedi çok teşekkür ederim dedi. Ya şu insanları negatif yönlerinizle yönlendirmeyin. Deli oluyorum ya. Depremle korkuturlar. İşte 3 ay sonra deprem olacak. Nereden biliyorsunuz siz 3 ay sonra deprem olacak? Hayatımıza güzel insanlar katalım. Güzel şeyler konuşalım. Güzel anlar biriktirelim. Ve Neşet Ertaş'ın dediği dünya bir pencere, gelen baktı giden baktı. Sonra da gidelim buradan ya.
0: Vay be, çok güzel. Sen bu arada eksiltiyor musun insanları? Siliyor musun hayatından? Var mı öyle bir şeydi?
1: Engellemiyorum, beynimde siliyorum.
0: Beyninde siliyorsun. Evet. Sosyal medyadan böyle bir şey yapmıyorsun.
1: Öyle şeyler çocukça geliyor.
0: Öyle mi?
1: Nasıl engellemem, silmem yani. Şey, mesafe koyarım insanlarla ama.
0: Vay be.
1: Yani siz diyor benim hangi diyor telime basarsanız ben de otelden
0: sorarım. Şu anda mesafeli olduğun,
1: yok,
0: sinir olduğun.
1: Kimseye sinir olmuyorum.
0: Ama mesafelisin.
1: Mesafe, nefret
0: ünlülerden
1: etmiyorum.
0: Ünlülerden var mı böyle? Ünlü isimlerden falan. Kırgın olduğun ya da ne bileyim.
1: Bir şey söylesem inanır mısın? Önceden Lara'ya sorsalardı kırgın ya da nefret ederdim. Nefret de bir duygu, kırgınlık da bir duygu. Kimseye kırgın değilim.
0: Değil misin?
1: Hiç.
0: Vay be, affetmeyi öğrendin yani.
1: Evet, eğer affedersen makamın yükseliyor. Vay Allah arkadaş. Benim makamımı yükseltti.
0: Vay arkadaş ya. Sen başka bir boyuta geçtin
1: boyuta
0: galiba.
1: Boyuta geçtim aynen. Umre'ye gittim geldim.
0: Vay, evet, ciddi 15 misin?
1: 15 gün Umre'ye gittim geldim.
0: Bu yakın zamanda mı oldu?
1: Şeyde gittim. Yılbaşı. Ya şey çok acayip diye. İlk senin programında konuşuyorum. Yılbaşının ertesi günü gittim Umre'ye. Bir tane valiz vardı. Onda bir Lara vardı. Kıyafetlerim ona göre sonuçta. Dansçı kimliğim de var. Ama bir tarafta da Feracem vardı mesela. Aslında baktığın zaman topladığında bir dünyadasın ama iki ayrı dünya. Sonra ertesi gün mesela Umre'ye uçtum ben. Yani hiç, yani bütün duaları biliyorum ama yani Allah'ım ben Kabe'ye bir geldim. Ben dedim,
0: çok etkilendin
1: buraya,
0: herhalde.
1: Nasıl geldim dedim buraya. Beni teşekkür ederim dedim. Kendi Allah'la kendi dilinizle konuşun. Allah'ım sana teşekkür ederim. Beni buraya getirdiysen bunun vardır bir hikmeti dedim. Senden dedim ne para ne pul istiyorum. Döndüğüm zaman çok başka bir Lara görmek istiyorum dedim.
0: Oldu mu?
1: Oldu.
0: Keşke para pul da isteseydin be. Onun şey ne zararı var Allah'ını seversen? Çok mu para var da istemedin Allah'ını seversen?
1: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok para kazanılır. Birinin yaptığı...
0: Mine bana böyle yapıyor bak.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir söz var. Allah hepimiz akıl vermiş. Birinin yaptığını biz de yapabiliriz. Ben yapmak istemedim.
0: Keşke benim için isteseydin Lara.
1: İsteyim canım benim.
0: İste valla.
1: Tamam,
0: ama
1: sefer de
0: ismi olsun.
1: Ravza'ya gidiyorum. Söz veriyorum sana isteyeceğim.
0: Ay canım benim ya. Vallahi söz. Şimdi yayında olmasak kalkıp kucaklayacağım yani.
1: Vallahi
0: sana mı
1: söz
0: istesin?
1: Tamam. Hepinize istiyorum.
0: Hepimize değil. Allah'ını seversen Simge'yle bana iste Lara.
1: Tamam Simge'yle.
0: Ama isim ver lütfen. Annem
1: vallahi
0: de böyle
1: söz
0: yapıyor.
1: Veriyorum.
0: Annem de böyle yapıyor. Gıcık oluyorum. Anne bana dua et. Hepinize dua ediyorum. Anne isme dua et diyorum ya.
1: İsme. Ama işte anne duası. Peki çok paran oldu. Ama mutlu değilsin, ne
0: olmaz
1: yapacaksın? Olmaz. Şimdi Sakıp Sabancı'nı çok güzel, çok da severdim çocukken. Allah rahmet eylesin. Sabancı'yım derdi. Sağlar benim işte, bütün her şey benim. Ama ben çocuğumu ayakkabı giydiremedim.
0: Ya senin en büyük zenginliğin ne? Yani
1: sesim.
0: Sesin mi?
1: Nefesim.
0: Vallahi helal olsun. Bir de dansların.
1: Yani dans.
0: Güzelliğin.
1: Ya güzellik göreceli.
0: Ya
1: şey.
0: Soruyorsan ben soruyorum, güzel cevapları diyeyim. Da ben söylüyorum. Laracığım Allah'ını seversen ya.
1: Güzel bir
0: güzel misin ki? Çok güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. 0-505-171-66-56 konuğum Lara. Değerli dinleyiciler. Şimdi söz Sercan Eren, müzik sana ait. Eski numaralarda. Bu hikaye ne ya?
1: Ya bir şey söyleyeceğim.
0: Çok da güzel olmuş bu arada. Gerçekten.
1: Çok güzel.
0: Enerjisi de çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Klip de öyle.
1: Teşekkür ederim. Ya şarkı en son girdi albüme.
0: Öyle
1: şöyle
0: mi?
1: Söyleyeyim size, biz 9 tane daha okuduk. Bitti, aranjeleri bitti şarkıların. Ve biz bir tane daha, o zaman ilk defa burada söyleyeyim, Yangın Yeri diye bir şarkıya daha klip çektik. Sözü müziği bana ait olan. Ama şarkıyı dinlediğinizde 90'lar Sezen havası.
0: Ama çok özlüyoruz zaten onları.
1: Tamam
0: yani.
1: O zaman birazdan izleteceğim klibi ilk defa. En son sevgili Sercan Eren'e, yol arkadaşıma sevgilerimi gönderiyorum. Bana bir söz gönderdi. Böyle yaptım. Ben dedim 2 dakika bir müsaade ver. Hemen dedim ben bunun müziğini yapıyorum.
0: Allah Allah.
1: Geldi yine tipini sevdiğim.
0: Vay.
1: O kişi bile tipine dedim sevdiğim dedim. Ya herkes onu kendine uyarladı.
0: Vay be.
1: Artık yani dedim ki Mustafa'cığım, yol arkadaşım, sevgili aranjörüm. Bu arada buradan bir şey itiraf etmek istiyorum. Biz sanatçılara tabii ki bütün herkese Allah uzun ömürler versin. Ama benim şarkılarımın tek varisi ve tek babası Mustafa Araboğlu'dur. Yani benden sonra şarkılarımı emanet edebileceğim tek
0: ona
1: kişi.
0: Ona emanet ediyorsun?
1: Evet, ona emanet ediyorum. Yani çünkü hiçbir şekilde hainlik yapmaz.
0: Öyle mi?
1: Hiçbir şekilde. Yani harika bir insan. Mustafa dedim ya, bence dedim bu şarkıyı, bu şarkıyla çıkalım. O dedi ki Lara Hanım dedi, bu şarkı biraz zor dedi. Baka baka kaldım, sınıfta kaldın falan diyor. Hayır dedim, şarkının
0: ya karşısındaki
1: tipini
0: Lara
1: sevdiğim
0: yani.
1: Bölümünü alacaklar. Ama dedim şarkı, Mustafa dedim ki ya Mustafa dedim şarkının adı tipini sevdiğim olsun. Hayır dedi, şarkının adı ne olsun? Eski numaralar olsun.
0: Vay.
1: Tamam dedim, eski, ters köşe yaptık. Aslında baktığın zaman şarkına...
0: Bu fikir edeyim. Alışverişlerini sürekli yapıyor musunuz Lara?
1: Evet.
0: Çok güzel. Bir de bir şeyi merak ediyorum. Sen şarkıyı kime dinletiyorsun ilk?
1: Mustafa'ya dinletiyorum.
0: Öyle mi? Evet. Başka biri var mı?
1: Hayır, Mustafa'ya dinletiyorum.
0: Sadece o.
1: Evet, çünkü Mustafa çok iyi anlıyor.
0: Sen peki zor mu beğeniyorsun?
1: Ben
0: çok saçma bir cümle oldu. Zor
1: ben
0: mu
1: balık
0: beğeniyorsun?
1: Burcum,
0: zor
1: çok...
0: mu beğenirsin?
1: Hayır, ben balık burcum, hepsini çok seviyorum. Hepsi hit diyorum.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Yani ben mesela bir şarkı diyorum. Aa, bu hit diyorum.
0: Ne kadar sürdü bunun başlangıcı, bitmesi, her şeyi?
1: Bunun mu?
0: Bu şarkı.
1: 3 günde okudum hemen.
0: O kadar yani.
1: 3 günde okumadım. Ben 10 dakikada okuyorum. Lütfen o... nazar değdirmesinler yani.
0: Ama sen kendi kaşınıyorsun. Ben ne yapayım şimdi? Lütfen
1: benim
0: nazar.
1: Benim var yani.
0: Tahtalara vur.
1: Bana diyorlar ki nazar Öznür. Değiyor diyorlar.
0: Tahtaya vur.
1: Nazar değiyor diyorlar. Nazar yani neye değecek? Okuyorum, üflüyorum kendime. Türk halkı da seviyor beni. Nazarı da yapan Allah'a, koruyan da Allah yani. Derdi veren de Allah, dermanı veren de Allah.
0: Ne evet. kadar ya. Nasıl bir aydınlanma, gerçekten şaşırır.
1: Ben beynim açılmış benim için.
0: Vallahi billahi
1: ben
0: ya.
1: Ben kitlemişim kendimi. İnsan olduğu için şey yapıyorum ya. Ay nefret etsinler. Ay lütfen benden bazıları nefret etsin sanatçılar diyorum ya. Ne kadar güzel. Demek doğru yoldayım yani. Sevmesinler bazıları beni. Herkes
0: yok be
1: beni
0: öyle deme. Herkes sevsin ya.
1: Yok yok, bazıları sevmesin.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Kimler mesela?
1: Sevmeyen vardır.
0: Sevmeyen vardır
1: ama
0: diyorsun.
1: Beni en çok seven insanlardan bir tanesi Ebru Gündeş. Ben de onu çok seviyorum.
0: Ebru Gündeş aynı zamanda kazada mı, rahatsızlığını öğrendiğinde mi seni arayan ilk insandı?
1: Kaza, rahatsızlığımı öğrendiğinde Zara, iyi arkadaşım. Hı. Sadece bir çubuğumuz farklı. Onun Zara, benim Lara. Onun plaketleri bana, benim plaketlerim ona gidiyor. Zaracığım lütfen plaketlerimi gönder. Verdeki plaketlerinde dur. Ya ben sana daha komik bir şey söyleyeyim mi? Kızım Sıla bir gün dövme yaptırmış kendine. Gençlere söyleyeyim, sizi geber. Bak sizi gebertirim gençler. Dövme yaptırmayın kendinize. Lara ablanı sildiriyor. Kızım geldi Sıla, anne kendime dövme yaptırdım. Ne yaptırdım? Anne yanlışlıkla yapmışlar. Zara yazmışlar dedi.
0: Bu gerçek mi ya?
1: Kızım Zara yazmışlar sana dedim. Zara ablanın adını yazmışlar. Lara yazacağız dedi. L'nin üstü Z var ya, şu Z hani. He, tamam. Oraya lotus çiçeği yaptırmış ki.
0: Bak bu hikaye gerçekten çok enteresanmış ya.
1: Zara'yı çok seviyorum.
0: Buradan selamlar gönderiyorum.
1: Doğuş'u çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Benim aram hiç kimseyle kötü değil. Bütün gençlere de her zaman destek olmak isterim. Manifest grubuna da öyle. Hilal'e de sevgilerimi gönderiyorum. Beni aynı çok seviyormuş. Danslarına bir bakıyorum. Benim danslarım.
0: Zor bir şey değil mi Lara? Yani söylerken dans etmek.
1: Çok
0: hakikaten
1: zor.
0: Ben baktığım zaman
1: çok
0: böyle.
1: Zor.
0: Ben böyle normal bir de şarkı söylemeye kalksam hani
1: nefes alamıyorsun değil mi?
0: Vallahi
1: ben
0: billahi
1: yok.
0: Ya.
1: Hilal'in mesela şöyle bir dans yapıyor. Şöyle bir dans. Onu mesela ben yaparım. Katmer katmeri oynuyormuş. Manifest grubuna da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Yeni çıkacak grupta dans eden kızların hepsine. Ya bırakın şu çocuklar dans etsin ya. Lütfen rica ediyorum ya. Aşağıya düşürmeyin gençlerimizi yani. Niye? Pardon da Jennifer Lopez çırılçıplak çıkıyor. Bir herkes... Hani insanlar soyunsun demiyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Bizim ülkemiz hem Müslüman bir ülke, modern bir ülke. Ama biz sanatçılar da yeri geldi mi o danslarımızı sergiliyoruz. Niye? Jennifer Lopez geliyor da hepiniz gidiyorsunuz. Bilet bulamıyorsunuz da atıyorum. Hadise dans edince niye oluyor? Ben herkesi destekliyorum.
0: Evet.
1: Ya Allah herkese ayrı bir meziyet vermiş. O da kazansın, ben de kazanayım. Başkaları da kazansın. Neden bu kıskançlık?
0: Sen en çok dans etmeyi mi seviyorsun, söylemeyi mi seviyorsun?
1: Ya ben yeri geldiğime dans etmeyi de seviyorum. Dans ettiğim zaman o insanların bana bakışı, wow falan demesi. Anladın mı? O da başka. Dans et,

0: belki biriyle düet yapabilirim ama Türkiye'den olmayan biriyle.
1: Ciddi misin sen?
0: Evet.
1: Ha, bu belli bir şey yani.
0: Evet, belli.
1: Ya şimdi sorsam.
0: Sevgili menajerim Kadir Şeker'e. Sevgili menajerim Kadir Şeker'e buradan selamlarımı iletiyorum.
1: Ya şimdi sorsam ismini söylemeyecek.
0: Söylemem.
1: Biliyorum yani, söylemiyorlar genelde. Ne zaman bari? Şarkı İngilizce mi diyor, soruyor Simge.
0: Yok. Ya İngilizce çok iyi okuyorum.
1: Tamam. Türkçe şarkı. Ne kadar yakın zamanda mı peki?
0: İşte yani bir şarkıyı ezberlemem lazım.
1: Ezberleyeceksin.
0: Onun dilinde ezberleyeceksin.
1: Onun dilinde ezberleyeceksin.
0: Mesela işte ne bileyim.
1: Birkaç ayı bulacak o zaman.
0: Mesela böyle farça falan söylüyorum da. İran dilinde farça falan söylüyorum. İşte hafif Yugoslavca biliyorum. Her gittiğim ülkede ben öğrenmeyi çok seviyorum. Almanca biliyorum. İngilizceyi iyi derecede biliyorum.
1: Ay, ne kadar güzel.
0: Piyano
1: ya.
0: Çalıyorum.
1: Vallahi.
0: Şan öğretmenim aynı zamanda.
1: Allah Allah.
0: Sigara içmiyorum, alkol kullanmıyorum. Buradan gençlere sesleniyorum.
1: İşte
0: lütfen.
1: Bu ya.
0: İçki
1: i̇şte
0: içmeyin
1: ya.
0: Çocuklar, ne olursunuz. Bir de size köylü derler, öyle derler. Köylü milletin efendisidir bir kere.
1: Vay be.
0: Bu lafa da hiç inanmıyorum.
1: Vay
0: yani
1: be.
0: Onlar olmasa bizler şu anda o marulu, domatesi, salatalı evlerimizde bulamayız. Kimseyi aşağılamayın.
1: Dur, lafını unutma. Saat başına gidiyoruz. Saat başına gideceğiz. Sonrasında saat başı jingle'ını duyup tekrar buraya geleceğiz. Sarmayı da götürdü bu arada. Hadi bakalım, birazdan geliyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Stüdyo konuğum sevgili Lara canlı yayında radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyiciler şöyle hoş geldiniz Lara. Radyoda duyduk çok mutlu olduk sevgiler demiş Ayşe Hanım.
1: Sevgiler.
0: Lara Hanım'a selamlar Murat Bey gönder. Katmer katmeri rica edebilir miyiz? Hala en sevdiğim şarkılardan bir tane. Ya bu nasıl bir etkidir ya? Senin en çok tuttuğun şarkı hangisi bu arada?
1: Yani hepsi,
0: şarkıların içerisinde.
1: Yani hepsi benim çocuklarım gibi.
0: Ya bir de bu lafı söylemiyor mu? Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz
1: ama
0: Lara. Ama bir tane en çok sevdiğiniz vardır. Gerçi insan çocuklarını da ayıramaz yani. Bir de böyle bir şey var. Fark etmez benim için.
1: Tövbekarı çok seviyorum.
0: Bir dakika ya, tanıtıma koyduğumuz şarkı hangisi?
1: Tövbe.

0: Bak bana oğlum, aşkla oyun oynama.
1: Bunu seviyorum.
2: Muhteşem ya, helal olsun gerçekten. Sesiniz hiç değişmemiş, yıllardır aynı kalite, başarılarınız devamını diliyorum demiş Kayseri Mehmet Bey. Sohbet çok samimi, evimize misafir olmuşsunuz. Lara şu sarı arkadaşlar var ya, onlardan bir tanesini çeksene sana zahmet. Al onu komple yanına al onu.
3: Yanıma ne?
2: O fanusu al.

0: yanına. Bir
1: aldım.
0: Tanesini bir çek bakalım içinde hangi sorular var. Tamam. Sağlığınızın iyi olduğunu görmek sevindirici. Size sağlıklı ve güzel yıllar diliyorum demiş Zeynep Hanım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Göndermiş. Ne diyor? Açtı mı soruyu?
1: Açayım mı?
0: Aç aç. Hı. 0500 571 66 56 değerli dinleyiciler. Ne güzel, neşeli, güzel insan demiş bir dinleyicimiz. İsminizi göremedim efendim. Sevgiler gönderiyorum. Ne diyor?
1: Ya aslında çok da etkilendim, tüylerim diken diken oldu.
0: Öyle mi?
1: Yani.
0: Ne?
1: Alaaddin, sihir lambası sende olsa cinden neyse, ben cinden hiçbir şey istemem.
0: Ciddi
1: Allah'tan
0: misin?
1: İsterim. Hiçbir şey istemem ya, diye tekrar kapatırım.
0: Ya tamam, hani şimdilik iste ya. Üç isteğin olsun.
1: Dünyada savaşlar bitsin isterim.
0: Tamam.
1: Çocuklar ölmesin. Neresi olursa olsun.
0: Tamam.
1: Çocuklar ölmesin.
0: Koyduk kenara bir.
1: Ülkeme hiçbir şekilde zarar gelmesin.
0: Bu da iki mi oldu?
1: Evet, iki
0: tamam.
1: oldu.
0: Üç?
1: Üçüncüsü de gençlerimiz hep başarılı olsun isterim. Çünkü gençlere çok ihtiyacımız var.
0: Harikasın
1: bu
0: sen.
1: Bu ülkenin gençlere çok ihtiyacı var.
0: Lara, gerçekleşmemiş bir hayalim var mı? Hala hayal ettiğin ama henüz gerçekleşmemiş bir hayalim var mı?
1: Kızım, bir tane oğlum olsun isterdim mesela.
0: Öyle mi?
1: Evet, ama artık bu saatten sonra gerek yok, yani kızım var.
0: Kaç yaşında oldu Sıla bu arada?
1: 19 yaşında.
0: 19 yaşında, evet. Maşallah. Onun müzikle falan ilgisi var mı?
1: Çok güzel Karadeniz şarkıları okuyor.
0: Ciddi misin?
1: Ama içinden okuyor.
0: Niye?
1: Okumuyor. Ya geçen de şey oldu ya, çok komik.
0: Heh.
1: Arabada gidiyoruz, tiyers dubleler falan yapıyor işte, böyle duble sesler.
0: Hı.
1: Şarkı söylüyorum. Söylesene diyorum, artık sinirim. Ya anneciğim, anlamıyorsun diyor. Bu aileden diyor bir tane diyor Lara çıktı diyor. Başka çıkmıyor, çıkmıyor. Benim diyor sesim naralığı şu kadar çıkmıyor. Ben mimar çıktım diyor ya.
0: Mimar mı?
1: O zannediyor hani Niran abla mesela, işte Hande Ünsal, Niran Ünsal. Başka kimler vardı işte çocukları olan falan. İşte Mustafa Topaloğlu, işte oğlu falan. Ben de istiyorum ki kızım da hani yok diyor. Ben de diyor yok.
0: Sen
1: yok.
0: O tarafa yönelmesini istedin mi, yoksa kendinden mi bırakıyor
1: musun? Hayır, istemedim ya. Bir tane sana bir düet yapalım dedim. Hatıra kalsın ileride.
0: Vay arkadaş,
1: çocukların
0: ya.
1: Çocukların hatıra kalır. Anneanneleri ileride gittiği zaman, bu dünyadan göçtüğü zaman bir cihadır.
0: Allah korusun.
1: Yok diyor,
0: Allah
1: ama olacak
0: versin.
1: Yani hani ben her şeyin hem iyisini kötü düşünürüm hem kötüsünü. Yok anneciğim, ben diyor yapamıyorum diyor ya. Yapamıyorum diyor.
0: Olmazsa ben gelirim, beraber
1: ya
0: yaparım.
1: Ya ne olur ya, ben
0: Sıla,
1: ya,
0: bak yani
1: lütfen ya.
0: Büyük bir tehlike yaşamamak adına bence
1: lütfen,
0: kabul et bu düeti.
1: Kabul et annem, ne olur ya, ben vallahi yengeçim ya. Çok duygusalım.
0: Hakikaten duygusal bir insanız. Çabuk ağlar mısın?
1: Bak bu çok ağır bir soruydu aslında. Çok ağlardım.
0: Hı.
1: Artık ağlamıyorum.
0: Senin hayatının dönüm noktası ne Lara?
1: Bir sene, iki ay önce.
0: Öyle mi?
1: Evet, tümörden önce.
0: Allah Allah. Hiç insanın aklına gelmiyor değil mi? Hep öyle yaşıyoruz. İlk duyduğunda ne hissettin?
1: İlk böyle duydum. Gittim böyle banka oturdum. Ablam ağlıyor böyle. Falan böyle ağlıyor falan. Ya bir dur, bir sakin ol falan dedim ya. Şöyle düşünüyorum. Kızımı diyorum nasıl yapsam, işte gelin olması lazım ileride. Kızımı bak diyorum, kızıma iyi bakın diyorum. İşte şunu şuraya koyun diyorum. Bunu buna verin diyorum. Tabii hani Kur'an'da da yazıyor ya, çocuğu şuna verin falan. Ağlama diyorum. Hadi gel İskenderci'ye gidelim de bir yemek yiyelim dedim.
0: Allah Allah.
1: Sana bir tane 1,5 İskender söyledim. Kızım deli misin sen, tümörsün diyor. Ya ne olacak, ne yapayım tümörsün dedim. Öyle beni dedim kodlamayın, tümörsün diye dedim. Tümör. Bırakın dedim, rahat olun. Bir sene boyunca tabii ki denize çıkamadım, güneşe gidemedim. Hala çok fazla güneşe çıkamıyorum o yüzden. Serin yerler bana daha iyi geliyor. Duyduğumda böyle yani çok da tabii ilk böyle bir odaya kapatıp böyle bir gün boyunca ağladım. Sonra kendime geldim.
0: Yani kendi kendine ağladın yani.
1: Kendi kendime
0: görmedi.
1: Ağladım ki kimse görmedi. Ya bir şey söyleyeyim mi? İnsanın her şey beyninde bitiyor, biliyor musunuz?
0: Öyle mi?
1: Her şey beyninde bitiyor. Kafanıza takmayın ya. Mutlu olmaya bakın. Hayat kısa.
0: Vallahi çok doğru söylüyorsun.
1: Bak Fatih Yüreği kaybettik. Bir anda öldü.
0: Doğru,
1: bir anda gitti.
0: Ya
1: bu hayat bu kadar hayat takılacak gibi bir şey değil.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Anı yaşayın. Bak dolmamızı yedik. Buraya geldik. Oh bitti.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hepsinde bir yedi ha. Ya kaç tane vardı orada? Vallahi billahi ya.
1: Vallahi
0: şaşırdım kaldım yani.
1: Aynen, gözümüzde tekim de çok havalı oldu.
0: Gerçekten ya. Çok havalı oldu ya. Lara, tek kelimeyle çocukluğun. Tek kelimeyle.
1: Evet. Müzik.
0: Müzik.
1: Babam.
0: Aile müzisyen değil mi?
1: Evet. Abim müzisyen, ablam Ankara
0: İzzet.
1: Radyo sanatçısı İzzet. Ondan sonra babam bağlama üstadı. İşte aslında babam...
0: Senin zaten başka bir şeyle uğraşman mümkün değil
1: mi? Mümkün değil. Bozlaklarla büyüdüm ben.
0: Müzik olmasa ne yapardın acaba ya? Hani ne iş yapardın acaba ya?
1: Hostes olurdum çünkü hostesliği bitirdim ama yapmadım.
0: Yapmadın mı?
1: Ama çok güzel konuşuyorum. Good morning ladies and gentlemen. Captain Okan and his bird diye başlarım.
0: Tek kelimeyle adam gibi adam.
1: Adam gibi adam. Karısına sahip çıkan, sevgilisine sahip çıkan.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ailesine, karısına, sevgilisine sahip çıkan. Bunu parayla pulla değil. Hı. Para pul değil. Para çok olup da adam gibi adam olmayan insanlar var.
0: Bunu adam gibi adam nasıl olunur? Senin sen baktın Lara için bir adam nasıl olur yani? Mesela Lara'yı nasıl bir adam sevmeli? Lara'nın seveceği adam nasıl olmalı? Ben bir türlü çıkamadım işin
1: benim
0: içinden.
1: Benim sanatçı
0: ya.
1: Olduğumu taşıyabilmeli.
0: Vay.
1: Bu kadar.
0: Öyle mi?
1: Tabii taşıyabilmeli.
0: Zor mu o?
1: Zor. Ama ben de zor bir kadın değilim ya. Ben bir adamın yanında ya nasıl davranacağım, nasıl giyineceğim, nasıl oturacağını bilen bir kadın.
0: Sana karışılmasını sever misin ya da?
1: Karışsın tabii ki. O ya karışsın ama ben zaten onun karışacağı bir durum yapmam. Oraya getirmem olayı.
0: Vay.
1: Bir de ben bir adamı kıskandırmayı da sevmem. Ben şahsen erkek olsam bir kadın beni kıskandırıyorsa ayrılırım.
0: Öyle mi?
1: Onu yani kıskandırabilir işte falan. Gerek yok, adamı kıskandırmayacaksın yani. Hmm. Anladın mı? Hmm. Bir oturmana, kalkmana dikkat edecek. Ya adam gibi adam nasıl olur? Çocuğumu seviyorsa adam gibi adamdır. Bu kadar net.
0: Bu kadar net.
1: Evet. Vay. Başka hiçbir şekilde istemem. Çocuğumu seven beni
0: o senin,
1: sever.
0: O senin en kalın kırmızı noktan.
1: Kırmızı
0: zaman.
1: Çizgim. Benim kırmızı çocuğumu çizgim. Bir adam sevmiyorsa benim için bitmiştir.
0: En çok gurur duyduğun şey?
1: Kızım.
0: Bak işte tam yerine geldi.
1: Çok
0: yerine
1: hanımefendi bir kızım. Allah beni kızımdan güldürdü. Çocuğumdan güldürdü.
0: Ne kadar güzel ya.
1: Yani hanımefendi bir kızım var. Nerede nasıl giyineceğini bilen, gece yaşantısı olmayan. Hiçbir sanat camiası. Bakın şunu da belirteyim. Yanlış söylemeyeyim. Sanat camiası kötü bir camia değil. Güzel. Nasıl yaşarsan öyle yani. Bir laf var ya, nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Ama ben kızımı camiadan uzak tuttum. Gece yaşantısından uzak tuttum. Biz tabii ki içkili ortamlarda çıkıyoruz ama içki içmiyoruz yani. Kızımın ortamlarda da bulunmasını istemedim. Kızımı kimsenin de görmesini istemedim.
0: Bir de çok yorucu değil mi Lara? Yani gece yarılarına kadar sahneler, konserler.
1: Evet.
0: Çok fazla yormuyor mu yani, ne diyorsun?
1: Yormuyor.
0: Yormuyor mu?
1: Çünkü alkol içmiyorum. Bir de böyle şey yaparlardı bana. İşte ya bir kadeh içsene ya, için sıcacık olsun. Hayır, niye bir kadeh içeyim? Ben zaten içim sıcacık ve ses tellerim sıcacık. Allah bana bu sesi vermiş.
0: Ne kadar güzel.
1: Dua ederken böyle dua ederek sahneye çıkıyorum. Geride iniyorum. Bir çıkarken 15 dakika hiç kimseyle konuşmam. İndikten 15 dakika sonra hiç kimseyle konuşmam.
0: Ha, bu senin şeyin ritüelin
1: evet,
0: mi?
1: Evet, ritüelim ama.
0: Ne yapıyorsun 15 dakikada?
1: 15 dakika kafamı toparlıyorum. İşte dua ediyorum. Hı. İşte kafamda repertuarı belirliyorum. Çıkışımı. Hı. İçeride önemli birileri var mı? Kimler geldi? Tabii aa. Ki işte ne bileyim, bürokrat geldi mi? Kimler geldi? Hı. Ön masalarda hı. kimler var? Hı. İnanın ben çok beyni açık bir kadınım. Mesela düğüne katılıyorum, düğün sahnesinde. Yeri geliyor ekibimden mesela biri düşme. Gelinin annesi babası yaşıyor mu?
0: Hı.
1: Damadın annesi babası var mı?
0: Hı.
1: Belki gelinin annesi öldü.
0: Hı.
1: Ben de düğünde dedim ki şu anda gelinin annesiyle babasını davet etmek istiyor. Gelinin annesi öldü.
0: Hı, bunlara dikkat ediyorsun
1: tabii,
0: yani.
1: O zaman gelinin modu düşer.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sahnedeyken başka şeyler düşünür müsün?
1: Her şeyi aklına? WhatsApp'ta yazışıyorum. Kızıma sahnedeyken. Para gönderiyorum. Evet. Görüntüler arıyorum. Ara sonra beni diyorum. İşte diyor ki anne diyor işte bir
0: Lara,
1: şey.
0: Lara bunları sahnede şarkı söylerken mi yapıyorsun?
1: Evet. İşte anne diyor bana para lazım diyor. Evde yemek bitti diyor. Diyor ki anne efendim. Diyorum ki aşkına dertler katmer katmer. Diyor ki anne bana para gönderebilir misin diye. O arada bankayı açıyorum. Ne kadar diyorum. Şey gönlünden ne kopuyorsa diyor. Ne yazıyorum, ne yiyeceksin. O arada annem diyor ki. Ne yapıyorsun? Sanki ben sabah işe gidiyorum. Ne yapıyorsun?
0: Sahnede ya bunları sahnede mi yapıyorsun?
1: Yazıyorum hepsine.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Hiç şarkı sözünü falan unuttuğunu, takıldığın
1: evet,
0: falan olmuyor
1: takıldım,
0: mu?
1: Takıldım olduğumu hemen çeviriyorum. Böyle hiç kimse anlamıyor.
0: Aa, çok enteresan ya. Gerçekten vallahi billahi
1: ya,
0: çok
1: enteresan. Ya benim dişlerim ne kadar tatlıymış ya. Dişlerime bakıyorum şu anda.
0: Şu anda sen orada ne yapıyorsun? Canlı yayın mı açtın orada?
1: Evet. Güzelliğimi görsünler istedim.
0: Ha, nerede? Sosyal medyada canlı yayın mı açtın? Evet. Şu anda sosyal medyada, Radyo Sputnik'te, Instagram'da.
1: Yani.
0: Çok teşekkür
1: evet.
0: ediyorum. Sağ olasın. Evet. Şu anda Lara'nın Instagram sayfasında da canlı yayında var. Ünlü olmak nasıl bir şey? Avantajları, dezavantajları ne biliyor musun? Ünlü olmanın.
1: Çok güzel bir şey ya.
0: Nasıl çok güzel? En büyük güzelliği ne mesela? Gittiğin bir yerde bedava yemek yemek mi?
1: Hiç.
0: Hediyeler gelmesi mi?
1: Hiçbiri değil.
0: Hediye geliyor mu bu arada?
1: Çok geliyor.
0: Vallahi ne hediye ediyorlar?
1: Her şeyi de diyor, kıyafetler, kremler, cilt bakım ürünleri ben herkese dağıtıyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Kendin kullanmıyor musun?
1: Kendim de kullanıyorum. İhtiyacı olan insanlara,
0: simge,
1: genç kızlara dağıtıyorum. Mesela cildi akneli geçen mesela markette isim vermem bir kız gördüm. Hı. Yarın ben sana evdeki serumlardan getireceğim dedim.
0: Götürdün mü?
1: Bir de şöyle bir şey götürdüm. Bir de şöyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlarımın bebek kıyafetlerini atmayın diyorum. Eve getiriyorum, onları yıkıyorum, poşetliyorum, arabanın arkasına atıyorum.
0: Allah Allah,
1: sokaktaki
0: ne kadar güzel.
1: Çocuklara giydiriyorum.
0: Helal olsun sana. Sen kendin alışveriş yapmayı seviyor musun?
1: Hiç sevmem.
0: Ciddi misin?
1: Yok, hiç sevmem. Ya ben çok, ya ben tam bir,
0: en çok neye
1: bir erkeğin isteyebileceği tam bir kadın gibi kadınım diyor. Mesela AVM'ye girdim değil mi? Bunu aldım çıktım. Öyle adımı dolaştırmam. Aldım paket yap çıktım. Aldım paket yap çıktım.
0: Denemiyor musun?
1: Denemiyorum. Gerek yok ki, X small'um zaten.
0: Vay arka ya, insanın kendine de bu kadar güveniyor olması, helal olsun ya.
1: Çok alışık.
0: Şaşırmadım değil. Sevgili Güçlü Özgan, hoş geldin abicim. Çok güzel Güçlü bir hanımefendi. en çok neye para harcıyorsun Lara?
1: En çok neye para? Benzine.
0: Kendine neye para harcıyorsun?
1: Lütfen benzini biraz indirelim arkadaşlar.
0: Daha dur, daha yeni başlıyor benzindeki yükseliş. Kılık kıyafet?
1: Yani açık söyleyeyim, kıyafet sponsorlarımız çok fazla. Buradan, bu arada buradan modacım Luca'ya sevgilerimi gönderiyorum.
0: Luca'ya?
1: Luca. Bütün tasarım kıyafetlerimi, konser kıyafetlerimi tasarlayan modacım, inanılmaz bir modacı. Sevgilerimi gönderiyorum. Tabii ki firmalar bana sponsor oluyor. İsim vermeyeyim. Kıyafetlerim, işte abiye.
0: Bu üzerindeki mesela sponsor kıyafet mi, senin kendi aldığın kıyafet mi?
1: Bu benim kendi kıyafetim.
0: Çok
1: kendi
0: güzel bir seçim olmamış mı ama?
1: Evet, abi, gerçekten. En kötü kıyafetim diyebilirim.
0: En yani. Kötüsü bu mu?
1: Evet,
0: kaç çift ayakkabın var Lira?
1: Hayır, benim öyle kaç çift falan yok ya, ben dağıtırım. Ben öyle sevmiyorum. Ünlüler böyle evlerinde gösterir. Ay bu kadar böyle ayakkabılarım var falan. Ne gerek var ya? Giyebileceğim kadar ayakkabıları gerisini dağıtırım.
0: Kaç tane giyebileceğin ayakkabı? 500 çift mi?
1: Hayır vallahi yok ya. Şu kadar şey, şu kadar gardırobum var işte. Tamam.
0: Şu kadar gardırobum var dedi. Bizim Sputnik stüdyosunun yarısını gösterdi yalnız. Yani Lara için şu kadarı düşünün artık sevgili dinleyiciler.
1: Çok kötü şu kadar. Mütevaz davranıyorum. Geçeri özendirmeyelim ya. Alan var, alamayan var.
0: Çok ya. Doğru söylüyorsun vallahi billahi ya.
1: Sponsorlarımız çok yani bize.
0: Helal olsun sana. Bu sene yoğun mu? Sahneler anlamında
1: çok
0: falan.
1: Çok yoğun.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bu sene 2003'teki Lara 2026'ya yeni versiyon ışınlandı.
0: İlk çıkıştan bugüne gelen Lara arasındaki fark ne? Hangi yani gelişim süreci,
1: çok
0: değişiklik?
1: Sesim.
0: Öyle mi?
1: Sesim, tabii ki danslarım, karakterim.
0: Karakterim.
1: Tabii o zaman daha cahillik. Mesela buradan Kuşu Maydan'a da sevgilerimi gönderiyorum. X star bir kız var. Çıkmışım işte 23 yaşındayım, her yeri sallıyorum. Havalı değilim ama hiç o zaman aileme söz verdim. Yani para olsun kazansam da beni hiç değiştirmeyeceğini. O zaman da Kuşum Aydın'ın programı çok meşhur ve kimse de katılamıyor. Ben gidip ben de programa geç kaldım.
0: Bir programa geç kaldım bir de.
1: Evet, korumalar yanımda falan işte böyle.
0: Vay havada. Arkadaş ya.
1: Bana ağzına geleni saydı.
0: Senden
1: bir halt olmaz dedi.
0: Öyle mi?
1: Nasıl yani dedim. Kızım da senden bir halt olmaz ki, sen daha programa geç kalırsın, senden star falan olmaz dedi.
0: Ne oldu sonra?
1: Ben de o gün biraz olayı abartmışım, havalimanına 4 saat öncesinden gidiyorum geç kalırsam diye.
0: Çok iyi ya.
1: Radyoları da. Bu arada tırnaklarım kötü.
0: Bir şey söyleyeceğim. Gel gelelim oraya. Estetik mestetik, botoks motoks falan yaptırıyor musun bunları? Ne yaptırıyorsun?
1: Erittirdim her şeyimi.
0: Ne yaptın?
1: Erittirdim yüzümdeki dolgular.
0: Ne demek o? Eritmek
1: mesela
0: ne demek?
1: Mesela dolgunsa şuralara dolgu yaptırıyorlar. Mesela şey şişiyor ya.
0: Tamam.
1: Dudaklarımı küçülttürdüm.
0: Dudaklarını küçülttürdün.
1: Evet, bir de dudak büyütür. Benim dudağım öyleydi.
0: Kendiliğinden mi öyleydi? Öyle mi?
1: Tabii ben dudaklarımı küçülttürdüm. Çünkü insanların odak noktası direkt dudaklarıma bakıyorlardı konuşurken. Dudaklarımı küçülttürdüm. Yüzümde ne kadar böyle işte yağ enjekte etmiş, onların hepsine şey yaptırdım. Tabii ki ben 14 kilo verdiğim için yüzümde tabii ki düşmeler oldu. Endolift yaptırdım.
0: Böyle düşme dediğim böyle şey mi?
1: Düşü 14 kilo verince vücut yüzde.
0: Ya çok zor. Sizin işiniz zor. Kadınların işi zor.
1: Ameliyatsız
0: ya.
1: Ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu yaptım. Ben her şeyi söylerim ya.
0: Ameliyatsız yüz gerdirme. Oluyor mu? İşe yarıyor mu?
1: Çok yarıyor.
0: Vay, duyuyor musunuz kızlar, ameliyatsınız, yüz germe olayı.
1: Ama spor ya, spor başka bir şey yani. Spor yapıyorum.
0: Ameliyatsız yüz germe diyorum. Daha sizin ne işiniz olacak ya? Daha var, daha bunların vakti var.
1: Ya. Daha onlar kaç yaşında? Kaç yaşındasınız?
0: Hepsi küçük.
1: 30.
0: 30.
1: 30 yaşında.
0: Kaç? 30. Kaç? 30. 30. Vay be. Görüyorsun.
1: 30 işte. Yaşında Sıla kaç yaşındaymış ya? 10 yaşında kızım ne? Varmış ya.
0: Ya ben de diyorum, ne diyorsun Allah'ını seversen ya. Ne kadar vaktimiz var Simge?
1: Ay bitmesin ya.
0: Çok güzel gidiyor ama değil mi?
1: Evet evet.
0: Vallahi,
1: bir tane daha çekebilir miyim ya?
0: Çek çek valla, o sorular senin için.
1: Bana yetmedi bu ya.
0: Var mı uğurlu sayın?
1: 7.
0: 7 mi?
1: Boş çıktı ya sizin.
0: Oradan başladım.
1: Beni mi kandırdınız ya? Güvenmiştim size.
0: Bir şey söyleyeceğim, gerçekten 7 mi? Yedi. Arkadaş, dünyadaki herkesin uğurlu sayısı herhalde 7 ya.
1: 23.
0: 7. Peki gördün mü uğurunu, yaşadın mı bir şey?
1: Yani yaşadım.
0: Ne oldu mesela? Niye
1: yani yedi? Mesela bir masaya gidiyorum, 7 mesela, bir yemek yiyorum, bir şeyi görmedim yani, işte kendi kendimize uydurmuşuz işte.
0: Hep de 7'yi uyduruyoruz ha.
1: Mesela bir yerde yemeğe davetliyim, gidiyorum masaya oturuyorum, 7. İşte 7. koltukta oturuyorum, 7A bilmem ne.
0: Batıl inançların falan var mıdır?
1: Ben öyle şeylerim
0: takıntıların
1: yok.
0: Var mıdır?
1: Takıntılı da değilim.
0: Değilsin.
1: Yok, sevmem. Takıntılı insanı da hiç sevmem.
0: Programlı bir insan mısındır? Spontane mi yaşarsın?
1: Spontane gelişmeyi severim. Kimsenin bana bir şey zorlamasını sevmem.
0: Ciddi misin sen?
1: Vallahi yengeçim ben. Ben bir anda deliyim. Çıkar mesela bir anda Bursa'ya kebap yemeye gidebilirim.
0: Gidebilirsin.
1: Canım istiyor derim, ben Bursa'ya kebaba gidiyorum.
0: Vay arkadaş ya. Bir de ondan sonra diyor ki erkekler için ben zor Lara değilim. Gayet de zorsun yani.
1: Yok ya valla, çok tatlı kadınım ben ya. Adamlar adam gibi çıkmıyor işte. Ay hep de bizi bağlamayın.
0: Soru ne? Soruyu bir okusana.
1: Soruyu bu geri şey asla.
0: Beğenmedi de koydun kenara.
1: Bu sorunuzu beğenmedim ya.
0: Ciddi beğenmedi mi ne?
1: Asla yapmam dediğin şey ne? Nedir? Ha. Hiçbir şey değil, çünkü ben ona göre davranırım. Hmm. Hiç bu lafı söyleyecek bir şey yapmam.
0: Oo, çok güzel, helal olsun, bak bu güzeldi. Sosyal medyanın aran nasıl diyeceğim ama çok belli. Sosyal
1: en çok aran. En çok Instagram'ı iyi kullanan, sosyal medyayı kullanan sanatçı ödülünü aldı diyebilirim.
0: Ama ödüllü isim
1: tabii. O yüzden
0: tabii.
1: Firmalardan sponsorluk teklifi geliyor bana.
0: Ne kadar
1: yani
0: güzel.
1: Bizi tanıtın diyorlar.
0: Devre göre hareket eden insanlardan bir
1: evet,
0: tanesi.
1: Evet, evet, devre göre yeni nesil yeni şarkılar geliyor. Hı. Tutturmuşsunuz eski darbukalarda bilmem, kalmadı artık.
0: Yapay zeka falan kullanıyor musun sen? Yani şey, müzikte falan kullanıyor musun ya da doğru buluyor musun?
1: Bir şey
0: ne diyorsun?
1: Söyleyeceğim, ben yapay zeka ile şarkılar dinliyorum. Hı. Çok hoşuma gidiyor ama duygu yok. Bu ne mesela, biliyor musun? İşte Allah'ın yarattığı bir insan var, ruh olmadıktan sonra beden böyle kalıyor.
0: Hı. Bir de ruh... biz onu biliyoruz ya, yapay zeka olduğunu, mesela, gerçek bir duygu olduğunu bilmek daha güzel herhalde.
1: Mesela geçen Söyleyin var ya, hı, Ersen şarkısı, Ebru Gündüz, Söyleyin bir daha anmasın benim, hı, adıma. Hı. Yapay zeka ile dinledim. Kız... Söyleyeyim bir daha anmasın benim adımı diye.
0: Çok düz.
1: Mesela bir de

0: Hüsin. Şimdi bunu yapamadıktan
1: vay
0: sonra
1: be,
0: yapayım
1: ne güzel ya. Nameler bunlar ya. Helal olsun sana ya. Lara'yı çok seviyorum. Büyük saygılar demiş bir tane dinleyicimiz. Halit Bey göndermiş.
0: Halit'ci sevgiler.
1: İçinin güzelliği dışına ya, yansıyan kadın. Çok güzelsin
0: teşekkür
1: Lara.
0: Teşekkür ederim.
1: Canlı yayındayken söyler misiniz demiş. Seher ben demiş. Tabii ki de.
0: Seher'cim. Seher ile bizim ele gidersen. Türkü.
1: Vay be.
0: Nazlı yara küstüğümü söyleme söyleme.
1: Helal olsun sana ya. Gerçekten ne güzel bir sesin var. Allah nazarlardan
0: teşekkür
1: saklasın.
0: Teşekkür ederiz.
1: Tamam şimdi o mu bu mu bölümümüze geldik. O zaman hadi. Sevgili Lara. Bu arada radyoyu nasıl buldun?
0: Ay çok güzel ya.
1: Beğendin
0: zaten
1: mi?
0: Dolmaya ben hep gelirim, beni çağırır. Ya o kadar misafirperversiniz ki, geldim manzaraya karşı kahvemi içtim.
1: Canımızsın.
0: Sonra
1: canımızsın.
0: Oradan VIP bir şekilde tekrardan bir star alındı.
1: Ay.
0: Yaprak sarmaları, kahveler, buz gibi bir stüdyo, böyle güzel ama içiniz sıcacık.
1: Ay,
0: stüdyonuz
1: canımsın,
0: soğuk olabilir ama kalbiniz sıcacık.
1: Canımsın sağ ol. Aşk mı mantık mı?
0: Bir şey söyleyeceğim, mantık neye göre? Bakın buradan genç kızlara sesleniyorum. Mantık evliliği diye bir şey yok, para evliliği diye bir şey var.
1: Hmm.
0: Çok nefret ediyorum bu sözden.
1: Hmm.
0: Bak kızım, mantık evliliği yap. Yani anne burada kızına diyor ki aman kızım paralı birini bul.
1: Hmm.
0: Mantık neye göre mantık? Tabii ki aşk olmazsa ilk önce aşık olacaksın.
1: Önce.
0: Biraz bir şeyler yaşayacaksın, göreceksin. Daha sonra baktın uymuyor, mantığını kullanacaksın.
1: Hmm.
0: Direktmen bir adama mantıkla yaklaşırsan
1: olmaz. O zaman aşk diyoruz.
0: İlk önce aşk.
1: Yaz mı kış mı?
0: İnsanoğlu doyumsuzdur.
1: Hmm.
0: Yaz gelince kış, kış gelince yaz deriz.
1: Sen hangisini istiyorsun Lara?
0: Ben ikisini de istemiyorum. İlkbahar istiyorum.
1: İlkbahar, vay çok güzel.
0: Evet.
1: Kahve mi çay mı?
0: Tabii kahve. 20 bardak içiyorum.
1: Ciddi misin sen ya?
0: Artık şöyle damacanayla kahve olsun.
1: Tatlı mı tuzlu mu?
0: Tuzlu.
1: Kitap mı film mi?
0: Kitap.
1: Çok güzel. Şehir mi doğa mı?
0: Doğa.
1: Sessizlik mi müzik mi?
0: Sessizlik olacak, müziği üreteyim orada.
1: Vay çok güzel. Sahne mi stüdyo mu?
0: Stüdyo olsun ki şarkılarımı yapayım.
1: Konser mi tatil mi?
0: Konser yapayım ki para kazanayım, tatile çıkayım.
1: Vay arkadaş ya. Çaktırmadan ikisini birden söylüyor ya. Biz de yiyoruz burada. Vallahi. En son tatile nereye
0: şey
1: gittin?
0: Konsere gidip ki para kazanım, istediğim yere gideyim.
1: Lara en son ne zaman gittin tatile? Nereye gittin?
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Çok iyi snowboard yapıyorum.
1: Ciddi misin sen ya?
0: Evet, hatta kayakta birinciliğim var.
1: Vay arkadaş.
0: Ama soğuk hiç yüzümün almaması lazım. O yüzden kayağı sadece otelden izleyebiliyorum. Bir de biliyorsunuz bu Kartal Kaya olayı olduktan sonra ben yaklaşık 3 yıldır falan gitmiyorum.
1: Gitmiyorsun
0: evet.
1: Anladım. Spor mu dinlenmek mi?
0: Spor mu dinlenmek?
1: Evet.
0: Hayır, ilk önce spor yapmalıyım, vücudum ağrımalı, sonra dinleneyim.
1: Gün doğumu mu gün batımı mı?
0: Şimdi gün doğumunu kendine göre var, gün batımını kendine göre var. Gün batımı, hem gün batımını göreyim sonra günün doğuşunu da zaten izlerim batımdan sonra.
1: Yemin ediyorum var ya, biz bir o mu bu mu yapacağız, profesör gibi cevap veriyor ya. Allah Allah. Değerli hocam.
0: Ya buyur çocuğum. Ya benim dişlerim tavşanmış.
1: Yok yok çok güzel, az önce güzel görünüyor diyordun, ne oldu?
0: Hayır bak dişlerime sana şey.
1: Sabah kalktığında ilk hangisine bakarsın, aynaya mı telefona mı?
0: Aynaya bakar, saçlarımı tararım.
1: Heh.
0: Dişlerimi fırçalarım, allık sürerim.
1: Vay
0: ve
1: arkadaş.
0: Allah'a teşekkür ederim beni böyle güzel yarattığı için.
1: Lara iyi ki varsın, çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim, siz de
1: ayağına yüreğine sağlık.
0: Sağ olun.
1: Senden yeni şarkılar,
0: evet,
1: yeni güzel güzel danslar, harika işler bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. O zaman sizin aracılığınızla sevgili Radyo PR'cım, uğurum, şansım, Minayman'a sonsuz teşekkür ediyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz.
0: Sevgili yapımcım, sevgili aranjörüm Mustafa Araboğlu'na ve Özlem Bölükbaşı'na ve her zaman yanımda olan, olmaya devam eden, benim ağzımdan çıkan sözlerle değil, beni tanıyan tasarımlarıyla sevgili Luka'ya ve Eren'e, Aydemir'e sonsuz teşekkür ediyorum. Ve müziğime hayat veren yine benim canım kardeşim Sercan Eren'e ve klip yönetmenim Ferit Çetinkaya'ya, makyözüme, kuaförüme ama asıl Türk halkına.
1: Harikasın.
0: Beni bu yerlere getiren Türk halkına sonsuz teşekkür
1: ederim. Harikasın.
0: Ve radyonuza sağ olun.
1: Canımızsın, sağ ol. Sevgili Lara, bugün konuğumuz hanımlar beyler. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Fransa yangınlarla mücadele için AB'den destek istedi. İstanbul Kuzey Demir Yolu'yla yılda 33 milyon yolcu taşınacak. Ayrıntılar bültenimizde. Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Özel, yeni partinin kuruluş dilekçesini imzalarken vatana millete hayırlı olsun ifadesini kullandı. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü. Ankara milletvekili Murat Emir de yaptığı açıklamada yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimize kol kola omuz omuza yürüyoruz derken prosedür işlemlerinin devam ettiğini söyledi. Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme var. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan 9 ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3'ü adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelerinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li bir bakanın İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada söz konusu eylemin kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif bir girişim olduğu vurgulandı. Türkiye, Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik oldu bitti girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakanlık, Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Aydın'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada dehşet yaşandı. Olayda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 4 kişiyi gözaltına alan polis, hastanelerde de tarafların yakınları arasında olumsuzluk yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. Dış gündemle devam edelim. Kalibaf, İsrail'in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı olduğunu söyledi. Washington'un ardından ikinci yurt dışı ziyaretinde Tahran'a giden Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile yaptığı görüşen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı olduğunu ifade etti. İran ve Irak'ın İsrail karşısında İslam ülkeleri arasındaki birliğin korunması yönünde sağladığı işbirliğinin etkili olduğunu belirtti. Romanya'ya ait bir F-16 savaş jeti hava sahasına giren drone'u düşürdü. Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ordan, savaş uçağının bu sabah ülkenin hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi. Fransa yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden destek istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke etkisi altına alan yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye sokulmasını istedi. Bu kapsamda Macron, 2 Hırvatistan, 2 Portekiz yangın söndürme uçağıyla Çekya'dan ve Slovakya'dan girecek 2 helikopterin söndürme çalışmalarına destek vereceğini duyurdu.
2: Ekonomi.
1: İstanbul Kuzey Demir Yolu'yla yılda 33 milyon yolcu taşınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek İstanbul Kuzey Demir Yolu geçişi projesinin tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngördüklerini söyledi. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 4 lira 20 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Zamlı tarifenin yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu araç sahiplerini yakından ilgilendiren Alo 193 ortak hasar ihbar duyurdu. 1 Eylül 2026'da faaliyete geçecek OİM üzerinden ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilmeye başlanacak. Vatandaşlar hasar ihbarlarının yanı sıra hasar sonrası kendilerini rahatsız ve mağdur eden illegal yapıları da yine Alo 193 hattını kullanarak şikayet edebilecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Sonrasında spora aktaracağız. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.960 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 94 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.181, çeyrek altın 10.092, tam altın 40.205, atı altını ise 41.203 liradan işlem görüyor. Spor. Beşiktaş Midland'i tek golle yendi. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midland ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka siyah beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Eşleşmenin rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi yarı finalinde yarın ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Macao Özel İdari Bölgesi'ndeki Games Dome'da oynayacak karşılaşma Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak. Türkiye, Viyana Lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Süper Haber yazarı, değerli araştırmacı arkadaşımız Horay Kamacı. Labart istifa ederken bir anda laboratuvarlarda ifşa etti. Rusya ve Türkiye'de bazı meslektaşlarımız bunları yazarken, Amerika bunları yalanlarken kendileri yaptığı şeyi bizi suçluyor diyorlardı. Ama hakikaten de Rusların söylediği, bizim Türk meslektaşlarımızın söylediği gibi çıktı. Amerika'nın biyoloji laboratuvarları ortada.
4: Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği komutanı var. Kor General Alexey Rytkshe. Çok önemli açıklamaları vardı. Diyor ki Amerikan istihbarat belgelerini yayınlanmıyor. Ukrayna'daki biyo laboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruluyor. Özel askeri harekatta ele geçirilen diyor bu belgeler Ukrayna'daki ABD destekli biyo laboratuvarların ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarının ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor diyor. Daha farklı bir takım araştırmalar yapılıyor diyor. Bakın bu çok önemli. Amerika'nın başını çektiği bu küreselci anlayış yavaş yavaş yeniden insanlığı, bakın altını çiziyorum, pandemi demiyorum ben, plandemi diyorum. Yeniden bir plandemiyle biyolojik silahlar kapsamında farklı bir karanlığa doğru sürüklemeye çalışıyor.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: Ayasofya yüzyıllardır İstanbul'un sembol yapılarından biri. Üç kez yeniden inşa edilen yapı çeşitli eklemelerle bugünkü görkemli halini aldı. 24 Temmuz 2020 tarihinde cami olarak tekrar ibadete açılan Ayasofya, yüzyıllara tanıklık edişiyle de tüm heybetiyle yerini koruyor. Peki Ayasofya neden üç kez yıkıldı ve yeniden inşa edildi? Ayasofya'nın yeraltı tünelleri ne zaman açığa çıktı, tünellerde ne vardı? Son kez inşa edilen Ayasofya'da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hangi malzemeler özel olarak kullanıldı? Ayasofya'ya ne zaman müze statüsü verildi, nasıl tekrar ibadete açıldı? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'a yaptığı en büyük kilise olan Ayasofya aynı yerde 3 kez inşa edildi. Günümüzdeki Ayasofya 3. Ayasofya olarak biliniyor. Ayasofya'nın ilk inşaatı Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olarak kabul edilen 1. Konstantin döneminde başlatıldı. İstanbul'un 7 tepesinden birincisi üzerinde ahşap çatılı bir bazilika olarak inşa edilen ve o dönemde Büyük Kilise ismiyle anılan bu yapının açılışı 360 yılında 2. Konstantin döneminde gerçekleşti. 404 yılında başlayan isyanda çıkan bir yangın neticesinde büyük ölçüde harap olan bu yapıdan günümüze ulaşan bir kalıntı bulunmuyor. İkinci Ayasofya İmparator II. Theodosios tarafından birincisinin üzerine inşa ettirilmiş ve 415 yılında ibadete açıldı. Yine bazilika şeklinde ve ahşap çatılı olarak inşa edilen bu yapı 532 yılında İmparator Justinian aleyhine çıkan Nika ayaklanmasında isyancılar tarafından yakılıp yıkıldı. Bunun üzerine İmparator Justinian isyanın hemen ardından 532-537 yıllarında ilk ikisinden çok daha büyük ve görkemli bir Ayasofya yaptırmaya karar verdi. Üçüncü Ayasofya'nın yapımında ahşap malzeme yerine güçlü, çevre şartlarına ve ateşe dayanıklı olduğu için tuğla kullanıldı. Birinci Justinius idaresindeki vali ve krallardan bu büyük kilisenin yapılması için kendi memleketlerinde bulunan harabelerden en güzel malzemeleri göndermeleri istendi. İmparatorluğun her yerinden tapınak, hamam ve saraylardan sütun, korkuluk, çerçeve ve pencere parmaklıkları sökülüp İstanbul'a getirildi. Bu malzemeler başta Kızikos'un yani Aydıncık Kapıdağ Yarımadası doğu sahillerindeki Belkıs harabeleri, Aspendos, Efesos'ta yani Ayasuluk, Selçuk, Artemis Mabedi, Suriye'nin Baalbek bölgesi olmak üzere Anadolu ve Suriye'nin diğer antik şehir kalıntıları ve eski abidelerinden temin edildi. Binanın zemin duvarlarını kaplayan beyaz mermerlerin Marmara Adası'ndan, yeşil somakilerin Eğriboz Adası'ndan, pembe mermerlerin Afyonkarahisar civarındaki Sinada'dan, sarı mermerlerin Kuzey Afrika'dan, orta ve yan nefleri birbirinden ayıran dördü sağa dördü solda bulunan yeşil siyah damarlı mermer sütunların Efes Diana Mabedi'nden, yarım kubbe altında 8 büyük kırmızı porfir sütunu ise Mızır Heliopolis'ten getirildiği düşünülüyor. Fil ayakları büyük kalker taşından yapılan duvarları tuğla olan Ayasofya'nın inşasında İran tarzı takip edildi. Ayasofya'nın havada gibi duran geniş kubbesinin yapımında çok hafif olduğu için Rodos toprağı tercih edildi. Bu topraktan kalıba dökülmüş tuğlalar Rodos valisi tarafından hazırlatılıp kısa sürede gönderildi. Ayasofya'nın açılış töreni İmparator 1. Justinius katılımıyla 27 Aralık 537'de bir Noel günü yapıldı. Kubbesi 20 yıl sonra yaşanan depremden zarar gören Ayasofya'nın doğu tarafı da 558 yılında çöktü. Miletoslu Isidoros tarafından onarılan kubbeye dışarıdan payandalarla desteklenen alçak bir kasnak eklendi. Kubbe 40 pencereyle hafifletildi ve yüksekliği artırıldı. 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul'un ele geçirilmesiyle Ayasofya da yağmalandı. Bu dönemde Ayasofya Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı katedrale dönüştürüldü. 16 Mayıs 1204'te Latin İmparatoru 1. Baudin İmparatorluk tacını Ayasofya'da giydi. Ayasofya 1261'de tekrar Bizansların kontrolüne geçtiğinde harap, virane ve yıkılmaya yüz tutmuş durumdaydı. İmparator 2. Adronokis 1317'de finansmanını ölen eşi Irin'in mirasından karşılayarak binanın kuzey ve doğu kısımlarına 4 adet istinat duvarı ekletti. Ayasofya inşa edildikten sonra ilk yapıldığı haliyle bugüne kadar gelemedi. Pek çok doğal afet, bakımsızlık, istila ve savaşlar sebebiyle tahribata uğradı, yeniden yapıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı 2. Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya camiye dönüştürüldü. Fetihle birlikte Fatih unvanını alan Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonraki ilk cuma olan 1 Haziran 1453'te cuma namazını Ayasofya'da kıldı. Osmanlı döneminde fethin sembolü olan Ayasofya'nın korunup yaşatılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra en önemli gelir kaynaklarını aktardığı Ayasofya Camii Vakfı'nı kurdu. Ayasofya'ya bir minber ve mihrap yaptıran Fatih Sultan Mehmet ayrıca medrese, kütüphane ekletti. Ayasofya'nın ilk minaresi de Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldı. Hızla inşa edilebilmesi amacıyla bu minare ahşaptan inşa edildi. Uzun yıllar varlığını sürdüren bu minare 1574 yılındaki büyük tamiratta kaldırılmıştır. Ayasofya Camii'nin ikinci minaresi ise Sultan II. Beyazıt Han döneminde tuğladan inşa edilmiştir. Ayasofya'ya en fazla ilgi gösteren Osmanlı padişahlarından biri de Sultan II. Selim Han'dır. Binanın yorgunluk emareleri göstermesi üzerine 2. Selim Han, Mimar Sinan'ı Ayasofya'nın bakım ve onarımı için vazifelendirmiştir. Doğu Roma döneminde defalarca kubbeleri ve duvarları çöken Ayasofya, Mimar Sinan'ın düzenlemelerinden sonra İstanbul'da yaşanan nice büyük depreme rağmen bir daha hiç çökmemiştir. Ayasofya etrafında padişah türbelerinin yapımına da Sultan II. Selim Han için Ayasofya Külliyesi'nin haziresine Mimar Sinan tarafından inşa edilen ilk türbeyle başlanmıştır. Fetihle birlikte camiye dönüştürülen ve 481 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya 1930'lu yıllarda restorasyon çalışmalarının başlamasıyla halka kapatılmıştır. Ardından 24 Kasım 1934 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. Danıştay 10 Temmuz 2020 tarihinde söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiştir. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2729 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden ibadete açılmıştır. 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya fiili olarak ibadete açılmıştır. Son olarak sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın önde gelen yapılarından biri olarak kabul edilen Ayasofya Kebir Camii Şerifine bağlı en büyük yeraltı yapılarından olan tüneller, mahzenler, 3 odalı yeraltı mezarıyla dehlizler keşfedildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Fırat Diker ekibiyle birlikte 1485 yıldır ayakta duran eseri havalandırarak ayakta tutup rutubetten koruyan yeraltı tünelleri ve menfezlerinin yaptıkları araştırmayla mimari belgelemesini yaptı. Diker ve ekibi Ayasofya'nın altında ve etrafında toplam uzunluğu yaklaşık 1 kilometreyi bulan tünel ve menfezleri 3 boyutlu görüntüledi. Ayasofya'nın yer üstünde olduğu gibi altında da bir tarih barındırdığını anlatan Profesör Doktor Diker şunları söyledi. Ayasofya'nın kuzeydoğu cephesinin hemen önünde yer alan mezar yapısı yerin 4 metre altında bulunuyor. Hipoji olarak bilinen bu yapı Ayasofya'nın inşası sırasında yapılmış olan bir yeraltı altyapısı değil, ondan çok daha önce M.Ö. 4. yüzyılda tarihlendirilen bir yeraltı mezar yapısıdır. Bu yapı Ayasofya civarında bulunabilmiş en eski mimari eserdir. Bu yeraltı yapısı sonradan yeniden işlevlendirilmek adına iki ucundan birer menfez sağlanarak diğer yeraltı yapılarıyla ilişkili hale getirilmiştir. Ayasofya'nın kuzeybatı cephesi önündeki bahçenin 2 metre altından mahzen yapılarının bulunduğunu anlatan Diker şöyle konuştu. Bu yeraltı mekanları Ayasofya yapısının özgün atrium yani dış avlu yapısının altyapı mekanları. Her ne kadar avlu altyapısının üst yapısı artık günümüze kadar intikal etmemiş olsa da altyapısı bir bakıma altta kalmasından ötürü görünmez olduğundan korunmuş. Profesör Doktor Diker tarihi mekanın bakımsızlık nedeniyle moloz ve toprak dolguyla neredeyse yarısının dolduğunu, yeraltı mekanın üzerindeki kestane ağacı köklerinin yapının tonozunu delerek aşağıya indiğini anlattı. Profesör Doktor Hasan Fırat Diker, Ayasofya'nın yeraltı mekanlarının büyük bir kısmının su tesisatı ve havalandırma amacıyla yapıldığını, bunların sadece ilgilisinin ve su künklerinin döşemesine ve arızaları gidermesine imkan verecek nitelikte dolaşımı zor ve oldukça dar mekanlar olduğunu anlattı. Buraların ancak bir kişinin sürünüp emekleyerek ilerleyebileceği yerler olduğuna dikkati çeken Diker şunları söyledi. Bu tünellerde nefes almak bile pek kolay değil. Biz bugün mezar ve mahzen olarak kullanılmış bu Ayasofya'nın en büyük yeraltı yapılarında bile elektrikli aydınlatma sayesinde birbirimizi ve bu mekanları görebiliyoruz. Ayasofya'nın diğer yeraltı yapıları, tünelleri çok daha dar ve havasız mekanlar. Yapıldıkları zamanı düşünüldüğünde insanların bu karanlık mahallelerde dolaşımının ne kadar zor olduğunu ve başka bir amaç için kullanılmasının da pek mümkün olmadığını anlayabiliriz. Dolayısıyla Ayasofya ile beraber inşa edilmiş bu yeraltı yapılarının su tedariki, yağmur suyunu tahliye etmek, havalandırma ve depolama dışında bilinen başka bir kullanımı söz konusu değil. Tarihte 3 kez yeniden inşa edilen Ayasofya yüzyıllarca ayakta kalmayı başardı. İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya son yıllarda yeniden ibadete açılmasıyla gündemde. Tarihin sayfalarını aralayarak Ayasofya'nın dününü ve bugününü sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Pentagon, Rusya, Çin ve İran'dan 130 üniversite ve araştırma kuruluşunu ulusal güvenlik tehdidi listesine aldı. Listede Rusya'dan aralarında Moskova Devlet Üniversitesi, Yüksek Ekonomi Okulu ve BOMAN Moskova Devlet Teknik Üniversitesi gibi önde gelen yükseköğretim kurumlarının da yer aldığı 33 kuruluş yer alıyor. Pentagon, bu kurumları hükümet tarafından finanse edilen araştırmaların sonuçlarının kötüye kullanılma riskini artıran faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Pentagon'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Yerli araştırmacılara, akademik kuruluşlara ve sanayi sektöründeki ortaklara bu listeye alınan herhangi bir kurumla işbirliği, finansman veya veri paylaşımı imkanlarını değerlendirirken özel bir ihtiyat göstermelerini tavsiye ediyoruz. Pentagon, söz konusu adımın ulusal güvenlik için risk oluşturduğu iddia edilen ülkelere teknoloji transferini engellemek amacıyla atıldığını savunuyor. ABD Savunma Bakanlığı, ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu iddia edilen kuruluşlar listesine Rusya, Çin ve İran'dan toplamda 130 bilimsel ve eğitim kurumunu ekledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yeni parti resmen kuruluyor. Özgür Özel'le birlikte 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 44'e geriledi. AKOM İstanbul için yarın kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yeni parti resmen kuruluyor. Özgür Özel ile beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa etti ve yeni partinin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özel, vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun dedi. Özgür Özel dilekçenin teslimi sonrası verilen alındı belgesini de sosyal medya hesabından paylaştı. Özel paylaşımında yeni partinin toplumun her kesiminin partisi olduğunu vurgulayarak yeni partiyi kuran milletimizdir ifadesini kullandı. Başvurunun ardından Ankara Milletvekili Murat Emir de İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Emir, gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak dedi. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 44'e gerilerken yeni parti 91 milletvekiliyle meclisin ikinci büyük siyasi partisi olacak. Öte yandan CHP mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini de kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki istifa dalgası da sürüyor. İzmir'de Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu, Sengel ve meclis üyeleri CHP'den istifa etti. Bu istifalarla birlikte Selçuk Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi kalmadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı O.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken köy korucusu F.Ö. tutuklandı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için adliyeye geldi. İfadeye çağrılan komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın da önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor. İstanbul Sultan Gazi'de aile üyelerini rehin alan bir şüpheli polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi. AKOM İstanbul için yarın kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yağışın yerel olarak ve belli aralıklarla etkili olması, hava sıcaklığının ise 21 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İran ordusu kuvvetli ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini açıkladı. Yıldırım operasyonunun 25. dalgası kapsamında ABD'nin kuvvetteki askeri üslerinde bulunan silah depolarıyla askerlerin konaklama alanlarının İHA'larla vurulduğu ifade edildi. ABD'li siyaset bilimci Robert Pape, ABD'nin İran'a sınırlı bir kara harekatı düzenleme ihtimalinin %70'e yaklaştığını ve bunun bir ay ya da daha kısa süre içinde olabileceğini söyledi. Krizin daha da derinleştiğini savunan Pape, bu süreç artık kontrolden çıkmaya başlıyor dedi. Kuzey yakım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj eylemlerinin Ukrayna yönetiminin talimatı ve yönetimde gerçekleştirildiğine dair yeni açıklama Federal Almanya Başsavcılığından geldi. 26 Eylül 2022 tarihinde iki boru hattında gerçekleşen patlama

0: saldırının arkasında Kiev yönetiminin olduğuna işaret eden somut gerekçelerin yer aldığı aktarıldı.
1: Ekonomi.
0: Hane halkı ve reel sektörde enflasyon beklentileri geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için 0,60 puan azalarak %32,50 seviyesine, hane halkı için de 1,19 puan azalarak %44,94 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.967 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 93 kuruştan satılıyor.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi yarı finalinde yarın ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi başlıyor.
3: Haftanın Keyfi'nden herkese merhabalar. Haftanın kapanışında ben Serhat Ayan sizlerle birlikteyiz. Biraz daha böyle haftanın bütün o olaylarından uzaklaşıp keyifle kafamızı meşgul edeceğimiz şeyleri huzurlarınıza getirmek için. Efendim, her hafta biliyorsunuz böyle sizlere elimden geldiği, dilimin döndüğünce kültürle, sanatla ve bize keyif veren şeylerle alakalı şeyler sunmaya çalışıyorum. Bu hafta biraz edebiyata doğru sizi çekeyim istedim. Bu arada buradan edebiyat programlarını yakından dinledim. Sevgili Serhat Sözer'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Hafta sonumuz onunla birlikte geçiyor. Efendim, haftanın keyfinde sizlere bu hafta anlatmak istediğim şey romanların ilk cümleleri. Yani romanların ilk cümlelerini anlatmakta ne var? Okursunuz, romanın ilk cümlesi olur kadar basit değil. Romanın ilk cümlesini yazmak gerçekten romanın kendisini yazmaktan belki de çoğu zaman daha zor. Neden daha zor? Çünkü o sizin gidişatınızı belirliyor. O arkasından gelen 300-500 sayfanın ne olacağını anlatıyor bize ve ipuçları veriyor. Onun yüzden de her değişik yazarın gerçekten de çok enteresan başlangıç cümleleri ve paragrafları var. Bunları sizler için toparladım ve onlardan sonra gelen o kitabı da birazcık o vesileyle sizlere anlatayım istiyorum. Dünya edebiyatından kitaplar seçtim. Türk edebiyatından kitaplar seçtim. Gerçekten de enteresan şeyler çıktı karşımıza. Bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra. Haydi o zaman başlayalım efendim. Şimdi ilk romanımız Moby Dick. Yani bunun başlangıç cümlesi gerçekten çok enteresan. Herman Melville'in 1851 yılında yazdığı Moby Dick kitabının ilk cümlesi "Bana İsmail deyin" diye başlıyor. Çok enteresan değil mi? Nasıl başlıyor roman? Şöyle başlıyor. Bana İsmail deyin. Gerçek adımı sormayın. Karaya neden sığamadığımı, içimdeki sıkıntının beni neden limanlara sürüklediğini de şimdilik merak etmeyin. Bilmeniz gereken şey şu. Bir gemiye bindim. Pequod adlı o gemide Kaptan Ahab'la karşılaştım. Bir balina avının nasıl tanrıya, kadere ve insanın aklının sınırlarına açılmış bir savaşa dönüştüğünü gördüm. Şimdi karşınızda konuşabiliyorsam anlatacağım felaketten geriye tek anlatıcının kaldığında sezebilirsiniz diyor İsmail. Ona İsmail diyoruz ama gerçek adı İsmail değil belki de. Yani şimdilik bilmeniz gereken tek şey bu diyor. Şimdi roman ne anlatıyor? Efendim o denizci işte İsmail diye geçiyor şeyde. İsmail diye biz çeviriyoruz. Nantucket'tan ayrılacak bir balina gemisine adını yazdırıyor. Pequod diye bir gemi bu. Çok uluslu mürettebatında mesela bir zıpkıncı siyahi Quikek var. İşte sağduyulu Starbuck var. Diğer denizcilerle birlikte aylar sürecek bir yolculuğa doğru yola çıkıyorlar. Geminin kaptanı Ahab'in amacı bir ticari av değil aslında. Bir önceki karşılaşmada bacağını koparan beyaz balina Moby Dick'i bulup öldürmek istiyor. Ahab için balina artık bir hayvan olmaktan çıkmış, evrendeki kötülüğün, insanı aşağılayan bilinmezliğin ve kendi yenilgisinin vücut bulmuş haline dönüşmüş. Roman işte bu basit aslında takip öyküsünü sürekli genişletiyor. Balinaların sınıflandırılmasından gemiciliğe, işte İncil'den Shakespeare trajedilerine, çalışma hayatından ırk ve iktidar ilişkilerine kadar uzanan ansiklopedik bir dünya kuruyor bize. İşte o İsmail'in merakı değişen ve hoşgörülü bakışıyla Ahab'ın tek bir düşünceye kilitlenen zihnine karşı karşıya geliyor. Böylece av yaptıkları o beyaz balina iki ayrı yaşama biçiminin sınava dönüştürüyor. Dünyayı anlamaya çalışmak mı, yoksa onu ona kendi irademizle boyun eğmek mi? Efendim, Moby Dick neden önemli? Çünkü Amerikan edebiyatının kurucu destanlarından biri sayılıyor. Yani 1851 yılında yayınlandığında beklenen başarıyı elde edemiyor. Melville öldüğünde kitap çoktan böyle neredeyse unutulmaya yüz tutmuş oluyor. Ama 20. yüzyılın başında Melville Rönesansı sırasında yeniden keşfediliyor. Modern eleştirinin başyapıtlarından biri haline dönüşüyor. Türler arasındaki sınırları parçalaması, anlatıcısının özgürlüğü, bir macera hikayesini metafizik bir sorgulamaya çevirmesi diğer romancılar üstünde çok büyük etki yaratıyor. 1819 yılında doğan bir kişi, New York'ta doğmuş bir Melville. Gençliğinde bu arada ticaret ve balina gemilerinde çalışmış. Denizciliği bizzat yaşamış yani. O Pasifik adalarını ve deniz hayatını doğrudan tanımış. İlk kitapları işte bu tecrübeleri sayesinde de bayağı şey görmüş, ilgi görmüş. Hani buradan size birkaç şey vermek istesem. 1841'de yani kitap yazılmadan 10 sene önce Acushnet diye bir balina gemisinde hakikaten de çalışmış. Moby Dick'in esin kaynaklarından biri Şili açıklarında o zamanlarda ünlenen beyaz bir balina varmış. Adı Moka Dick'miş. Bir diğeri 1820 yılında bir balinanın batırdığı Essex gemisinin gerçek hikayesiymiş. Onları birleştirip beyaz balina bir gemiyi batırıyor'ya dönmüşler. İngiliz baskısı The Whale, Amerikan baskısında da kitabın Moby Dick'miş. The Whale adıyla çıktıktan sonra işte iki ilk baskı arasında metinsel farklar da varmış efendim. Yani totalde baktığımızda bu kitaba Ahab'ın saplantısı, Pequod'u ve yani gemiyi ve bütün mürettebatını yok ediyor. İsmail Kuykek için yapılmış tabutun su üzerinde bir can simidi gibi yükselmesi sayesinde hayatta kalıyor. Yani aslında ölüm için yapılmış bir tabut onu hayatta tutuyor gibi böyle süper göndermeleri de var. O zaman hadi Jane Austen'a gidelim. Jane Austen'e 1813'e gidelim. Gurur ve Ön Yargı, Pride and Prejudice. İlk cümlesi çok enteresan. Gerçekten de Jane Austen'ı diğerlerinden nasıl ayırırsınızı çok iyi anlatıyor Gurur ve Ön Yargı kitabının ilk cümlesi. Şöyle diyor. Varlıklı ve bekar bir erkeğin mutlaka bir eşe ihtiyaç duyduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. O kadar ağır bir cümle ki gerçekten kitabın sonrasını okumak için size o kadar fazla sebep sunuyor ki. Yani şöyle devam ediyor bakın. Varlıklı ve bekar bir erkeğin mutlaka bir eşe ihtiyaç duyduğu herkesçe kabul edilen bir gerçek olabilir. Fakat bu gerçeği en hararetle savunanların evlenecek kızları bulunan anneler olması da tesadüf değildir. İngiltere'nin sakin kırlarında bir malikanenin kapısı açıldığında yalnızca yeni bir komşu gelmez. Gelir, miras, sınıf, itibar ve evlilik hesapları da o kapıdan içeri girer. Jane Austen daha işte ilk anda bize aşkın kalpten önce cüzdanla, aile soyuyla ve iyi terbiye denilen o görünmez kurallarla karşılaşacağının haberini veriyor. Ne anlatıyor roman bize? Hemen romanı hatırlayalım. Okumuş unutmuşlar ya da henüz okumamış olanlar için. Bennett diye bir aile var. Bu ailenin 5 kızı var. Aile mülkü erkek bir akrabaya kalacağı için kızların geleceği evliliklerine bağlı. Yakında Netherfield malikanesine varlıklı bir Charles Bingley taşınıyor. Bayan Bennett büyük bir umutla harekete geçiyor. Bingley ile büyük kız Jane arasında sıcak bir yakınlık doğarken onun arkadaşı Fitzwilliam Darcy ile Elizabeth Bennet'in ilk karşılaşması gurur ve yanlış yargılar arasında gölgeleniyor efendim. Çok güzel, çok enteresan bir kitap bu. Mutlaka okumalısınız. Jane Austen 1775'te özür dilerim Hampshire'da doğuyor. Taşra din adamı bir babanın geniş bir kütüphanesini okuyarak büyüyor. 6 büyük romanında aşkı anlatırken mülkiyet, sınıf, eğitim ve kadınların seçenekleri üzerine keskin gözlemler yapıyor. Kitapları Yaşarken Kendi Adıyla Değil Bir Hanım Tarafından ibaresiyle yayınlanıyor. 1817'de 41 yaşında öldüğünde dar bir çevrede sevilen bir yazar. Sonrasında arkasından gelen 200 yılda da dünya edebiyatının en çok okunan romancılarından birine dönüşüyor efendim. Romanın ilk taslağının adı First Impressions, yani ilk izlenimlermiş. Çok enteresan. Jane Austen kitabın yayın hakkını 110 sterline satmış. Roman çok başarılı olsa da sonraki baskıların kazancından ne yazık ki pay alamamış. İşte o zamanki romancıların, yazarların olayı da bu. Elizabeth de Darcy'nin dans ve diyalogları dönemin görgü kurallarını bir çeşit zihinsel düelloya dönüştürür diyor uzmanlar. Yani özetle kitaba bakacak olursak Elizabeth ve Darcy hem gururlarının hem ön yargılarının sınadıktan sonra evleniyorlar. Jane ile Bingley'nin mutluluğu da tamamlanıyor fakat Jane Austen masalı toplumsal bir ayrıntıyla bitiriyor. Yani aileler, ziyaretler ve küçük hesaplar hep sürüyor. Mutlu son dünyanın değiştiği anlamına gelmiyor. Yalnızca iki insanın o dünyanın içinde birbirini daha doğru okumayı öğrendiğini gösteriyor efendim. O zaman bir romana daha gidelim. Bu romandan sonra güzel bir müzik arası vereceğiz. Arkadaşlarımız şu anda sizlere hazırlıyorlar. Efendim klasiklere doğru gidelim. Yine klasiklerden seke seke gidiyoruz ya. Anna Karenina'ya gidelim. Lev Tolstoy diyelim. 1877 diyelim. İlk cümle şu. Mutlu ailelerin hepsi birbirine benzer. Her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göredir, özeldir. İnanılmaz bir cümle bu. Bakın, inanılmaz bir cümle. Gerçekten de Tolstoy'un o Anna Karenina'yı okumasanız bile bu cümle için o kitap alınır. Yani şöyle diyor, onun biraz detayına gireyim size isterseniz. Mutlu ailelerin hepsi birbirine benzer çünkü mutluluk çoğu zaman görünmez bir uyum, tekrar eden bir güven ve ortaklaşa sürdürülen gündelik hayat ister. Mutsuz ise, mutsuzluk ise eve hangi kapıdan gireceğini kendi seçer. Bazen bir ihanetten girer, bazen sevgisizlikle girer, bazen toplumun hükmü, bazen de insanın kendi kalbine yabancılaşması olur. Tolstoy işte daha kahramanlarını tanıtmadan bizi iki ailenin içine sokuyor. Ve aynı soruyu her odada yeniden soruyor. Birlikte yaşamak ne zaman sevgi, ne zaman görev, ne zaman hapishane olur diyor. Müthiş. Hadi biraz bu romanın da konusuna girelim isterseniz hep birlikte efendim. Roman Stepan Oblonski'nin karısı Dolly'yi aldatmasıyla sarsılan bir evde başlıyor. Stepan'ın kız kardeşi Anna Karenina aileyi barıştırmak için Moskova'ya geliyor. Moskova'ya geldiği istasyonda genç subay Kont Ronski ile karşılaşıyor. Aralarındaki çekim kısa sürede Anna'nın saygın devlet adamı Karenin ile kurduğu evliliği parçalayıp bir aşka dönüşüyor. Anna aşkı uğruna toplumdan dışlanmayı göze alıyor fakat Ronski ile yaşadığı ilişki ona beklediği özgürlüğü vermek yerine daha fazla kıskançlık, daha fazla yalnızlık ve daha fazla güvensizlik getiriyor. İşte buna karşılık Konstantin Levin'in Kitty ile ilişkisi o toprağa, emeğe, aileye ve inanç arayışına açılıyor. Anna'nın giderek daralan dünyasına o Levin'in zorlayarak gelişen dünyası yan yana ilerliyor. Tolstoy işte burada tek bir aşk trajedisi değil, 1870'lerde Rusya'sında aristokrasi, köylülük, modernleşme, din ve aile üzerine geliş bir toplumsal panorama kuruyor. Neden bu kadar önemli ki bu roman dediğiniz zaman karşımıza şu çıkıyor. Romanın büyüklüğü aslında ahlaki hüküm vermeden karakterlerin iç dünyasını olağanüstü bir yakınlıkla gösterebilmesinde. Anna Karenina mesela ne yalnızca günahkar, ne yalnızca kurban, yani hiçbir şeyde tek başına değil. Arzuları, korkuları ve çelişkileriyle canlı bir mekanizma o. O işte bilinç akışını iç monologlarından görüyoruz onu sürekli. Gündelik ayrıntıyla büyük düşünceyi birleştiren o yapılar iki hikayeyi birbirine ayna yapıyor ve belki de o modern psikolojik romanının gelişimindeki ilk çivi o. Yani Tolstoy kim mesela? Lev Tolstoy'a baktığımızda 1828'de aristokrat bir ailede doğuyor. Kafkasya'da askerlik yapıyor, Kırım Savaşı'nı görüyor. İşte Savaş ve Barış mesela oradan çıkıyor. İlk gerçekçi romanın zirvelerini gösteriyor bize. Hayatın işte ilerleyen döneminde mülkiyet, şiddet, din, ahlak üzerine radikal düşünceler geliştiriyor. Sade yaşıyor. Rus Ortodoks Kilisesi'yle çatışıyor gerektiğinde. 1910'da 82 yaşındayken evini terk ettikten sonra bir tren istasyonunda ölüyor efendim. Efendim, şimdi o zaman haydi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra Amerika'ya gideceğiz biraz. Charles Dickens'a gideceğiz. İki şehrin hikayesini anlatacağım size. Haydi gelsin müziğimiz.

Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programında sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Evet, kaldığımız yer iki şehrin hikayesi. Charles Dickens, 1859'a gidiyoruz. Bence bir kitabın açılış cümlesi olarak yazılmış en ağır, en kapsamlı, en geriyi bize getiren cümlelerden bir tanesi bu. Gerçekten de ilk cümle acayip vurucu. Şöyle diyor Charles Dickens ilk cümlede: "Zamanların en iyisiydi. Zamanların en kötüsüydü. Bilgelik çağıydı, budalalık çağıydı, inanç devriydi, inançsızlık devriydi, ışık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi, umut baharıydı, umutsuzluk kışıydı." İşte iki şehrin hikayesini anlatıyor ya, iki şehrin hikayesini anlatırken işte o aradaki tezatları bize ilk cümleden muhteşem veriyor ve insanı oluşturan tüm kavramlarla birlikte veriyor. Şimdi zamanların en iyisiyle en kötüsü aynı takvim yaprağında buluşmuş diyor mesela. Bir şehirde düzen, zenginlik ve güven konuşulurken diğerinde açlık, öfke ve yaklaşan devrim büyüyor. İşte Dickens'ın asıl uyarısı Londra ile Paris'in birbirinden sanıldığı kadar uzak olmaması. Işıkla karanlık, umutla umutsuzluk yalnızca iki ülke arasında değil, aynı insanın içinde yan yana yaşıyor. Aslında Charles Dickens iki ayrı şehri iki ayrı tezatla anlatmıyor. O tezatlar hepimizin içinde var diyor. Tarih bazen ilerlediğini söylerken aynı anda hem kurtuluşun hem de dehşetin kapısını açıyor. Ne anlatılıyor romanda? Doktor Alexander Manette, Bastille'de geçirdiği 18 yıllık hapis cezasının ardından kızı Lucy'ye kavuşuyor. Londra'da yeni bir hayat kurmaya çalışırken yolları Fransız aristokrat kökeni reddeden Charles Darnay ve ona şaşırtıcı derecede benzeyen avukat Sidney Carton'la kesişiyor. Lucy Darnay ile evleniyor. Kendisini değersiz ve başarısız gören Carton ise ona karşılıksız bir sevgi duyuyor. İşte Fransız devrimi patlayınca Darnay geçmişinin sorumluluğundan kaçamıyor ve Paris'te tutuklanıyor. Bir zamanlar ezilen halkın adalet talebi giyotin ve intikam düzenine dönüşüyor. Halkı çok ezerseniz evet böyle şeyler oluyor. Dickens aristokrasinin o zulmünü gösterirken devrimci şiddeti de romantikleştirmiyor. Ondan da mümkün olduğunca uzak duruyor aslında. İşte romanın duygusal merkezinde Carton'ın Darnay ile olan o fiziksel benzerliği kullanıp yaptığı en büyük fedakarlık durumu söz konusu. Bunu da sonuna doğru biraz şey yapmış olayım ben size. Neden önemli? Çünkü iki şehrin hikayesi Dickens'ın o toplumsal gözlemini tarihsel romanla birleştiriyor. Gerçekten tarihten olayları alıp veriyor. Yani bu bir şey değil. Hani böyle uydurup yazılmış bir kurgu roman değil. Devrimin kaçınılmaz kılan o eşitsizlikleri ve devrimin adalet duygusunu nasıl kitlesel intikama çevirileceğini birlikte gösteriyor. Ve gerçekten de o tarihlerin birbirine çok yakın olduğunu düşünecek olursanız devrimden kitabın yazımı arasındaki tarihleri sonuçta bir 100 yıllık bir vakit var aralarında. Gerçekten de o zamanlardan bize ilk gösteren eserlerden bir tanesi. Yani ilk ve son bölümleri dünya edebiyatının en tanınmış açılış ve kapanışları arasında. İşte evet yani bu cümleyi atlamak olmaz zaten gerçekten de. Charles Dickens kim? Charles Dickens 1812'de doğmuş. Çocukluğunda babasının borçları nedeniyle hapse girmesi üzerine bir ayakkabı boyası fabrikasında çalışıyor. Yoksulluğu görüyor, çocuk emeğini görüyor, borç ve kurumlar hakkındaki duyarlılığını belirliyor. Sonra gazeteciliğe geçiyor. Gazetecilikten gelen o canlı gözlem gücüyle romanlarını çoğunlukla tefrika halinde madde madde bölüm bölüm yayınlıyor. Halka açık okumaları onu yıllarca yalnızca bir yazar değil, Victoria çağının İngiltere'nin en büyük gösteri insanlarından biri haline getiriyor. Yani mesela işte Charles Dickens o devrim sahneleri için Thomas Carlyle'ın Fransız Devrim Tarihi adlı bir çalışmasından yararlanmış. Bizzat onun tarihe bakmış yani. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi kitabını okumadıysanız yapacak bir şey yok. Okumalısınız. Hani okumasam da acaba filan diye de söyleyeceğiniz bir şey yok. Evet filmleri var, dizileri var, şunlar bunlar var. Ama o kitap okunmalı efendim. Bu ilk cümle üstünden geçerek o ilk sayfayı ben mesela 2,5-3 saatte okumuştum ilk okuduğumda. O cümle o kadar ağır gelmişti ki bana defaatle üstünden geçmiştim. Geçelim bir diğer kitabımıza. Bu kitaptan sonra da yine programın yarısına geleceğiz ve müzik arası vereceğiz. Onu da söylemiş olayım. Efendim Don Quixote. Miguel de Cervantes 1605-1615. Don Quixote romanı hakkında bir şey söylemeye gerek var mı ya? Yani ne kadar
insanlık hayatına, edebiyat tarihine katkıda bulunduğunu anlatmaya gerek var mı? İlk cümlesini hatırlıyor musunuz? İlk cümlesi şu: La Mancha'da, adını hatırlamak istemediğim bir köyde, daha pek de uzun zaman önce rafta mızrağıyla eski kalkanı, cılız bir beygiri ve av tazısı bulunan bir soylu yaşardı. İşte size hemen şeyi anlatıyor, Don Quixote'u anlatıyor. Yani adını hatırlamak istemediğimiz bir köydeki rafta mızrağı, eski kalkanı ve cılız beygiri ve av tazısı olan kişiyle size Don Quixote'un başından geçebileceklerin hemen bir fotokopisini veriyor. Yani şöyle açılışı birazcık genişletecek olursak, işte La Mancha'da adını anlatmaya bile değmez bir köy deyince eski eşyaları, daha eski hayalleriyle yaşayan yoksul bir soyludan bahsediyor. Dünya değişmiş, şövalyeler çağı kapanmış, fakat onun kitaplığında devler var ve hala yürüyorlar. Büyücüler yolları kesiyor. Tutsak prensesler kurtarılmayı bekliyor. Bir gün okuduğu hikayelerle yaşadığı hayat arasındaki sınırı kaldırıveriyor Don Quixote ve kendisine Don Quixote adını veriyor. Ve dünyayı artık olmadığı bir şeye dönüştürmek için yola çıkıyor efendim. Yani Alonso Quijano, Don Quixote'un kendi şeydeki adı, taşralı dediğim gibi soylu eski bir şövalye. Romanlarını aşırı okumaktan aklını yitirmiş bir adamdan bahsediyoruz. Sıska atı var, Rosinante atın adı. İşte ne bileyim, köylü Aldona Lorenzo'yu hayalindeki soylu Dulcinea'ya dönüştürüyor. Dulcinea değil o kızcağız ama onun hayallerinde böyle oluyor. İşte ilk başarısız seferinden sonra komşusu Sancho Panza'yı fethedeceği bir adanın valiliğini vaat edip seyisi haline getiriyor. Yel değirmenlerini dev olarak görüyor. Hanları şato olarak görüyor. Sıradan insanları büyülenmiş kişiler sanıyor ve maceradan maceraya koşuyor. Ama Sancho başlangıçta maddi çıkar peşinde, ama Don Quixote ideallerinin tutsağı. Ama işte yol boyunca birbirlerine yaklaşıyorlar. Sancho hayal kurmayı öğreniyor. Don Quixote gündelik dünyanın direncini öğreniyor. İkinci cilde baktığımızda birinci cildi okumuş insanlarla karşılaşıyor. Böylece işte roman kendi ününün farkına varıyor. Bu çok çok ender görülen bir şey gerçekten değil mi? Kurmaca ile gerçek arasındaki o geçişler daha acayip bir hale geliyor. Yani Don Quixote deyince evet, yani herkes, bütün eleştirmenler modern romanın başlangıcı olarak oraya koyuyorlar Don Quixote'u. İşte eski şövalye anlatılarının parodisi olarak doğmuş gibi gözüküyor ama derilik, özgürlük, hakikat falan böyle çok katmanlı bir şey çıkıyor karşımıza. Miguel de Cervantes 1547'de doğmuş, askerlik yapmış, İnebahtı Deniz Savaşı'nda yaralanmış, sol eli kullanamaz hale gelmiş, Akdeniz'de işte o korsanlara, bizlere esir düşmüş, Cezayir'de 5 yıl tutsak kalmış, vergi ve iaşe görevlisi olarak çalışmış, mali sorunlar yüzünden hapse girmiş çıkmış, bir sürü başarısızlık yaşamış, bürokrasiyle çatışmış ve o işte yaşadığı yolculuklar aslında o romanın içindeki insan çeşitliliğini bize gösteriyor ve 1616 yılında Madrid'de ölüyor. Yani inanılmaz bir kitap ve bu kitabı okurken dediğim gibi böyle okumanız lazım. Bu açıdan bakmanız lazım. Haydi o zaman müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra Kafka'dan devam edeceğiz efendim. Dönüşüm diyeceğiz.

Kardeşler süper bir şarkı seçtiler bizim için. Hey Joe'yu dinledik efendim. Müthiş bir şarkı gerçekten de sonuna kadar dinlemekte zorunlu hissettim ben de kendimi. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Efendim size romanların ilk cümlelerini anlatıyorum ve o ilk cümlelerle romanları elimden geldiğince size hatırlatmaya çalışıyorum. Dünya Edebiyatı'nın önde gelen romanları. Kaldığımız yer Franz Kafka 1915 Dönüşüm romanı. Dönüşüm romanı şöyle bir ilk cümleyle başlıyor. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında yatağında kendini korkunç bir haşereye dönüşmüş buldu. Böyle bir cümle gerçekten de. Daha o dönüşümü romanın ne olduğunu size ilk cümleden veriyor. Yani ama şöyle bir şey var. Mesela bu açılışa biraz detaylı baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor karşımızda. Gregor Samsa gerçekten de bir sabah korkunç bir yaratığa dönüşmüş olarak uyanıyor. Ama odadaki en şaşırtıcı şey dünyanın buna rağmen olağan düzenini sürdürmesi. Yani o bir mesela ne bileyim haşeratı dönüşüp uyanıyor ama herkes böyle aa bu ne filan demiyor. Hayır, dünya aynı şekilde dönmeye devam ediyor. Tren kalkıyor, müdür işe neden gelmediğini soruyor ona. Ailenin borçları ödenecek, kapının ardındaki herkes ondan bir görev yapmasını bekliyor. Ama Kafka'nın kabusunda insan bedenini kaybettiğinde bile o çalışma saatleri vesaireler değişmiyor. Gregor'un ilk korkusu artık insan olmaması değil, işe geç kalması. İşte Franz Kafka onun için çok büyük bir insan. Gerçekten de dönüşüm romanını hepiniz biliyorsunuzdur. Yani bir şekilde aman böceğe dönüşüyor falan de. Ama o hayır, o başka bir şey anlatıyor. O yüzden kitapları okumamız lazım işte. Gerçekten o yüzden kitabın kendisini okumamız lazım. Roman ne anlatıyor? Hemen hatırlatayım size. Gezgin bir satıcı var işte. Gregor Samsa ailesinin borçlarını ödemek için sevmediği bir işte çalışıyor. Bir sabah devasa tanımlaması güç bir haşereye dönüşüyor. Odasından çıkamıyor. Konuşması anlaşılmaz seslere dönüşüyor. İş yerinden gelen bir yetkili onu işe yaramaz ilan ediyor. Ailesi önce korku, sonra utanç, en sonunda öfke duyuyor. Gregor'un kız kardeşi Grete başlangıçta ona yiyecek getiriyor, odasını temizliyor, onu korumaya çalışıyor. Zamanla ailesinin her üyesi çalışmaya başlıyor ve Gregor'un ekonomik işlevinin yerini dolduruyor. Gregor ise evin içinde saklanması gereken bir yüke dönüşüyor. Odaya alınan eşyalar, kiracılar ve babasının saldırısı onun bedensel ve ruhsal çöküşünü hızlandırıyor. Dönüşümün nedenini hiçbir zaman açıklayamadılar. Uzaydan ışınlar geldi de o yüzden. Hayır, yok böyle bir şey. Çünkü Kafka için asıl soru bunun nasıl olduğu değil. Yararlılığı sona eren bir insanın çevresinin ona nasıl davrandığı. Esas hikayemiz bu. Onun için çok önemli bir roman. Kafka'nın kullandığı Almanca bir laf varmış onun içinde. Ungeziefer. Böcek türünü değil aslında bu. Pis ya da kurban edilmeye uygun olmayan haşereyi anlatıyormuş. Bu romanda kullandığı cümle, kelime. Kafka ilk baskının kapak ressamını yarattığı resmedilmesini gerektiğini özellikle yani yaratığın resmedilmemesini özellikle istemiş. Yani kapağa böcek koymayın demiş. Öykü işte 1912'de yazılmış, 1915'te yayınlanmış. Yani çok iyi, acayip bir şey. Gerçekten de inanılmaz bir hikaye. Bunu mutlaka okumalısınız. Şimdi mutlaka okumalısınızdan yola çıkarca biraz Fransız edebiyatına götüreyim sizi. Albert Camus'ya gidelim efendim. 1942'ye. Yabancı, L'étranger'e gidelim. Müthiş bir başlangıcı var. Gerçekten de bunu ilk okuduğumda abi olur mu ya böyle bir şey filan demiştim. Gerçekten de çocukluk çağlarında okumuştum. İlk ne oluyor demiştim başlangıcı okuyunca. Başlangıcı size ilk cümleyi söylüyorum. Bugün annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum. Böyle bir cümle olabilir mi ya gerçekten de? Yani şöyle diyor, bugün annem öldü, belki de dün. Haber bir telgrafla geldi ve telgraf ölümün hangi gün gerçekleştiğini bile tam olarak söylemiyordu. Merso için o dünya açıklama yapmıyor. Güneş parlıyor, insanlar konuşuyor, otobüs hareket ediyor, beden yoruluyor. Fakat toplum belirsizliğe tahammül edemiyor. Annesinin ölüm tarihini karıştıran, cenazede ağlayamayan bir adamın duygusuzluğunu kaydediyor ve zamanı geldiğinde onu yalnızca yaptığı şeyle değil, hissetmediği şeylerle de yargılıyor. Yani insan annesinin ölümünün o tarihini bilmemesini bu kadar umursar mı sorusu orada kafamızda dönüp duruyor. Ya romanda ne var? Cezayir'de yaşayan Fransız kökenli bir memur Merso annesinin cenazesine katılıyor. Yas tutması beklenirken sıcak, yorgunluk, kahve, sigara falan gibi şeylere odaklanıyor adam.
Ertesi gün Mari ile denize giriyor, komedi filmine gidiyor. Komşusu Raymond'ın sorunlarına karışması, işte sahilde bir Arap adamla karşı karşıya gelmesine yol açıyor. Bunaltıcı bir güneş altında o adamı vuruyor. Vurduktan sonra dört el daha ateş ediyor filan. Yani romanın ikinci yarısında mahkemeye gidiyor. Hapishanede geçiyor romanın ikinci yarısı. Savcı cinayetin koşullarından çok Merso'nun annesinin cenazesindeki davranışlarını öne çıkartıyor. Ve Merso toplumun kabul ettiği duygu dilini konuşmadığı için ahlaki bir canavar gibi sunuluyor. Ölüm cezasını beklerken evrenin insan hayatının nasıl kayıtsız olduğunu kabul ediyor. Ve bu kayıtsızlıkla tuhaf bir özgürlük çıkıyor ortaya. Yani yabancı o Camus'un, Albert Camus'un absürt düşüncesini en berrak şekilde dramatize ediyor. İnsan anlam arıyor. Evren cevap vermiyor bu arayışlara. O anlamı hiçbir zaman bize söylemiyor evren. Kısa, yalın ve duygudan arındırılmış cümleleri o savaş sonrası edebiyatın dilini de etkiliyor zaten. O savaş sırasında yazıyor tabii ki Camus bunları. Roman aynı zamanda o Fransız sömürge yönetimindeki Cezayir'de geçiyor ve öldürülen kişinin yalnızca Arap diye adlandırılması eseri sömürgeci bakışını tartışan o çağdaş okumaların da hep merkezinde kalıyor. Ölen bir kişi değil, Arap. Ölen ne bileyim Joe, işte ne bileyim Marie bilmem ne filan değil. Ölen Arap. Bu kadar. Albert Camus'u biraz anlatmak gerekirse, Albert Camus 1913'te Fransız yönetimindeki Cezayir'de yoksul bir ailede doğuyor. O oranın adamı yani. Gazetecilik ve tiyatroyla uğraşıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişinin o Komba gazetesinde çalışıyor. Kendini işte varoluşçu olarak nitelese de bu etiketi hep o reddediyor. 1957'de Nobel Edebiyat Ödülünü alıyor. 60'ta bir otomobil kazasında 46 yaşında aramızdan ayrılıyor. Yine okumazsanız çok şey kaybedersiniz kitaplarından bir tanesi. Şimdi müzik arasından önceki son kitabımıza gelelim. Gelelim ama bu kitaba. Ama bu kitaptan biz hiç gitmedik ki. Hep oradaydık efendim. George Orwell diyeyim size. 1949 diyeyim ve romanın adına gelelim. 1984. Biz hep oradayız efendim. Biz hep o 1984'ün içindeyiz. Özellikle 2000'li yıllarda çok fazla 1984'ün içindeyiz. Hep 1984 nostaljisiyle yaşıyoruz biz. Ah be, ne yıldı 1984 şeklinde yaşıyoruz. Biz o yıllara özenirken, öykünürken bizi yönetenler aslında o romanın içindekileri öykünüyorlar. Şöyle başlıyor kitap. Nisan ayında parlak ve soğuk bir gündü. Saatler 13'ü vuruyordu. Hani bir an için bu yalnızca alışılmadık bir saat düzeni gibi görülebilir size ama... İşte roman kahramanı Winston Smith'in dünyasında küçük tuhaflıklar büyük bir iktidarın izi aslında. Saatler, gazeteler, sözlükler, fotoğraflar ve insanın hatıraları aynı merkezden ayarlanıyor. Eğer parti dünün hiç yaşanmadığını söylerse bugün elinizde o gerçekten yaşandığını kanıtlayacak ne kalıyor ki? Hiçbir şey kalmıyor. Yani kitabı okumamışsanız çok şey kaybetmişsinizdir ama içinde yaşıyorsunuz, sıkıntı yok. Yani bugün neler oluyor? Gazete okur gibi okuyayım bence bu kitabı. Winston Smith sürekli savaş halindeki Okyanusya Devleti'nin gerçek bakanlığında çalışıyor. Gerçek bakanlığı var. Görevi eski gazete haberlerini partinin güncel iddialarına uygun bir şekilde değiştirmek. İşte bunu mesela bugünküler anlayamıyor. Bugünkülere hep diyorsunuz ki ya eskiden bunu söylemiştin, şimdi bunu söylüyorsun. Ya kandırıldık filan diyor. Oysa kandırıldık demek yerine kitaplardan örnek alabilirsiniz. Bakın kitaplarda ne yapıyorlar? Geçmişi dönüştürüyorlar. Geçmişin haberlerini dönüştürüyorlar. Böylece kandırıldık demelerine gerek kalmıyor. Ah, birazcık kitap okusanız neler neler neler başaracaksınız. Neyse, büyük biraderin yüzü her yerde. Aha, tanıdık geldi mi size? Tele ekranlar var, insanları izliyor. Tanıdık geldi mi size? Düşünce polisi var. Zihinlerdeki itaatsizliği arıyor. Aa! Winston gizlice günlük tutuyor. Geçmişi ve kendi bilincini korumaya çalışıyor. Winston bu arada Julia diye biriyle yasak bir ilişki yaşıyor. Ona özel bir alan ve direnme umudu veriyor bu. Winston iç parti üyesi O'Brien'in de rejime karşı olduğunu inanıyor. Fakat bu bir tuzak. Sevgi Bakanlığı'nda işkence üretiyor. Bakın gerçek bakanlığı yalanlar üretiyor. Sevgi Bakanlığı işkence yapıyor. Böylesi bakanlıklar var. Tanıdık geliyor mu? O'Brien'in amacı ondan yalnızca itaat değil, gerçeğe ilişkin kendi algısından vazgeçmesini istiyor.
Yani adamların amacı adamı öldürmek ya da bir şey değil, adamın bütün inancını kırmak. Böyle bir şey olmadığı ona söylettirmek, olmadığını kabul ettirmek. Yani orada işte her mahkumun kişisel dehşetiyle yüzleştiği 101 numaralı odaya gidiyorlar. Biz hep o 101 numaralı odanın içinde yaşıyoruz. Hep kendi dehşetimizde yaşıyoruz efendim. George Orwell'in asıl adı Eric Arthur Blair. 1903'te Britanya Hindistanı'nda doğuyor. Burma'da imparatorluk polisi olarak çalışıyor. Sömürgeciliğe duyduğu korkunç bir tepki var ve bu onu sosyalist yapıyor. Sosyalist düşünceye yakınlaştırıyor. İşte yoksulluk deneyimlerini, İspanya İç Savaşı ve propaganda mekanizmalarını doğrudan yerinde gözlemliyor. Demokratik sosyalizmi savunurken totaliterliğin her biçimine karşı çıkıyor. İşte 1984'ü aslında veremle mücadele ettiği yıllarda tamamlıyor. Ve tamamlanmasından sadece birkaç ay sonra 1950'de aramızdan ayrılıyor. Kitabın taslak başlıklarından biri mesela şeymiş, Avrupa'daki son insanmış. Az daha 1984 yerine bu isimle çıkacakmış. Bence 1984 çok iyi. Yeni söylemin amacı yalnızca yasak kelimeleri kaldırmak değil, itaatsiz düşüncenin kurulabileceği dil alanını da küçültmek. Çünkü bakın, bunun karşıtlıklarını bugün de bulabilirsiniz. Siz insanların baş kaldırmasını engellemek istiyorsanız insanların daha az düşünmesini sağlayacaksınız. Özellikle Fahrenheit 451'de de bunu göreceksiniz. Bakın, insanların daha az düşünmesi insanların daima daha az isyan etmesine yol açıyor. Ve insanların daha az düşünmesini sağlamak için kelime bilgilerini küçültmek var. Kelime sayısı, bir insanın konuştuğu kelime sayısı ne kadar küçülürse insan o kadar az düşünmeye başlıyor. Ve ne kadar az düşünürse o kadar az isyan ediyor. Bunu bütün kitaplarda bulabilirsiniz. Ya mutlaka kitap okuyun, ne olur. Üç kelime fazla bilseniz üç isyan fazla yaparsınız. Haydi o zaman müzik arasına gidelim. Ardından 100 yıllık yalnızlığa, Gabriel Garcia Marquez'e gideceğiz efendim.

0: Efendim, gelelim Gabriel Garcia Marquez'e, 1967'ye. Yüzyıllık yalnızlık diyelim. Yüzyıllık yalnızlık romanı şu cümleyle başlıyor. Yıllar sonra idam mangasının karşısında Albay Aurelino Buendía, babasının onu buzu keşfetmeye götürdüğü o uzak ülkeden sonrayı hatırlayacaktı. Müthiş. Yani yıllar sonra ölümün karşısında duran bir adam hayatının en büyük savaşını ya da ilk aşkını değil, çocukken gördüğü bir parça buzu hatırlıyor. Çünkü Macondo'da o mucizeyle gündelik hayat arasında sağlam bir duvar yok. Gelecek geçmişin içine sızmış, ölüler evlere dönmüş, yıllar aynı adlarla yeniden başlıyor. Buzun ilk kez görüldüğü o öğleden sonrayla idam mangasının sabahı aynı cümlede buluşuyor. Ve Buendia ailesinin 100 yıllık zamanı bir anda daireye dönüşüyor. Ne anlatıyor roman? Hemen kısacık hatırlayalım. Jose Arcadio Buendia ile Ursula Iguarian Macondo kasabasını kuruyorlar. Başlangıçta dünyadan kopuk ve neredeyse masalsı bir kasabada çingeneler, yeni icatlar, siyasal çatışmalar, işte yabancı şirketler ve en sonunda o modernleşmenin yıkıcı güçleri geliyor. Buendia ailesi kuşakları aynı adları, arzuları ve hataları tekrarlıyor. Jose Arcadio'lar o bedensel ve taşkın, o Aureliano'lar içe dönük ve yalnız olmaya eğilimli. Albay Aureliano Buendia yıllarca süren iç savaşlara katılıyor. Savaşın ideallerini yitirip anlamsızca bir tekrara dönüşmesine tanık oluyor. Aşklar, hayaletler, unutkanlık salgını ve göğe yükselen Remedios gibi olağanüstü olaylar kimseyi şaşırtmadan anlatılıyor. Muz şirketinin işçileri katledildiğinde resmi tarih katliamı yok sayıyor. İşte roman aile tarihinin Latin Amerika'nın o sömürgecilik, iç savaş, yabancı sermaye ve hafıza kaybı tarihiyle birleşiyor. İşte neden önemli? Çünkü o 100 yıllık yalnızlık kitabı Latin Amerika edebiyatındaki boom, o patlama hareketini simge eserlerinden ve büyülü gerçekçiliğin en etkili örneklerinden biri. Olağanüstü bir olanı sakin bir gerçeklikle anlatıyor. Tarihsel şiddeti masanın içinde saklamıyor, tam tersine resmi tarihi silmeye çalıştığı olayları görünür hale getiriyor. Gabriel Garcia Marquez 1927'de Kolombiya'da Aracataca kasabasında doğuyor. Çocukluğu büyük annesi ve büyük babasıyla beraber geçiriyor. Büyük annesinin en olağanüstü olayları bile son derece ciddi bir yüzle anlatması onun işte o üslubunun temel kaynaklarından biri oluyor. Aslında büyük anneden geliyor yazarlık. Gazetecilik yapıyor. Avrupa ve Latin Amerika'da yaşıyor. Evet, bunu hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Türkiye'de Can yayınlarından çıkmıştı galiba. Yüzyıllık yalnızlık. Böyle ben harap etmiştim kitabı okumaktan. Parça pinçik olmuştu. Neyse. Çok güzel bir kitap. Mutlaka elinizden geçmesi gereken bir kitap efendim. Şimdi isterseniz ya biraz Türk romanlarına gidelim. Gerçekten Türk romanlarını vermeden bu kitabı şeyi kapatmayacağım bölümü. Çünkü ben bunları bayağı bir farklı bölümlere ayırdım. Neyse, gelecek hafta da buna devam edeceğiz zaten. Türk romanlarından hangisine gelelim deyince benim aklıma gelen en büyük ve en klasik Türk romanı İnce Mehmet efendim. Yaşar Kemal 1955. İnce Mehmet şu cümleyle başlıyor. Toros dağlarının etekleri ta Akdeniz'den başlar. İşte böyle başlıyor. Ya Yaşar Kemal inanılmaz bir adam gerçekten de. Benim her onu düşündüğümde, her kitabını okuduğumda sesim titriyor. Neden? Çünkü şöyle mesela diyor ki Toros Dağları'nın etekleri ta Akdeniz'den başlar. Kayalar, dikenler, Çukurova sıcağı ve rüzgar birbirine karışır. Bu topraklarda doğa yalnızca insanın yaşadığı yer değildir. Açlığın, korkuğun ve baş kaldırının dilidir. Abdi Ağa zulmü daha görünmeden dağlar onun karşısındaki özgürlük ihtimalini saklar. Bir gün Mehmet o dağlara çıktığında köylünün korkusu bir eşkıya türküsüne, küçük bir çocuğun öfkesi bütün obanın destanına dönüşür. İşte böyle bir şey. Şimdi mesela Yaşar Kemal'in yazdığı bazı şeyleri, mesela ben Yaşar Kemal'i neden sevdim biliyor musunuz? Çünkü hobi olarak Yaşar Kemal'in yazdıklarını Fransızca'ya çevirmeye çalıştım. Bakın neredeyse imkansız. Neredeyse imkansız çünkü Yaşar Kemal mesela şey söylüyor. Sarı sıcak vardı diyor. Öyle bir cümle ki bu. Öyle bir cümle ki gerçekten bir sıcağın sarı olduğunu anlamak için Yaşar Kemal'in yaşadığı yerlerde yaşamış olmak lazım. Adana'yı görmüş olmak lazım. O tarlaları görmüş olmak lazım. Müthiş bir adam. Gerçekten de müthiş bir adam. Neyse Yaşar Kemal'i okumayanlar zaten hemen radyolarını kapatsınlar ya. Hiç hayatlarından geçmemiş olanlar hemen başka bir yere gitsinler yani. Ne bileyim sosyal medya, yapay zekayla kedi resmi oluşturup sosyal medyaya falan atsınlar. Neyse efendim, roman ne anlatıyor? Roman Değirmenoğlu köyünde yaşayan ince, yoksul ve babasız bir Mehmet'i anlatıyor. Toprağı ve insanları sömüren bir Abdi Ağa'nın baskısının altında büyüyen bir çocuğu anlatıyor. Abdi Ağa yok mu? Kaçımız Mehmet'ten uzak insanlarız acaba? Hayatımızdaki Abdi Ağa'ları saysak mesela buradan köye yol olur gerçekten de. Neyse, çocukken köyden kaçmaya çalışıyor. Geri getirildiğinde ağır cezalarla, daha ağır cezalarla karşılaşıyor. Bir kız seviyor, adı Hatice. Abdi Ağa'nın yeğeni Veli ile evlendirilmek isteniyor. Mehmet'in o itaat sınırını aşıyor artık. İki genç kaçıyor. Çatışmada Veli ölüyor. Hatice hapse düşüyor. Mehmet dağa çıkıyor, işte ondan sonra o dağa başlıyor. Mehmet artık yalnız kendi hayatı değil, ağalık düzeninin ezdiği köylüler içinde mücadele etmeye başlıyor. Bakın bu önemli bir hikaye. Ama işte Yaşar Kemal eşkıyalığı basit bir kahramanlık masalına çevirmiyor. Çünkü o Yaşar Kemal dağın özgürlüğüyle şiddetin bedelini, halkın umuduyla korkusunu yan yana götürüyor. Yani eşkıya olmak süperdir. Hadi dağa çıkalım da sağa sola ateş edelim. Yok Yaşar Kemal'in hayatında. Çünkü dediğim gibi o özgürlük gelince şiddet geleceğini söylüyor. Halkın umudu ama halkın korkusu da var diyor ve bunları yan yana götürüyor. İnce Mehmet'in adı gerçek kişiden çok daha büyük bir söylem haline dönüşüyor. Köylü onun yapabildiklerini anlattıkça kendi direnme arzusunu da dile getiriyor. Ya bugün eğer siz bir şeylere direnemiyorsanız İnce Mehmet okumadığınızdan ya da hayatınıza İnce Mehmetler sokmadığınızdandır. Yani birisi çıksın parti kursun da bizi kurtarsın dasanız siz, işte bu Yaşar Kemal okumadığınız için olabilir. Ben size söyleyeyim yani. Yaşar Kemal kim? Yaşar Kemal 1923'te Osmaniye'de Hemite köyünde doğuyor. Çocukluğunda bir kazada bir gözünü kaybediyor. Camide babasının öldürülmesine tanık oluyor. Yıllarca kekeme olarak yaşıyor. Irgat katipliği yapıyor. Arzualcilik yapıyor. Gazetecilik yapıyor. Çukurova'da derlediği o ağıtları, halk anlatılarına dilinin temelini oluşturuyor. Romanlarında o sözlü kültürün ritmini ve modern hayatın anlatı tekniklerini buluşturuyor. Doğa tahribatına karşı çıkıyor. Yoksulluğa karşı çıkıyor. Baskıya karşı edebi bir ses olarak karşı çıkıyor. İşte bu arada bakın Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivine ben üyeydim. Gerçekten de onun ilk yazdığı zamanları gördüm. Çünkü İnce Mehmet ilk önce Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika ediliyor. Yani her gün bir bölümü yazılıyor. Müthiş bir şey bu. Keşke şimdi gazetelerde böyle bir şey olsa. Ah, ama insanlar okumuyorlar ki zaten. Zaten gazetede kalmadı ki diyeceğim. Şimdi bambaşka bir yere gidecek konu. Ben o Cumhuriyet'in arşivlerinden onun ilk tefrikalarını okudum. Gerçekten de inanılmaz bir şey. Tarihe dokunuyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu arada İnce Mehmet'in hikayesi tek bir kitapta kalmıyor. 4 ciltlik diziyi 1955'ten 87'ye kadar uzanan 30 yılı aşkın bir sürede tamamlıyor. Mesela bizim çocukluğumuzda 1970'lerde 80'lerde İnce Mehmet çocuk dergilerinde tefrika olarak yayınlanmıştı. Yine çizgi roman olarak yayınlanmıştı. Milliyet çocuğu buradan sevgi ve saygıyla anayım. Romanda yani İngilizce'de Mehmet My Hawk adıyla, yani Mehmet My Hawk, Şahinim adıyla yayınlanıyor. İşte uluslararası ününde bu çevirilerin büyük payı var ama dediğim gibi yani Yaşar Kemal'i çevirmek çok zor. Çok zor. Yani onun ne dediğini bir tamlama yaptığında o tamlamanın ne olduğunu anlamak için gerçekten de onun geçtiği yerlerden geçmek lazım. Onun adımlarının üstüne basmak lazım. Efendim bunları söyledikten sonra programın sonuna geldik. Gerçekten de böyle uzun dolu dolu benim konuşmaktan büyük keyif aldığım bir program oldu. Gelecek hafta da buradan devam edelim istiyorum. Hepinize mutlu günler, mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Mutlu günler.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifaların ardından kurmaylarını topladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da sosyal konut kura çekimi töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi ve esnafa 629 milyar lira finansman desteği verildi. Ayrıntılar bültenimizde. Özgür Özel'in de aralarında olduğu 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek yeni partinin kuruluşuna katılmasıyla birlikte CHP meclisteki ikinci büyük parti konumunu kaybederek 5. sıraya geriledi. Sandalye sayısındaki değişimle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki oturma planı da yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda ana muhalefet sırası CHP'den yeni partiye geçecek. Kemal Kılıçdaroğlu istifaların ardından kurmaylarını topladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının ardından Ankara'da bulunan 9 MYK üyesiyle istifaları değerlendirmek için genel merkezde toplantı yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da 8.450 hak sahibi için sosyal konutların yer belirleme kura çekiminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Kurum, bu süreçte yaklaşık 35 bin kişinin yeni yuvalarına kavuşacağını söyledi. Konutların teslimatına Ağustos ayı itibariyle başlanacağını belirten Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade etti. 2026 AGS'i pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin 26 Temmuz pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı. İki oturum şeklinde yapılacak sınav, 81 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak. Ünlü markanın peynirinde listeria bakterisi çıktığı öne sürüldü. Türkiye'nin en büyük süt üreticilerinden Tahsildaroğlu'nun zincir marketlerde satılan klasik kırık beyaz peynir isimli ürününde listeria bakterisinin tespit edildiği iddia edildi. Bakanlık peynirlerin toplatılarak imha edildiğini belirtti. Dış gündemle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik son saldırılarında ülkenin çeşitli bölgelerine hedef aldı. ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında gece boyunca İsfahan, Yezid, Loristan, Sistan, Belucistan, Hürmüzgan, Fars ve Huzistan eyaletlerindeki çeşitli noktaların hedef alındığını belirtti. Huzistan Valiliği Ahvaz kentine düzenlenen ABD saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. ABD, Irak Başbakanı aracılığıyla ateşkes önerisini iletti, İran reddetti. New York Times'ın haberine göre ABD-İran hattında gerilimin yeniden yükseldiği bu günlerde ABD, Irak Başbakanı Zeyd'e aracılığıyla İran'a bir ateşkes teklifi iletti, İran ise teklifi reddetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Tahran'la Washington'un arabulucu bulmak konusunda bir sorun yaşamadığını belirterek sorun Amerika'nın tutumu dedi. Fransa, yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden destek istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke etkisi altına alan yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye sokulmasını istedi. Bu kapsamda Macron, 2 Hırvatistan, 2 Portekiz yangın söndürme uçağıyla Çekya'dan ve Slovakya'dan gelecek 2 helikopterin söndürme çalışmalarına destek vereceğini duyurdu.
2: Ekonomi.
1: Çiftçi ve esnafa 629 milyar lira finansman desteği verildi. Hazinenin faiz kar payı destekli kredi ve finansman uygulaması kapsamında çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkara 180 milyar lira destek verildi. Bu yıl Haziran sonu itibarıyla 724 bin çiftçi 399 milyar liralık kredi ve finansmandan yararlandı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.974 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 34.

0: 4 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6176, çeyrek altın 10083, tam altın 40171, ata altını ise 41172 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Erken emeklilik mümkün mü? Ben ne zaman ve nasıl emekli olacağım? Engelli emekliliği ve malulen emeklilik dışında erken emeklilik diye bir konu şu an söz konusu değil. Bir sorumuz gelmiş sanıyorum. Memur emeklileri belli oldu mu diye emeklilik maaş zamları. Şimdi şu şekilde oluyor. 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. GSS nedir? Genel sağlık sigortası. Yani bir para yok, gelir yok ortada ama bir ödeme yapmak zorundasınız. Her ay 600 lira devlete bu ödemeyi yapmak zorundasınız.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
1: Merhabalar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğumuz gibi tabii ki bu hafta gene... Ay, hayatımız sosyal güvenlik oldu değil mi? Eskiden hatırlayanlar hiç sosyal güvenlikle ilgili tek kelam edemezken şu an o noktadayız. Şimdi başlamadan önce telefonumu vereceğim biliyorsunuz. Neden? İsterseniz sorularınızı, isterseniz o şahane selamlarınızı iletmeniz için WhatsApp numaramı veriyorum. 0505 171 66 56 0505 171 66 56. Buradan bizimle görüşebilirsiniz derken, tabii yarım ağızda yapsam da buradaki arkadaşım dahil, bugün 24 Temmuz yani gazeteciler ve basın bayramı olarak kutlanan bir gün. Dün de kuzenler günüydü, aynı şey gibi düşünelim. Ama basın bayramım var diyenler için evet var, ama biliyorsunuz ki mesaileri ve tatilleri tam olarak yok. Çünkü bizler sizler sabah kahvenizi içerken çoktan basın dostlarım haber peşine düşüyordu. Ki keza ben bir basıncının kızı olarak gece 4 annemi evde göremeyip haber hazırladığını bildiğimden, bir gece biz rahat rahat uyusak bile onlar son dakika gelişmesi için hep ekran başında oluyorlar. O yüzden kutlamadan geçemeyeceğim. Hatta biliyorsunuz ki şöyle şeyler bile oluyor. Yani en azından bilir misiniz? Bilirsiniz ya, artık bana alıştığınız için. Mesela Melis Hanım 5 dakika içinde canlı yayına bağlanabilir miyiz diye bazen önemli bir gelişme olduğunda... Evet tamam, ama o 5 dakika var ya, insan ömründen 5 yıl götürüyor. Bir yandan notlar hazırlıyorsunuz. Sayın basın dostlarım, programın bütün, bakın sadece not ve anlatmanın dışında onların hazırladığı şeyi düşünün. Arkasını, önünü, habere girilmesini, canlı mı değil mi, dakikalı mı değil mi hesaplarken, bir yanımız işte makyajımızı tazeliyor. Ya da yaparsak işte ya, bıktık be makyajdan. Sonra ne oluyor? 3-2-1 yayın. İşte ekranlar ya da radyoda gördüğümüz bu birkaç dakikalık, bir saatlik bile olsa yayınların arasında aslında saatlerce süren bir emek var. Yani bu her iş içinde geçerlidir. Örnek veriyorum, en basit bir sehpa bile marangoza yaptırsanız, sehpa çok güzel, ne olacak, iki tahta çaktılar denir, ama aslında onun da bir süreci ve saatleri vardır. Ben de bu yıl boyunca sosyal güvenlik çalışma hayatına, emeklilikten ekonomiye kadar birçok konuda görüşlerime yer veren, doğru bilgiyi vatandaşlarımıza bu konuda bilgi almak isteyen herkese ulaştıran ve harcayan tüm basın çalışanı dostlarıma gönülden teşekkür edeceğim. Etmeden geçmeyeceğim. O yüzden uzatacağım. Bazen en zor soruları sorarlar. Bazen sizi bir dakikaya sığdırırlar. Ama her zaman insanın sosyal güvenliği bir dakikada anlatmak, emekli tek cümlede özetlemek zorunda kaldığında bile arkasındaki çalışmanın farkında olduğumuz için bu vesileyle tabii ki... Kameranın önünde, arkasında muhabiri, editörü, kameramanı, rejisi, ses teknisyeni, bak sayıyorum bunları ha. Foto muhabiri ve görünmeyen diğer, çayımızı bile getiren, gene de basına emek veren herkese teşekkür ediyor ve bayramlarını yürekten kutluyorum. Kaleminiz güçlü, mikrofonunuz açık olsun ve tabii ki tüm haberleri verirken özgürce yüreğinizden aksın diye bir temenni de bulunuyorum. Tamam. Şimdi yetti mi? Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? Arkası reje. Tamam. Şimdi konularıma geliyorum hazırsanız. Çünkü çoğu kişinin bilmediği, şu anda dün akşamdı zannedersem aynen mecliste görüşülen sosyal güvenlikte devlet katkısı kaldırılıyor ile ilgili bir tasarı var ve onaylanacak bu arada. Yani sadece görüşülmekten bahsetmiyorum. Yani yapalım yapmayalım bundan bahsetmiyorum. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi sosyal güvenlik, yani SGK çatısı altındaki SSK, Bağkur, işte emekli sandığı vesaire vesaire diye gidelim. Bu kaldırılması şimdi teknik gibi görünen bir konu aslında. Ama şimdi bu hepimizi ilgilendiren bir düzenleme olacak. Şimdi değil belki ama zaman içinde, şimdi onu da açıklayacağım. Çünkü konu sosyal güvenlik sistemi olunca neye bağlanıyor durum? Emekli maaşları, sağlık hizmetleri, iş göremezlik ödenekleri, işte SGK çatısı altında ödenen ne bileyim sosyal yardımlar diyelim. Hepsi bu kapsamda bir şekilde ilgilendirici duruma geldiği için bunu aslında anlatmak istiyorum baktığımız zaman. Şimdi dün mecliste görüşülen işte bu torba yasanın kanunu söyleyeyim mi? Ben pek kanun söylemem biliyorsunuz ama 5510'un, yani genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik sigortası şeyinin 81. maddesinde değişiklik yapılıyor. Şimdi 81. maddede şey vardı, işte devletin, işte dediğim gibi, yani ben yuvarlıyorum biliyorsunuz, beğenirsiniz beğenmezsiniz. Seversiniz. Yani kanunda şey diyordu. Hani devlet bir destek yapıyordu sosyal güvenliğe, yani SGK'ya, SGK kasasına diyelim. Hani hazine. Şimdi bununla değişikliğe gidiyorlar. Düzenlemeyle birlikte diyor ki kanunda yer alan bu devlet katkısı, yani işte hazineden gelir, oradan gelir, örtülüden gelir, fark etmez. SGK'ya destekleyebilecek her ödeme için konuşuyorum. Bu ifade kaldırılıyor. Yani yürürlükte yıllardır olan, yani herhalde, yani tahmini hatam varsa siz bilmiyor musun, 1960'ın daha öncesi bile olabilir yani. Burada olan bu düzen, şey, ibare tamamen kalkıyor. Yani SGK tahsil edilen belirli, hani dönemlerdeki primler var ya, atıyorum ben Melis'im, işte benden 10 lira alıyor diyelim SGK. Bunun bir kısmı, yani dörtte biri oranında aslında devlet bir katkı yapıyordu. Bunu biz tabii görmüyoruz. Yani bu maddiden ziyade destek katkısı gibiydi. Yani bana ödeyeceği ilerideki maaş için ödediğim her primin dörtte biri oranında bir destek yapıyordu. Çoğunuz bilmiyoruz değil mi bunu? Yok ya, uyduruyorsun falan da diyebilirsiniz. Gerçi çok am yani olsa da. Hayır, böyleydi bu. Bizim gözümüz görmediği bir şeydi ama yapılan bir şeydi. Şimdi bunu duyunca tabii insanlar genelde şöyle oldu. Devlet artık SGK'ya çok özür dilerim, hiç mi para vermeyecek? Aslında işin en tartışılan noktası da tam burada ortaya çıkıyor. Şimdi hükümetin açıklamasına baktığımızda bunun bir kaynak kesintisi olduğunu görüyoruz. Yani kemer sıkma politikası gibi düşünelim. Ama gerçekte bunun tamamen teknik ve muhasebesel bir düzenleme olduğunu belirtiyorlar. Ki devlet SGK'yı desteklemeye hani devam edecek. Sadece bu destek farklı bir bütçe kalemi üzerinden ve gerekli zamanlarda gösterilecek. Şimdi bu bütçe tabloları daha sade ve sanki daha kolay takip edilir hale gelecekmiş gibi bir tabii ki açıklama var. Şimdi bunun vatandaşa nasıl yansıyacağını anlatacağım ama sırayla gitmemiz gerekiyor. Çünkü endişe edilen bir durum var. Yani eğer SGK'ya bu tamamlamalar, örnek veriyorum, en düşük emekli maaşı diyelim. Şimdi mesela ana kök maaşınız 15, bunu 23.500 küsüre tamamlıyor ya. Bu hazineden yapılıyor. Ya bunu SGK tamamlamıyor, bunu devlet tamamlıyor. Yani SGK bir maaş size veriyor, vermesi gereken bir maaş var, atıyorum 15 değil mi? Dediğim gibi kalemde şey yokmuş. Kalemin içi boş. Yazacaktım, not alarak anlatacaktım. Neyse 15 bin lira SGK'nın yükümlülüğünde size ödemesi gereken bir rakam. Devlet bunu 23.520'ye tamamladığı zaman aradaki farkı devlet hazineden veriyordu. Şimdi bunu gene verecek. Vermeyecek değil bu arada, bu ortadan kalkmayacak ama bu desteği kaldıracak. Şimdi madalyonun diğer yüzü tamamen bu. Şimdi bu muhasebeseler, bugün hiç toplamıyorum değil mi? Hiç yani. Dün ondan önceki günde bak böleceğim konuyu. Beni bilen bilir yani, disleksi olan konuları, kelimeleri bazen bulamadığım için. Dün ve ondan önceki bayağı yani gerçekten biriyle konuşuyordum. Hatta bir danışanımla konuşuyordum. Allah razı olsun, çok bizden yani bizim gibi bir insan ve hani dostane yaş yakınlığında muhabbet de ediyoruz. Hani hem annesi hakkında konuşuyoruz hem derken çoğu kelimeyi bulamadım ve özür dilemek zorunda kaldım. Sanıyorum bundan biraz da bugün kusurime bakmazsanız inşallah diye düşünüyorum. Tekrar dönüyorum. Şimdi buradaki muhasebesel kayıtların değişmesi dışında devlet katkısı normalde kanunla SGK için, bakın siz kendinizi SGK diye düşünün, tamam mı? SGK bir birey. Ayşe, Ahmet, Mehmet fark etmez. Siz SGK'sınız ve karşı tarafta çok özür dilerim. Bir işveren gibi diye düşünelim devleti, tamam mı? Şimdi size işe girerken şöyle bir şey diyor. Sen diyor yapacağın ödemelerin ben bir kısmının karşılayacağımı kanun ile güvence altına aldım. A da bu senin genelgen, A da bu kanunundu. Belli bir hesaplama yöntemi vardı ve bu katkı yasada açıkça yazıyordu. Yeni sistemde ise bu otomatik formül ortadan kalkıyor. Bunun yerine SGK'nın ihtiyacı kadar demin dediğim gibi kaynak aktarılacak. Yani stabil, ben SGK'yım yani ben Ayşe teyzeyim diyelim, tamam mı? SGK'lık Ayşe teyzeye her ay kirası için diyelim 5 bin lira vermeyi taahhüt ettim. Ve bunu yaklaşık 40 yıldır yapıyorum. Her ay sana 5 bin lira. Artısı eksisi fark etmez sizin. Yani bugün bütçen açık verdi ya da vermedi, fazla çıktı. Herhangi bir şeye bağlı değil yani, kanuna bağlı değil. 5 bin lira verirken dedi ki canım benim bekle. Ben artık sana sadece esnaf mantığıyla düşünelim, çoğunuz bunu bilirsiniz. Bana çok zorlandığın, ödeyemediğini gösterdiğin, hani fatura çıkarız ya hani şu bedel çıktı işte, şu masraf yaptık, şu çıktı, şu kadarı sana ait deriz ya. Bunu yapmadan sana kaynak aktarım falan yapmayacağım. Şimdi tabii işte tartışmanın özü nerede başlıyor? Burada başlıyor. Çünkü hukuk ve bizim sosyal güvenlik açısından düşündüğümüz zaman bugün devlet yine aynı miktarda kaynak aktarabilir aslında. Hatta belki daha fazlasını verir ama mesele bugünkü para değil. Mesele bu desteğin artık kanunda otomatik bir yükümlülükten çıkması ve bütçe uygulamalarında bir finansman şekline dönüşmesi. Yani kredi almak, borç almak gibi. Yani devlet devletten borç alıyor olacak. Şimdi devlet kurumu devlet kurumundan yani borç alıyor gibi bir şey olacak diye düşünüyorum. Şimdi sadece tabii rakamlar olmuyor burada değişiklik. Sistemin işleyiş mantığı da tamamen değişecek. Şöyle belki uzun zamandır tahsil edilmeyen şeyler hukuki zorunlulukla tahsil edilecek, SGK borçları vesaire diyelim. Yani burada dikkat çeken en önemli şey aslında SGK'nın mali tablolarında. Bugüne kadar devlet katkısı SGK'nın aslında ana kalemiydi, yani gider kalemiydi, gelir kalemiydi, çok özür dilerim. Niye? Sabit bir şeyin geleceğini biliyor. O geleceğin üstüne ne yapabilirime bakıyor. Bu şey gibi yani, maaşınızı alıyorsunuz, maaşınız 30 diyelim, 30 bin lira. 30 bin lirayla işte kira, elektrik, su, doğalgaz, ama çocuğun okulu olduğu için 30 bin üstüne çıkmak için işte ya bir dostunuzdan yardım alıyorsunuz ya da ikinci iş yapıyorsunuz ya. İşte bunu devlet ortadan kaldırdı. Yani ne size borç veririm ne ikinci iş yapmana razı olurum, ancak benden gerçekten ihtiyacın olan bir şeyi istersen veririme döndürdü. Şimdi tabii kurumun muhasebesel kayıtlarında bu ifadelerin değişmesi gelir gider mekanizması yüzünden çok değişikliğe sebep olacak. Şimdi geçenlerde bayağı oldu hatırlarsanız, SGK artık işte şeye geçiyor, artıya geçiyor diye konuştuk ya, hani alınmayan alacakları bile artı olarak saydığımız için. Ne olacak? Açık büyüyecek. Çünkü elindeki bu halka cevap verme kalemindeki açık ya da kapanış, işte daha fazla gelirim, karım, zararım açıklamaları yaptıkları zaman devlet katkısı da vardı bunun içinde. Bu kalkınca ne olacak? Açık büyüyecek. Ama tabii SGK'nın parası bittiği anlamına da çok gelmez. Şimdi kamuoyunda oluşturulan farklı bir algı tabii ister istemez oluyor. Ama çünkü ilerleyen yıllarda SGK'nın açığı çok büyüdü şeklinde söylemleri çok tabii duyacağız. Sebebi de bu olacak. Ama ileride sosyal güvenlik sistemindeki yeni reformlar bunu toplayabilir diye düşünüyorum. Artı olarak şu anda zaten bizim herhangi bir kesemize bir zarar yok. Bu çok ileride görecek bir şey. Çünkü bu bir finans yani. Yapılan değişiklik hani daha çok sosyal güvenlik sisteminin nasıl finanse edileceğiyle ilgili hukuki ve mali bir düzenleme. Yani şu an bizi ilgilendiren, vatandaşa yansıyan bir sonuç yok. Emekli maaşlarında herhangi bir kesinti ya da sağlık hizmetlerinde bir değişiklik, sigortalının, işte yetiminin, dulunun haklarında herhangi bir değişiklik ya da sosyal yardım alanlarda yok. Bunu netleyeyim. Dediğim gibi tekrar altını çizmek için söylüyorum. Bu sadece hukuki ve mali bir değişim. Şu an bize yansımıyor. Ancak tabii sosyal güvenlik sistemi dediğimiz konu günü kurtaran değil, onlarca yılı ilgilendiren bir durum. Nasıl biz emekli olmak için 20 sene, 30 sene çalışıyorsak ve emekli maaşını almak için seneler geçmesi gerekiyor ya, aynısı. Yani bugün yapılan küçük bir düzenleme diyelim, yıllar sonra farklı sonuçta doğurabilir, doğurmayabilir de. Bu nedenle bu değişikliğin sadece bugünün etkisi üzerine konuşup odaklanılamaz. Ama bilin böyle bir değişiklik oldu. Yani BES katkısının nasıl devlet şeyinin düşürülmesi gibi diyelim. Tamamen muhasebesel şu anda. Sizin cebinize bir şey yansımıyor. Zaten artık yansırsa herhalde birbirimizi ısırarak besleneceğiz sonunu. Market çok korkunç değil mi ya? Ya inanamıyorum yani. Bir kıytırık. Yani en uygun ve içinde hani ne olduğu belirsiz bir peynirin bile 500 liradan aşağı olmaması korkunç. Neyse. Diğer taraftan şimdi burada kanundaki otomatik devlet katkısının hani kaldırılması sosyal güvenlik sisteminin geleceği açısından ne olacak, ne gibi paradigmalar ve tartışmalar yaratacak, bunu göreceğiz zaten, günler içinde göreceğiz. Çünkü yeni görüşüldü ve onaylanacak. Şimdi bu tabii çıkınca, kanunlaşınca herkes bir fikir beyan edecek. Biz de ne yapacağız sizinle birlikte? Tabii ki bütün fikirleri birleştirip en doğru kısmını konuşacağız. Çünkü sosyal güvenlik sistemi yalnızca dediğim gibi bugünü değil, ileri gelecek yılları falan şekillendirdiği için bakacağız önümüzdeki günlerde bir yasalaşsın. Onaylanacak o kesin de, hani yasa şeyi çıksın, metni çıksın, işte nasıl uygulanacak, öyle mi böyle mi? Ona göre ben sizi gene bilgilendiririm. Yüksel Yılmaz Bey tüm basın emekçilerinin gününü aynı şekilde kutlamış. Çok teşekkür ederiz. İletiyorum ben kendilerine. Onlar da size el sallıyorlar. Öyle diyelim. Şimdiki bölgesel ve sektörel asgari ücreti bir anlatayım mı ya? Çok anlatılıyor ama şimdi burada uygulanıp uygulanamayacağı. Şimdi ben mesela her zaman sorulduğu zaman herkesin bu arada mesleki tecrübesini kastederek söylemiyorum. Ne kadar hepimiz bir şekilde bir işte uzmanız ama herkesin bir de fikri vardır uygulanıp uygulanamamasıyla alakalı. Şimdi ben daha önce bu ilk bölgesel asgari ücretle ilgili konu olduğunda mantığıma sığmadı. Neden sığmadı? Çünkü tamam yine iki yılını her şeyin konuşuyoruz ya. Kars'ta yaşayan, Kars'ta kira veren, işte Yozgat'ta yaşayıp kira veren bir bireyle, evet İstanbul gibi büyük şehirlerde ha bana ne gitsin o zaman Kars'a yerleşsin deder diyebilirsiniz ama öyle olmuyor. İnsanın hani bir ev mi seçersin, semt mi diye bir şey vardır ya, hani yaşadığı bir yere alıştığı zaman bunun İstanbul, Adana, Ankara o bu olmasının hiçbir önemi yok. Oraya yerleştiği için orada yaşıyor. Şimdi bunu tartışamayız. Ama bölgesel asgari ücrette ben bunu tartıştım. Çünkü tersine göç iyi gibi görünüyor. Mesela İstanbul'daki bir Karslı'nın Kars'ta asgari ücret daha yüksek diye Kars'a geri dönmesi. Evet güzel görünüyor ama o Karslı vatandaşımın burada sektöre kattığı katkı, ki hani daha hani büyük şehirlerde daha çok işte bu tip ne denir işte fabrika, çalışma vesaire gibi daha çok yoğun olduğu için ben bir arkadaşım, bir vatandaşımı sadece asgari ücretin aynı yaptığı işten dolayı işte 3 lira 5 lira daha yüksek oldu diye kaybediyorum ve benim fabrikamda, benim işimde, benim işimi yönlendiren biri gidiyor. O yüzden ben hiçbir zaman desteklemedim bu arada. Ama şimdi yeni bir tabii sisteme döndürdüler. Şöyle oldu. Ne diyeyim size, bölgeselin dışında sektörüyle de döndüler. Yani şuna döndü. Hani İstanbul, Ankara, Adana, işte Yozgat, Kars, Ardahan yerine her yerdeki işte ne bileyim otomobil fabrikası için örnek, bu arada örnek 30 dedi, 30 bin belirledi. İşte tekstil için dedi 32 bin. İşte mesai saatlerinin uzunluğuna ve iş yüküne baktı, işte kimya sektörü diyelim ona 35 dedi gibi. Bunun hani iş yerinin ve fabrikanın ya da üretim merkezinin nerede olduğu önemsiz değil. Ama sektöre göre bölgesel yapmak. Yani şimdi bunu bir detaylandıracağım aslında bakarsanız. Buradaki asgari ücret sisteminde zaten hani ne kadar zor olduğunu herkes biliyor, çok düşük olduğunu, ama şimdi bu bahsedilen şey uygulanabilir mi? Beni ilgilendiren şey o. Yoksa bir şeyi belirlemek çok kolay. Çünkü biliyorsunuz ki asgari ücreti devletler, hükümetler, muhalefetler o bu vermez. Ücreti işveren verir. Asgari mi verecek, üstünü verecek, o kendi karar verir. Şimdi işvereni de ilgilendiriyor tabii ister istemez burada. Şimdi henüz alınmış kesin bir karar yok. Bu bir görüşme. Ekonomi yönetimi üzerinde çalıştığını diyelim. Alternatif senaryolar üretiliyor ekonomi ve işte bu konuda. Yani ortada yürürlüğe girmiş bir düzenleme yok hazırlık aşamasında, ama kimi nasıl etkileyecek, kime ne olacak onu zaman içinde göreceğiz. Ama fikrin ortaya atılması aslında şu şekilde oldu. Değişmesi daha doğrusu, atılan fikrin bölgeselin bölgesel sektörlerle dönmesi. Türkiye'nin her yerindeki işte yaşam maliyeti biraz önce söylediğimiz gibi aynı olmaması. Aynı şekilde mesela tekstil sektörünün maliyetleriyle teknoloji sektörünün ya da turizm sektörünün maliyetlerinin birbirinden farklı olması. İşte bu nedenle herkes ayrı asgari ücret yerine hani sektörel kısma geldi. Şimdi tamam, mesela bir tekstilde kumaşın fiyatı belli, işte dikiş iğnesi, ipiydi, ızvızvız. Ama mesela teknoloji sektöründe bu iğnesi, ipliği, ızvızı dışında bazen o kadar garip şeyler çıkabiliyor ve ekstra bir maliyet bu. Ve yük, iş yüküdür tabii ki çalışan için. Tabii burada bir dengeyi kurmak gerekiyor. Yani bir hafta, yani bir tarafta çalışan tabii ki düşünülüyor ama alım gücünün düşmesi sorunu var. Yani o asgari ücretin nereye yükseldiğinin önemi yok. Bir yandan da diyor ki çalışan, tamam böyle bir şey yapacaksınız ama bana verdiğiniz işte diğer adama 30 verirken bana 50 verdiniz ama ben gene alım gücüm aynı şey dediyse bana da 30 o diyor. Bir tartışma bu. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde artan maliyetler nedeniyle ayakta kalmakta zor olduğu için onlar bir kısım destekliyor. Ama tabii yükselecek olan bir asgari ücreti gene desteklemiyor. Yani ekonomi yönetimi üzerinde durduğu iddia edilen bu model aslında iki taraf arasında, yani çalışan ve işveren arasında ki dengeyi bence şu an sadece konuşuluyorken bile bozuyor diye düşünüyorum. Çünkü sektörlerde farklı uygulanırsa aynı işi yapan iki kişinin farklı ücret alabiliyor ya da farklı sektörde daha yüksek alıyor diye tam işi bilmeden ama o sektörde amcasının oğlu var diye oraya geçmeye çalışan, iş şeyi açısından da bilmiyorum. Bu benim kendi fikrimdir bu arada. Öte yandan hani savunanlar da şey diyor bunu, yani konuştuğum ve duyduğum. İş konuşmaktan zaten bayılacağım sonunda. Bir dizimizi önerin ya. Vallahi fenalık geldi. Yeni çıkan genelgeleri takip et. Resmi gazete oku. Ya insanın, bak yine konuyu atladım ben. Dur, bitireceğim ama. Bir insanın, ya açın şu WhatsApp'ınızı açın. Tamam yani söyleyebiliyor zaten. Bir bakın, tamam mı? Ne konuşmuşsunuz? Kim? Benim tamamı yasa, genelge, düzenleme, resmi gazetede şu çıkmış, böyle 70 tane mesaj. Ay, bakmadan olmuyor tabii, işiniz bu. Ama yani hani bir şey yok yani orada. Kanka ne yapıyorsun, iyi misin, işte kahve içelim mi, yok yani. 74. maddenin 80.sine göre bilmem ne değişmiş falan diye böyle sayfalarca üstadlarımdan Allah razı olsun gelen şeyler. Şimdi ben nereden buraya geldim ya? Vallahi unuttum.
3: Sorayım. Savunanlar dedim. Yani bu bölgesel ve sektörel asgari ücreti savunanlar için hani konuşuyoruz ya işte oradan buradan dediğim gibi hani. Onlar da şunu söylüyor. Yani hayatın gerçeği bu. İstanbul'daki maliyetler Anadolu'daki hiçbir maliyetle aynı değil. O halde ücretlerin de ekonomik gerçeklere göre şekillenmesini istiyoruz diyorlar. Bunu çalışan kısmı da söylüyor bu arada. Muhasebe kısmı olanlar da söylüyor. Artı bazı işverenler de aynı şeyi aslında söylüyor. Diyor ki benim sektörüm diyor çok zorlu. Asgari ücret evet veriyorum ama eleman diyor hani daha 2 senelik eleman asgari ücret yani şeyinde. Ama bunun hani devlet böyle belirlediği için veriyorum. Hani asgari ücretin üstüne vermek işini öğrenmesini engelleyecek hani favor yapmış gibi olmayayım diye diyor. Yani bunu anlatabildim herhalde. Ve dünyaya baktığımızda da tek bir model aslında yok. Yani bunu savunanlar genelde ve yani işte benim %50'm öyle düşündüğü için. Almanya'da mesela ulusal bir asgari ücret uygulanırken bazı mesela sektörlerde işte toplu sözleşmelerde daha yüksek taban ücretler belirlenebiliyor. Ya da mesela İtalya, Avustralya'da ise ücretler büyük ölçüde sektör bazlı ve toplu iş sözleşmeleri düzenleniyor. Yani bizim hani Avrupa bizi örnek alsa bizim de bazı konularda mesela Belçika'da ulusal taban ücretin yanında sektöre göre gene farklı ve yüksek ücret uygulamaları var. Yani ülkelerde farklı yöntemler uygulanırken biz niye düzdeyiz? Madem biz de gelişmiş bir ülkeyiz öyle diyeyim. Ancak bu tartışmaların bana göre en az esas noktası şuna dönüyor. Asgari ücret sadece bir maaş tabii ki değil. Şimdi ne oluyor? Asgari ücret ya da bir üstü, bir altı olması, altı olması çok özür dilerim. Yani bir üstü olması, daha üst, iki kat üstü olması neyi ilgilendiriyor? Kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, birçok sosyal güvenlik kaleminde kişinin hesabına, prim hesabına dahil olacak etkiler tabii bunlar. Dolayısıyla böyle bir değişiklik yapılacaksa sadece ücret açısından değil, sosyal güvenlik açısından da çok kapsamlı hesaplamalar yapılması gerekiyor. Yani kişinin alacağı vereceği dışında SGK'nın gene yüklenecekleri diyelim ne bileyim işte devletin şu an zorunlu olarak vermesi de gene vermesi gereken bir yardım için rakamlar yükselecek. Yani sonuç olarak şu anda konuşulanlar bir hazırlık ve değerlendirme süreci aslında ama ben şimdiden hani bilgilendireyim sizi çünkü Melis Elmen'i dinleyen ne yapar? Her zaman önceden bilgilenir demiştiniz dersiniz. Henüz kesinleşmemiş olan bu çalışma olgunlaşması yani bu sistemin olgunlaşması için biraz sadece kendi yani hükümet kesiminde değil işçi ve işverenin de karşılıklı olarak görüşmesi ve bu konularda bir nasıl bir yol izlenmesi gerektiğiyle alakalı yetkililerin yani işte derneklerin işte sosyal şeylerin işte kelimeyi unuttum. Ne oluyordu şey böyle sendika gibi diyelim. Sendika görevlilerinin bu konuya dahil olması gibi. O yüzden bu önümüzdeki günlerde bence bunu çok konuşacağız. Ayda bir mutlaka bunun muhabbeti gelecek diye düşünüyorum. Tabii sosyal güvenlik dediğiniz zaman hani bu girdisi çıktısı aldısı verdisi emekli maaşı hesapları vesaire dışında başka birçok konu da var. Yani biz genelde hani emeklilik konuşuyoruz ya çünkü emekli olmak adına hani bir savaş var ya hani 3 kuruş da olsa emekli olayım gibi bir sohbet. Bunun tabii sağlık yanı var, sağlık yardımları var, sosyal güvenlik kısmı var. O yüzden şimdi bana da genelde gelen sorular üzerinden derlediğim konular çoğu oluyor. Size şeyi anlatacağım. İşten ayrılınca hani sağlık hakkı ne oluyor? İşten çıkarıldınız ya da çıktınız diyelim. Ama bir sağlıktan yararlanma süreci var bunun. Yani şey gibi düşünün. Bonus sağlık. Yani işten ayrıldıktan sonra kalan bir bonus sağlığınız var. Onu anlatacağım ama bir şarkı arasından sonra.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz. Bir çalışma hayatım, sosyal güvenlik, sağlığımda olduğu, emekli olur muyum? Muhtemelen olamayacağım ama deneyim be gibi konularımızı konuşmak için tekrar buradayız. Arzu eder iseniz WhatsApp hattımızdan hem sorularınızı iletebilir ya da en kötü dediğim gibi nazik selamlarınızı bana yollayabilirsiniz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 ne oldu numaradan sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Ama bir şey diyeceğim, aslında ben bunu rejiye diyeceğim. Ben geçen hafta da böyle oldu, elim kaşınmaya başlıyor. Burada bir şey var, bak ben size söyleyeyim. Böcek mi alıyorsunuz içeri, ne yapıyorsunuz? Çekirgeleri buraya mı çağırdınız? Kaşınıyor, elim kaşınıyor. Adayımın oğlu, hey. Diyorum burada bir şey, ilaç falan mı sıkıyorsunuz? Geçen hafta da oldu mesela, bak ilaç falan mı sıkılıyor buraya? Bak şey oldu, kaşınmaya başladı, alerji oldu gene. İşte kolonya, molonya bilmem ne. Ondan herhalde. Gene oldu ya. Kolonya varsa getirin lan. Şimdi işten ayrılınca sağlık hakkım ne kadar sürecek? Şimdi bu konuyu konuşmak istiyorum. Çünkü özellikle iş değiştirmeyi düşünenler, işten ayrılanlar ya da ekonomik sebepler ya da farklı sebeplerden işten çıkarılanları ilgilendiren çok önemli bir konu bu aslında. Çünkü toplumda en sık karşılaştığımız yanlışlardan biri ve gelen sorulardan dolayı işten ayrıldığım gün sağlığım bitti. Arkadaşım belki ayrıldım ama ertesi gün başım ağrıyacak ya da kronik kullandığım bir ilaç var, bir şey var, öyle düşünün. Bunu almak için bunu kullanmanız gerekiyor değil mi? O yüzden bu bilginin doğru olmadığını, yani hemen bu sağlık güvencesinin bitmediğini net bir şekilde söyleyeyim. Bu konuda da yani hani maaşı demeklisi değil de sağlık çoğu zaman daha önemli oluyor. Yani Allah kimseye, dediğim gibi yani sağlık var ise her şey çözülür. Ve sağlığımıza destek olması gereken tedavilerimiz, ilaçlarımızı o anlık işten ayrıldığımız, işsiz kaldığımız ya da boşlukta olduğumuz dönemde bir süre ücretsiz alabilmek tabii ki büyük bir avantajdır. Şimdi o yüzden işten ayrıldığınızda ya da çıkarıldığınız vesaire artık hastaneye gitmekten falan korkmuyoruz değil mi? Çünkü ben size söyledim. Muayene oluyorsunuz, ilacınızı alabiliyorsunuz. Oysa SGK'da bununla ilgili belirli kurallar var. Mesela sağlık hakkınız son bir yıldaki prim gün sayınıza göre devam ediyor. Yani oradan hani bağlayacağım. Yok işte bitti hemen, beni işten çıkardılar, yarın gidemem diye bir şey, durum yok. Şimdi aslında daha nasıl söyleyeyim, anlaşılır bir şekilde daha da hani şey olarak anlatayım. Şöyle diyelim, eğer son bir yıl içinde, son bir yıl en az 90 gün priminiz bulunuyor ise, bu kez sadece 10 gün değil, toplamda 100 gün boyunca sağlıktan yararlanıyorsunuz. Yani sayalım, 30 bir ay, 62 ay, 93 ay, 3 ay.10, öyle düşünelim. Yani ilk 10 güne ek olarak 90 günlük ilave bir hak kazanıyorsunuz. Yani son bir yıl içinde en az 90 gün priminiz bulunuyor ise. Şimdi bu uygulamanın mantığı aslında çok basit. Devlet diyor ki, siz uzun süre prim ödeyerek sistemin içinde yer aldıysanız, işten ayrıldınız, çıkarıldınız, çıktınız gün sizi bir anda sağlık hizmetlerinin dışına çıkarmıyorum. Çünkü herkes yeni bir iş hemen bulamayabilir. Yeni bir iş başlamak adına haftalar geçebilir ve bir ay geçebilir. İşte bu dönemde hizmetten sizi mahrum bırakmamak. Yani 3 ay 10 gün içinde iş bulursanız hallolur. Bulamazsanız artık siz düşünün. Neyse, GSS var biliyorsunuz. Yani gerçi zaten zorunlu. Ya çok özür dilerim. Şimdi yalan mı söylüyorum? Bir düşünün. Şimdi tamam, bu favor yapılıyor. Çok güzel. İşten ayrıldıktan sonra 100 gün. O arada da zaten GSS açmıyor. Tam oraya gelecektim de gülesim geldi yani. Açmıyor, tamam. Ben de ya olabilir yani, ya çok yüksek bir mesleğim vardır ya da o sektörde iş bulamamışımdır. 3 ay geçmiştir, 5 ay olmuştur. Zaten o 3 ay 10 günden sonra GSS zorunlu olduğu için sağlıktan gene yararlanabiliyorsunuz. Tebrik ederim sizi. Ne kadar güzel ve kapsamlı bir sistem değil mi? Çalışmadığınız halde para ödeyip sağlıktan isterseniz yararlanabilirsiniz. Ya da borçlanabilirsiniz mesela genel sağlık sigortasına, çünkü para olmuyor ya hani çalışmadığımız için. Olsun. Ama yine de ben tabii ki söyleyeceğim. Bu 100 gün bittikten sonra hala yeni bir işe başlamadıysanız, dediğim gibi genel sağlık sigortası yani GSS kapsamında zaten yükümlü oluyorsunuz. Kadınlarda genelde şöyle bir şey oluyor, işte eşi varsa eşinden, yoksa babasından çalışmıyorsa yararlanabiliyor sağlıktan, ama erkeklerde tabii bu durum söz konusu değil. Erkeklere var ya, ya ben bunu söyleyeceğim valla, dayanamayacağım. Hani şey, bir kadınlar şey der ya, erkekten intikamı GSS alıyoruz. Tövbe tövbe. Sağlık sigortasıyla erkeklere yüküm. Ay tövbe. Neyse, espri olsun diye söylüyorum. Ha, bazısı rahatsız oluyor böyle şeylerden, o yüzden söylüyorum. Sadece öyle espri olsun diye. Dediğim gibi tekrar GSS açıldığı için zaten sağlığa devam ediyorsunuz. Eğer ödeyebiliyorsanız GSS borcunuzu, sağlığa devam edebiliyorsunuz. Bazı vatandaşlar hani şey diyor, yani soranlarım vesaire, danışanlarım da birkaç boyunca otomatik olarak, hani birkaç ay boyunca pardon, otomatik olarak sağlık hizmetlerinden yararlandıktan sonra son bir yıldaki prim gün sayıma göre direkt keserler diyor. Evet, kesecekler. Yani 90 günlük prim şartınızı sağlamıyorsanız 100 günlük sağlık hakkına yararlanamıyorsunuz. Yani son bir yıl içinde sadece 30 gün priminiz var diyelim. Ve yeni bir işe girdiniz ama anlaşamadınız, çıktınız. Size yok bu 100 gün. 10 gün sadece. Netleştik mi? Ama 90 gününüz varsa son bir yıl içinde, o zaman 100 gün. İşte bu yüzden işten ayrılmadan önce E-Devlet'ten bunu kontrol edebilirsiniz. Mesela bir randevu alacaksınızdır. Ne bileyim, işte kronik hastanızla ilgili tekrar bir kontrol vardır vesaire vesaire. Bunu kontrol edebilirsiniz. Özellikle son dönemde tabii iş değişikliklerinin arttığı bir dönem ya da çıkarmaların arttığı bir dönem olduğu için bence bu bilgi önemli. Çünkü insanlar yeni bir işe geçerken bu boşluk içinde, yani bir haftalık, 10 günlük, bir aylık boşluklarda iş arama sürecinde bir de sağlık detaylarını düşünmesin diye düşünüyorum. Kısacası yani özetlersek, eğer prim gün şartını son 90 günü sağlıyorsanız size 100 gün sağlık hakkı veriyor. Bu süreç içinde, 100 gün içinde iş bulamazsanız da genel sağlık sigortası borcunuzla beraber yeni hastanelerden tabii ki yararlanabiliyorsunuz. Bazen küçük gibi görünen ayrıntılar aslında önemli ayrıntılardır. İyisi kötüsü şeklinde ayırmayacağım, öyle diyeyim. Şimdi bakalım, Melike Gedar hanımefendiciğim yazmış. Ha evet, 1 Haziran itibariyle özel hastane hekimlerinin 4-6 statüsüne alındı. Bir hekimin alması gereken asgari ücret ne kadardır? 3 asgari ücret diyen var, 7 diyen var, 9 diyen var. Şimdi Melike Gedder Hanım, bir sağlık personelinin, bir hekimin maaşını kanunla hiçbir şey belirlemez. Devlet dışında, devlet çalışanı olması dışında özel hastaneler, özel sağlık kuruluşları ya da işte dahil olduğunuz klinikler diyelim, genelde onların belirlediği ücretler vardır. Örnek veriyorum, işte 100, örnek veriyorum 150 diyor klinik, diğer hastane 120 diyor. Şimdi bunu kanun belirlemiyor, bunu genelde maalesef ki sektör belirliyor ve SGK şunu yapmıyor. Yani bir hekim asgari ücretle, yani 30 bin lira brütle çalışamaz diye denetimi sadece şikayet zamanlarında yapıyor. Eğer gerçekten öyle bir ücret almıyorsanız. O yüzden sizin 100 mü, 120 mi, 200 mü, 500 mü, 1 milyon mu alacağınızı bir kanun maalesef belirlemiyor. Bunu gireceğiniz sektör belirleyecek. Bu 1 Haziran itibariyle bahsettiği şey, ben zaten daha önce de söylemiştim, Bağkur'u çalıştırılan hekimlerim çok vardı, yani özel hastanede kendi fatura keserek bunun ortadan kaldılar. Yani en az bir hastanede ve yüksek, yani belirlenen, işte genelde hani şey diyelim, hadi yani mantık çerçevesinde ve hayat politikası, hayat yaşam standartı diyelim, işte asgari ücretin en az 4-5 katı aldığını farz edelim. Onun SGK'ya gösterilmesiyle alakalı bir mevzuat bu aslında. Ama onun dışında 5-6 ayrı hastanede de görev yapan, danışmanlık veren hekimlerim oralarda mesela asgari ücretten de görünebiliyor. Yani bu çok değişken bir konu aslına bakarsanız. Bakayım. Evet, şimdi bakalım. Ay, bana iyi sağlıyorsunuz. İlk dur, bana iyi sağlıyorsun sandım. Evet, bu konuları da geçtiğime göre hekimde de çözebildiğimizi düşünüyorum. Zaten her sektör kullanılmak üzerine. Yani ya ne bileyim, ben doktorlara çok saygı duyuyorum. Ya arkadaşım, oku oku oku, zaten her şeyi ezberliyorsun. Bir ay Türkçesini mi, Latincesini ezberliyorsun. uzmanlığın artık böyle hot safhaya çıkıyor. Sana geliyor bir tane hadi öyle demeyeyim de bir kurum diyelim. Hak ettiğiniz emek karşılığı rakamı kendi belirliyor. Neyse. Ha. Cem Bozu ve çok saygılar ve sevgiler dilerim. Evet, ben konu değiştiriyorum. Bunu başından beri söylüyorum. Belki denk gelmedik. Bu benim kendi şeyimle alakalı. Yani odaklanmaz, yani işimi 15-16 senedir Google itmeli sevmen olarak isterseniz bakarsanız yapsam da maalesef dikkat sorunum oluyor. Konuyu dağıtabiliyorum. Ama dağıttığım konularda daha çok kalbinize, ruhunuza böyle espri olsun, sohbet olsun, iyi gelsin diye. Çünkü hayat maalesef dümdüz ve kanunla ilerlemiyor. Çok saygılar ve sevgiler diliyorum. Şimdi işverenleri ilgilendiren aslında ama çalışanları da ilgilendiren önemli bir konudan size bahsetmek istiyorum. Elden maaş ödemeleriyle ilgili sıkı bir denetim başlıyor SGK açısından. Yani ne oluyor, atıyorum sizin işte çalışanınız var, işte çalışanlarınıza işte bir kısmı SGK'ya göstermek istemiyorsunuz. Neden fazla şey ödememek için karşılığını. Ve elden verilen bir kısım maaşlar oluyor. İşte bir kısmını atıyorum 50'yi SGK'ya gösteriyor. Bir 50 daha var. O 50'yi de elden veriyor. İşte mektuba koyuyor, zarfa koyuyor. Ne bileyim kağıtla veriyor artık. Nasıl veriyorsa. Şimdi tabii ki bununla ilgili de çok fazla yeni denetim. Biliyorsunuz her yeni denetim başladığında maalesef ki ne denetlenecek diye bilgimiz olduğu için bunu da size aktarmak istiyorum. Şimdi birçok iş yerinde uygulamaya devam eden bir alışkanlık bu aslında. Çalışanın bordro asgari ücreti gösterip maaşın geri kalanını elden ödemek. Yani çok büyük ve şeyler dışında biliyorsunuz yani. Şimdi ilk bakışta bazı işverenler bunu maliyeti düşüren bir yöntem olarak gördüğü için kullanıyorlar. Buna genelde bu konudan anlayan işte muhasebecisi, mali müşaviri genelde yönlendiriyor. Ya da kendi fikirleriyle muhasebeci, mali müşaviri zorunda bırakıyorlar böyle bir uygulama için. Hatta bazı çalışanlar da benim elimde daha fazla para geçiyor diyerek buna ses çıkarmadığı durumlar olabiliyor. Ama işin aslı hiç de az öyle değil baktığınız zaman. Çünkü kısa vadede avantaj gibi görülen bir uygulama uzun vadede hem işveren hem de çalışan açısından çok ciddi sorunlar doğurabiliyor. Üstelik SGK'da hani bu denetimlerin dediğim gibi artmasından dolayı yani şunu söyleyebilirim. Bir çalışanın gerçek maaşı ne ise SGK'ya da o ücret üzerinden bildirilmesi gerektiğini herkes bilirken bordrolarda yazılan belgelerde asgari ücretler, asgari ücretin bir katılar gibi rakamlar görüldüğü için hem vergi hem de sosyal güvenlik mevzuatı açısından bu bir usulsüzlük olarak adlandırılıyor. Ve en başta bahsettiğim devletin SGK'ya katkısının kalkması ile birlikte SGK'nın yeni tabii ki gelir kapıları bulması adına kendi mal varlıklarını satmak yerine borçlu olan usulsüzlük yapanların üzerine gitmeye daha çok ve daha çok başlayacak. Yani eski sistemdeki gibi %10-15 ihtimal denetleniriz değil %70'lere kadar çıkacak durumda. Şimdi bunun önemli olması işte dediğim gibi bankaya yatan kısım şimdi vatandaş açısından yani çalışan açısından olarak düşünelim. Bankaya yatan kısım bizini çok özür dilerim yani bankaya yatan zaten SGK üzerinden gösteriliyor ya yani bu bizim şeyimiz ay tamam brüt ücretimiz buldum brüt ücretimiz şimdi bankaya benim brüt ücretim her ay normalde 100 bin lira alırken 30 olarak yatıyor diyelim değil mi? Ne olacak? Burada emekli maaşımız ileride bağlanacak, bunu etkileyecek. Kıdem tazminatımızı etkileyecek. Geçici iş göremezliğimiz ödeneğini etkileyecek. Kadınsak analık ödeneğimizi etkileyecek. Çünkü bu brütler üzerinden hesaplanıyor bunlar. Hatta sosyal güvenlik haklarınız yani işte SGK'ya bildirilen ücret üzerinden hani şey olduğu için burada yani bir şey oluyor. Yani çalışanla işveren arasında bir sorun çıkıyor. Yani yıllarca yüksek maaş alıyorsunuz ama emekli maaşı düşük diye gelen bana danışanım çok fazla var. Diyor ben diyor işte şu kadar aldım. Diyorum SGK'ya göstermemişler. Hizmet tespit diyorum. Ben diyor oradan ayrılalı diyor 5 yıl geçti diyor. Arkadaşım yani. O yüzden hem devlet sizi koruyor hem siz kendinizi korumak zorundasınız. Hem de işveren açısından usulsüzlük cezalarına cezalar ile diyelim karşı karşıya kalmamak için dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü mahkemelerde bazı durumlarda gerçek ücret üzerinden hesaplama yapılsa da elden ödemenin ispatı gerekiyor. Yani banka kayıtları, bordrolar ve bordro tanıkları deriz biz buna. Aradan böyle işte çalışan biri seçerler. Bu deliller dışında onların hiçbiri mesela şey yapabilir. Yani olur bu iş hayatı değil mi? İşte 5 kişi var, 5 kişi sizinle ilgili bir şey söylüyor. Hayır diyor, biz mesela elden ücret almadık diyor. Almanıza rağmen, çünkü işini kaybetmek istemiyor ya da sizi sevmiyor. İşte o yüzden kanıt unsuru da çok problem çıkıyor. Yani iş ilişkisi güzel giderken kimse bunu tabii düşünmüyor. Ama sonra hukuki bir süreç olduğunda herkes kendi ekmeğine bakıyor açıkçası. O açıdan yani bu risk çok yüksek. Denetimler artıyor. Özellikle banka üzerinden yatırılmayanlar lütfen bu konuda dikkat edin. Eskiden bu zorunluluk sadece 10 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerini kapsıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte artık 3 ve daha fazla çalışanın bulunan iş yerlerinin ücretleri, primleri, ikramiyeleri ve benzeri ödemeleri banka üzerinden yapılmak zorunda. Yani siz işçinize bayramlarda atıyorum 100 lira bile olsa ikramiye veriyorsanız bu da gösterilmek zorunda. Yani çalışanı korumak, kayıt dışıyı önlemek, işte SGK bütçesi vesaire gibi bir sürü sebepten dediğim gibi hızlı bir şekilde denetimler başladı. Eğer mesela banka şubesi olmayan bir yerde olsanız da PTT aracılığıyla yollayabiliyorsunuz. Açıklama kısmına detayı yazdığınız zaman PTT üzerinden isme yolladığınız zaman o da geçerli oluyor. Yani bu kurallara uyulmalı ve cezaların bir kişi için bile en az 400 bin lira yaklaştığını düşünürsek 400 bin lira iyi para ya. Yani o yüzden işverenimi de bu konuda uyarmak istiyorum. İşçimi de neden uyarmak istiyorum? Çünkü hukuki yollara gittiğim zaman süreç uzuyor. Alacağımız haklar enflasyona yeniliyor. Ben para kazanıyorum o ayrı ama sizin emeğinizin karşılığı maalesef hukuki sebeplerle gidebiliyor. Şimdi bana ayrılan sürenin artık sonuna gelmek üzereyiz. Hatta geldik galiba değil mi? Doğrudur. Kendinize çok çok çok iyi bakın. Haftaya tekrar aynı konularda görüşmek üzere.
0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Sputnik.

0: Haberi aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Açılım süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin ardından Özgür Özel partisinin ilk toplantısı için Anadolu Kulübü'ne geçti. Akaryakıta son günlerin en büyük zammı geliyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, yeni partinin ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacağını söyledi.
1: Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Ardından Allah'ın izni milletimizin takdiriyle bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, halkın sorunlarını çözecek, ülkeye huzuru, refahı, barışı getirecek, bundan sonraki bütçeleri yapacak, iktidarı kuracağız.
0: Özgür Özel açıklamasında iktidar vurgusu yaparak yürüyelim arkadaşlar diye seslendi.
1: Yol arkadaşlarımız aziz milletimizdir. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra durmadan ve yorulmadan iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar.
0: Cuma namazı sonrası birinci meclise yürüyen ve burada CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Özel daha sonra partisinin ilk toplantısı için 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan Anadolu Kulübü'ne geçti. Buradaki toplantıda partinin yönetim kademesi belirlenecek. Özgür Özel'in CHP'den 91 vekili istifası ardından sandalye sayısı 44'e gerileyen CHP mecliste 5. parti oldu. Yeni parti ise mecliste 2. parti olacak. AK Parti'nin 277, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, İYİ Parti'nin 29 ve Yeni Yol Partisi'nin de 20 milletvekili bulunuyor. Açılım süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Kulislere göre teklif pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Ahbap soruşturmasında Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın ifadeleri ortaya çıktı. Oyuncu Hazal Kaya, Ahbap'a 120 bin TL bağış yaptığını açıklayarak ben de mağdurum derken, gazeteciler Özlem Gürses'e kamuoyu güvenin bilgisi dışında kullanıldığının ortaya çıkması halinde şikayetçi olacağını söyledi. Ruşen Çakır da bir derneğin bu şekilde hareket etmesi gerçekten çok üzücü dedi. İstanbul merkezi 12 ilde zamanla düzenlenen operasyonlarda suç örgütlerine bilgi aktardıkları iddiasıyla aralarında polis, gümrük görevlisi, adliye personeli ve avukatların da bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2026 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişebiliyor. Akom İstanbul'da yarın beklenen sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan Eyüp Sultan, Sarıyer ve Beykoz'da, kentin doğusunda yer alan Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi. İSKİ İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 24 Temmuz itibarıyla kentteki barajların doluluk oranı %56,63 oldu. İhracatçılara yeşil pasaport için destek yönetim sistemi devreye alındı. En az 500 bin dolar ihracat şartı olan sistemde rakam arttıkça pasaport hakkı da artacak. İran Tahran'a götürülen ateşkes teklifini reddetti. İran tarafı Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sorun tamamen çözülene kadar geçici bir ateşkes imzalamaya hazır olmadıklarını söyledi. İtalya'da Giorgio Meloni hükümeti reşit olmayanların cezai sorumluluğuna ilişkin ispat yükünü değiştiren yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeyle ispat yükü tersine çevrilerek gençlerin cezai ehliyetinin var olduğu sayılacak.
2: Ekonomi.
0: Akaryakıta son günlerin en büyük zammı geliyor. Motorinin litre fiyatına yapılacak 4 lira 20 kuruşluk zam yarından itibaren yürürlüğe girecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.914 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 47.34.

0: Euro 53.86 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.181, çeyrek altın 10.092, tam altın 40.205, ata altını ise 41.203 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
2: İzlenen ekonomik politika, bu kurum baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimine eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt, ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: Lozan Barış Anlaşması'yla biz ilk defa insan oluyoruz. Kulluktan çıkıyoruz. Kendimizi buluyoruz. Hür oluyoruz. Dünyadaki herkesle eşit oluyoruz.
2: İsviçre'nin Lozan kentinde Türkiye tarihinin belki de en önemli anlaşması olan, kimilerine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olarak kabul edilen Lozan Barış Anlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandı. Başkomutan Mustafa Kemal tarafından görevlendirilen İsmet İnönü Başkanlığındaki heyet, Lozan Barış görüşmelerinde Türk milletinin çıkarlarını ne pahasına olursa olsun korumuştu. Mustafa Kemal bu zorlu kavga için milli mücadelenin muzaffer kumandanını seçmişti. Kan dökülmüş bir toprak için pazarlık yapmanın ne demek olduğunu en iyi o bilirdi. Onun yeni bir cephede bu kez barış için yapacağı bu savaştan Türkiye Cumhuriyeti doğacaktı. İtilaf devletleri tarafından Türk heyetinin önüne ne kadar büyük setler çekilirse çekilsin, Türk milletinin kahraman ruhu Türk heyetinin tam arkasında dimdik duruyordu. Kurtuluş Savaşı'nda büyük başarılara imza atmış bir komutan olan İsmet Paşa, Türk ulusunun bağımsızlığını Lozan'da da korumak zorundaydı. Türk ulusu, Kurtuluş Savaşı'yla kazandığı bağımsızlığını Lozan'da elde edeceği barış anlaşmasıyla güvence altına almak istiyordu. Türkiye, Lozan Barış Anlaşması'nda dünyadaki yerinin hukuksal olarak tescili, uluslararası düzeyde tanınma, tam bağımsızlığının elde edilmesi ve sınırlarının resmen belirlenmesiyle adeta 2. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştı. Lozan'a giderken Misak-ı Milli'den taviz verilmemesi konusunda kendilerine verilen 14 madde ve Türk milletinin geleceği, apoletlerini çıkararak Lozan'a giden 39 yaşındaki İnönü'nün omuzlarındaydı. Türkiye tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Lozan Barış Anlaşması, Türk milletini 11 yıl süren savaş döneminden çıkardığı gibi kapitülasyonlar, duyun-u umumiye ve diğer sorunlarıyla Osmanlı Devleti'ni tarih sahnesinde bırakarak çağdaş bir Türk devletinin doğuşunu gerçekleştirmiştir. Lozan Barış Anlaşması, bağımsız ve milli bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini dünyaya kabul ve tescil ettirdiği bir belge olmuştur. Lozan'a giden süreçte Türkiye'nin elde ettiği başarılar, Lozan Barış görüşmelerinde Türk heyetinin elini güçlendirmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Yunan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferin ardından 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla Anadolu'da güçlü bir Türk devletinin doğmasının yolu açılmıştı. Bu değişen koşullar karşısında Sevr'in tarafı olan İtilaf Devletleri 28 Ekim 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini 13 Kasım'da Lozan'da toplanacak olan Barış Konferansı'na davet etmiş, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti üzerinde baskı kurmak için İstanbul hükümetini de çağırmıştı. Bu duruma tepki için 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmış ve Osmanlı Devleti'ne son verilmişti. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının kazandığı kesin zaferin doğal sonucu olmak üzere Barış Konferansı'nda Türkiye Devleti yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince temsil olunur sözüyle son noktayı koymuştu. 2 Kasım 1922'de yapılan delege seçimiyle heyete Doktor Rıza Nur ve Hasan Saka, İsmet İnönü de heyet başkanlığına seçilmişti. Milli mücadele savaş alanlarında önemli başarılar elde eden, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda büyük diplomasi başarısı gösteren İsmet İnönü, görüşmeler için baş temsilci olarak görevlendirilmiş ve Dışişleri Bakanlığı'na getirilmişti. Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan toplantıda Türkiye'yi temsil edecek tek güç Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olmuş, böylece müttefiklerin meydana getirmek istedikleri ikilik planı da suya düşmüştü. Lozan hükümetinde İsmet Paşa ve beraberindeki heyeti zorlu bir görev beklemekteydi. Apoletlerini çıkararak Lozan'a giden 39 yaşındaki İnönü'nün omuzlarında sadece Misak-ı Milli değil, kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, azınlıklar gibi genç cumhuriyet için daha birçok hayati konunun ağırlığı ve sorumluluğu vardı. Her ne kadar Türkiye, milli mücadeleden galip devlet olarak çıksa da, İtilaf devletleri Türkleri yenilmiş bir millet sayıyor, ona göre hareket etmek istiyordu. Ancak İsmet Paşa, Misak-ı Milli'den taviz verilmemesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden 14 maddelik bir talimatname almıştı. Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmeyi, Türkiye'de bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemeyi, kapitülasyonları kaldırmayı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Batı Trakya, Ege Adaları, nüfus değişimi, savaş tazminatı ve Türkiye ile Avrupa devletleri arasındaki ekonomik, siyasal, hukuksal sorunları çözmek amaçlanmıştı. Ermeni yurdu ve kapitülasyonlar meselesi asla taviz verilmeyecek konu olarak dikte edilmişti. 4 Kasım'da Ankara'dan ayrılıp İstanbul'a doğru yola çıkan Türk heyetini taşıyan özel tren yol boyunca halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Heyet 8 Kasım Perşembe günü Şark Ekspresi ile Sirkeci'den Lozan'a hareket etmiş, ancak ayın 12'sinde Lozan'a varan Türk heyeti kötü bir sürprizle karşılaşmıştı. Konferans ertelenmişti. İngiltere ve İtalya'nın iç işleri gerekçe gösterilerek konferansın 20 Kasım'a ertelenmesi, bir görüşe göre İtilaf devletlerinin konferans öncesinde Türkiye'ye karşı izleyecekleri politikayı belirlemek için zaman kazanma amacına dönük bir hamleydi. İtilaf devletleri konferansın erteleneceği konusunda Türk heyetine daha önceden resmi nitelikli hiçbir bilgi iletmeyerek başından itibaren konferans süresince Türk tarafına uygulayacakları muamelenin ilk işaretini vermişti. Lozan Barış Konferansı açılış toplantısı 20 Kasım 1922'de Lozan Monbinyon Gazinosu'nda saat 15.30'da yapılmıştı. Lozan görüşmeleri sırasında ilk oturumda İsmet Paşa'nın oturması için konulan sandalyenin diğerlerinden alçak olmasına itiraz etmesi ve bunu geçiştirmeye çalışan Lord Curzon'a eşit şartlarda görüşeceğiz, eşit yükseklikte oturacağız demesi bütün sürecin bir özetidir. Yine İsmet'in önü Türkiye'nin salonda Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan arasında yer ayrılmasına itiraz etmiş, böylece Türk delegeleri İngiliz, Fransız, İtalyan delegeleriyle aynı masada oturmuştu. İnönü, İsviçre Cumhurbaşkanı'nın dışında herhangi bir delege konuşma yaparsa kendisinin de mutlaka konuşma yapacağını bildirmiş, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un konuşması üzerine ikinci konuşmayı kendisi yapmıştır. Konuşmasında Türkiye'nin çektiği ızdırapları ve uğradığı haksızlıkları, Anadolu'ya saldırıları, memleketteki büyük tahribatı belirterek hala bu dakikada bile 1 milyondan ziyade masum Türk'ün Küçük Asya ovalarında ve yaylalarında evsiz, ekmeksiz ve serseri gibi dolaştıklarını hatırlatmak isterim. Türk ulusu insan gücünü aşan bu fedakarlıklara katlanmakta, uygar insanlık içinde köklü bir yaşama gücüne sahip olanlara özgü olan varlık ve bağımsızlık haklarıyla barış, huzur ve çalışkanlık unsuru olarak büyük bir yer kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kesin amacı bu yeri korumak ve güçlendirmektir sözleriyle anlatmıştı. Milli mücadelenin eşitlik, adil bir barış mücadelesi olduğunu belirtmiş, misak-ı milli ve tam bağımsızlık vurgusu yapmıştı. İsmet Paşa ne Avrupa diplomasisini ne de onun kurnaz, ömrünü dış işlerine adamış diplomatlarına ve sinsi silahlarını tanıyordu. Ancak buna rağmen İsmet Paşa rakiplerinin gücünü çok iyi değerlendiriyordu. Her ne kadar müttefik devletler temsilcileri müzakereler sırasında 1918'in galibi gibi davranmak istemişlerse de Türk heyeti buna izin vermeyerek 1922'nin galibi olarak orada bulunduklarını hissettirmişlerdi. İtilaf devletleriyle yeni Türkiye'nin eşit olduğunu ve aynı şartlarda barış görüşmelerine katıldığını, hiçbir şart altında üstünlük kabullenmeyeceğini ısrarla belirtmişti. 21 Kasım'da güç şartlar ve ağır bir hava içinde Lozan Barış Anlaşması görüşmeleri başladığında İtilaf devletleri, toprak, askerlik ve boğazlar, azınlıklar, mali ve iktisadi, hukuk meseleleri olmak üzere 3 komisyon teşkil etmişti. İngiltere ile Musul ve Boğazlar, Fransa ile kapitülasyonlar ve Osmanlı borçları, İtalya ile kabotaj hakları, azınlıklar ve patrikhane, Yunanistan'la Trakya sınır ve savaş tazminatı, adalar, en sorunlu ve görüşmelerin tıkandığı başlıca ana konular olmuştu. Ancak kapitülasyonların kaldırılması, İstanbul'un boşaltılması ve Musul konularında anlaşma sağlanamamıştı. Savaş tazminatı da önemli bir sorun olarak gündeme gelmiş, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere galip devletlerin Sèvres Anlaşması'nın koşullarını biraz hafifleterek Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışmaları nedeniyle oturumlar sert tartışmalarla geçmişti. Türk tarafının haklarını arama noktasındaki kararlı duruşu, İtilaf devletleri temsilcilerinin ise görüşmeleri, sevr koşulları üzerine inşa etmeye çalışmaları ve özellikle İngiltere'nin ödün vermeyen tutumu yüzünden konferans çıkmaza girmişti. Bunun üzerine İngiltere'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un toplantıda İnönü'ye söylediği, "Aylardır müzakere ediyoruz, arzu ettiklerimizden hiçbirini alamıyoruz, vermiyorsunuz, anlayış göstermiyorsunuz, memnun değiliz sizden ama ne reddederseniz cebimize atıyoruz, cebimize saklıyoruz. Memleketiniz haraptır, yarın geleceksiniz, bunları tamir etmek için, kalkınmak için yardım isteyeceksiniz. O zaman bu cebime koyduklarımdan her birini birer birer çıkarıp size vereceğim" sözlerine İsmet İnönü büyük bir kararlılıkla "Çok emekle bu neticeye varmışızdır. Şartlarımız milletimize göre haklıdır. Bunları ne olursa olsun alacağız. Biz bunları alalım, siz şimdi verin, sonra da gelirsek istediğinizi yapın" cevabını vermiştir.
0: Sabit olan gerçek şudur ki Lozan Konferansı 50 seneden beri her gün kıymetini yerileyerek bugün bile taze hüviyetini muhafaza etmektedir.
2: Nitekim Sevr ve Lozan anlaşmalarındaki farklı heyetler farklı düşüncelerle daha farklı müzakere süreçleri gerçekleştirmiştir. Sevr, 1. Dünya Savaşı'nın Mondros Mütarekesi ve Anadolu'da yaşanan işgallerinin bir sonucu, Lozan'sa Anadolu'da işgallere karşı direnişin ve Mudanya Mütarekesi ile sonuçlanan askeri başarıların bir sonucudur. Sevr'i imzalayan devletlerin 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Anlaşması'nı imzalayıp onaylamalarıyla Sevr Anlaşması yok sayılmıştı. Çünkü Lozan Anlaşması Sevr'i tanımıyor ve Sevr'deki hükümleri tamamen değiştiriyordu. Lozan'ı imzalamakla Sevr'i imzalayan aynı devletler, Sevr'in milletler arası alanda artık mevcut olmadığını da kabul etmiş oluyorlardı. Mustafa Kemal Atatürk'e göre ise Sevr, Türkler için yüzyıllardan beri hazırlanmış büyük bir suikastti. Tüm bunlarla birlikte konferans boyunca Türkiye'nin bir takım zorluklar karşısında olduğu bilinmekteydi. Konferansın en çekişmeli dönemlerinde Yunanistan, Trakya sınırına yığınak yaparak tehdit unsuru olmaktaydı. Bu tehdit unsuru İstanbul ve Boğazların müttefik devletler kontrolünde olmasıyla müttefiklerin Doğu Trakya'da az sayıda jandarma kuvveti bulundurmasından kaynaklanıyordu. Buna karşılık Yunanistan, Edirne sınırında kolayca yığınak yapabiliyordu. Bundan dolayı konferansın kesilmesi tehlikesi Türkiye'nin askeri hareket kabiliyetini sınırlandırmış oluyordu. Öte yandan Türk heyetinin müzakere edilen bazı konularda yeterli teknik bilgilere sahip olmaması bir dezavantajdı. Konferans yerinin İsviçre'nin Lozan şehri olması da bir tesadüf değildi. İtilaf devletleri özellikle İngilizlerce seçilmiş Lozan, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'nin merkezi durumundaydı. Bu sebeple İngilizler Ankara-Lozan haberleşmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Lozan temsilci heyetiyle yaptığı yazışmaları öğrenebiliyordu. Türk heyetinden habersiz gerçekleştirilen bu faaliyet, Türk heyetinin müzakereler sırasındaki siyasi manevra alanını ve kabiliyetini azaltmaktaydı. Diğer taraftan müttefikler her meselede önce Türkiye'nin görüşünü alıyor, daha sonra ortak bir tavır belirleyerek Türkiye'nin karşısına blok şeklinde çıkıyorlardı. Bu ittifak, Türkiye'nin haklı olduğu konularda müzakerelerin çıkmaza girmesine sebep oluyor ve konferansın uzaması anlamına geliyordu. Lord Curzon, 30 Ocak 1923'te Sevr Anlaşması'nın biraz yumuşatılmış şekliyle bir barış taslağı sunmuştu. Temel konularda tarafların taviz vermeye yanaşmaması ve özellikle Türk tarafının bağımsızlığa aykırı bulduğu konularda ortak bir zeminde buluşturulmaması nedeniyle konferans 4 Şubat 1923'te dağılmıştı.
3: "Ben bunu imzalasam bile meclisten bunu geçiremem" diyor. Ve o zaman Lord Curzon böyle hemen derhal ayağa kalkıyor falan. Böyle gayet dramatik. "İsmet Paşa" diyor, "ülkenizi kurtarmak için son yarım saatiniz" falan şöyle diyor. İsmet Paşa da ayağa kalkıyor aynı anda. "Sayın Curzon" diyor, "ben de gidiyorum." "Ben gidiyorum" diyor çünkü o Londra'ya dönüyorum. "Ben de gidiyorum" diyor, ayağa kalkıyor. "Ben de gidiyorum ve diyorum ki halkıma" diyor, "Lord Curzon başkanlığındaki konferans barışı değil savaşı tercih etti" ve konferans kesiliyor.
2: Bu konuşmanın ardından sonucun ne olduğunu soran gazetecilere İsmet Paşa şu cevabı vermişti: "Esaret altına girmeyi kabul etmedik." Lozan Konferansı'nın dağılması savaş ihtimalini gündeme getirmişti. Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusuna savaş hazırlıklarının başlamasını emretmiş ve teyakkuza geçirmişti. İzmir'deki düşman donanmasını çıkarmış ve kapitülasyonların kaldırılmasına yanaşmayan İngiltere ve Fransa'ya ders vermek için İzmir İktisat Kongresi'ni düzenlemişti. Sovyetler Birliği yeniden savaş çıkarsa bu sefer Türkiye'nin yanında savaşa gireceğini ilan etmişti. Haim Naum Efendi öncülüğündeki azınlık temsilcileri de Türkiye'yi destekleyerek arabulucu olmuştu. Tüm bunların sonucunda İtilaf devletleri yeni bir savaşı ve kendi kamuoyunun tepkisini göze alamamış, barış görüşmelerini tekrar başlatmak için Türkiye'yi Lozan'a davet etmişti. 23 Nisan 1923'te müzakereler yeniden başlamış, ikinci tur müzakereler 3 ay sürmüş ve yine çok çetin geçmişti. Ancak Temmuz ayına gelindiğinde ihtilaflar çözümlenmiş ve 143 maddelik anlaşma üzerine uzlaşıya varılmıştı. Varılan sonuçta herkes için kazançlar ve kayıplar vardı. Şimdi geriye bir tek imza atmak kalmıştı. İmza için de Ankara'nın anlaşmayı onaylaması gerekiyordu. Ancak Başbakan Rauf Bey verilen tavizleri fazla buluyor, o yüzden de beklenen onayı vermiyordu. Günler geçtikçe sinirler geriliyor, İsmet Paşa yabancı delegasyonlar karşısında zor durumda kalıyordu. Artık çekilmeyi düşündüğü bir aşamada son umut olarak Çankaya'daki dostunu imdada çağırdı ve çağrısına beklediği cevap hemen ertesi gün bir zafer müjdesi gibi geldi. 19 Temmuz 1923 tarihli Mustafa Kemal'in telgrafında şu satırlar yer alıyordu. İsmet Paşa Hazretlerine, 18 Temmuz tarihli telgrafnamenizi aldım. Hiç kimse de tereddüt yoktur. Eriştiğiniz başarıyı en bol ve samimi hissiyatımızla tebrik etmek için usulen, kanunen imza olunduğunun bildirilmesini bekliyoruz kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal. Mustafa Kemal bu müdahalesiyle açıkça hükümete karşı İsmet Paşa'dan yana ağırlık koyuyor, böylece tarihi bir kararın sorumluluğuna ortak oluyordu. Savaşı sona erdirecek Barış Anlaşması'nın imza günü gelmişti. İsmet Paşa törenin yapılacağı Lozan Üniversitesi'nin merdivenlerini gururla tırmandı. İmza sırası kendine gelince masaya yürüdü, iç cebinden Gazi'nin anlaşmayı imzalaması için kendisine gönderdiği altın kalemi çıkardı ve imzayı attı. İmzaladığı şey Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senediydi. Böylece Türkiye ile İtilaf devletleri ve Yunanistan arasındaki savaş durumu sona ermiş, Kurtuluş Savaşı ile kazanılan zafer belgelenmiş ve yasallaşmıştı. Osmanlı Devleti döneminde Türk toplumunun içine düştüğü maddi ve manevi yarı sömürge haline ve statüsüne Lozan'la son verilmişti. Lozan, Batı Trakya, Musul, Adalar, Kıbrıs, Hatay, İskenderun ve Boğazlar gibi meselelerin ileride halledilebilmesi ve lehimize çözüme kavuşturulabilmesi için Türk devletine hak ve inisiyatif tanımıştı. Nitekim buna dayanılarak 1936 Montreux Anlaşması ile Boğazlar, 1939'da Hatay, 1974'te Kıbrıs meseleleri lehimize halledilebilmişti. Musul meselesi, İngiltere'nin diplomatik ve siyasi üstünlüğü ve manevraları sonunda aleyhimize sonuçlandırılmıştı. Barış hükümlerine göre Adalar askerden ve silahlardan arındırılmış, Batı Trakya Türklerine ise azınlık statüsü verilmişti. Adaların bu statüsünü devam ettirme, Batı Trakya Türklerinin haklarını koruma ve kollama işi Lozan hükümlerine göre herhalde Türk devletinin görevleri arasına girmekteydi. Bu konularla ilgili hükümlerin ihlali halinde Türk devletinin müdahale etme hakkı her zaman saklıydı. Lozan bu hakkı vermişti. Uzun savaş yıllarının ardından Türkiye'nin varlığını tüm dünyaya kabul ettirdiği Lozan Anlaşması ülkede tam bir bayram havası yaratmıştı. Anlaşma, misak-ı milli sınırlarının bölünmez bir bütün olduğunu tüm dünyaya kabul ettirmiş, tarih sahnesinde içte ve dışta tam bağımsız, egemen, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliklerine sahip çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yaratmıştı. İsmet İnönü, Lozan'da 8 ay süren, çetin, pürüzlü, tehlikeli yolun hem şerefli hem sıkıntılı mücadelesini başarıyla tamamlamıştı. İsmet İnönü, 23 Ağustos 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Elinizdeki belgeler bir siyasi mücadele döneminin sonucudur. Lozan Konferansı, milletimizin Avrupa ortasına davet olunduğu bir imtihandır. Türkiye, Lozan'da bugün bütün dünyayı yöneten heyetlerin yetişmiş ve çalışmış temsilcileriyle karşılaşmaya geldi. Gerek savaş mücadelesi sırasında ve gerek barış müzakereleri sırasında kaderin sevkiyle ağır sorumluluklar altında ağır kararlar vermek durumunda bulundum. Kuvvet kaynağım bilhassa Büyük Millet Meclisi Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Fevkalade karışık, dolaşık, bulutlarla kaplı bir muhit içinde yol gösterecek bir isabetli görüş lazımdır. Bu isabetli görüşü gerek savaş hayatında ve gerek barış hayatında bize gösteren Mustafa Kemal Paşa olmuştur sözüyle bu süreçteki duygularını paylaşmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'se Lozan'ı, bu anlaşma Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması'yla tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme girişiminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görünmemiş siyasi bir zafer eseridir sözleriyle önemini belirtmiştir. İsmet Paşa'dan birkaç ay sonra 2 Ekim 1923'te İtilaf birlikleri Dolmabahçe önünde Türk bayrağını selamlayarak çekildi. 4 gün sonra da Türk ordusu sevinç gösterileri içinde İstanbul'a girdi. Ülke kurtarılmıştı.
4: Tarihte bugün.
5: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Gazeteci Fethi Yılmaz Yazıyorum programında Habertürk'te Ukrayna krizine ilişkin yayınlanan dosyayı eleştirerek çatışmanın nedenleri ve arka planının görmezden gelindiğini söyledi. Yılmaz, Sena Alkan'ın hazırladığı Savaşan Ukrayna dosyasında Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca ölümler ve mezarlıklar üzerinden anlatılmasının eksik bir yayıncılık anlayışı olduğunu ifade etti. Yılmaz, Ukrayna'daki çatışmanın geçmişine ilişkin bazı olayların görmezden gelindiğini belirterek şunları ifade etti.
3: TMSF'nin el koyduğu Habertürk'te Sena Alkan'ın sunumuyla Savaşan Ukrayna isminde bir dosya yapılıyor. Ben ona haber demiyorum çünkü haber değil. Mezarlıkta, Ukrayna'da, Kiev'de orada mezarlıkta bir dosya yapıyor. Mezarlar, bu çatışmada, savaşta ölen insanların mezarları. Arkada böyle çok olayı daha dramatik hale getirecek bir müzik. Yüz binlerce Ukraynalı öldü, işte 20 yaşında çocuklar diye. Doğru mu? Doğru. Ama bunu Kiev'de mezarlıkta tırnak içinde söylüyorum haber diye sunmak doğru mu? Değil. Bu bir propaganda. Çünkü ne yok bunda? Savaşı nasıl başladığı yok. Savaşı kimin başlattığı yok. Savaşa finans edenler yok. Bunların hiçbiri yok.
2: 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerini de hatırlatarak savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin ardından yaşanan gelişmelerin de yayınlarda ele alınmadığını belirten Yılmaz şöyle konuştu.
3: Peki neler olmuştu? O dosyada anlatılmayanları biz anlatalım. 2 Mayıs 2014 yılında Odessa'da sendika evinde çocuklar dahi bu neonaziler tarafından onlarca insan öldürülüyor, hatta diri diri yakılıyor. Bak nasıl başlamış? Bu bilgilere erişmesi zor değil ama istemek lazım. Gerçeği söyleme ihtiyacı duyması lazım insanın. Var mı böyle bir çaba? Yok. Çünkü amaç propaganda yapmak sadece. Nazi Almanyası ile işbirliği yapan Bandera'yı ulusal kahraman ilan ediyorlar. Zaten ölümünü, doğumunu, her şeyini kutlayıp duruyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürekli bir şeye atıf yapıyordu. 2022 yılında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine. Burada bir barış anlaşması imzalanmıştı. Sonra ne oldu? Dönemin İngiltere Başbakanı Ukrayna'yı masadan kaldırdı. Avrupa Birliği de bu anlamda destek verdi. Ve bu çatışma hali, bu savaş hali başladı. O yüzden şimdi Sena Alkan'ın tırnak içinde haber dediği bu dosyada ne yok? Bunların hiçbiri yok.
2: Gazeteci Fethi Yılmaz söz konusu yayın anlayışının sebeplerini ise şu sözlerle anlattı.
3: Peki neden yok? Yani böyle biraz kurcaladığımızda mesela Sena Alkan soy ismi, bir soy ismi daha var. Aktürk. Eşi kim peki Sena Alkan'ın? Avrupa Birliği danışmanı Hüseyin Aktürk. Biraz şimdi tablo netleşiyor mu? Biraz böyle o bulurluk hali kayboluyor değil mi? Hüseyin Aktürk kim? 2010 yılında AB Akademi AŞ'yi kurarak bu STK'lar, üniversiteler ve kurumlara proje danışmanlığı yapıyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen AB fonları ve uluslararası kariyer platformunun da yönetici ortağı. Kalkınma politikaları ve AB hibe yönetimi üzerine de içerikler üretiyor. Şimdi böyle birinin eşi olunca da herhalde haber değil, propaganda yapılıyor. Çünkü sadece propaganda var. Savaşın karşılığının bir ölüm olduğunu, savaşın karşılığının bir mezarlık olduğunu herhalde en iyi bilen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Kurtuluş Savaşı vermiş, o milli mücadele sürecinden geçmiş, işgallere uğramış, terör saldırıları vesaire. Peki bu savaşın çıkışına ne neden oldu? Hangi olaylar silsilesi neden oldu? Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri olmayınca işte ona biz haber değil propaganda diyoruz. Bunu sunarsanız George Orwell'ın dediği gibi bu gazetecilik değil halkla ilişkiler oluyor efendim.
2: Yılmaz, 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından idam edilen ve Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı Tanya heykelinin de Ukrayna'da yıkıldığını hatırlatarak sözlerine şöyle son verdi.
3: İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden ve Türkçenin en iyi şairlerinden dünya şair Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı Tanya'nın heykelini dahi Ukrayna'da yıktılar. Görüntüleri var. Bakabilirsiniz. Arama motorlarından da ararsanız görürsünüz. Yani Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı, 1945 yılında kaleme aldığı Tanya şiiri. Tanya 2. Dünya Savaşı sırasında gerçek adı Zoya. 18 yaşında da Naziler tarafından idam edildi. Ve Tanya ismini, Tanya kod ismini kullanıyordu. Nazilerin eline esir düştü. Hatta son sözleri dahi bizi asabilirsiniz ama yalnız değiliz. 190 milyon kişiyi de asamazsınız ya ifadelerini kullandı. Çok ağır işkencelerden geçti. Soğuk bir iklim olduğu için idam edildikten sonra, asıldıktan sonra cesedi günlerce orada kaldı. Alman askerleri o ağır işkenceleri ben burada tekrar edemiyorum ama cesedini de süngülediler ve Tanya'yı astılar. Şimdi Nazım Hikmet'in şiirinden utanmayanlara, Nazım Hikmet'ten de utanmayanlara, bu tarihsel gerçekleri saklayanlara gelsin Tanya şiiri, bir dinleyelim efendim. Zoya'ydı adı. İsmim Tanya dedi onlara. Tanya. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Bursa cezaevinde. Belki duymamışsındır bile Bursa'nın ismini. Bursam yeşil ve yumuşak bir memlekettir. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Sene 1941 değil artık. Sene 1945. Moskova kapılarında değil artık. Berlin kapılarında dövüşüyor artık sizinkiler, bizimkiler. Bütün namuslu dünyanınkiler. Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar ben de seviyorum memleketimi. Seni astılar memleketini sevdiğin için. Ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim. Ama ben yaşıyorum. Ama sen öldün. Sen çoktan dünyada yoksun. Zaten ne kadar az kaldın orada. 18 senecik. Doyamadın güneşin sıcaklığına bile. Tanya, sen asılan partizan, ben hapiste şair. Sen kızım, sen yoldaşım. Resmin üstüne eğiliyor başım.
2: Gazeteci Fethi Yılmaz, Habertürk'te Ukrayna krizine ilişkin yayınlanan dosyayı eleştirerek çatışmanın nedenleri ve arka planının görmezden gelindiğini söyledi. Yılmaz, nasıl başladığını anlatmadan yapılan yayın haber değil, propagandadır dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bolu'nun Ulu Mescit Köyü, il özel idaresi tarafından evlere su sayıcı takılma uygulamasıyla gündemde. Yıllar önce suyu kendi imkanlarıyla köye getirdiklerini söyleyen köylüler, evlere sayaç takılıp kullandıkları sudan para alınmasına karşı çıktı. Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu yaşananları gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
2: Şöyle başlayalım. Şimdi bu su 8 kilometre öteden kendi imkanlarınızla getirdiniz, değil mi?
3: Evet, 25 yıl önce kendi imkanlarımızla imece usulü çalışarak, aramızda para toplayarak getirdiğimiz bir su hattı.
2: Kendi bütün o borularda, işte altyapıda ne harcanıyorsa hepsinin parasını kendiniz imece usulü karşıladınız. Su geldi, suyu kullanıyorsunuz. Şimdi kim o suya sayaç takıyor? Belediye mi? İl Genel Meclisi mi?
3: İl Özel İdare'ye bağlıyız biz. İl Özel İdare muhtarlarla birlikte, Bolu genelindeki bütün köy muhtarlarıyla, 112 köy muhtarıyla birlikte karar alıyorlar. Muhtarlar da bu işe onay veriyor. Su saati takılmak isteniliyor. Biz ve bizim gibi birçok köy var. Kendi su hattını kendisi getirip, kendisi deposunu yapıp şebekeye bağlamış olan. Devletin burada bize bir şehir merkezindeki gibi şebeke suyu sağlaması yok. Bir hizmeti yok. İlk aldıkları kararda su saat ücretlerini hane başı birim fiyatı 10 lirayken hayvancılığa 13 lira koyuyorlar. Bu sonradan hayvancılığa 30 liraya çıkıyor. Ben tarım, hayvancılık yapıyorum aynı zamanda. Küçükbaş hayvan sürüm var. Şöyle izah edeyim size. Tarım Bakanlığı bana hayvan başına, küçükbaş hayvan başına 200 lira destek verirken İl Özel İdaresi benden bana ceza keser gibi, milletin 10 lira verdiği yerde ben 30 lira vermemi istiyor benden. Hani bu devlet politikası birbiriyle çelişir mi? Allah aşkına bana bir söyleyin Mustafa Bey. Hani ben yanlış anlamayın, çobanım. IQ seviyem belki düşüktür.
2: Estağfurullah.
3: 2002'de 90 sözel sorusundan 85 doğru soru cevapladığım halde benim IQ seviyem buna yetmiyor. Hani bu nasıl bir lahana turşusudur, bu nasıl bir tarihdir? Şöyle de bir durum var Mustafa Bey. Oturdukları yerden, masa başından, beni yanlış anlamayın, koyunun kaç litre su içeceğini hesap ediyorlar. 4 litre su içer diyorlar ortalama. Koyun kesinlikle sıcak havada 10 litre su içer. Kışın serin havada 1 litre su içer. Bunun ortalamasını hesap edemezsiniz. Neden hesap edemezsiniz? Koyun çok titiz bir hayvandır. Keçi çok titiz bir hayvandır. Birikmiş suda, akmayan sudan su içmez. Bunları bilmiyorlar. Herhangi bir üreticiye sormuyorlar. Oturdukları yerden karar alıyorlar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu, köylülerin kendi imkanlarıyla getirdiği suya sayaç takılmasına ve su ücretlerine tepki gösterdi. 25 yıl önce kendi imkanlarımızla imece usulü çalışarak ve aramızda para toplayarak suyu köyümüze getirdik. Şimdi bu suya sayaç takılmak isteniyor diyen Salih Tunuslu, devlet bize şehir merkezindeki gibi şebeke suyu sağlamıyor, kendi getirdiğimiz su için ücret ödemek zorunda bırakılıyoruz ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Bu akşam başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Çünkü yaz en güzel gösterisini her akşam ücretsiz sahneliyor. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Akademisyen Ulaş Özer, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 30 Haziran'da gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını belirten akademisyenler, üniversite önünde eylem düzenledi. Rektörlükle görüşme taleplerinin güvenlik görevlileri ve polis tarafından engellendiğini söyleyen akademisyenlerden Ulaş Özer, Radyo Sputnik'ten gazeteci Mustafa Hoş'a konuştu.
2: Akademisyen işten atılıyorsa orada bir şey vardır. Hani bir şey olması lazım. Ama sadece Aydın Üniversitesi değil, birçok üniversitede böyle bir akademisyen kıyımı yaşanıyor. Ne gerekçeyle sizi çıkardılar?
3: Yani şöyle bir şey söyleyebilirim buna dair. Yani eğitimin bu denli piyasalaştığı bir ortamda bu aslına bakarsanız bir şey nasıl diyeyim, beklenmesi gereken bir şey. Herhangi bir gerekçe sunmadılar açıkçası. Biz 30 Haziran günü maillerimize gelen bildirimle, EBS sistemi üzerinden bize iletilen yazıyla öğrendik işten çıkarıldığımızı.
2: Maille mi çıkardılar?
3: Evet, evet. Herhangi bir gerekçe, açık bir gerekçe de bize sunmadılar. Sözleşme gereği bazı maddeleri gerekçe göstermişler. Ama bu maddeler çok geniş kapsamlı maddeler. Hani tek bir nedeni olmayan maddeler ve içine pek çok şeyi doldurmuşlar açıkçası. Bu eğitim öğretim süreci devam ettiği sürece sizin sözleşmeniz her yıl otomatik olarak yenileniyor zaten. Yani olması gereken şey bu. Vakıfların varoluş nedeni aslında kamu yararını gözetmek. Ancak Türkiye'de bunun işletiliş şekli bir çeşit kar amacı güden bir durum. Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla bu arada geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi yine çok sayıda öğretim üyesini almak üzere bir alım ilanı çıktı resmi gazetede. Bizim anladığımız kadarıyla burada üniversitenin bir stratejisi var. Burada bazı alanları, daha karlı alanları büyütmek, kar oranı düşük olan bölümleri ve fakülteleri de daraltmak yönünde. Şimdi işten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı bu daraltılan ya da daraltılması düşünülen ya da gerektiği kadar onlar açısından karlı olmayan bölümlerden çıkarılan akademisyenler. Şimdi yeni çıkan ilana bakıyoruz. Yeni çıkan ilanda da tamamen farklı bölümlere öğretim elemanı alınmak istendiğini görüyoruz. Bizim için açıkçası burada anladığımız kadarıyla bir kadro kaydırması söz konusu. Biz hem çalışan arkadaşlarımızı, hem işten atılmış arkadaşlarımızı, hem de öğrencilerimizi eğitim hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kendi akademisyen olarak üretme haklarına, akademik özgürlüğe dair de sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ve kol kola girmeyi teklif ediyoruz ve bu bir çağrı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan akademisyen Ulaş Özer, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çok sayıda akademisyenin işten çıkarılmasını, üniversitenin yeni akademik personel ilanlarını ve yaşananları anlattı. 30 Haziran günü bize gönderilen e-postayla işten çıkarıldığımızı öğrendik. Bize herhangi bir açık gerekçe sunulmadı diyen Özer, üniversitenin bazı alanları büyütüp kar oranı düşük bölümleri ve fakülteleri daraltmaya yönelik bir stratejisi olduğunu anlıyoruz ifadelerini kullandı. İşten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı daraltılan ya da üniversite açısından yeterince karlı görünmeyen bölümlerden diyen akademisyen Ulaş Özer, bizim için açıkçası burada bir kadro kaydırması söz konusu. Akademisyenleri ve öğrencileri eğitim hakkına, akademik özgürlüğe sahip çıkarmaya çağırıyoruz dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.

0: hizmetlerini etkilemesine izin vermeyeceğini, önceliğinin İzmir'in huzuru ve refahı olduğunu söyledi. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, yeni partinin ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacağını söyledi.
1: Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Ardından Allah'ın izni milletimizin takdiriyle bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, halkın sorunlarını çözecek, ülkeye huzuru, refahı, barışı getirecek, bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız. Yolumuz açık olsun.
0: Özgür Özel açıklamasında iktidar vurgusu yaparak iddialı mesajlar verdi.
1: Yol arkadaşlarımız aziz milletimizdir. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra durmadan ve yorulmadan iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar.
0: Özgür Özel'in yeni partinin kuruluşu için CHP'den istifa etmesi ve beraberindeki 91 milletvekilinin yeni partiye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı değişiyor. CHP'nin milletvekili sayısı 44'e gerilerken yeni parti 91 milletvekiliyle meclisin ikinci büyük siyasi partisi olacak. Öte yandan CHP mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini de kaybetti. İki kentte yarın denize giriş yasaklandı. Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişlerin yasaklandığı bildirildi. Alınan karara vatandaşların titizlikle uymaları, görevli kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almaları istendi. Dış gündemle devam edelim. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın uzaması nedeniyle giderek daha fazla rahatsızlık duyuyor. Haberde Trump'ın Oval Ofis'teki bir toplantıda İran liderlerine yönelik sert ifadeler kullandığı öne sürüldü. Yönetim çevreleri ise savaşın uzamasının kamuoyu desteği, ekonomik etkiler ve yaklaşan ara seçimler açısından Beyaz Saray'da endişe yarattığını belirtiyor. Bangladeş Cumhurbaşkanı görevinden istifa etti. Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Shahabuddin istifa etti. Gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. İran ordusu Kuveyt'teki ABD'ye ait üslere saldırı düzenlediğini duyurdu. İran ordusu Kuveyt'te bulunan ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Üstteki 6 hangarın tamamen imha edildiği, 3 hangar ise ciddi hasar gördüğü belirtildi.
2: Ekonomi.
0: Yerli turistler aile ziyareti ve tatile 83 milyar lira harcadı. Bu yılın ilk çeyreğindeki 102,3 milyar liralık toplam harcamanın yaklaşık 83,3 milyar lirası aile ziyareti ve tatil için gerçekleştirilmiş oldu. Söz konusu dönemde yakınları ziyaret için 9 milyon 652 bin seyahat dikkat çekerken bu seyahatlerde 54 milyon 651 bin geceleme yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yapılan açıklamaya göre yaz aylarında güneşlenme süresi artarken bu durum elektrik üretimi verilerine de olumlu yansıdı. Bakanlığın verilerine göre Haziran'da aylık elektrik üretimi 30,35 milyar kilovat saatle tüm Haziran ayları içindeki en yüksek değere ulaştı. Ayrıca geçen ay güneşten elektrik üretimi 4,99 milyar kilovat saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Böylece Haziran'da toplam elektrik üretiminin %16,4'ü de güneşten karşılanmış oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.910 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 84 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.190, çeyrek altın 10.100, tam altın 40.250, ata altını ise 41.245 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji kaynakları hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının birçok bölgede yaklaşık 10 derece düşeceğini ve kuvvetli sağanakta fırtına beklendiğini duyurdu. Marmara, Batı ve Orta Karadeniz başta olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer şiddetli yağış, su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması istendi. Hafta sonu planı yapan vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri tavsiye edildi. Marmara bölgesi İstanbul başta olmak üzere tüm bölge genelinde hafta sonu Balıkesir hariç şiddetli sağanak

0: Hava hakim. Batı ve Orta Karadeniz'de Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun ve Giresun hatlarında taşkın riski bulunuyor. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu hafta sonu yerel sağanak yağışlı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
2: Savaşın karşılığının bir ölüm olduğunu, savaşın karşılığının bir mezarlık olduğunu herhalde en iyi bilen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Kurtuluş Savaşı vermiş, o milli mücadele sürecinden geçmiş, işgallere uğramış, terör saldırıları vesaire. Sadece onun üzerinden bir tırnak içinde dosya haber yapıyorum derseniz ve arkasına da böyle acıklı bir müzikle bunu sunarsanız George Orwell'ın dediği gibi bu gazetecilik değil, gazetecilik değil, halkla ilişkiler oluyor. İlişkiler oluyor.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her Salı ve Perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Propaganda değil, gazetecilik yapacağız efendim.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir araştırma, şempanze ve bonoboların fiziksel teması yalnızca sosyal bağ kurmak için değil, grup içindeki gerilimi azaltmak amacıyla da kullandığını ortaya çıkardı. Çalışmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zambiya'daki koruma alanlarında yaşayan 5 farklı şempanze ve bonobo grubu incelendi. Araştırma kapsamında primatlara belirli aralıklarla fıstık verilerek düzenli beslenmeleri sağlandı. Ardından yemek öncesindeki 5 dakikalık etkileşimler gözlemlendi. Araştırmada, beslenme öncesine birbirleriyle daha fazla fiziksel temas kuranların yemek sırasında daha az çatışma yaşadığı ve yiyeceği daha barışçıl şekilde paylaşabildiği tespit edildi. Çalışmanın başyazarı psikolog Jake Broker, özellikle gıda rekabeti gibi durumların grup içinde gerilim oluşturduğunu ifade etti. Broker, yemek öncesindeki temasların ise bu stresi azaltmada önemli rol oynadığını belirtti. Bonobolarda dişiler arasındaki sosyal bağlar daha fazla öne çıkarken, şempanzelerde fiziksel temasın daha çok erkek bireyler arasında yoğunlaştığı belirlendi. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, şempanze ve bonoboların yemek öncesinde birbirlerine sarılma, öpme ve okşama gibi fiziksel temaslarla paylaşım stresi azalttığı ve grup içindeki olası çatışmaları önlediği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Su içmekte zorlanıyorsanız vücudunuzun sıvı ihtiyacını yalnızca içeceklerden değil tükettiğiniz besinlerden de karşılayabilirsiniz. Uzmanlara göre günlük sıvı ihtiyacının önemli bir bölümü su oranı yüksek meyve, sebze ve diğer gıdalardan sağlanabiliyor. İngiliz Diyetisyenler Birliği ve İngiliz Beslenme Vakfı uzmanları günlük sıvı ihtiyacının yaklaşık %20 ila 30'unun besinler yoluyla karşılanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle özellikle su oranı yüksek gıdaların günlük beslenmeye eklenmesi öneriliyor. Su oranı %90 ve üzerinde olan besinler arasında salatalık, karpuz, çilek, marul, lahana, kereviz, pişmiş bal kabağı ve domates bulunuyor. Elma, havuç, pişmiş brokoli, armut, portakal, üzüm, ananas ve yoğurdun su oranı ise %80 ila 89 arasında değişiyor. Avokado, muz, fırında patates, pişmiş mısır, karides ve süzme peynir de %70 ila 79 arasında su içeriyor. Uzmanlar bu besinlerin günlük sıvı alımını desteklediğini ancak suyun yerini tamamen tutmadığını vurguluyor. Beslenme uzmanı Claire Thornton Wood kahvaltıda smoothie, öğle öğününde çorba, akşam yemeğinde sulu bir yemek ve yoğurt tercih edilmesi halinde yalnızca öğünlerden yaklaşık 600 mililitre sıvı alınabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte ağız kuruluğu, baş ağrısı, halsizlik ve koyu renkli idrarın susuzluğun önemli belirtileri arasında yer aldığı hatırlatılıyor. Bu belirtiler görüldüğünde en hızlı ve etkili çözümün doğrudan su içmek olduğu ifade ediliyor. Beslenme uzmanı Bridget Benelam ise su oranı yüksek gıdaların tek başına yeterli olamayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılarda yalnızca çorba ve salata ağırlıklı bir beslenme düzeyinin günlük enerji ve besin ihtiyacını karşılayamayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sıvı alımını destekleyen gıdaların dengeli ve besin değeri yüksek öğünlerle birlikte tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlara göre günlük sıvı ihtiyacının %20 ila 30'u besinlerden karşılanabiliyor. Su oranı yüksek meyve, sebze ve diğer gıdalar sıvı alımını desteklerken susuzluk durumunda en etkili çözümün doğrudan su içmek olduğu vurgulanıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımının yıldızlarına Real Madridli futbolcu Marc Cucurella ve eşi Claudio Rodriguez saç stilinin hikayesini açıkladı. Cucurella ve eşi Claudio Rodriguez, büyük oğulları Mateo'ya otizm teşhisi konduğunu ve teşhisten sonra saçlarını uzun ve dağınık bıraktığını anlattı. 28 yaşındaki futbolcu parası ve lüks hayatının yerine oğlunun sağlıklı olmasını tercih edeceğini vurguladı. Cucurella'ya verdiği röportajda "Otizmli bir oğlum var, keşke hiç param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı" dedi. Cucurella, "Saçlarım olsaydı için uzatıyorum, bir de bir an beni unutursa tanıyabilsin diye. Beni unutursa saçlarımdan hatırlasın diyerek saçlarımı kesmiyorum. Bu maçlarda beni kolay bulmasını da sağlıyor" ifadelerini kullandı. Cucurella ve Rodriguez çiftinin Mateo, Royo ve Bella olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor. Piyasa değeri 60 milyon euro olan yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde Chelsea'den 55 milyon euro karşılığında Mourinho'nun takımı Real Madrid'e transfer olmuştu. Futbola İspanyol altyapısına başlayan İspanyol futbolcu ardından Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formaları giymişti. Cucurella, Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol milli takımındaki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya Kupası şampiyonu İspanya milli takımının ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Marc Cucurella ile eşi Claudio Rodriguez saç stilinin hikayesini paylaştı. Cucurella, otizm teşhisi konan oğlunun kendisini daha kolay tanıması için saçlarını uzattığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel Kurucular Kurulu toplantısında oyların tamamını alarak yeni partinin genel başkanı oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. APAP Derneği soruşturmasında 4 kişi daha ifade verdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yeni parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Genel başkanlığa oy birliğiyle Özgür Özel seçildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin partiden istifasının ardından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir." ifadelerini kullandı. CHP'den bir süre önce istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Tugay, siyasi belirsizliklerin belediye hizmetlerini etkilemesine izin vermeyeceğini söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade verdi. Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan'ın da önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade vermesi bekleniyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste görüşme gerçekleştirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasa taslağının hazırlıkları için son aşamaya gelindiğini söyledi. Doğan, önümüzdeki günlerde büyük bir siyasi uzlaşmayla meclisin gündemine gelmesiyle ilgili bir planlama yapılıyor dedi. Türkiye'nin en büyük süt üreticilerinden Tahsildaroğlu'nun zincir marketlerde satılan klasik kırık beyaz peynir isimli ürününde listerya bakterisinin tespit edildiği iddia edildi. Bakanlık peynirlerin toplatılarak imha edildiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Irkutsk Havacılık Fabrikası'nı ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu. Rus lider, yeni Yak-130M uçaklarının büyük İHA'lar ve insansız deniz araçlarını imha etme görevlerini yerine getireceğini belirtti. Yemen'de ilk kez bir kadın Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Daha önce Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak görev yapan Efrah Abdülaziz Ezzube, yapılan kabine değişikliğiyle ülke tarihinde Dışişleri Bakanlığı'na görevine getirilen ilk kadın oldu. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası İspanya ve Fransa'da büyük orman yangınlarına yol açtı. İki ülkede Avrupa Birliği'nden yardım isterken İspanya tarihinde ilk kez orman yangınları nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. On binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Fenomen Maymun Punch bu pazar 1 yaşına giriyor. Annesi tarafından reddedildikten sonra peluş oyuncağına sarılarak teselli bulan görüntüleri ardından fenomen olan Maymun Punch'a dünyanın dört bir yanından binlerce doğum günü kartı gönderildi. Spor. Amirli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi yarı finalinde yarın ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak.
1: Ekonomi.
3: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu araç sahiplerini yakından ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni kurdu. 1 Eylül 2026'da faaliyete geçecek OHİM üzerinden ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.914 puan seviyesinde, İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 86 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.181, çeyrek altın 10.092, tam altın 40.205, at altını ise 41.203 lira.
1: Yol durumu.
3: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %63'lerde seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu yoğunluk gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hasta, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı, Çamlıca ve Altunzade'nin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'in yoğun olduğunu görüyoruz. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
4: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı başlıyor.

0: how it goes.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Yeni parti kuruldu. Özgür Özel ve arkadaşları yeni partinin kuruluşunu bugün ilan ettiler. Şimdi burada yeni partinin kurulmasıyla birlikte aslında Butlam'la birlikte oluşan bir şey vardı. Butlam bir stratejinin parçasıydı. CHP kendi içine dönsün ve bu kendi içindeki tartışmalarla birlikte iktidar yeni bir hikaye yaratamadığı için asıl yapmak istediği kötünün iyisi üzerine bir strateji geliştirmekti. Şimdi buradaki en önemli tartışma yeni partinin kurulması, bu Butlan'la birlikte oluşan stratejiye bakıldığında o hesaplanan, istenen stratejiyi, oyunu, planı bozuyor mu, bozmuyor mu? Buradaki en önemli şey bu. Bunu nereden anlayacağız? Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın akademisyen, siyasetçi ya da gazeteciye bakarak bir şekliyle görebiliriz ama bunu daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanında konumlanmayıp ama bu stratejik durumlar ortaya çıktığında en çok kimin işine yararı hesaplayıp AKP'ye yarayıp yaramayacağını oradan sağlamasını yapabiliriz. Ya bütün bunlara baktığımda Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kuruluşu ve onunla birlikte önümüzdeki dönemde izleyeceği strateji belli ki bu Butlan kararını verenler için çok da iyi bir gelişme olmamış. Ya saray danışmanlarının içki yasağını delerek yeni partiyi içki markasıyla anması ve ona benziyor diye eleştirmesi aslında oradan da çözebiliriz ama daha çok kendini AKP dışındaki isimler ne diyor ona bakmak lazım. Onu birazdan anlatacağım isimlerle birlikte ne dediklerine. Oradan çok rahat görebiliriz ama şu bir gerçek, yeni partinin oluşumu Türkiye siyasi tarihi açısından bir kırılma anıdır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinden daha çok 2002'deki oluşan siyasi atmosfer ve gelişmelere daha çok benziyor. Hepsini, ayrıntılarını konuşacağız. Bugün koca bir yılın son programı. Ben tatile çıkacağım. Doğal olarak yol arkadaşı da tatile çıkacak. Eylül ayında umarım yeniden bir araya geliriz. Yol arkadaşlığına devam ederiz. Bugün aynı zamanda dertleşme günümüz. Zaman kalırsa dertleşmeye son kez devam ederiz. O yüzden bir WhatsApp hattını yine de hatırlatayım ben. 0505 171 66 56'dayım. Buraya istediğiniz, söylemek istediklerinizi, sormak istediklerinizi yazabilirsiniz. Bugün de duyurularımızı yapalım.
5: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Ve diğer duyurumuz.
6: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
7: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
6: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
2: Mutlak butan kararının ardından tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle partisinden istifa etti. Yeni partinin kuruluş evrakını imzalayan ve CHP rozetini çıkardığı görülen Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımı yapan Özel, "Yeni partiyi kuran milletimizdir" ifadesini kullandı. Gül, Çiftçi ve Murat Emir'in yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin Lozan Barış Anlaşması'nın 103. yıl dönümünde verilmesi dikkat çekti. Özel, Hacı Bayramı Veli Camii'nde cuma namazı kıldı, ardından CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle birlikte 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Özgür Özel liderliğinde toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek yeni partiye geçişiyle birlikte CHP 24 yıl sonra ana muhalefet partisi koltuğunu kaybetti. Meclisteki sandalye dağılımı ve oturma düzeninin büyük oranda değiştiği son tabloda CHP artık 5. parti konumuna düştü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili temsilini de kaybetti. CHP'nin genel kurul sırası artık yeni partinin olurken CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İdari Amirliği de yeni partiyi geçti. CHP'de yer alan Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapma yetkisi de artık ana muhalefet olarak yeni partinin oldu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinden istifa eden Özgür Özel'in yeni partiyi kurduğunu duyurmasının ardından paylaştığı videoyla ilk mesajını verdi. Polatlı'da mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldiği anlardan oluşan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Benim gündemim farklı arkadaşlar, benim gündemim halkın gündemi" ifadelerini kullandı.
1: Yeni parti kurucular kurulunun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Genel başkanlığa oy birliğiyle Özgür Özel seçildi. Genel başkanlık seçiminin ardından 80 kişilik parti meclisi ve 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri ve grup başkan vekilleri belirlendi. Grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın oldu. Şimdi organik doğal zeka haberlerine gidelim. Doranlatita. Şimdi tatile gideceğiz ama bir yılın bir ekonomik tablosunu çıkaralım bu bölümde. Hani tamam, yeni parti kuruldu, siyasette bir sürü taşlar yerinde oynadı. Siyaset Türkiye'nin üzerinde çok güçlü. Daha doğrusu o siyasetin perdesi birçok Türkiye'nin yaşanan kendi gerçekliğini, çıplak gerçekliğini de aslında örtüyor. Şimdi Özgür Özel mi konuşuyor? Özgür Özel'i İlk toplantısı, ilk konuşması yeni partiyle birlikte, onu kısaca bir dinleyelim, sonra devam edeceğiz.
8: Değerli arkadaşlar, hepinize çok rica edeceğim ama. Televizyonlara konuşuyoruz şimdi, sonra geleceğim. Değerli arkadaşlar, bu tarihi güne tanıklık ettiğiniz için, tüm Türkiye'ye bunu an be an aktardığınız için her birinize teşekkür ediyoruz. Haftanın başında grup toplantısında duyurduğumuz gibi, ardından tüm teknik hazırlıkları yaptığımız gibi, geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan 91 milletvekilimizle birlikte bugün sabah saatlerinde partimizden istifalarımızı verip sizinle arkadaşlarımızın eş zamanlı paylaştığı gibi 80 kişilik parti meclisimizi, 15 arkadaşımızdan oluşan Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizi belirledik. Yarın saat 11'de Anıtkabir'de kurucular kurulumuzla birlikte atamızın, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olacağız. İsmet Paşa'mızın huzurunda olacağız. Ardından yarın saat 12'de ilk parti meclisi toplantımızı yapacağız. Parti meclisimize kurucu MYK'mızı arz edeceğim ve tüzüğümüz o şekilde, parti meclisimizin onayıyla da kurucu MYK üyelerimiz görevlerine başlayacaklar. Ardından salı günü sabah saatlerinde, çünkü pazartesi günü meclis başkanlığı bir başkanlık divanı yapmak suretiyle yeni duruma göre meclisteki dağılımı ve bu dağılıma uygun, nisaba uygun olarak meclis başkanlık divanına vereceğimiz isimleri bizlerden talep edecek. Tabii durumu farklılaşan diğer siyasi partilerden de talepte bulunacaklar. Biz salı günü de buna uygun olarak salı sabahı mecliste kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Bugünkü gelişmeler ve bundan sonra yarının ve salı gününün programı buna dairdir. Eğer başka sorunuz varsa onları da yanıtlayalım. Söyledim. Yarın 11. Yarın 11'de.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel konuştu. Yeni Parti ile ilgili takvim sürecini anlattı. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk 5 ayda bütçe kime çalıştı? Ona bir bakalım. Bütçede ilk 5 ayda 1 trilyon 263 milyar lira faize gitti. 1 trilyon 263 milyar lira faize giden para. Avrupa kıtasında Türkiye dışında çift haneli yıllık gıda enflasyonuna sahip bir ülke yok. Ve Türkiye 34,5 iken en yakın ülke Romanya 7,3. Tüm ülkeleri, Avrupa kıtasında bulunan tüm ülkelerin toplamından daha fazla Türkiye'de enflasyon var. Her 100 çocuktan 77'si taze meyve sebze yiyemiyor. Her 100 çocuktan 72'sinin ikinci ayakkabısı yok. Her 100 çocuktan 71'i yeni kıyafet alamıyor. Her 100 çocuktan 63'ü et, tavuk ya da balık yiyemiyor. İşte lise geçiş sınavları, üniversite sınavlarına bakıldığında birinci oldu kavgasına var. Birinci, kim birinci oldu propagandası var ama sıfır çekenler yok. O sıfır çekenlerin içerisinde işte bu %63'ü et, tavuk ya da balık yiyemeyen çocuklar. Dünyada ne durumda enflasyonda? Dünyada da Türkiye'den önünde Venezuela var, İran var. Üçüncü sırada Türkiye geliyor. Son 23 yılda toplanan verginin miktarı dolar kuruyla 3 trilyon 184 milyar 875 milyon dolar vergi toplandı. Bunca toplanan vergi nereye gidiyor? İçe bütçede faize gidiyor. Peki bu faiz ne? Kim bunlar? Türkiye'de en zengin %1, servetin %42,04'ünü alıyor. Türkiye'nin tablosu bu. En yakıcı gerçeği bu. Bunun değişmesi Türkiye'de çok şeyi değiştirecek ama tablomuz bu. Devam edelim.

Yeni parti kuruldu. Yeni partiyle ilgili tartışmalar da arttı. Belli ki daha önümüzdeki dönemde çok konuşacağız. Bu yeni partiyi çok konuşulacak. Ama dedim ya, bu iktidar açısından ne ifade ediyor yeni parti? Yani yeni partinin kurmaya zorlandı mı? Yeni parti kurulması planlanan, hesaplanan, konuşulan, perde arkasında olan biten her şeye işine gelen bir şey mi? Yoksa o oyunu bozan bir gelişme? Bunu anlamak için belli şeylere odaklanmak lazım. İsimlere, açıklamalara bakınca. Şimdi Oktay Saral, Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından birisi, paylaşım yaptı. Yeni partiyi koydu, bir taraftan da bir içki markasını koydu. Şimdi bak, şimdi içkiyle ilgili ben burada ayrıntılı ismini söyleyemem, şunu yapamam çünkü reklamı yasak. Rütük bunu yasaklamış. Diğer taraftan kendini muhafazakar tarafta konumlandıran kişiler de hayat boyu bir içki reklamı yapamazlar. İçkinin adını bile söyleyemezler. Ama oraya içkinin adını koyacak kadar bir reklamını yapma pahasına adını koyuyorlarsa oradaki rahatsızlığı anlama bakımından önemlidir. İçki markasıyla özdeşleşmiş. Doğru mu? Hayır, değil. Tamamen yalan, ama bunu yapabilme içgüdüsünden anlıyoruz ki yeni partiden çok rahatsızlar. En azından bunu anlama kılavuzu olarak kullanma ya da görme açısından önemliydi Oktay Saral'ın paylaşımı. Devam edelim.

Az önce anlattım rakamları, Türkiye ne durumda? Hani Türkiye'deki en zengin %1'lik kesim servetin %42,04'ünü alıyor. Toplanan 3 trilyon 184 milyar 875 milyon dolarlık vergiyi de yine birilerinin daha fazla zenginleşmesi, birilerinin de hem çok vergi verip hem de çok fakirleşmesi anlamında. Yoksullukta eşitlenen bir Türkiye var. Bir taraftan da bir kavram karmaşası var. Türkiye'de devlet üniversiteleri vardı. Sonra özel üniversitelerin sayısı arttı. Neredeyse merdiven altı üniversiteler haline geldi. Bunlara bir ad verildi. Vakıf üniversiteleri. Vakıf olması demek çıkar amacı gütmeyen bir yapı demek. Acaba öyle mi? Değil. Vakıf üniversiteleri daha fazla rant elde etmenin bir aracı haline geldi. Eğitimdeki durum bu. Sağlıkta da farklı değil. Şimdi vakıf üniversiteleri, tıp fakültelerinin ücretlerine bakalım. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 3 milyon 740 bin lira. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 milyon 300 bin lira. Yıllık bu. Koç Üniversitesi 3 milyon 249 bin lira. Üsküdar Üniversitesi 2 milyon 495 bin lira. İstanbul Okan Üniversitesi 2 milyon 423 bin 674 lira. Bahçeşehir Üniversitesi 2 milyon 415 bin lira. Yeditepe Üniversitesi 2 milyon 300 bin lira. Altınbaş Üniversitesi 2 milyon 190 bin lira. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi 2 milyon 168 bin 496 lira. İstanbul Atlas Üniversitesi 2 milyon 110 bin 708 lira. Biruni Üniversitesi 2 milyon. İstinye Üniversitesi 1 milyon 980 bin. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 1 milyon 980 bin. Başkent Üniversitesi 1 milyon 980 bin lira. Ki bu ücretler yıllık ücretler. Şimdi şöyle bir durum var. Yıllık ayda nereden baksan ortalama 250-300 bin lira ödenmesi gereken para. Kim ödeyebilir bu parayı? Kim gidecek bu üniversitelere? Adı vakıf üniversitesi. Kar amacı gütmeyen üniversiteler. Olması gerekirken tamamen bir rant üniversitesine dönüşmüş durumdalar ve fiyatlar bunlar. Kim ödeyecek bu fiyatları? Nasıl okuyacak çocuklar bu okullarda? Hangi aile bu yükün altından kalkabilir? Yani Türkiye'deki en zengin %1 dışında bu yükün altından kalkabilecek kaç aile olabilir ki? Onlar da servetin %42,04'ünü alıyor. Türkiye'nin işler acısı hali. Devam edelim Kemal. Yeşilin.

0: yeni parti kuruldu dedim ya, bunu bir anlayacağız. Ne ifade ediyor bu yeni parti? Daha doğrusu iktidar ve oyun kuranlar açısından ne ifade ediyor? Bunu daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi ya da iktidar ortaklarına bakarak anlamamız zor. Diğer tarafta ne diyen, kendini başka şekilde konumlandıran insanlara bakmak lazım demiştim. Şimdi Yılmaz Özdil'i bir dinleyelim.
1: CHP'den ayrılıp işte bu yeni partinin kurucusu olacak milletvekillerinden mesela bakın ya. Kaç tanesini yolda görseniz tanırsınız ya, Allah aşkına ya. Kaçını tanırsınız ya. Bakın söylüyorum, Burhanettin Bulut Özgür Özel'in talimatıyla, CHP'nin parasıyla, medyada sözleşmeyle gazeteci istihdam ediyorlar. Burhanettin Bulut'u bütün medyayı yönetiyor adam. Muhalif mi? Sözde muhalif medyayı. Sokakta görseniz tanır mısınız? Kaç tanesinin toplamda bir karşılığı var? Mesela İzmir'de ne bileyim işte taksi kullanmadan Güzelyalı'dan Bozyaka'ya gidemeyecek tipleri milletvekili yaptılar. İzmir'de evi bile olmayan adamı getirip İzmir'den milletvekili yaptılar. Şimdi bunlar yeni partinin kurucusu olacak. Ya bir ulusu yönetmeye talip olmak bu kadar ucuz mu ya? Bu yeni partiyi kuracak olanların hangisi bu liyakata sahip? Bakın Macaristan'dan ibret alın mesela. Ha şimdi diyebilirsiniz ki ya AKP de böyle değil mi yani, onlar da liyakat var. Evet, AKP de tıpkı, AKP'de liyakat sıfır. Zaten bu yüzden AKP'liyiz kardeşim. Bu yüzden zaten AKP gibi olmayalım diye CHP'liyiz. Biz niye CHP'liyiz? Bundan zaten. O yüzden CHP'nin başarısı için mücadele ediyoruz zaten. Ülkeyi liyakatlı kadrolar yönetsin diye mücadele ediyoruz. Şimdi senin AKP'den bir farkın olmayacaksa liyakat konusunda ne manası var?
0: Öylesine konuşmuyor bunlar. Bak şimdi bir kulak kirliliği yaratacağım için özür dilerim. Bir de bu kulak kirliliğinin sahibi olan Cüneyt Özdemir denen kişiyi dinleyelim bakalım, o neler söylüyor.
2: Özgür Özel CHP'den ayrılacak. Neyle ayrılacak? 80 milletvekiliyle ayrılacak. Ya 80 milletvekilinin 8 tanesinin adını biliyor musun? Ve o 8 tanesinden 4 tanesi mesela size umut uyandırıyor mu? Diyor musunuz ya işte bu ya. Bunlar abi ekonomiyi şeye getirirler. Bunlar gerçekten tarım sektöründe büyük yenilenme sağlarlar. Hürmüz Boğazı'nı bunlar çözer. Yarın bir gün Ukrayna Savaşı'nda aktif olarak rol alır. Var mı? Siyasetin içi boşalmış durumda. Türkiye kadro hareketiyle kurulmuş bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti bir kadro hareketidir ya. Yani. Sonrasında muhalefette baktığınız zaman Türkiye'de benim tezim de mesela kadro hareketi diye bir şey var. Solun bir anlamda besleyenleri şeyleri bakıyorsunuz. Şu andaki akademisyenler hani var ya fikir üretecek, muhalefetin önünü açacak dediğim.
0: Alalım mikrobu sesi. Şimdi bak aynı benzer cümleler edenler tabii ki. Hani buradaki mesele asıl şu, hani bunlar bir şey kuruyor ama bunların karşılığı yok bir şekliyle söylemek. İsim, bir sürü isim var yani orada olanlar. Deniz Yavuz Yılmaz'ı kimse bilmiyor mu? Yani Murat Bakan'ı kimse bilmiyor mu? Gökhan Günaydın'ı kimse bilmiyor mu? Suat Özçağdaş'ı, ya bir sürü isim sayılabilir. Yani tarım için kim var diyor. Esen Cervey var. Yani yıllardır tarım için kafa yormuş 73 sürü insanın, iktidarda olan insanların dahi saygı duyduğu isimlerden birisi. Yani bütün bunlara bakıldığında bunlar hani meselenin gerçekliğiyle ilgilenmiyorlar. Buradan bunu söyleyerek bir yerlere hizmet ediyorlar. Onu da birazdan konuşuruz, saat başına gidelim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Devam edeyim kaldığım yerden. Şimdi hani buradan bakınca belli, evet, iktidar bu oluşumdan rahatsız. Ancak buradan çözebiliriz. Sağlaması açısından önemli. Ne söylediklerinin bir önemi yok bence. Hani o yüzden dedim ya, kulak kirliliği yarattığım için özür dilerim diye. Ama hizmet ettikleri ya da daha doğrusu mesaj verdikleri, sinyal yaptıkları yer açısından, anlama açısından önemli bir veri olarak görmek lazım. Yoksa o söylenenlerin büyük mü yok?

0: bir dönem yaşanacak, onu yaşayıp göreceğiz. Kılıçdaroğlu ve Butlan ekibine, Özgür Özel ve Yeni Parti ekibine nasıl bakmak lazım? Şimdi eski milletvekili, hukukçu Atilla Kart canlı yayınımızda. Alo.
1: Mustafa Bey merhaba.
0: Hoş geldiniz Atilla Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi siz bir edilgen muhalefet diye bir şey söylüyorsunuz yıllardır. Şimdi evet. Edilgen muhalefet böyle çok anlaşılır bir şey değildi. Örneği olmayınca hani ya işte muhalefete muhalefet etmek daha kolaycılık çerçevesinden de bakılabiliyordu. Şimdi bu edilgen muhalefet işi biraz daha görünür oldu bence. Bu edilgen muhalefetin de simge ismi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu siz gösteriyordunuz. Şimdi yeni bir parti kuruldu. Bu yeni partiyle birlikte bu edilgen muhalefet zinciri kırılmış oluyor mu Türkiye'de?
1: Şimdi edilgen muhalefet kavramından da önce Mustafa Bey, ben Kemal Bey için edilgen bürokrat tanımlamasını yaptım. Ne zamandan bu yana? Milletvekili olduğum 24. dönemde. Yani 2011-2015 döneminde söz ediyorum. Ben 22-23-24'te görev yaptım. 24. dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımızdı biliyorsunuz. Yani Mayıs 2010'dan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 24. dönemi de kapsayacak şekilde genel başkan olarak görev yaptı, görev üstlendi. Bunu daha önce de anlattım. Yani bakın Kemal Bey tabii hep şunu ifade eder. Efendim ben 27 yıl kamuda görev yaptım. Tamam güzel, kamuda görev yapmak çok güzel bir şey. Ama siz bütün meslek hayatınızda sadece kamuda görev yapıp o emeğinizi, geçiminizi, geleceğinizi kamudan aldığınız maaşa göre tayin ediyorsanız, bütün bunların dışında toplumdan da kopmuş iseniz, yani orada bir hiyerarşik yapının içine girmiş iseniz, orada zaten kamu yönetimi anlamında bir ne oluyor? Bürokratik bir yapı da oluyor. Hiyerarşik bir yapı da oluyor. Bakın yıllardır şunu anlatıyorum. Başbakanlığın 2012-15 sayılı genelgesi, hepimiz Kemal Bey'i yolsuzluklarla mücadele konusunda çok sembol bir isim olarak zamanında konuştuk değil mi?
0: Evet.
1: Hep öyle ifade ettik. İşte beşli çete kavramı vesaire vesaire. Hakkını yemeyin. Arada efendim işte 428 milyar dolarlık soygun ama genel ifadelerle. İşte efendim 128 milyar dolar nerede? Gene genel soyut ifadelerle konjonktürel olarak dile getirildi. Ama bakın Türkiye'de yap devret işlet modeli özelleştirme sürecinde adım adım bir yerlere gelindi. Cumhuriyet'in kazanımları, Cumhuriyet'in ekonomik kazanımları, siyasi kazanımları giderek içi boşaltıldı. Bu bağlamda da bakınız şu anda neyin kavgası veriyor toplum en fazla? Madenler, meralar, ormanlar üzerinden gerçekleştirilen yolsuzlukların, hukuksuzlukların, çevre katliamının tartışmasını yapıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: 2012'de ne yapıldı? Başbakanlığın bir genelgesi, bir cümledir. Israrla anlatıyorum. Bugün değil, 2012'den bu yana anlatıyorum. Ne der o? Madenlerin, meraların, ormanların devri, tahsisi, intifağı başbakanlığa devredilmiştir. Mustafa Bey böyle bir şey olabilir mi? O bakanlıkların, ilgili bakanlıkların biliyorsunuz kuruluş kanunları vardır. Onların özel yasaları vardır. Ve çok ciddi aşamaları vardır. Madenler, meralar, ormanlar konusunda. Anayasanın 169. maddesi vardır. Ormanları koruyan, ormanları genişletme sorumluluğunu ilgili iktidarlara yükleyen maddesi vardır. Ne yapıldı? Bu düzenlemeyle birlikte bakın madenler, ormanlar, meraların talanı başbakanın dehlizlerinde bir süreç başladı. Kamuoyuna yansıdı bunlar. İşte ruhsatların milyon dolarlar vesaire vesaire. Buna karşı ben dava açtım. Konya vekil olarak dava açtım.

0: benim başımam yetmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açması gerekir. Yolsuzluk mücadelesini veren 3 kez uyardım. Sayın Genel Başkan, benim açmam yetmez. Kimin açması gerekir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal olarak açması gerekir. Bana verilen cevap neydi? Efendim, seçim ve hukuk işleri buna gerek görmüyor. Ya Sayın Genel Başkan, böyle bir şey olabilir mi? Bunun seçim ve hukuk işlerinin görüşünü almaya ne gerek var? Bu sizin sorumluluğunuzda olan bir konu. Geliyoruz, bakın. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği ilk seçimdir, biliyorsunuz. Orada 10 Ağustos'ta Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapılan seçimde Cumhurbaşkanı seçildi. 15 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandı. Yasa diyor ki, anayasa diyor ki, ilgili mevzuat diyor ki, Cumhurbaşkanı seçim sonuçları resmi gazetede yayımlanır yayımlanmaz, milletvekili sıfatı düşer. Bunun anlamı nedir? AKP Genel Başkanı sıfatı düşer. Kimler görev yapacak? Elbette ana muhalefet görev yapacak. Bizim bunları takip edecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bunların hiçbirisi görevini yapmadı. Onlar yapmadı da Cumhuriyet Halk Partisi de yapmadı. Bunları bütün yazılı başvurularla zimmetli olarak, belgeli olarak ilgili kurumlara ulaştırdım. Ama ne oldu? Ağustos sonunda yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Kurulu'nda Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem Cumhurbaşkanıydı, hem Başbakan'dı, hem AKP Genel Başkanıydı. Ya böyle bir tablo kabul edilebilir mi? Böyle bir tablo sürdürülebilir mi? Demek istediğim şu, daha uzatabilirim. İşte efendim 7 Haziran 2015 istikşafi görüşmeler, Mayıs 2016 dokunulmazlıkların kaldırılması korkunç bir kırılmadır. Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz. İşte onun devamında 16 Nisan 2017 2,5 milyon mühürsüz oy meselesi.
1: Bunlar
0: neyi
1: hep,
0: görüyorsunuz burada?
1: Bunlar hep.
0: Şunu özetleyeyim.
1: Buyurun.
0: Görünürde muhalefet eden ama etkili muhalefet yapmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun anlamı nedir? O edilgen bürokrat kimliğiyle bağdaşan bir siyaset. Ve ne yapıyorsunuz siz? Özellikle 16 Nisan 2017'de Cumhuriyet tarihinin, demokrasi tarihimizin en büyük kırılmasıdır. Siz görevinizi yapmıyorsunuz, etkili bir şekilde yapmıyorsunuz. Kalkıyorsunuz, 7 Haziran 2015 sonrasında 45 gün AKP ile koalisyon görüşmeleri yapıyorsunuz. Yani bunun anlamı nedir? Bunun anlamı AKP'ye yönelik bütün iddialarınızdan, bütün suçlamalarınızdan vazgeçiyorsunuz. 2015'te ne olmuş? 2002 esas aldığımız zaman 13-14 yıllık bir AKP iktidarı var. Bir gezi süreci yaşanmış. Bütün bunları adeta ne yapıyorsunuz? Öteliyorsunuz. Zamana bırakıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak o ana muhalefet olmanın gereğini, bir hakkın yerine getirmiyorsunuz. Bunun anlamı budur. Yerine getirmediğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturmak istediği rejimin, anayasal rejimin ya da yasal rejimin daha da muhkem hale gelmesine yol açıyorsunuz.
1: Peki şimdi bu kırıldı mı yeni partiyle, ya da bekleyeceğiz mi bunu görmek için?
0: Şu tabii, elbette 16 Nisan 2017 ile bitmedi. Ben yıllardır şunu söylüyorum. 2002'de siyasete girerken iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi varmış diyordum. 2025'e geldim, 2026'ya geldim. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi varmış demeye gene devam ediyorum. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti ayrımını ayrıca değerlendirmek kaydıyla söylüyorum. Ama şunu görüyorum, şunu 2010, 11, 12'den bu yana da diyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturduğu bu rejimin, antidemokratik rejimin muhkem hale gelmesinin birinci derecede sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi etkili muhalefet yapma görevini yerine getirmemiştir. vatandaşa bu noktada güven vermemiştir. Geçiyoruz. Geldik. İşte efendim Kasım 2023 kurultayı, ondan sonra 31 Mart 2024 yerel seçimleri. Ya geldi işte Özgür Bey'in genel başkanlığında ne yaşadık? Cumhuriyet Halk Partisi işte 45, 46, 47 yıl sonra her ne kadar yerel seçimler de olsa, takdir edersiniz ki bu bir süreçtir. Genel seçimleri dahil de en önemli araştırmadır bu. Doğrudan Türkiye genelinde yapılan bir araştırmadır bu bir anlamda. Siz %37-38 oy alıyorsunuz. İşte bundan sonra ne başladı? Bakın şu genel tabloyu görelim Mustafa Bey. Bugün Türkiye'de AKP iktidarı ile birlikte 2002 öncesi de var aslında. Ama özellikle AKP iktidarı ile birlikte ve 1 Mart 2003 1 Mart tezkeresi ile birlikte ABD'nin kontrolünde Cumhuriyet ve demokrasinin tasfiyesi süreci başlamıştır. AKP hangi ideolojiye hizmet ettiğini, aslında gerçek anlamda misyonunun ne olduğunu AKP yönetimi bilir. Çünkü 1 Mart 2003'te biliyoruz ki 85-90 civarında Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili de 1 Mart tezkeresine başta Ertuğrul Yalçınbayır olmak üzere hayır dediler. Onların o duruşuna saygısızlık yapmak, haksızlık yapmak istemem. Ama bir süreçten söz ediyorum. 1 Mart tezkeresidir ki ABD'nin şahsında, kurumsal şahsında odaklaşan emperyalist sürecin Türkiye Cumhuriyeti'ne hedef alan saldırılarını giderek daha somut hale getirdi. Bu boyutuyla görmek gerekir. Ve aradan geçen 2003'ten sonra aradan geçen 2022 yılın sonunda çok büyük ölçüde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu, yargısı başta olmak üzere bütün bu kurumlar giderek işlevini kaybetti. İçi boşaltıldı. En büyük engel olarak kim kaldı? Bir türlü Cumhuriyet Halk Partisi'ni, o kurumsal kimliğini aşamadılar. Yine hatırlayınız, 2019 yerel seçimlerinden sonra, özellikle 2024 yerel seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın kamuoyunun huzurunda adeta bir bakanlar kurulu toplantısında bakanlara yönelik olarak silkeleme talimatı verdiğini hatırlıyorsunuz, hatırlıyoruz. Daha öncesinde, o 2019 seçimler öncesinde bir vatandaşın doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'a bu konudaki kaygılarını ifade etmesi üzerine merak etme. Bu belediyeler, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bunlar topal ördek dediğini çok iyi hatırlayacaksınız. Ve daha da vahime bunu gerçekten bir yurttaş olarak izah etmekte, kabul etmekte zorlanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak daha bu Cumhurbaşkanlığı sürecinde kim bilir kimler hedef olacak dediğini çok iyi hatırlıyorsunuz. Hepimiz daha dün gibi hafızamızda. Diğer başlıkları geçiyorum. Şimdi böyle bir tabloda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasfiye edilmesi süreci yaşanıyor. Bu işin özü budur. Geldiğimiz noktada maalesef Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o 2012'den bu yana başlattığım o edilgen bürokrat kimliğini, yani edilgen siyaset kimliğini, siyasi refleksi olmayan, ön almayan, sorumluluk almayan o siyaset anlayışına yeniden talip olduğunu bunu yukarılara iletti. Yukarılarda mesajı aldı. Nasıl aldı? Çıktı birileri dedi ki ya Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında şaibe var dedi. Sayın Kemal Bey de çıktı dedi ki şaibe yok diyemem dedi. Ve bundan sonra bir süreç başladı ve bugüne geldik. Bu noktadan sonra geldiğimiz aşamada artık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece edilgen bürokrat konumunda olmadığını, 2024'ten bu yana, 2024'ten yerel seçimlerden bu yana artık siyasi iktidarın çizdiği çerçeve ve takvime göre görev yapar hale geldiğini ifade ediyorum. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum.
1: Burada birkaç dakikam kaldı da
0: Kemal Bey'in iradesinden sadır olan, onun serbest iradesinden sadır olan bir süreç yok. Bu süreci doğrudan Kemal Bey'in iradesi dışında birileri yönetiyor.
1: Peki bu yönetirken şu mu hesaplandı? CHP içerisindeki bu iç kavga devam etsin, ben de o arada kendi stratejimi uygulayayım. Şimdi bu yeni parti bunu bozuyor mu?
0: Şimdi orada tabii yukarının yanıldığı nokta şu. Nasıl olsa Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu Özgür Bey olur, bir başkası olur. Özgür Bey'in misyonunu bir başkası üstlenir. Orada kendi bünyelerinde bir çekişme süreci başlar. İşte efendim mutlak butlanın getirdiği bir belirsizlik dönemi yaşanır. Burada sonuçta biz bu süreci bunların birbiriyle kendi parti içindeki çekişmeleri üzerinden yönetiriz. Ve burada dikkatinize şunu sunmak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kimliğini sona erdirmek iradesinin olmadığı kanısındayım. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi gene tüzel kimlik olarak, tüzel kişilik olarak yine varlığını muhafaza etsin. Ama kendi iç çekişmeleri içinde etkili muhalefet yapma, iktidar adayı olma misyonunu üstlenmesin. Kendi iç çekişmeleri içinde boğulsun. Yapılacak bu arada tabii nedir? Bu arada nedir? Olayın bir diğer boyutu da terörsüz Türkiye boyutu kapsamında ilerleyen bir başka süreç var biliyorsunuz. Orta Doğu'da gelişen başka dengeler var. Bu dengeler içinde de işte sürdürülen çalışmalar var. Böyle bir tablo içinde Cumhuriyet Halk Partisi de yeni yapılacak ilk seçime girsin. Ama o kendi iç çekişmeleri içinde etkili muhalefet yapamaz hale gelsin. Yeni yapılacak seçimde de ben yine seçimden başarıyla çıkmış olayım. Türkiye'yi bir 5 yıl daha yöneteyim. Orada tabii nedir kabul etmek gerekir ki bakın.
1: Son birkaç dakikam kaldı. Başka tabii, konuklar da var Atilla Bey. O yüzden
0: kabul etmek gerekir ki o 23-24 yılın sıkışmışlığı içinde vatandaş, çünkü nedir? 2013'teki gezi süreçleri sonucunda şu söylemi çok önemli buluyorum. İşte merhum Sırrı Sıraya Önder geldi. Nabi Avcı geldi ertesi dönemi Milli Eğitim Bakanı, ne dedi biliyor musunuz? Ya bu nedir ki, bir ağaç meselesi. Ama bir baktık ki toplumun her kesiminden insanlar gelmiş. Evet, o sonra söyledi, o kadar değerliydi ki, ama bunun tabii analizini, denlemesini yapamadılar. Çünkü o kadar büyük haksızlıklar, hukuksuzluklar yapıldı ki toplumun muhtelif kesimleri, sosyal kesimleri değişik nedenlerle mağdur konumuna geldiler. 2013-2026, 13 yıl geçti. Bu mağduriyetler daha da gelişti. O mağduriyetler demokratik tepkisini Özgür Özel'in şahsında dile getirmeye başladılar. Özgür Özel'e bir liderlik misyonu yüklediler. Bu Özgür Bey'in elbette mahareti vardır, becerisi vardır. Elbette o sahaya inmesi, vatandaşla göz göze temas kurması çok değerlidir. Ama daha ötesi, vatandaş yeter artık dedi. Ben sana muhalefet yapmanın ötesinde iktidar olma sorumluluğunu yüklüyorum dedi. Sana genel başkan olmanın ötesinde lider olma sorumluluğunu yüklüyorum dedi. Bugün yaşadığımız budur.
1: Peki.
0: Sorun şudur. Umarım ve tabii elbette diliyorum, Özgür Bey bu lider olma misyonunun gereğini hakkıyla yerine getirir.
1: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Eski milletvekili ve hukukçu Atilla Kart'la konuştuk. Süreci bize baştan sona tekrar hatırlattı, anlattı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu döneminde edilgen bürokrat tavrının Türkiye'ye neler kaybettirdiğini kronolojik olarak listeledi ve gelinen noktada yeni partiyle birlikte Özgür Özel'in önünde bunu değiştirebilecek bir fırsat olduğunu söyledi. Atilla Kart, eski milletvekili. Devam edelim Kemal.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 22. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 27. günü tamamladı. Ali Çağatay için başvuru serbest kalması için, tutukluluğunun sona erdirilmesi için yapılan başvuruda reddedildi. Ali Çağatay 27. günde. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 24. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 271. günde. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1554 gündür hapiste. Şimdi Rojin Kabeiş vicdani ve insani anlamda önemli bir dava ama adli anlamda bir tuhaflık var. Bir babanın en büyük isyanı olarak Rojin Kabeiş olayı buralara kadar geldi, sürüklendi. Ne zaman bir sonuca gidilmeye çalışılsa bir imkansızlık duvarı örülüyor. Telefonda Rojin Kabeiş'in telefonunda olduğu gibi. Bu kez telefon İspanya'dan sonra Çin'den de olumsuz yanıtla geri döndü. Ama bu yöntem doğru mu? Niye telefon gidiyor? Bunu ısrarlı bir şekilde yanlış olduğunu söyleyen bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil canlı yayınımızda. Alo.
9: Merhabalar Mustafa Bey.
1: Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Şimdi telefon Çin'den de geri geldi. Hani sanki bu telefon öyle bir halde ki dünyanın her bütün ülkeleri bir araya gelse bu telefon işini çözememiş gibi bir şey oldu. Siz başka bir şey söylüyorsunuz. Bu yöntem doğru değil. Şunu tane tane bir kez daha söyler misiniz? Net bir şekilde bu telefon için ne yapılmalı, Rojin Kabeiş'in telefonu?
9: Valla Mustafa Bey, sizinle biz Mayıs ayında, tarihini de söyleyeyim, 6 Mayıs'ta bu konuyu konuştuk. Ne dedik? Çin'deki firma yetkilileri, ben kendilerine ulaştım, dediler ki bu telefonun işlemcisi Qualcomm marka işlemci var, çip yani içinde, bu çipin kendi şifrelemesi var, bizimle ilgili değil, bunun Amerika'daki Qualcomm firmasına sorulması lazım. Biz bunu Mayıs'ta söyledik. Hatta siz babaya da söylediniz, öyle hatırlıyorum ben.
1: Evet.
9: Ama Çin'den cevap alıyorlar ve olumsuz. Yani saçma sapan bir şey bence. Bir an önce Amerikalı Qualcomm'a sormaları lazım. Sizin de söylediğiniz gibi İspanya'ya yollayıp 3 ay kaybettiler. Çin'e yollayıp işte Mayıs'tan beri demek ki 2 ay kaybettiler. Boyuna vakit kayboluyor.
1: Şimdi buraya başvurulduğu zaman ya bu telefon açılır değil mi?
9: Buraya başvurulduğunda telefon açılır mı Qualcomm'u? Ben net bir cevap veremem ama şunu söyleyeyim. Bunun anahtarı Çinliler diyor ki Qualcomm'da. Onlar açabilir diyor.
1: Ha, gelen yanıtlar aslında şöyle, bu telefon açılamaz demiyor. Adres gösteriyor ama telefon ülke ülke geziyor.
9: Öyle oluyor maalesef.
1: Şimdi buradaki tek yapılması gereken şey bu telefon için firmaya başvurup oradan bu telefonun açılması için izin istemek mi?
9: Evet, yani şimdi Çin'e yollamışlar. Vakit kaybı. Ben o zaman da söylemiştim, hatırlayın. Doğrudan Amerika'ya göndermeleri lazımdı Qualcomm'a. Çinliler çünkü söylüyor. Bu markasını söylemeyeyim şimdi. Bu telefonun bizim tarafımızdaki değil, şeydeki Qualcomm tarafındaki şifrelemesinin çözülmesi lazım diyorlar. Okey. Oraya gönderecek. Bu kadar basit.
1: Peki Çin'i anladım. Menşeyi öyle telefon, ama bu İspanya meselesi neydi? Onu hala anlamış değilim. Niye İspanya? İspanya bu konuda yok, daha mı yetkin bir ülkedir?
9: Yok, anlatayım. Avrupa, şimdi bu şifrelemeyi bütün dünya polis ya da kolluk güçleri çözmek peşinde, biliyorsunuz. San Bernardino'da bir terör olayı oldu. Amerikan polisi Apple'a başvurdu bunu çözün diye. Bunları çözmek için dünya yüzeyinde birkaç tane yer var. Amerika'da iki yer var. Avrupa'da tek İspanya'da yer var. Onun için İspanya'ya yolladılar.
1: Ya şimdi şu açıdan da sordum. Şimdi İspanya'da bu yer bilindiğine göre bunu gönderenlerin bir yetkinliği var. Bu konuda bir şüphe yok.
9: Evet.
1: Ama doğru yere neden gönderilmiyor? O zaman da benim aklıma şey geliyor. Ne zaman rujin kaba işte bir sonuç almaya bir yere ulaşılsa bir duvar örülüyor.
9: Yani İspanya'daki yer bir ihtimal anlamlı olabilir. Hani ilk etapta yakın yere yollamak gibi. Ama şu anda Çin'e gönderilmesi doğru olmamış. Yani vakit kaybı olmuş. Evet, galiba çözmek istemiyorlar, ne bileyim.
1: Değil mi? Yani
9: bu geliyor.
1: İlk akla bu geliyor zaten bunu görünce, ama çok net bir şekilde bir kez daha sizin aracılığınızda söylemek istedik. Eğer bu telefonun çözümle ilişkin bir şey gerçekten isteniyorsa, adres belli, firma belli, ülke belli.
9: Aynen öyle.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
9: Ben de. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Hoşça kalın. Bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil'le konuştuk. Rojin Kabayiş'in, hani bütün o Rojin Kabayiş'in kayboluşunda her şey telefona bağlandı. Oraya gittin. Hani telefon hallolursa bu Rojin Kabayiş'e ne olduğu öğrenilecek diye. Ama o telefon ülke ülke geziyor. Gitmesi gereken yere gitmiyor. Gitmesi gereken yeri de, adresi de bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil bize net bir şekilde söyledi. Devam edelim Kemal.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
1: Şimdi Rojin Kabayiş önemli. Rojin Kabayiş'e ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz, ama aynı şey yıllarca Gülistan Doku için yapıldı. Söylendi. Ne söylendiyse başka bir yere çekildi. O söyleyenler sanki bu ülkeye ya da adalet sistemine ya da yargı sistemine ya da idari sisteme laf söylüyormuş gibi davrandı. Ne oldu? Bir valinin etrafında nasıl bir organizasyon kurulduğunu öğrendik. Vahşi, korkunç, acımasız. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku konuştu. Onu dinliyoruz.
11: Vali biliyor kızınıza ne olduğunu. İl Emniyet Müdürü biliyor kızınıza ne olduğunu. Doktoru biliyor kızınıza ne olduğunu. Kavramı korucu ya. Korumanızdan sorumlu ya. Korucu elleriyle gömüyor kızınızı. Valinin koruması Şükrü. Kızınızı gömdükten sonra hazine buluyor. 16 tane taşımaz oluyor. Valinin koruması biliyor kızınıza ne olduğunu. Yani aslında hepsi kızınıza ne olduğunu biliyor. Sadece siz o köprüde çaresizce katillerinize, kızınızı gömen ellere sarılıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim kızıma ne oldu? Ben en çok emniyet müdürüne, ben en çok dönemin jandarma komutanına öfkeliyim. Neden öfkeliyim biliyor musunuz? Diyorlar ki, diyorlar, biz bilmiyorduk. Yahu bu tecavüzcü, bak ne diyor, ne diyor? 18 yaşındaki kızlara tecavüz ediyor diyor. Bakın bu silahlar, bu kadar silahla, bu kadar taşkınlık yapan bir adam Tunceli'nin bu sokaklarına gezerken İl Emniyeti bunu görmüyor. abi, İl Emniyet Müdürü. Ben bunu görmüyorum diyor. Jandarma komutanı, ben bunu görmedim diyor. Peki sormazlar mı adama? Sen bunları görmüyorduysan senin görevin neydi? Sen benim kızımı, sana emanet ettiğim kızımı neden koruyamadın?
1: Ankara'da eylem var. Eylemi yapanlar ise gaziler. Söylerken bile insanın vicdanı sızlıyor. Olacak şey mi bu? Gazileri güneşin altında bayılacak kadar bir eyleme mecbur bırakmak. Yani böyle bir tabloya bakıldığında, o eyleme bakıldığında bir ülkenin vicdanı kanar. Peki niye gaziler sokakta, niye eylem yapıyorlar, ne istiyorlar? Onu Gazi Platformu Başkanı Erdem Çerçioğlu ile konuşacağız. Alo.
12: Alo.
1: Erdem Bey, hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Dün konuşacaktık size. Yoğunsunuz, eylemdesiniz.
12: Ya, misafirler falan vardı.
1: Doğru. Estağfurullah, estağfurullah. Normaldir. Zaten dün yayında da söyledim. Her zaman, her an, ne zaman isterseniz burada sözünüz var.
12: Çok teşekkür ederim.
1: Olması gereken de budur. Benim sizi duymam değil ama birilerinin duyması da çok önemli. Bir gaziler eylem yapmaz bir ülkede. Yapılmaz. Yaptırılmaz derken ne istedikleri dinlenir, onların ne talepleri varsa karşılanır. Olması gereken budur.
12: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi siz ne talep ediyorsunuz da olmadı da sizi eyleme mecbur bırakıldı?
12: Önce biz şunu talep ediyoruz. Aynı cephede, aynı üniforma içerisinde, aynı silah arkadaşlarımızla, aynı terörist kurşunuyla yaralanmamıza rağmen biz er olduğumuz için bütün sosyal haklarımızda farklılıklar var. Şöyle anlatayım ben size.
1: Buyurun.
12: Şimdi bir asteğmen öğretmen askerliğini asteğmen olarak yapıyor. Askerliğini bitirse geri döndüğünde öğretmenliğini devam ettirecek ya da atanamayacak. Asteğmen olarak askerliğini yaparken 6. ayda 7. ayda yaralanıyor. Yaralandıktan sonra devlet buna diyor ki yaralanmamış olsaydı üsteğmen olabilirdi. Yüzbaşı olabilirdi, binbaşı olabilirdi diye emsal hakkı veriyor. Albaylığa kadar yükseltiyor. Şimdi erlerde de bizde öyle bir şey yok. Bizi direkt emekli sandığına atıyor. Emekli sandığı emekliymişiz gibi oradan da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlıyor ve oranın içerisine atıyor. Biz de diyoruz ki biz eğer er olarak yaralanmamış olsaydık tezkere bırakıp uzman çavuş olabilirdik. Sınavına girer as subay olabilirdik. Sınavına girer subay olabilirdik. Biz de bunu söylüyoruz. Çünkü örneği var. Uzman çavuşluktan generalliğe gelmiş komutanımız var. Buradaki bize emsal hakkı tanımıyor. Emsal hakkı tanımadığı zaman bu ne getiriyor? Maddi bir kayıp zaten getiriyor. Onun haricinde protezlerde mesela yurt dışı hakkını erlere vermiyor. Rütbelilere yurt dışında istediği yerde tedavi hakkı veriyor. Sosyal haklarda bütün kamu tesislerine rütbeli askerler girebilirken bizim er şehit anamız subay ordu evinin önünden geçerken bırakın bir bardak çay içmeyi, lavabosunu kullanmak istese kullanamıyor. Bizim problemlerimiz bunlar. Biz adil, eşit bir şekilde dağılım sosyal haklarda eşitlik, adalet istiyoruz.
1: Peki şimdi 12. gün oldu bugün.
12: Evet, 13 Temmuz saat 11'de basın açıklamasıyla başladık. Bugün 12. gün.
1: Peki bu 12 gün boyunca bu taleplerinizi dinleyen kimse olmadı mı?
12: Muhalefetten dinleyenler oldu. İşte çeşitli sivil toplum örgütlerinden ziyaretimize gelen oldu. Ama iktidar kanalından, Cumhur İttifakı tarafından kimse gelmedi.
1: Peki ne kadar sürecek bu?
12: Biz bu eylemi bu sonuçlanıncaya kadar adil bir şekilde dağılım oluncaya kadar devam ettireceğiz bu eylemi.
1: Peki size kolay gelsin. Umarım sesiniz duyulur ve bu bir an önce çözülür. Eklemek istedikleriniz varsa buyurun.
12: Eklemek istediklerim şu: dünyanın hiçbir ordusunda böyle bir rezillik göremezsiniz. Hiçbir şehidi, gazisi çıkıp da hak aramak zorunda kalmaz. şunu söylemek istiyorum bir de. Dağda çarpıştığımız teröristler bile yaralılarının çocuklarını, eşlerini belediyelerde işe alıyor. HDP kanalıyla milletvekili yapıyor. Bu vatanını karşılıksız seven insanlara bu reva değil. Bu insanlar asker ocağı, peygamber ocağı diyerek hiçbir karşılık beklemeden gittiler. 20 yaşında gözünü, ayağını, kolunu, vücudunu, çeşitli uzuvlarını kaybettiler. Ve bu insanlar takdir edersiniz ki 9 milimetre bir silahla yaralanmadı. Tamam, ağır silahlarla yaralandı. Günde 30 tane, 32 tane ilaç içen arkadaşım var. Benim apartmandan çıkmış bir tane gazi arkadaşım yok. Hep garibanın başına mıdır bu ülkeyi kurtarmak?
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size.
12: Ben teşekkür ediyorum. Sesimiz oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Hoşça kalın. Kolay gelsin. Gaziler Platformu Başkanı Erdem Çerçioğlu ile konuştuk. 12 gündür sürdürdükleri eylemi anlattı. Rütbeli askerlerle kendileri arasında nasıl bir statü farkı olduğunu, uygulama farkı olduğunu söyledi ve bunun ortadan kalkması için kendilerinin eylem yapmak zorunda kaldıklarını ve bu sorun çözülene kadar eyleme devam edeceklerini aktardı. Devam edelim Kemal. Kürtaş'a

0: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasa hukuki belirsizliği gidermiş olacak, süreci kurumsal anlamda güvence altına alacak, bu kök yasa demokratik çözümün itici gücü, bütünlüklü demokratikleşme programının ilk halkası olarak değerlendirilmeli. Taslağın meclise gelmesi için henüz bir takvim oluşturulmadığını söyledi Ayşegül Doğan. Bir taraftan işte çerçeve yasa ne olacak, o yasanın kapsamı ne olacak, Öcalan'ın statüsü ne olacak, onlar henüz belli değil. Ama bir meclis tatile girmeden de bu çerçeve yasanın halledilmesi isteniyor. Ama bir taraftan da bir orada yaşanan sürecin tıkanmasını şuradan anlayabiliriz. Başından beri bunun en çok savunucusu olan Devlet Bahçeli bir süredir bu konuda hiçbir şey konuşmuyor. Devam edelim Kemal.
1: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: ...2026'nın ilk 5 ayında 24 çocuk işçi iş cinayetleri hayatını kaybetti. Cümle bu ne kadar acımasız bir acı bir durum. Niye? Çünkü bir çocuk işçi başlı başına bir ülkenin ayıbı olması gerekirken, bir de orada çocuk işçi cinayeti olması. Milletvekili, Balıkesir Milletvekili Turan Çömez'in de gündeminde bu vardı. Mecliste onu anlattı.
2: Geçen hafta Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı. Çok önemli mesajlar verdi. Dedi ki biz çok hassasız. Çocuklarımızın, gençlerimizin gittiği yerlerde iş sağlığı ve iş güvenliği açısından bütün güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Herhangi bir işletmeyle protokol imzalamadan önce her türlü çalışmayı yapıyoruz. Her türlü önlemi alıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, valiliklerimiz en titiz şekilde çalışıyor. Çocuklarımızı MESEM projesi çerçevesinde gönderdiğimiz iş yerlerinde koruyoruz, kolluyoruz. Onların her türlü emaneti bizdedir dedi. Bunu bir hafta önce söyledi Sayın Bakan. 500 bin öğrencimiz var şu anda MESEM projesinde iş yerlerinde çalışan. Bu çocukların %55'i yoksul oldukları için, fakir oldukları için bu projelere dahil oldular. %40'ı da eğitim başarısı yeterli olmadığı için bu projelere dahil edildiler. 2026 ilk 5 ayının rakamlarını vereyim. Tam 24 çocuk işçimiz, bir daha söylüyorum, tam 24 yavrumuz bu projeler çerçevesinde ne yazık ki iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu ay içerisinde yine 7 çocuğumuz hayata veda etti. Rakamlara baktım. 2013-2026 13 yıl içerisinde tam 862 yavrumuz, bir daha söylüyorum, 862 yavrumuz iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Tam 40 gün kadar önce Antalya'da çok vahim bir çocuk cinayeti işlendi. Delfin Deluxe Resort Alanya. Burada bu otelin reklamları Sayın Bakan'ın, yani Kültür ve Turizm Bakanı'nın ETS şirketi tarafından yapılıyor. Vahşice bir çocuk cinayeti işlendi. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'na emanet edilmiş iki tane yavrumuz. Şu çocuklar, bütün Türkiye bu fotoğrafları görsün. Bu çocukları anneleri Milli Eğitim Bakanlığı'na emanet etti. Ve bu çocuklar bulundukları ilden kalktılar, Alanya'ya kadar gittiler, bu otelde eğitim almaya başladılar. Kimin denetiminde? Devletin denetiminde, nezaretinde. Ve bu otel bu çocukları nereye koydu biliyor musunuz? 4 tane çocuğu bir konteynere koydu. Bundan 40 gün önce bu otellerin konteynerinde bir yangın çıktı. Ve bu yangında bu çocukların 4'ü de yandı. Sayın Bakan'dan herhangi bir açıklama yok. Tim Bakanı'ndan bir tek kelime açıklama yok. Turizm Bakanı'ndan bir tek kelime açıklama yok. Niye açıklasın ki? Kendisi Kartalkaya Oteli'nde 76 kişinin can verdiği o yangının olduğu saatlerde cesetler dışarıya taşınırken Marriott Otel'de keyfine bakıyordu. Devlete emanet edilen yavruların her biri hayata veda etmiş. Her ay 7-8 tane çocuğumuz hayata veda etmiş ve bu ülkenin bakanları hiç durmadan propaganda yapıyor.
0: İşte onlar propaganda yaparken çocuklar ödüyor. Devam edelim Kemal.
3: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
4: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
0: Bugün Lozan'ın 103. yıl dönümü. Lozan niye önemlidir? Tabii ki bunun üzerine çok şey söylenmiştir, etmiştir ama Mustafa Kemal Atatürk Lozan için ne demişti? Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, bu anlaşma Türk milleti aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir diyor. Lozan Anlaşması imzalandı. İmzalandıktan sonra İsmet İnönü'ye bir mesaj gönderdi Mustafa Kemal Atatürk. O mesajda dedi ki, millet ve hükümetin zat-ı alilerine vermiş olduğu yeni görevi başarıyla tamamladınız. Memlekete büyük bir hizmet yaptınız. Lozan'ın Atatürk neden bu kadar önem veriyordu buna? Çünkü hani yurtta barış, dünyada barış, yurtta sulh, dünyada sulh diyor ya Mustafa Kemal Atatürk. Bu aynı zamanda şunu demek, Türkiye Cumhuriyeti'ni büyütecek bir alan yaratmak demek, fırsat yaratmak demek, zaman kazanmak demekti. Ve zaten o büyük ağır sanayi hamleleri sosyal, siyasal, ekonomik olarak bir sistemi yaratmak, yeni bir dünyada bir sistemi yaratmanın bir fırsatı olarak gördü. İşte Lozan bir askeri bir başarının yanında diplomasi başarısı olarak görülmesi gereken büyük bir belgedir. Atatürk de bu yüzden bunun önemini çok net bir şekilde söylemiştir. Bir taraftan da Türkiye'nin tam bağımsızlığını, Türkiye anti-emperyalist bir savaş kazanmış ülkedir. O anti-emperyalist savaşı kazanmanın uluslararası hukukta da belgesidir Lozan aynı zamanda. Sevr Anlaşması'nı fiilen yıkmış, yok etmiştir. Yani yeni Türkiye Devleti'nin, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki en önemli diplomatik başarısıdır Lozan. Bu anlamda da anlamı çok büyüktür. Bugün bitiriyoruz, haftayı da bitiriyoruz. Aslında yılı da bitiriyoruz. Bugün benim son günüm. Tatile gideceğim. Eylül'e kadar artık yol arkadaşlığı yapamayacağız. Sizden gelenleri konuşmaya bugün de devam edelim, dertleşelim demiştim. Gönderdiğiniz mesajlardan birisi, Mehmet Yiğit diyor ki, ben ilkokulu 1985'te okudum. O zaman bile haftada bazen 15 günde bir mutlaka yumurta, süt, fındık, ceviz gibi çocukların zeka seviyesini yükseltecek, enerji verecek yiyecekler ücretsiz dağıtılır, sınıflara gelir, görevliler tarafından verilirdi diyor. İşte hani bunu söylüyor ya Milli Eğitim Bakanı, bizim dönemimizde okulda şu yoktu, bu yoktu falan diye. Çok şey vardı. O zamanın imkanlarıyla çok daha fazlası vardı. Bu zamanın imkanlarıyla olmayan daha önemlidir, daha acıdır, daha büyük utançtır. İlk 5 ayda bütçeden giden 1 trilyon 263 milyar liraya bakmazsınız. Orada çocukların bir öğün yemeğinin hazineye ya da memlekete yük olduğunu söylersiniz. Asıl ne yokluk? İşte bu bir yokluktan ya da varlıktan ilgisi yok. Bu bir tercih. Bu bir tercih. Tercih edilen şu: Türkiye'deki en zengin %1'lik kesim servetin %42'sini alsın. Bu bir tercih. Zorunluluk değil. Adnan Bey demiş, Ordu'da Kurtulmuş Mahallesi var. Geldiler, Ordu Su Kanalizasyon İdaresi bizim suya çöktü. Tıpkı Bolu'da olduğu gibi birçok yerden böyle aynı olduğuna dair hem mesajlar aldım, hem de yolda görenler beni durdurup kendi köylerinde, illerinde neler olduğunu anlattılar. Trakya'da tarla sulamak için artezyen kuyudan çıkarılan suya bile fiyatlandırma yapıldığını söylediler. Hakan Bey diyor ki, seçim kazanamayan birini ısrarla başkan olarak kabul eden CHP milletvekillerinin niyeti sorumluluk almadan sadece muhalefet olup parayı götürmek ve o şekilde emekli olmaktır diyor. Bu ifadeyi çok sert bulurdum. Öyle bakardım ama şimdi o kadar da sert olarak görmüyorum. Belki de bir tespit olarak görmek daha mümkün. Halim Kutlu, çok güzel çizimler yapıyor. Durumu anlatan, tabii radyo olduğu için size gösteremem ama Yusuf Tekin'in durumunu şahane bir karikatürle bize iletmiş. Teşekkür ederiz kendisine. Dediğim gibi bugün son gündü. Uzun bir tatil bekliyor. Yorucu bir yıl oldu her açıdan. Ama şunu söyleyeyim. Yol arkadaşlığımızı çok memnunum. Çok güzel bir yol arkadaşlığı yaptık. Umarım yeni yayın döneminde de bu yol arkadaşlığımız devam eder. Bunun için yürekten teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
2: Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Bolu'nun Ulu Mescit Köyü, il özel idaresi tarafından evlere su sayıcı takımı uygulamasıyla gündemde. Yıllar önce suyu kendi imkanlarıyla köye getirdiklerini söyleyen köylüler, evlere sayaç takılıp kullandıkları sudan para alınmasına karşı çıktı. Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu yaşananları gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
4: Şöyle başlayalım. Şimdi bu su 8 kilometre öteden kendi imkanlarınızla getirdiniz, değil mi?
5: Evet, 25 yıl önce kendi imkanlarımızla imece usulü çalışarak, aramızda para toplayarak getirdiğimiz bir su hattı.
4: Kendi bütün o borulardı, işte altyapıda ne harcanıyorsa hepsinin parasını kendiniz imece usulü karşıladınız. Su geldi, suyu kullanıyorsunuz. Şimdi kim o suya sayaç takıyor? Belediye mi? İl genel meclisi mi?
5: İl özel daireye bağlıyız biz. İl özel daire muhtarlarla birlikte Bolu genelindeki bütün köy muhtarlarıyla, 112 köy muhtarıyla birlikte karar alıyorlar. Muhtarlar da bu işe onay veriyor. Su saati takılmak isteniliyor. Biz ve bizim gibi birçok köy var. Kendi su hattını kendisi getirip, kendisi deposunu yapıp şebekeye bağlamış olan. Devletin burada bize bir şehir merkezindeki gibi şebeke suyu sağlaması yok. Bir hizmeti yok. Biz aldıkları kararda su saat ücretlerini hane başı birim fiyatı 10 lirayken hayvancılığa 13 lira koyuyorlar. Bu sonradan hayvancılığa 30 liraya çıkıyor. Ben tarım hayvancılık yapıyorum aynı zamanda. Küçükbaş hayvan sürüm var. Şöyle izah edeyim size. Tarım Bakanlığı bana hayvan başına, küçükbaş hayvan başına 200 lira destek verirken İstihbarat İdaresi benden bana ceza keser gibi milletin 10 lira verdiği yerde ben 30 lira vermemi istiyor benden. Hani bu devlet politikası birbiriyle çelişir mi? Allah aşkına bana bir söyleyin Mustafa Bey. Hani ben yanlış anlamayın, çobanım. IQ seviyem belki düşüktür.
4: Estağfurullah.
5: 2002'de 90 sözel sorusundan 85 doğru soru cevapladığım halde benim IQ seviyem buna yetmiyor. Hani bu nasıl bir lahana turşusudur, bu nasıl bir perhizdir? Şöyle de bir durum var Mustafa Bey. Oturdukları yerden, masa başından, beni yanlış anlamayın, koyunun kaç litre su içeceğini hesap ediyorlar. 4 litre su içer diyorlar ortalama. Koyun kesinlikle sıcak havada 10 litre su içer. Kışın serin havada 1 litre su içer. Bunun ortalamasını hesap edemezsiniz. Neden hesap edemezsiniz? Koyun çok titiz bir hayvandır. Keçi çok titiz bir hayvandır. Birikmiş suda, akmayan sudan su içmez. Bunları bilmiyorlar. Herhangi bir üreticiye sormuyorlar. Oturdukları yerden karar alıyorlar.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu, köylülerin kendi imkanlarıyla getirdiği suya sayaç takılmasına ve su ücretlerine tepki gösterdi. 25 yıl önce kendi imkanlarımızla imece usulü çalışarak ve aramızda para toplayarak suyu köyümüze getirdik. Şimdi bu suya sayaç takılmak isteniyor diyen Salih Tunuslu, devlet bize şehir merkezindeki gibi şebeke suyu sağlamıyor. Kendi getirdiğimiz su için ücret ödemek zorunda bırakılıyoruz ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel Başkanlığındaki yeni parti Yargıtay resmi sitesine işlendi. Okul güvenliği ve temizliğinde yeni dönem başlıyor. En düşük emekli aylığı düzenlemesi meclisten geçti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında genel başkanlığına oy birliğiyle Özgür Özel seçildi. Yeni parti Yargıtay'ın faaliyetteki siyasi partiler listesine resmen işlendi. Yeni partide genel başkanlık seçiminin ardından 80 kişilik parti meclisi ve 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri ve grup başkanlık vekilleri belirlendi. Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partinin grup başkan vekilleri oldu. Toplantının ardından açıklama yapan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin ilerleyen süreçte atacağı adımlara ilişkin konuştu. Özel, pazartesi gününden itibaren de hızla örgütlenmeye başlıyoruz dedi.
2: Yarın saat 11'de Anıtkabir'de kurucular kurulumuzla birlikte atamızın, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün

0: Salı gününün programı buna dairdir.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar duruşmasının 25. gününde mahkeme duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklar hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davaya 27 Temmuz'da devam edilecek. Konya'daki asansör faciasında bir işçi hayatını kaybetti. Konya'da yapımı devam eden bir plazanın dış cephe kaplamasını yapan Abdülkadir Altıkat kullandığı yük asansöründe elektrik akımına kapılarak 7. kattan düşüp hayatını kaybetti. Okul güvenliği ve temizliğinde yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda temizlik güvenliği hizmet satın alarak çözmeyi planladıklarını söyledi. İstanbul'da dalga boyunun yükselmesi nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı Şile, Beykoz, Arnavutköy, Eyüp Sultan ve Çatalca'da güvenlik önlemleri artırıldı. Yasak kararının ardından sahillerde polis, jandarma, sahil güvenlik, zabıta ve can kurtaran ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sahillerde de denize girişlere yasak getirildi. Sakarya, Düzce, Kocaeli, Adana ve Hatay'da vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.
2: Hava durumu.
1: Türkiye'nin büyük bölümü yarın sağanak yağışın etkisi altına girecek. Ayrıntıları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Fatih Budak'tan alıyoruz.
3: Merhaba, iyi yayınlar dileriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere baktığımızda yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara bölgesi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sizin aracılığınızda da yurttaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaralım. Hem etkili rüzgara karşı hem etkili yağışlara karşı. Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel ve çok kuvvetli olmasını bekliyoruz bu yağışların. Dediğim gibi rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz. Sıcaklıklara bakacak olursak 3 büyük ilimizde İstanbul'da yarın günün en yüksek sıcaklığının 24 derece civarında, en düşük sıcaklık 19 derece civarında olacak. Ege bölgesinde İzmir 31 derece civarında. Son olarak başkent Ankara'da gündüz sıcaklığı 22 derece, gece 16 derece civarında olacak. Şimdilik aktaracaklarımız bu şekilde, iyi yayınlar dileriz.
2: Ekonomi.
1: En düşük emekli aylığı düzenlemesi meclisten geçti. Böylece en düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,95 değer kaybederek 13.943 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.93 liradan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.220, çeyrek altın 10.154, tam altın 40.450, ata altını ise 41.462 liradan satıldı.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %62'lerde seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı, ayrıca Altunzade'de yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
4: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Sadece Osmanlı içindeki terör yapılanmalarına çete eylemler, o dönemin çete olarak tanımlanan, günümüze bakıldığında aslında günümüzde olsa terör olarak nitelendirilecek saldırılara bakın, aslında günümüzde de benzer şeyler olmuyor mu? Çatışmalar, savaşlar yok mu? Bölgenin kalbinde de başladığımız günden itibaren buna atıf yapıyoruz. Yani bir tarafta emperyalist bir zihniyet var, emperyalist zihniyetin saldırgan politikaları var ama o emperyalist zihniyetin de artık gerilemesi var. Artık geriye gidiyor. İngiltere artık iki tane uçak gibi cemisinden birini satmayı planlıyor. Çünkü niye? Ekonomisi, savunma bütçesi bunu kaldırmıyor artık.

0: Demek ki bir kara delikleri var. Bu kara delik artık başlamış. Bir süreç işliyor ve o kara delik onların ekonomilerini çökertiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün toplam borcu 36 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi bundan 60 sene önceki Amerika Birleşik Devletleri değil. Mesela işte Politico'da yazıyor. 70'lerin sonunda bir enflasyon dalgası oldu. Ondan sonra toparlandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri o dalgadan sonra en şiddetli dalgayla karşı karşıya. Enflasyon dalgasıyla. Ve artık bu toparlanabilecek, sürdürülebilecek bir ekonomi de değil. Mesela 36 trilyon dolar borcun yıllık geri ödemesi faiziyle beraber ilk defa Amerikan askeri harcamalarının üstüne çıkmış durumda.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
0: ...24 Temmuz 2026... Cuma akşamı 19.08... ...19.07'yi ıskaladık bu sefer. Tabii ara uzun sürünce hemen bir Galatasaraylı kardeşim hemen uzattı olayı. 19.07'ye denk getirmedi. Yine de bütün Fenerbahçelilere, bütün diğer takımlara, gönül veren dostlara, bütün dinleyicilerimize, değerli dostlarımıza selam olsun. Dolu dolu bir yayın yapmaya çalışacağız. Ne var gündemimizde? Bugün Lozan'ın yıl dönümü. Lozan işte zafer mi, hezimet mi tartışması yıllardır yapılır. Baştan söyleyeyim, kitabın ortasından, zaferin ta kendisidir Lozan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş senedidir. Kurtuluşun sembollerinden bir tanesidir. Detayına gireceğiz. Bugün yine önemli bir olayın yıl dönümü, ona da biraz bakacağız. Çünkü halen günümüzü de ilgilendiren bir meselenin başlangıç noktası diyebiliriz. Tabii ki Türkiye'nin terörle mücadelesi daha en başından itibaren sürdü ama 24 Temmuz 2015'te başlayan operasyonlar bir anlamda günümüzdeki terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasının bir anlamda mihenk noktalarından, mihenk taşlarından bir tanesi olmuştu. Onun da yıl dönümü. Yine bugün Ayasofya biliyorsunuz yıllar sonra ibadete açılmıştı. 24 Temmuz o yüzden önemli yani. Bir şeyin daha yıl dönümü aslında da o 2002'de ortadan kalktığını düşünenlerden değilim. Sadece rafa kaldırdılar. Muhtemelen sürekli revize ediyorlardı ama 2002 yılında Amerika'nın 1000 yılın meydan okuması tatbikatı vardı. Millennium Challenge. 2002'de 24 Temmuz'da başlatmışlardı. Yani deyim yerindeyse Lozan'a meydan okur gibi Türkiye'yi tarif ettikleri bir tatbikat, tarif ettikleri ülkeyi işgal ediyorlardı Amerikan orduları müttefikleriyle beraber. Tarif edilen ülke Türkiye'ydi. 1000 yılın meydan okuması tatbikatı. Amerikan ordusu kendi tatbikatında yenilmişti. Onun da yıl dönümü aslında. Yani bugün çok sayıda meselenin yıl dönümü. Yine gazetecilerle ilgili. Bugün gazeteciler günü mü? 10 Ocak çalışan gazeteciler günüydü. Günüydü galiba. Evet, sansürün kaldırılmasının da yıl dönümü bugün aynı zamanda. Bu nedenle de basın emekçileri günü ilan edilmişti bugün. Onun da yıl dönümü. Bütün meslektaşlarımıza, mesleğini emeğiyle, hakkıyla yapan bütün meslektaşlarımıza da selam olsun. Günleri de kutlu olsun. Hangi düşüncede olursa olsun yeter ki ayağı bu ülkeye bassın. Bu milletin hakkını, hukukunu korusun. Aynı zamanda zalime karşı ülkesinin, devletinin yanında duran bütün meslektaşlarımın da günü kutlu olsun. Şimdi gazeteciler tarafsız mıdır? Gazeteciler taraftır. Her zaman taraftır. Ben kendimi şöyle tanımlarım. Ben herkes açısından bunu yapamam tabii ki. Ama benim tanımım, bulabildiğim tanım elbette ki devletin veya hükümetlerin yapacağı haksızlıklar karşısında milletin hakkını, hukukunu korumak ama aynı zamanda alanım gereği de dış politika, güvenlik meseleleri, jeopolitikle ilgili istihbarat falan filan o noktada da ülkemin hakkını savunmak çerçevesinde tanımlarım. Yani kendi siyasi duruşumu, kendi pozisyonumu öyle söyleyeyim ama dediğim gibi her gazetecinin bir duruşu vardır. Gazeteci tarafsız değildir. Gazeteci sadece hakikati peşinde koşar. Şimdi bir dostumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok olumlu bir şey yapmışsa ve bunu söylemişse o olumlu şeyi savunurum. Haklı olarak savunurum. Doğrudur. Ondan sonra Türkiye'ye karşı aleyhte birileri dezenformasyon yapıyorsa ona karşı dururum. Veya işte ekonomide, başka konularda bir haksızlık yapılmışsa o haksızlığı anlatana da destek veririm. Yani Sonuçta alanım olmamaktı. Çünkü ekonomi başka bir alan, belli alanlar vardır. İşte bizim alanımız, şimdi gelsinler benimle PKK'yı tartışsınlar. Konuşsunlar, ben PKK'yı anlatırım. Ya terörle mücadele, terörle mücadele yöntemleri, düşük yoğunluklu çatışma denir, orta yoğunluklu çatışma denir. Hibrit savaşlar, vekalet savaşları, vekil unsur. Ya birçok tanımıyla beraber anlatırım ama ekonomide işte bana deyin ki bilmem parametreler şunlar falan filan. Vallahi çok anlamam. Yani çok farklı bir uzmanlık alanı çünkü o. Yani işte desinler ki işte petrol fiyatları artınca altın düşüyor falan. Niye düşüyor derim. Allah Allah derim. Arz talepte ne oluyor falan filan diye sorarım. Çok anladığım bir alan değildir. O yüzden işi bilenlere bakarım. Onlar ne diyor? Onları şey yaparım. Haksızlıkları da söylüyorlarsa da onların arkasında durur. Şimdi gelelim Lozan'ın yıl dönümünden başlayalım. Şimdi Lozan nedir? Lozan Barış Antlaşması, Sevr denen paçavranın, o da bir anlaşma biliyorsunuz. Yani o da bir sözde Barış Antlaşması. Hep söylediğimiz bir şeydir. Yani mücadeleler aslında hep ona gelir. Sevr tipi bir Barış Antlaşması mı? Yani Sevr de bir Barış Antlaşması'ydı çünkü. Ama teslimiyeti içeren bir Barış Antlaşması'ydı. Yoksa Lozan tipi bir Barış Antlaşması mı? Şimdi itiraz edenlerin çoğu şunu söylüyorlar işte işte ne diyelim ne diyordu, keşke Yunan galip gelseydi diyen biri var biliyorsunuz. Onun benzeri düşünceleri de savunan kişiler Lozan'da çok sayıda şeyden vazgeçtiğimizi söylüyorlar. İşte Musul'dan vazgeçtik, Boğazlardan vazgeçtik, adalardan vazgeçtik falan filan. Şimdi birincisi, Lozan bir zaferdir. Diyeceksiniz ki peki Boğazlarda komisyon olmadı mı? Musul'dan vazgeçilmedi mi? Ondan sonra Musul Kerkük attı. Ondan sonra adalar falan. Bir kere adalar meselesinin çok fazla bir şeyi var. Boyutu var. Başka bir boyutu var. Farklı farklı anlaşmalar, farklı güç dengeleri. Bir kere 1922-23'teki senin gücün nedir? Senin karşı çıkabileceğin, savaşacağın güç nedir? Şimdi Sevr'le seni paramparça etmişler. Ankara etrafına sıkıştıracaklar. Sanma ki Sevr hayata geçseydi seni Ankara ve çevresinde de tutacaklardı. Zaten adamlar Türk'ü alıp bu coğrafyadan tamamen, deyim yerindeyse, kazımayı hedefleyen bir saldırı düzenliyor. Yani senin ağzına bir parmak bal çalmak adına ya bak sana da Ankara çevresinde bir şeyler veriyoruz. Amaç ne? Bak gücün yok, bize direnemezsin. Sen orada kal işteyse bak seni orada tutuyorum şeyi söylemek. Şimdi bu da bir dayatma, bir sözde bir barış antlaşması ama dediğim gibi aslında tamamen Türk'ü o Anadolu'dan, Anadolu coğrafyasından söküp atmak. Şimdi sen Lozan'da bir kere bu şeyi kırmışsın, parçalamışsın, atmışsın. Nasıl yapmışsın bunu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, komutasında onun kumandanları, ordusu, komutanı olduğu ordusu, Kuvayi Milliye güçleri ve aynı zamanda milli dirençle, yani milletin desteğiyle. Millet savaşmaktan yorulmuş, yıllarca 1800'lü yıllardan itibaren başlayan, ikinci yarısından itibaren başlayan savaşlar var. Çarlık Rusya'sıyla savaşmışız, ondan sonra İngilizlerle savaşmışız, Fransızlarla savaşmışız. Osmanlı sürekli bir savaş halinde. Artı Birinci Dünya Savaşı geliyor, zaten emperyalistlerin amacı, İngiliz'in, Fransız'ın, hatta ve hatta anlaşma yaptığımız Almanların amacı Anadolu'yu, yani Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasının paylaşımı. Neden? Çünkü o dönem Osmanlı İmparatorluğu coğrafyası hem ticaret yollarında çok stratejik bir nokta, aynı zamanda işte Körfez'de de hakimiyeti dolayısıyla yeni yeni gündeme gelen enerji kaynaklarına da sahip. Daha birçok noktada su kaynakları falan filan. Şimdi bu coğrafyayı tutmak istiyorlar. Bu coğrafyayı paylaşmak istiyorlar. Birinci Dünya Savaşı aslında bir anlamda çok önemli bir boyutu Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasını paylaşmak. Şimdi bu noktada sen bu saldırılara uğramışsın ama millet artık yorulmuş, milleti de ayağa kaldırmışsın. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun silah arkadaşlarının başardığı şeylerden bir tanesi, o kadar yorgun bir milleti tekrardan son bir mücadeleye ikna edebilmek. O mücadeleye ikna etmişsin, savaşmışsın, Sevr denen paçavrayı paramparça etmişsin. Yani onların başını almışsın, vurmuşsun. Şimdi seni Ankara ve çevresine sıkıştırmak isteyenlere karşı Anadolu'yu tutmuşsun. Hani hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satı bütün vatandır dediği coğrafyayı tutmuşsun, başarmışsın. En son işgalcileri sıkıştırıp şimdi birileri onu bile şey diyor ya, anlaşmayla gitti ya kardeşim, anlaşma. Şimdi savaşmamız gerekiyorsa savaşacaktık ama artık işgalciler, İstanbul'u işgal edenler, İngilizler artık o çarpışmayla bu işi durduramayacaklarını anladılar. Onlar da, sonuçta onlarda da bir akıl var. Diyor ki ben diyor burada kalırsam Türkler Kuvayi Milliyesi'yle, işte Türk ordusuyla gelecekler, girecekler. Ben bir daha ekstradan bir savaşa şey yapacağım. Girmiyor. Şehri bırakmak zorunda kalıyor. İstanbul'u bırakmak zorunda kalıyor. Üstüne başarılı bir hamle yapmışsın. Rusya'da Bolşevik ihtilali gerçekleşmiş, devrimi gerçekleşmiş. Sen orada da bir strateji, bir anlaşma yaparak, uzlaşıyla Doğu cephesini garanti altına almışsın. Karadeniz'i garanti altına almışsın. Son derece başarılı bir hamle. Yani o yüzden İngiliz İstanbul'da bırakmak zorunda kalmış. Adım adım Anadolu'yu, Trakya'nın doğu tarafıyla beraber artık işgalden temizlemişsin. Şimdi masaya da böyle oturuyorsun. Tabii yani o zaman henüz Hatay yok. Musul Kerkük yok. Ondan sonra gitmiş yani askeri hakimiyet bölgelerimizin içinde yok. Artı masada çok kıran kırana mücadeleler, ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Masanın her zaman dinamikleri biraz farklıdır. Tabii ki sahadaki avantajını kullanmak istersin ama yine milleti belki savaşa yine sevk edebilirsin. Ama aynı zamanda millet dediğim gibi yorgun. Kasada para yok. Savaşlardan dolayı, başka başka nedenler, savaşların oluşturduğu krizlerden dolayı, üretimsizlikten dolayı senin kasan boşalmış. Maliyen çok zayıf. Sistem çökmüş. Yani Osmanlı İmparatorluğu gibi 600 yılı aşkın süre ayakta olan bir cihan devleti artık çökmüş ve yeni bir döneme girilecek. Şimdi bunların hepsini hesaplamak zorundasın. Şimdi birazdan bir örnek vereceğim. Ben Ayasofya örneğini hatırlatmasın, o yüzden yaptım. Şimdi diyorsun ki ben diyorsun masada aynı zamanda aklımı da kullanmak zorundayım. Tabii ki bilek gücümü kullandım. Tuttum belli yerleri. İşte bu noktada Kürt meselesini çözdüm. Yani bir bütünlüğün içine aldım. Kürtleri kazandım. Ondan sonra tabii ki coğrafyadaki bütün Kürtleri değil. Ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin bugün sınırlarını hesaplarsanız o coğrafyadaki Kürtleri kazanmışsın. Böylece daha sonra ortaya çıkacak emperyalizm destekli isyanları bastırmakta da avantaj sağlamışsın. Oradaki halkı kazanarak, coğrafyayı da kazanarak. Birçok hamle yapmışsın. Şimdi birileri bu kadar o zor şartlarda edinilen kazanıma diyor ki Boğazlar'da uluslararası komisyon vardı. Ben de şunu söylüyorum. Şimdi önce şunu anlatayım. Bir Boğazlar'da uluslararası komisyon vardı. Evet, Lozan'da. Şimdi Lozan'ı savunmak isteyenler de şöyle yapıyor. Öyle bir şey yok. Gazi bunu yapmamış. Ya bırakın arkadaş, Atatürk'ü siz böyle savunamazsınız. Atatürk son derece rasyonel akıllı. Rasyonaliteyi çok iyi bilen. Kurmayları da öyleydi. Lozan'da İsmet Paşa vardı biliyorsunuz. Ve bu noktada gücüne göre hamle yapabilen bir ondan sonra liderdi ve o kadroydu. Ben o bir dinleyicimiz yorum yaptı da Milli Eğitim Bakanı'nın Kurtuluş Savaşı'nın ismini değiştirmesiyle ilgili bir yorumunuzu merak ediyorum demiştir diye sormuş. Ben geçen söyledim, aslında tekrar söyleyeyim. Bir parantez açayım bu arada, soru geldiği için tam o dönemlerle ilgili. Ben farklı düşünüyorum Bakan Bey'den. Açık söyleyeyim, yani Kurtuluş Savaşı'mızı asla ve asla ben Osmanlı İmparatorluğu'ndan Kurtuluş Savaşı olarak görmedim. Ve Anadolu'daki Türklük de Osmanlı'yı da Türk Devleti olarak gördüğü için bizim milletimiz Osmanlı'dan Kurtuluş Savaşı değildi o. Ben Kurtuluş Savaşı isminden, Kurtuluş Harbi isminden rahatsız olmam. Düşüncem bu yani, açık söyleyeyim. Ben farklı düşünüyorum. Yani milli mücadele de diyoruz tabii ki. Yine onu da söylüyoruz. Ama Kurtuluş Savaşı'mız da diyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı az önce söylediğim gibi hatırlattığımız olay, Sevr Paşa arabasını dayattıkları dönemin şartlarından Kurtuluş Savaşı'dır. Kurtuluş Harbi'miz bizim. Yani ben o yüzden Kurtuluş Savaşı demeye devam edeceğim. Açık söyleyeyim. Yani milli mücadele de diyeceğim tabii ki. O bizim bağımsızlık mücadelesi de diyeceğiz. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı da diyeceğiz yani. Hepsi bizim ismimiz. Yani Kurtuluş Savaşı Osmanlı İmparatorluğumuzdan kurtuluş değil. Yani Sayın Bakan farklı düşünüyor. Onu bilmiyorum ama ben dediğim gibi benim için Kurtuluş Savaşı'dır, milli mücadeledir. Hepsi de birdir o isimler. Parantezi kapatayım. Şimdi biz o şartlarda masada da aklı kullanmak zorundayız. Baskılar, şunlar, bunlar falan, o dönemin şartları. Örneğin Boğazlar meselesinde uluslararası komisyonu kabul etmişiz ama bunu kabul ettikten sonra ne yapmışız? Adım adım o 1930'larda özellikle yoğunlaştırarak Montreux'un zeminini hazırlamışız. Montreux ile beraber de Türk Boğazları şey yapmışız, kazanmışız. Türk Boğazları'na dönüştürmüşüz. Uluslararası komisyonu devre dışı bırakmışız. İşte Hatay sınırlarımızın içinde yok ama Hatay'ımızı adım adım yıllara yayılarak kazanmışız. Hamleleri zamana yayarak yapmışız. Gücümüz oranında Lozan'da hareket etmişiz. Son derece doğru bir hamledir bu. Devletler için bazen zamanı doğru kullanmak da gerekir. O kadro, Cumhuriyeti kuran kadro, milli mücadeleyi veren, Kurtuluş Savaşı'nı veren kadro o noktada son derece akıllı bir hamleler yapmıştır. Ve Boğazları Türk Boğazları'na dönüştürmüştür. İkincisi dediğim gibi Hatay'ı kazanmıştır. Başka başka hamleler de öyledir. Musul'la ilgili tarihte bilmeyenler için söylüyorum, mutlaka bilenler vardır. Özdemir Bey harekatına baksınlar. Gazi'nin aklında, hedefinde her zaman var. Hatta Musul mücadelesini veriyoruz. İngilizlerle Milletler Cemiyeti'nde mücadele ediyoruz. Musul'u da sınırlarımızın içine katmak için. Ama orada Şeyh Said isyanı bizim Milletler Cemiyeti'nde elimizi zayıflatıyor. Neden? İngilizler diyor ki, orada kışkırtmalar falan da var tabii ki. Ondan sonra İngilizler diyor ki, bakın diyor, siz diyor işte bırakın diyor Musul'daki Kürtlerin rahatsız olmasın. Çünkü tartışma o zaman o. Musul'daki Kürtler Türkiye'yi istemiyor. İngilizler bunu pompalıyor. Şeyh Said isyanı çıkınca sanki bütün Kürtler isyan etmiş gibi bir algı, o dönemde algı operasyonu yapılıyor. Milletler Cemiyeti'nde diyorlar ki, bakın diyorlar, bırakın Musul'daki Kürtleri, Türkiye'nin içindeki Kürtler bile rahatsız, getiriyorlar ve Türkiye'nin eli zayıflıyor. İşte Irak'la Ankara Anlaşması'nı, yani Musul'un da Irak sınırları içinde olduğunu, yeni kurulan Irak sınırları içinde olduğunu kabul etmek zorunda kaldığımız anlaşma. O meşhur, hani Irak toprak bütünlüğü dağılırsa biz de hakkımızı alırız diye yıllarca bildiğimiz anlaşma yapılıyor. Yoksa Musul'la ilgili de çalışmalar yapılıyor, başka başka çalışmalar da yapılıyor. O yüzden Lozan bir zaferdir. Hatta ve hatta Ayasofya meselesinde bile Atatürk belli noktalarda o baskıları göğüslerken Ayasofya'yı müze olarak şey yapılmış ama cami olarak kaydettirmiş. Yani gelecek nesilleri tapu kayıtlarında cami olarak kaydettiriyor. Gelecek nesillerin yapacağı hamlelere zemin. Şimdi oraya geleceğim işte. Şimdi bunu söyleyenler, işte Lozan'da biz şurada kaybettik, burada kaybettik, şurada şunu kaybettik falan filan diyenler. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o konuda çok da bu kesimlerden haz ettiğini düşünenlerden değilim, onu da söyleyeyim, ama onlar kendilerini işte AK Parti destekçisi şey yapıyor. O zaman onlara şunu sorarım. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın aklında Ayasofya'nın cami olarak açılmasının 2002'de yok muydu? Vardı. Niye 2002'de açmadı? Bu soruyu sorsunlar. 2002'de açmadı, 2020'de egemenlik hakkımız olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadetin önüne açılmasını niye 18 sene bekledi? Söylesinler. Çünkü rasyonel akıl. Zamanı, şartları belirleyeceksin. Ona göre ayarlayacaksın. Ve hamleni yapacaksın. Şimdi ben 50 kiloyum. İdmansızım. 80 kiloluk boksörün karşısına çıkacağım. Ağzımı burnumu dağıtır. Ama ben kilo alır, İdmanlarımı sürekli şey yaparsam, beslenmeme dikkat edersem ve güç dengesini karşımdaki rakibe göre ayarlarsam, bundan 3 sene sonra, 5 sene sonra o 80 kiloluk boksörü devirecek güce erişirim. Bu böyledir. O yüzden Lozan bir zaferdir. O Lozan'ın zaferinin kahramanlarına, Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarına buradan rahmet, dua ve minnet gönderelim. Onlar her zaman dualarımızda olacak. Şükranlarımızı gönderelim. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Kuvayi Milliye şehitlerimize, tüm şehitlerimize, aziz şehitlerimize, bu vatan için toprağa düşmüş. Terörle mücadele, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, ondan sonra 15 Temmuz, bütün şehitlerimize, Kıbrıs şehitlerimize, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar sayesinde varız. Onlarsız bu coğrafya vatan olmazdı. Lozan dediğim gibi bir zaferdir. Yıl dönümünde kutlu olsun. İlerleyen dönemde inşallah daha ileri hamlelerde yapacağımıza inanan biriyim aynı zamanda. Gelelim ikinci şeye. Ayasofya'dan da bahsettik. Dediğim gibi egemenlik hakkımızdı o bizim. Onu her zaman şimdi birileri karşı çıktı. Ama ben açık söyleyeyim, Ayasofya'nın cami olarak olmasın taraftarıydım. Egemenlik hakkımızı kullandık ve orada emperyalizmin taşeronlarının söylemleri boşa çıktı. Şimdi bir dostumuz, dinleyicimiz demiş ki 26 Ankara Antlaşması'ndan bahsederseniz mutlu oluruz. Şöyle size bir söz vereyim, şimdi zamanımızda kullanmak için bunu isterseniz pazartesi akşamı 26 Ankara Antlaşması'nda başlıklı bir bölüm yapalım. 5-10 dakika onu konuşalım. Yani o dönemin şartlarını da konuşalım. Şeyh Said isyanı falan. Şimdi çok kısa 2-3 dakikada şeyi anlatacağım. Bir 24 Temmuz 2015'te başlayan operasyonların kıymetini biraz konuşacağız. Şimdi o dönem affedersiniz tekrardan. O dönemin şartlarına baktığımızda 2015 şartları, çözüm süreci devam ediyor ama Türkiye zor durumda. Yani devletin içinde yani içine sızmış hainler var. Devlet işgal edilme noktasında ve her taraftan kuşatma devam ediyor. Yani Doğu Akdeniz'de, işte Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Karadeniz'de emperyalizm her yerde saldırıyor. İşte Yunanistan üzerinden hamleler yapmaya çalışıyor. Ege Adalar Denizi, Mavi Vatanımıza saldırılar var. İçeride FETÖ denen işte CIA aparatı, Mossad aparatı, örgüt saldırılarını sürdürüyor. PKK çözüm sürecini suistimal etmiş, hamlelerini yapıyor. İşte 24 Temmuz'da öncesinde bir hata yaptılar. Çok kısa özet geçiyorum. Bazı detayları atlamak zorundayım zamandan dolayı. 11 Temmuz veya 13 Temmuz'u tam hatırlayamadım, KCK bir açıklama yaptı. Biz süreci bitirdik dedi. Yani süreci bitiren aslında yine PKK'ydı. 24 Temmuz'da operasyonlar başladı. Bakın ondan sonra bütün bölgeler, bölgedeki dengeler değişti. İşte gücü göster, hani zor oyunu bozarı gösterdik. Hem içeride hem dışarıda emperyalizme karşı mücadele başladı. Üstüne doğru ittifak modelleriyle, işbirliği modelleriyle ilerlemeye başladın. İşte örneğin Rusya'yla gerilimi düşürmeye başladın. Zaten 15 Temmuz saldırısının nedenlerinden bir tanesi de oydu. Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimin düşmesinden rahatsız oldular. Ve iletişimin tekrar kurulmasından rahatsız oldular. Bunları yaptın, bölgesel diplomasiyi geliştirmeye başladın. Ondan sonra ve içeride önce şehir merkezlerinde, sonra kırsalda, sonra da sınır ötesinde harekat yaptın. İşte PKK'yı artık kendini feshetme kararı almaya itiraz etmeyecek noktaya 24 Temmuz 2015'te başlattığın operasyonlarla getirdin. O açıdan biraz bunu detaylandırırız, bunu da haftaya detaylandıralım. Çok önemli çünkü dediğim gibi zor oyunu bozar. Şimdi gücünü göstereceksin ki karşı taraf seni yenemeyeceğini anlasın. Psikolojik olarak kırılma öyle yaşansın. Sana karşı üstün gelemeyeceğini hem birey olarak PKK'nın içindeki militan anlasın, hem de örgütün genel toplamı anlasın. Şimdi bu noktada da 24 Temmuz 2015'te kıymetliydi. O gün başlayan operasyonlar bugün PKK'nın artık Abdullah Öcalan'ın PKK ömrünü tamamlamıştır deme noktasına getirdi. Bu önemliydi. 24 Temmuz 2015'te o yüzden bir analım dedik, hatırlayalım dedik. Bu çerçevede dediğim gibi gelecek hafta biraz daha detaylandıralım çünkü önemli. Terörsüz Türkiye hedefi açısından da önemli, onu anlamak açısından da önemli. Ama şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra biraz iç siyasete gireceğiz. Yeni bir parti kuruluyor. Vatana, millete, devlete diyelim ki hayırlara vesile olsun. Onu biraz konuşacağız. Ankara'dan işte İstanbul'dan meslektaşımla ondan sonra devam edeceğiz. Kısa bir ara.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam edecek.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, biraz 24 Temmuz üzerinde, çünkü bugün hakikaten önemli bir gün. Yani 24 Temmuz birçok şeyin yıl dönümü. Tekrardan meslektaşlarımın da o deyim yerindeyse basın özgürlüğü günü diyeyim. O çerçevede emekçi arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın günü kutlu olsun. 24 Temmuz çünkü meşrutiyet sonrası sansürün kaldırılmasının yıl dönümü. Ve o çerçevede 10 Ocak'ta ben bazen biliyorsunuz çok fazla gün var, onları şey yapıyorum, böyle karışıyor kafamda da gidiyor ama mesleki anlamda bütün meslektaşlarımın günü kutlu olsun. Şimdi dediğim gibi siyasete geçeceğiz, biraz iç siyaset konuşacağız. Şimdi birçok şey konuşuluyor aslında ortada. İşte Cumhuriyet Halk Partisi içinde başlayan mutlak mutlak kararı sonrasında çok fazla, çok ciddi bir şekilde kırılmalara yol açan bir süreç yaşandı ve o kırılmaların neticesi bugün itibariyle Özgür Özel ve arkadaşları, onu destekleyen milletvekilleri ve muhtemelen bazı yetkililer, üyeler falan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar. 91 milletvekili, açık söyleyeyim, ben de beklemiyordum, yalan söylemeyeyim yani. Diyordum ki acaba 60-70 olur mu? İşte 50 deniyordu. Genel merkez kaynakları 50 diyordu. Hatta şunu görmüştüm. Şimdi mesela 82 milletvekili katılmıştı. 82 miydi, 83 müydü? Son grup toplantısına 110 milletvekili imza atmıştı. Buna rağmen 82 olduysa acaba başka şekilde. Çünkü CHP'nin kurumsal kimliğinin altında kalmak başka bir şeydir. O şemsiye altında kalmak başka bir şey. Çünkü sonuçta bugün köklü partilerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hatta en köklüsü diyebileceğimiz parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Acaba o şemsiyeyi bırakmak istemeyenler olur mu diye öyle hesaplıyorduk. Ama gerçekten 91 ciddi bir rakam. 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel istifa etti. Ve yeni partiyi kuruyorlar. Şimdi yeni partiyi kurduklarında ne olacak, ne bitecek? Birazdan arkadaşımızla konuşacağız. Hazır mı arkadaşımız? Kimle konuşacağız? Süper Haber, Süper Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur'la konuşacağız. Sinan, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar Sevin abi, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi Türk siyasetine, az önce dedim, vatana, millete, devlete hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Evet. Yeni bir partimiz daha var. Tabii kuruluş dilekçesi bugün verildi değil mi?
2: Kuruluş dilekçesi bakanlığa teslim edildi.
1: Evet.
2: Ama son saatlerde anladığım kadarıyla kabulü oldu gibi görünüyor. Yani herhangi bir yasal problem olmayacak muhtemelen.
1: Yani artık bu partinin kabulüyle beraber, yani kuruluş dilekçesinin kabulüyle beraber bu, evet, parti Türk siyasetinde yeni bir parti olarak ismiyle beraber. Ya bir yeni parti daha mı vardı? Öyle bir şey hatırlar gibiyim. Bir ara sosyal medyada da dolaştı o. Hatta bir parti ya bizim ismimizi çalıyor falan filan gibi bir şeyler, muhabbet döndü. Var mı öyle bir şey?
2: Şimdi bugün bir yeni parti Twitter hesabı açıldı. Onlar açıklama yaptı. Dediler ki bizim ismimizi çaldılar.
1: Hı hı.
2: Bu isimle biz ilgili yerlere başvuru yapmıştık dediler. Tabii bu bir iddia. Yani ismimizi çaldılar iddia. Ama bu iddia doğruysa birazdan anlatacağım notlarla beraber, yani bu partide bir şaibeli isim meselesi de gündeme gelmiş oluyor.
1: Hı hı.
2: Ha, doğru değil diyenler olabilir. Yani bu partinin isminin yeni olacağını duyup önden birileri hazırlık yapıp
1: olabilir,
2: hani
1: evet,
2: ticarete, bir evrak ticaretine dönüştürmek istiyor diyenler de var. Onu göreceğiz. Yani resmi makamlar hangisini onaylarsa, hangisi önce başvurduysa zaten onu onaylar.
1: Ya o çok alem bir şey. Yani gerçekten mesela
2: bir partiyi kurmak için işte 30 kişi lazım. 30 kişinin güvenilir insanlar olması lazım. Yani evet. Dolayısıyla her kafası parti kuramıyor Türkiye'de. Büyük oranda kuruluyor da öyle herkes de kuramıyor. Belli, evet, hukuki şeyler var. Ama ben bir problem olacağını, yani hukuki bir problemle karşılaşacaklarını düşünmüyorum. Eğer isim hakikaten çalıntıysa bu da büyük bir şaibe. Ama şu şaibelerle birleşiyor. Şimdi bu partiyle ilgili şu da söyleniyor. Deniyor ki İmamoğlu ısrar etmeseydi Özgür Özel yine son ana kadar, bu partiden atılana kadar Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalırdı. Buradan şu ortaya çıkıyor. Bu partinin lideri Ekrem İmamoğlu.
1: Evet.
2: Bugün Özgür Özel'in saat 18'de yaptığı açıklamayı dinledim satır satır. Bu açıklamanın her yeri İmamoğlu. Yani İmamoğlu bir tweet atsa, belki atmıştır da şu saatlerde, ben görmedim ama, hı hı, ya da bir yazılı açıklama olsa aynı şeyleri söyler. Soruluyor Özgür Özel'e, deniliyor ki adayınız kim? Tabii ki diyor 15 milyonun tercihi var Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla bu parti ne için kurulmuş oluyor? Bir, partilerini kurtarma partisi. Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma partisi. Hı hı. Ya da fezlekeleri meclise gelme ihtimali olan arkadaşlarını, belediye yöneticisi arkadaşlarını kurtarma partisi oluyor. Ha Özgür Özel kişisel olarak tırnak içinde argo söylüyorum bir delikanlılık yapıyor. Ama siyaset için bir delikanlılık yapmıyor. Türk siyaseti açısından yanlış yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlarını kurtarma partisi olmuş oluyor. Hı hı. Onunla birlikte bu partiyle ilgili bu kadar yolsuzluklarla ilgili iddiası olan isim yargılamaya konu olacak mesela hatta yargılanan birçok isim ceza alırsa ve bu isimler bu partinin odağı, öbeği, siyaset belirleyicisi haline gelirse peki burada yeni bir durum ortaya çıkmıyor mu? Bu olursa bu parti hırsızlık ve yolsuzluklardan ceza almış kişilerin partisi olmayacak mı? Olacak. Dolayısıyla bir Anayasa Mahkemesi kapısı gündeme gelmez mi? Elbette gelebilir. Bunlar ihtimaller. Yani bu partinin önündeki risklerden bahsediyorum. Bu partinin önündeki potansiyelleri de anlatacağım. Yani bütün kamuoyundan hatta sizden de süreç içerisinde farklı düşündüğüm konular olmuştu. Onları da ifade edeceğim. Üçüncüsü bu parti Türkiye'de son dönemde bitmeye yakın noktaya gelen Avrupa desteği, Batı desteği, dış destek, FETÖ desteği gibi Türkiye'de ana akım siyasette elleri olan odaklara yeni bir umut olmuş oldu. Bakın buna FETÖ, Batı merkezleri, şura bura Türkiye düşmanı kim varsa onlar açısından...
1: Ben Michael Rubin, Henry Barkey gibi isimlerin çok açık bir şekilde desteklediği kadro olduğunu biliyoruz. Yani
2: FETÖ bayram ediyor mesela yeni bir... Ha bu parti kurulmasaydı FETÖ yas tutuyordu. Dolayısıyla bu haliyle 3 tane risk potansiyeli var bu partinin. Dolayısıyla bunlar varken bir başarı ortaya koyar mı? Koyabilir mi? Ha şimdi gelelim o kısmına.
1: Önce şuna geleceğim. İlk söylediğine geleyim. Bunu da biraz sonraya konuşalım. Şimdi ilk söylediğin şuydu. Ekrem İmamoğlu'nun baskısı olmasa Özgür Özel CHP içinde mücadele taraftarlığı yönü ağır basıyor dedin. Çünkü bana gelen bilgiler de o yöndeydi. Şimdi şundan dolayı bakıyorum. Şimdi diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yargıtay yarın öbür gün dedi ki bir ay sonra 10 gün sonra kurultay yapabilirsiniz. Ben dedi karar verdim falan filan dedi ve diyelim ki kurultay takvimi işletti. Bir ay sonra 2 ay sonra kurultay gündeme gelseydi ne olacaktı? Niye ayrıldılar denmez mi diye düşünüyorum. Yani gerçekten garip geldi bana da. Çünkü Silivri'den çok ciddi baskı vardı. Onu biliyorum.
2: Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da biz göndermeyelim de Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ekibini. Hı hı. Daha doğrusu bu ikisini biz göndermeyelim. Hı hı. Bizim elimizle olmasın. Nihai son olacaktı zaten. Daha bunlar kim söyledi? Geçen gün CHP'nin genel başkanlarından biri dedi ki 6 ay önce belliydi yeni partiyi kuracakları. Hmm. Yani bu kapalı toplantılar, BC planları yeni gündeme gelen bir şey değildi ki. Butlan geldi bir anda oturdular karar verdiler. Hadi biz parti kuralım. Böyle bir şey yok. Bunlar zaten Butlan meselesi kapıyı çaldığı andan itibaren ayrı parti kurma, B ayrı planını... yol çizmeye hazırdı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve ekibi de bunu bildiği için bu işin adını biz koymayalım istediler. Bu çok açık. Biz parti içinde kalın mücadele edelim meselesi siyasi bir cümle. Bunun söylenmeyen arka planındaki esas etken Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi onların partiden gideceğini biliyordu. Ve parti içinde kalıp mücadele etseler kazanacaklarını da biliyordu. Onu da söyleyeyim. Şimdi işin bir diğer tarafını da doğru eğri oturup doğru konuşmak lazım. Doğru. Şimdi bu partiyle ilgili sıkıntılı tespitleri yapmak başka bir şey. Evet. Ama parti içinde kalsalar bu mücadeleyi başarıya ulaştıracakları başka bir şey. Ha eğer bunların hedefinde yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde partiyi bölmek olmasaydı ne olacaktı? Kemal Kılıçdaroğlu kadrosu belki de ilk anda Özgür Özel'i de Ekrem İmamoğlu'na disipline vererek partiden uzaklaştıracaklardı. Dolayısıyla iki tarafta birbirinin elini kartını bildiği için bir takvim işletildi ve günün sonunda takvimin gidişatına Ekrem İmamoğlu karar verdi. Takvimin gidişatına ne Yargıtay, ne Butlan, ne Kemal Kılıçdaroğlu onlar karar vermedi. Bunu açık ve net koymak lazım. Çünkü içeride olan, zor durumda olan, ömrü geçecek olan ve daha da büyük sıkıntılarla karşılaşacak olan Ekrem İmamoğlu, bu ekip içerisinde bir numara olan ve lider olan da Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu olmasaydı o kurultayda aday olmazdı.
1: Doğru.
2: Özgür Özel Muharrem İnce karakterli birisi değil, siyasi karakter bakımından söylüyorum. Böyle birisi değil. Muharrem İnce çıktı çatır çatır CHP içerisinde mücadelesini verdi, gitti, geri geldi. Belki şimdi yeniden kalıp yeniden mücadele verecek.
1: Büyük ihtimalle. Belki o partinin
2: genel başkanı olacak ki potansiyeli var. Genel başkanı olma konusunda. Ama Özgür Özel'in böyle bir siyasi profili olmadığı biliniyor. Mitinglerde iyi nutuk atmak, miting kürsüsünden aşağı indiğinde iyi bir lider yapmaz. Türk siyaseti böyle çok örnek gördü. Çok iyi hatipler, çok iyi miting sürükleyicileri ama o kürsüden aşağı indiğinde aslında bir ortada liderlik kapasitesi olmadığını. Ama liderliğin ölçüsü de değişti. Yani bu ekip içerisinde liderlik ölçüsü parayı bulan, belediye kadrolarını belirleyen, milletvekili kadrolarını yöneten isimlermiş ki biz bütün bu yolsuzluk soruşturmalarında meşruiyet kaynağının ve güç kaynağının bu olduğunu anladık. Yani bir siyasi mücadele ya da parti geleneklerinden gelme olmadığını anlamış olduk. Dolayısıyla bütün bu handikaplar içerisinde Cem Bozkurt potansiyelleri de var. Yani buradan tabii orayı destekleyecek vatandaşlara ilişkin, o vatandaşların tutumuna ilişkin bir tartışma veya bir polemik açma derdinde değilim ama benim tahminim, ben en başından beri en az 80-100 milletvekili, hatta bunun açık kayıtları da var, milletvekilinin gidebileceğini, belediye başkanlarında ciddi bir gidiş olacağını, üye potansiyelinin ciddi bir kısmının gidebileceğini, aynı zamanda parti omurgasının ve ikliminin, medyasının da büyük oranda burada konumlanacağını düşünenlerdendim ve öyle oldu. Ve şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na destek neredeyse %5'lere 6'lara düşmüş durumda. Bakın bu bir tespit, bu bir gözlem.
1: Tabii.
2: Bir gazeteci olarak bunu söylemek durumundayız. Yani bu diğer tespitleri yapmamız, bunu ortadan kaldırmamız anlamına gelmiyor. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir taraf ve propagandacı haline geliriz her birimiz. Bunu yapan arkadaşlarımız var. Hazır dediniz ya bugün Gazeteciler Bayramı. Doğru. Gazeteciler Bayramı'nda bunları da altını çizmek lazım. Bunu yapan arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla bizim kafamızdaki başka, vatandaşın gidişatı başka. Ben sadece bu Kadıköy Beşiktaş meselesi değildir. Bakın Türkiye'nin dört bir yanında CHP'nin oy potansiyeli içerisinde. Bak bütün Türkiye'deki oy potansiyelini söylemiyorum. Bence orada hala cam tavan tepelerinde %30'u geçecekleri ihtimalini vermiyorum. Bütçe toplamı söyleyerek, hesap ederek söylüyorum. Ama bu %30 içerisinde kim daha güçlü derseniz, ben %60-70 bu tarafın daha güçlü olduğu kanaatindeyim. Uzun vadeli mi derseniz, işte orada da Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönemde İyi Parti gibi mi bu iş, MHP İyi Parti bölünmesine ve çıktısına döner mi? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi DSP gibi bir süre dinlenir, bir süre meclis dışında siyasetin göbeğinde olmaz, meclis dışında kalır. Bu ekip mi yeni dönemde ve o ekibin devamı olacak kişiler mi bunu sürdürür? Onu bilmiyorum ama şu belirleyici olacaktır. İlk seçime ulaştıklarında bir, adayları kim olacak, o adayları kaç olacak? O aday olarak düşündükleri kişiler ve partinin kurucu liderliği ve partinin yönetici liderliği hukuki bir problemle karşılaşacak mı, karşılaşamayacak mı? Dolayısıyla partiyi kuran irade partisinin başında ve sürecin başında olursa bu parti seçimi de atlatır ve önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde yer alır ki amana Özgür Özel'in fezlekeleri mecliste önünü açmayalım diyen meclis içerisinde, iktidar ve Cumhur İttifakı içerisinde bir kesimde var. Tabii bunun
1: yani Özgür Özel'in fezlekeleri gündeme gelmesin diyen.
2: Gelmesin diyen bir milletvekili grubu da var. Yani grup derken bir partiyi kastetmiyorum. Yani bu böyle düşünen bir çoğunluk da var. Dolayısıyla
1: AK Parti bu
2: milletvekilleri mi? AK Parti içerisinde de, bence MHP içerisinde de, ki Sayın Bahçeli'nin maddi yardım meselesinin önünü açması ve o partinin meşruluğunu, duruşunu o anlamıyla, yani statü bakımından kabul ediyor olması da burada aksi bir yol izlemeyeceklerini, siyasi mücadeleyi sadece tercih etmek istediklerini gösterir bir vaziyet. Dolayısıyla orada etraflarındaki insanların işte oy potansiyelin enerjisini doğru konsolide edebilirlerse hakikaten Türkiye'nin ikinci partisi olarak yollarına devam ederler. Ben hala AK Parti'nin birinci parti olduğunu ve önümüzdeki seçimlerde de birinci parti olarak yola devam edeceğini gözlemliyorum. Anketlerinde, güvenilir anketlerinde çoğu bunu söylüyor. Dolayısıyla yeni partinin ömrü ne olur derseniz, ömrü bazı gelişmelere bağlı.
1: Ama hangi gelişmeler mesela?
2: o insanlar yani yeni partiyi destekleyecek olan ve yeni partinin üyeleri, kadroları gidip de kolay kolay kısa vadede tekrar ya biz hata yapmışız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, baba ocağına dönüyoruz demezler. Belli kırılımlar ve belli hayal kırıklıkları olması lazım ki bu yaşansın. İşte bunun gerekçelerini az önce söyledim. Partiyi kuran, şu an yöneten Özgür Özel dahil olmak üzere acaba bir yasal problemle karşılaşacaklar mı? Karşılaşmazlarsa seçim bandına kadar bu işi göğüsleyebilecekler mi? O takvime giderken bir başarılı, bir kendileri açısından, kendi mahalleleri açısından başarılı bir profil ortaya koyacaklar mı? Bunlara da bağlı. Medyayı da konsolide ettikleri görülüyor. Muhalefet medyasını. Dolayısıyla o potansiyeli ben koruyacakları kanaatindeyim, ama yine de az önce soru işareti olarak ortaya attığım ve en başta söylediğim, eğer bu partide birçok kişi ceza alır da bu parti yolsuzluklarla anılan isimlerin odağı haline gelirse, burada bambaşka kapılar da açılabilir. Tüm bunlar yeni partinin bence gidişatını belirleyecek unsurlar.
1: Yani şimdi bakıldığı zaman peki hakkını teslim etmek lazım. Sonuçta bugün bakıldığında ki ben temelin, şartların başka, yani daha doğrusu nedeninin başka olduğunu düşünenlerdenim, ama yani ortada rakamlara baktığımızda, bundan 30 sene sonrasına baktığımızda, döndüğümüzde 2024 seçimlerinde birinci parti olan bir kadrodan bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Yani çünkü evet, o dönemin şartlarını biz mesela döndüğümüzde 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda yapılan seçimlerde o dönemin şartları şuydu, tepki şuydu diye bakmıyoruz. Sonuca bakıyoruz. Birinci parti olan. Peki bu yereldeki başarı genel seçimde kendini gösterir mi?
2: Bence göstermeyecek. Çünkü yereldeki başarı fiyaskolanarak ilerliyor. Hem hukuki süreçler, hem de hizmet meselesinde eski köklü kazandıkları, zaten bizim dedikleri yerlerde ben bir kısa vadede değişim olacağını düşünmemekle birlikte, ama sonradan kazandıkları, AK Parti ile başa baş oldukları, bir gerilim altında olan işte İstanbul gibi, hafife alınmasın, belki ileride Ankara bile tartışılabilir, birçok büyük şehir, birçok ilçe belediyesinde bir fiyasko fotoğrafı ortaya çıktı ya da sürpriz olarak kazandıkları birçok yerde fiyasko var. Dolayısıyla bu belediye başkanlarından zaten yargılananların %80-90'ı yeni partide yer alacak. Bu fiyasko fotoğrafı orada vatandaşın gözünün önünde durmaya devam edecek. Hem yolsuzluk meseleleri, hem de hizmet eksikliği meselesi. Alamadıkları hizmetlerden duydukları hayal kırıklıkları meselesi. Bu bir. İkincisi, CHP'de kalanların da zaten CHP'nin kendi rutininde giden yerlerin belediye başkanları, eğer kalırlarsa da onlar, bakalım netleşecek. Orada da kazanır mı kazanmaz mı, ne kadar oyla kazanır ne kadar oyla kazanmaz, onu da göreceğiz. Dolayısıyla CHP açısından da, yeni parti açısından da belediyedeki kazanım genel seçime taşınmayacağı kanaatindeyim. O da bu üç gerekçeden dolayı: bir, iyi yönetilmediği için; iki, birçok yolsuzluk meselesinin odağı haline gelmesi kazandıkları belediyelerin ciddi bir kısmında; üçüncüsü, hizmet meselesinin ortaya çıkmaması, çok vatandaş açısından ciddi değerlendirme konuları; bir de yerel seçimdeki reaksiyonla vatandaşın bir tepki gösterip de bir kısmının sandığa gitmemesinin CHP'yi birinci parti yapması etkeni, ya da öyle veya böyle günün sonunda birinci parti oldu dersek de orada açılan krediyi iyi değerlendiremedi. Aynı 89'da CHP'ye açılan kredinin iyi değerlendirilmeyip 91 seçiminde hükümet ortağı olmasına rağmen 94'te 95'te fiyaskoyla sonuçlanması gibi tarih buralarda teker.
1: Ya ben de o çerçevede zaten bakıyorum. Yani 2023 Mayıs'ıyla 2024 Mart'ı arasındaki şartlarda 2023 Mayıs'ın şartları çok daha ağırdı. Ama genel seçimde millet ağırlıklı tercihini, yani seçimleri kazanan değil, milletin tercihi değil mi? Çünkü %48'lik bir tercih de daha var, ama %52'lik tercih Cumhur İttifakı olmuştu. Evet. Çok daha ağır şartlarda.
2: Şöyle konular var, bunu hepimiz biliyoruz.
1: Yerel tepki Sayın galiba.
2: Sayın Cumhurbaşkanı yarışmadı yerelde. İnsanlar adaya baktı, isme baktı, partisinin o yereldeki performansına baktı. Genel siyasetin etkilerine tabii ki baktı. Ama günün sonunda bir fatura kesen vatandaş birçok parametreye bakarak faturayı kesti. Ama önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte karşısında işte 1, 2, 3, 4 neyse adaylar olacak ve orada ülkenin yöneticisi ve lideri seçilecek. Dolayısıyla aynı parametrede değerlendirilemez. Yani Kırşehir ilini Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması ve yönetmesi gelen seçimde o potansiyelin oraya akacağı anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla bunlar da önümüzdeki dönem tabii ki AK Parti'nin de, Cumhur İttifakı'nın da, yeni partinin de, CHP'nin de ortaya koyacağı siyasetlere göre şekillenecek. Şunu da söyleyeyim bir parantez, başka programlarda konuşulur mutlaka. Hı hı. Zafer Partisi, İyi Parti, Anahtar Parti gibi partiler, özellikle İyi Parti, hı hı, ve Zafer Partisi'nin bu CHP'deki yarılmadan, CHP İyi Parti, CHP yeni parti yarılmasından oy kapma beklentisi var. Bu çok doğaldır. Çok da
1: orada 3 parti ortak var, çalışıyor gibi zaten şu an.
2: Evet. Dolayısıyla onların bir Mansur Yavaş seçeneğinde odaklanma hali var. Mansur Yavaş'ın kendini ortaya koyup koymamasına göre, yeni partinin Mansur Yavaş'la ilgili vereceği tercihlere göre, CHP'nin belki de Mansur Yavaş'la ilgili vereceği tercihlere göre, altta yani partiler arasında da Cumhurbaşkanı adayının, bir veya birkaç Cumhurbaşkanı adayının olmasına bağlı olarak da altta parti oylarında da oynama ve değişkenlikler olacaktır. Yani orada İyi Parti'ye kayanlar olabilir. İyi Parti'den Zafer ve Anahtar'a kaymalar olabilir. CHP'den şaşırtıcı bir şekilde bir dönem çok olmuştu bu, MHP'ye kaymalar olabilir. Ben olabileceği, evet, bir tahmin ediyorum. Dolayısıyla CHP'den ve yeni partiden oy dökülmesini bekleyen çok insan var. Özellikle Terörsüz Türkiye süreci sonrası metropollerde, büyük metropollerde yaşayan Kürtler, HDP, DEM Parti'yi destekleyen ama aynı zamanda zaman zaman işte İmamoğlu'na, belki Mansur Yavaş'a oy veren, CHP'ye oy veren Kürtler ne tutum alacak bu Terörsüz Türkiye sürecinin nihayileşmesiyle birlikte, biraz bunlar da bence takvimi şekillendirecek unsurlar. O yüzden çok tartışacağız, çok konuşacağız. Günün sonunda en azından 6-8 aylık bir takvimde bazı parametreler yerine oturacaktır diye düşünüyorum.
1: Sen şeyi nasıl görüyorsun? Yani peki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu vesayetinden kendini kurtarabilir mi?
2: İmkanı yok. Yani imkanlı olmayacağını kendisi söylüyor. Ben kurtarmak istemiyorum diyor. Bir kişi bunu söylüyorsa bizim bunun üzerine farklı bir tartışma yapmamızın bir anlamı, hı-hı, kalmıyor. Kurtarmak istiyor mu? Bence kurtarmak da istemiyor. Hı-hı. Günün sonunda beraber yola çıktık. Bir liderlik meşruiyeti. Ha, şundan da yararlanmak istiyor olabilir. Günün sonunda hala güç Ekrem İmamoğlu'nda. Hala Ekrem İmamoğlu'na ilişkin kendi potansiyellerinde bir umut var. O umudu yine işaret etmesiyle birlikte kendisinin bir aday olarak öne çıkma meselesi gündeme gelirse diye orada ısrar ediyor. Dolayısıyla Özgür Özel diyor yani bana derin devlet geldi, Ekrem İmamoğlu'nu bırak. O da ayrı bir yalan konusu da. Onu, hı-hı, da ayrıca tartışırız. Ayrı bir yalan konusu da. Hı-hı. Kimse ona onu bırak bırak dememiştir. Dediğinin de ispatı çıkmaz ömrü hayatı boyunca. Hı-hı. Ama Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılmayacağını, ayrılmak istemediğini zaten beyan ediyor. Dolayısıyla bu beyan şüphe götürmez bir gerçek. Bunun tersinde ne olabilir? Ben size daha farklı bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Herkes diyor ki Ekrem İmamoğlu CHP'ye çıktı, bu ekibi kullandı. Ama tam tersi bir şey de var. Özgür Özel'le beraberinde hareket eden, yıllardır CHP'de milletvekili olan, partinin içinde olan, yönetici olan isimler de Ekrem İmamoğlu'nu kullanmadı mı? Bence kullandı.
1: Evet.
2: Ekrem İmamoğlu'nun gücüyle, parasıyla, potansiyeliyle, imkanlarıyla, medya imkanlarıyla Kılıçdaroğlu'nu tırnak içerisinde devirmediler mi? Hı hı. Devirdiler. Dolayısıyla kim kimi kullanmış oldu? Burada hesap hep %90 İmamoğlu'ndan yana yapılıyor da sanki biraz cetveli ortaya koyup böyle ortadan bir çizgi çekmek gerekir gibi, hı, geliyor. O ekibin de ben Ekrem İmamoğlu'nun olanaklarından, cazibesinden, olanakları derken parasından, pulundan yararlandığı kanaatindeyim. O karşılıklı yararlanma hali bence seçim takvimine kadar gidecek. Seçim takviminden sonra olası bir, diyor ya Özgür Özel, ben kazanamazsam bırakırım. Ha, tamam, senin bir aktin var, kazanamazsam bırakırım. Bakalım, göreceğiz işte 2028 ise Allah izin verirse seçim diyelim ya da 2027 sonunda.
1: İki cümleyle, çünkü zamanımız çok azaldı. İki cümleyle. Ama ona da zaman olur mu? CHP Genel Merkezi ne yapar? 2-3 cümle.
2: CHP Genel Merkezi düşük tonda, hı hı, düşük tonda belirledikleri yeni siyasetlerle parti içi gündemlere çok boğulmadan ama parti içi gündemlere de etki edecek siyasal çıkışlarla, yani esas bakın muhalefet biziz, hı hı, biz yapıyoruz bu işi diyecekleri çıkışlarla kendine bir gündem yaratacaktır. Kendi gündeminde ilerleyip buralardan maksimum kayıpla çıkmaya çalışacaktır. Ama ben çok büyük bir rüzgar, çok büyük bir enerji görmüyorum. Orada onu da söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim Sinan Sungur.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bütün gazeteci arkadaşlarımızın da bayramı tekrar kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Süper Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur meslektaşımız. CHP'deki ve Yeni Parti'deki gelişmeleri konuştuk. Şimdi saat başına gidiyoruz. Ardından kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam edecek.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, son dilime geldik. Tabii bir önceki konuşmada şimdi yazan dinleyicilerimiz vardı. Onunla ilgili de şey yapacağım, aktaracağım ama şimdi başka bir konuya geçeceğiz. O aktarımları daha sonraya bırakacağım. Ben de 2-3 cümle kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Çünkü değerli bir meslektaşım, sizlerin de yakından tanıdığı bir gazeteci. Ercan Gürses hatta. Ercan, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyhun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Kolay teşekkür gelsin. Ederim, sağ olasın. Günün kutlu olsun bu arada. Hepimizin bütün sağ olasın. Yani zor bir meslek, kolay olmayan, bütün meslekler kolay değil tabii ki. Yani bakıldığı zaman doğru. Bütün hepsinin emek yönü ağır olan bölüm var, beyin yorgunluğuna yapan bölümler var, işler var, meslekler. Bütün meslekler zor, bizim mesleğimiz de kolay değil.
2: Ama emekçi mesleği ama, değil mi?
1: Aynen bak, öyle.
2: Sen de Ankara'da da çalıştın, İstanbul'da da çalıştın.
1: Tabii tabii.
2: Birçok alanında bulundun. Doğrudan sahada da, saha deriz biz değil mi o şeyde, muhabirlik.
1: Tabii tabii, saha, evet.
2: Yere, sahada da bulunan insanlarız ikimiz de.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Ben bazen sahayı çok özlerim. Yani şu an mesela Ankara o kadar hareketli ki, Ankara'da bulunup sahada bulunan bir muhabir olmak, o arkadaşlarımız kıymetini bilsin mesela bugünlerin, değil mi?
2: Bunu ancak yapanlar bilir, değil mi?
1: Aynen.
2: Bunu ancak o işi yapanlar bilir.
1: O muhabir ruhu kaybetmemek. İşte sen de onlardan birisin mesela. O muhabir ruhu kaybetmemek. Muhabirlik çok özel bir meslek aslında bakıldığı zaman. Bizim gazeteciliğin bana sorarsan en güzel tarafı, en güzel bölümü her zaman muhabirlik bölümüdür yani. O muhabir ruhu kaybetmemek.
2: Kesinlikle öyle.
1: Ercan, dediğim gibi sen de tam yoğun gündemde Ankara'nın nabzını tutmaya çalışıyorsun. Bir taraftan siyasetteki gelişmeler, bir taraftan da Türkiye'nin belki de gelecek 50-100 yılını ilgilendirecek önemli bir mesele üzerine konuşuluyor. Terörsüz Türkiye hedefi. Yaklaşık 50 yıldır PKK üzerinden ama yaklaşık 150-200 yıldır da emperyalizmin farklı örgütler üzerinden bu coğrafyada bir etnik terör, etnik çatışma. Türk'le Kürt çatışsın, herkes birbirle çatışsın planlamasının önemli alanlarından bir tanesi. Şimdi Türkiye bunu tarihe gömmek için deyim yerindeyse bir fırsat yakalamış. Şimdi yasal çerçeve yasadan bahsediliyor. İşte bir taslak üzerine çalışılıyor. Numan Kurtulmuş'un meclis başkanı, Sayın Numan Kurtulmuş'un temasları oldu. Ne oluyor Ankara'da? Yani bu meclis tatile girmeden çıkacak mı? Yoksa işte girecek, sonra bunun için özel olarak bu toplanılacak. Neler konuşuluyor? Bir onu anlamaya çalışıyoruz.
2: Şimdi bir kaza olmazsa Ceyhun, meclis tatile girmeden çıkacak ki meclis şimdiye kadar çoktan tatile girmişti normal şartlar altında. Hı hı. Hep biliyorsun yani 1 Temmuz'du meclisin normal tatili o. Sonra 15 Temmuz darbe girişiminden sonra fiili olarak 15 Temmuz'a kadar meclisin açılmış vaziyette tutulması ve 15 Temmuz anmalarına da bir anlamda ev sahipliği yapması gibi bir gelenek oluştu.
1: Evet.
2: Normal şartlarda 15 Temmuz son toplanma tarihiydi. Hı-hı. Ama belli ki bekletiliyor meclis. Yani şunun için bekletiliyor. O çerçeve yasanın, hı-hı, rötuşları yapılsın. Tarih vermekten de ısrarla kaçınıyorlar ama
1: tabii,
2: eli kulağında diyorlar yetkililer. Yani Numan Kurtulmuş da bunu diyor.
1: Hatta Ağustos ayı gelmeden dönüyor. İşte bakıyoruz 5-6 gün sonra Ağustos ayı geliyor yani.
2: Ağustos ayı geldi sayılır. Şimdi evet, deniyor ki 15 Ağustos'ta bu yürürlüğe girecek şekilde. Daha doğrusu yani yürürlüğe girmesi bunun bazı şartlara da bağlı olacak. Ama bir yandan da yasayı ortaya koy.

0: çok önemli. Çünkü suistimal ediliyor.
1: 15 yani Ağustos mu diyorlar?
0: Vardı. 15 Ağustos tarihi kulislere yansıdı ama resmi bir açıklama yapılmadı.
1: Şöyle simgesel açıdan o zaman çok anlamlı. PKK'nın tabii eylemlere başladığı tarih biliyorsun.
0: Tabii o Eruh tarihinin tam olarak buraya yani bir anlamda başladığı bitiş tarihi olarak. Yani bu bitişle ilgili olarak en önemli çerçeve yasa sürecini de bununla ilişkilendirmek istiyor olabilirler. Hı-hı. Ama tabii ki bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Tabii. Dolayısıyla yani CHP'nin Lozan'a denk getirdiği gibi bunu da böyle denk getirmekten ziyade Hı-hı. yani geç olsun ama güç olmasın. Ya ama geçen hafta çok önemli temasları oldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Hı-hı. işte Irak temasları ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi. Aslında sürecin ivme kazanması bu yasal çerçeve konusunda Cumhurbaşkanı'nın ilk defa bu çerçeve yasayı ortaya koyduğu tarih Haziran ayında meclis grup toplantısında biliyorsun son aşamaya geldik dedi. Evet. Ama o son aşamada bir iki böyle sıkıntılı olarak görünen ama bana kalırsa aşılabilecek nokta da var. Zannediyorum onunla ilgili aşma
1: sıkıntılar neydi mesela sence?
0: Sıkıntılar yani sen de biliyorsun onlardan Hı-hı. birisi işte bu kategorilere ayrılması örgüt üyelerinin. Ki gayet mantıklı yani kategorilere tabi ayıracaksınız. Dem partiler diyorlar ki bunun yanlışlığı şurada tabi onlar da subjektif bir kriter ortaya koyuyorlar. Bir yandan da bana kalırsa tabanlarına da sesleniyorlar. Artık son defa sesleniyoruz bakın bunları da yaptık diyecekler. Evet. Yanlış bir tavır ama bana kalırsa yani bunu anlayabiliyorum ama kesinlikle hak vermiyorum. Diyorlar ki işte burada devlet bu ayrımı nasıl yapacak? Eline silah almış almamış ayrımını nasıl yapacak diye. Devletin kayıtlarının olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz Ceyhun. Yani bir terör operasyonu yapılıyordu. Etkisiz hale getirilen teröristin neler yaptığı bütün eylemleriyle birlikte ortaya dökülüyor. Devlette o envanter var. Dolayısıyla devlet orada herkesi biliyor. Bir de tabii ki yönetici kadroyla ilgili düzenleme. Onlar da aynı zamanda gelsinler siyaset yapsınlar deniyor ama ya bunların kolay olmadığını görmek lazım tabii.
1: Aynen öyle. Yani ama şu yani genel af olmayacak, şahsa özel af olmayacak dedi. Şimdi bakıldığı zaman belli kategoriler var. PKK'nın da dönem dönem şimdi Kandil'deki lider kadrosundaki isimlerin açıklamaları falan var ama anladığım kadarıyla devlet kendi çizdiği rotada elbette ki hukukun da el verdiği ölçüde bir çerçeve yasa hazırlıyor anladığım kadarıyla.
0: Tabii. Yani bu hatta öyle ince elendi sık dokundu ki yani onunla ilgili olarak AK Parti grubunda çok ciddi çalışmalar yapıldı MHP ile birlikte. Tabii diğer partilerin de çok ciddi katkısı var. Ben CHP'nin de bilgi sahibi olduğunu tabii şu anda yeni partinin de aynı zamanda demek daha doğru olacak. Şimdi
1: ya hakkını mesela teslim edelim. Özgür Özel mesela sonuçta yönetimi döneminde ciddi katkı sundu. Yani komisyona katılmaları bile çünkü İyi Parti katılmadı mesela.
0: Tabii öyle ya da böyle katıldı yani o katkıyı verdi o önemli yani bu süreli bir yasa olacak aynı zamanda dar kapsamlı olacak feshedilmiş terör örgütü ibaresini feshedilmiş örgüt ibaresini kendisi kullanması öngörülüyor ki başka örgütlere teşmil edilmesin yani DEAŞ'a işte FETÖ'ye yarın bir gün ya yani bu konuda tezvirat yapılıyor Ankara'da çok sen de duyuyorsundur yani bazıları bu süreci tıkamak pahasına diyorlar ki yarın bir gün bütün örgütler bundan yararlanacak. Böyle bir şey olmayacağını hukukçular söylüyor. Yani onu çok böyle kapsamı dar yapacaklar. 6 ay ya da 1 sene süreli yapacaklar. Gelen yararlanacak. Bir de yürürlük tarihini hemen koymayacaklar. Sahadan gelen tespitin ardından yürürlük kararı ortaya çıkacak. Şunu da diyenler var Ceyhun sen de duyuyorsundur. Yani diyorlar ki madem öyle sahadan gelen tespiti bekleyecektiniz. Sahadan bir tespit gelsin. Fesih tamamen gerçekleşti densin. Ondan sonra çıkartın yasayı. Şimdi devlet bence onların elinden bir bahaneyi alıyor. Çok önemli bir bahaneyi almış olacak. Yasayı çıkartacak, koyacak. Şimdi yasanın ortaya konması tüm şekliyle, bütün maddeleriyle onun yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.
1: Tabii.
0: Yani deniyor ki sahadaki tespit gerçekleşip Cumhurbaşkanı devlet kararı olarak bunu açıkladığı zaman yürürlüğe girer dendiği zaman elbette hukuk tekniğine uygun şekilde o tarihin ne zaman olacağını o gün göreceğiz.
1: Yani ya ben şunu görüyorum yanılıyorsam sen düzelt. Öyle hamleler yapılıyor ki hep örgüt bir argüman sunacak bu işi bitirmek istemeyenlerle angaje olan yapılanmalar diyelim. Ne zaman bir argüman sunsa o kozu elinden alıyor devlet.
0: Çok doğru.
1: Yani işte dediğin gibi şimdi yasa düzenleme, önce örgüt bir silah bıraksın falan filan, işte örgüt de diyor ki ya önce bir yasayı çıkartın kardeşim falan, biz ona göre bakarız dediği anda bir bakıyoruz Ankara şu hamle yapıyor. Hadi diyor, tamam diyor, yasayı çıkartıyorum diyor. Tabii. Hadi senin söylediğine bak yaptım, gel o zaman hadi bırak silahı. Yani bütün kozlar ellerinden alınıyor ve bunun sonunda Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü bozucu bir taviz de yok mesela.
0: Tabii. Bir yandan bu işi, yani bu iş olmasını isteyenler de sürekli olarak bir şeylere güveniyorlar. Diyorlar ki sen rahat ol kendi aralarında. Yani biraz niyet okuma yapıyorum ama evet, diyorlar ki işte bırakmayacak PKK silahı. Öcalan'ın çağrısına uymayacak, bıraktı. Bakma sen, bazı gruplar bırakmayacak, kongre toplanmayacak, karar almayacak, silah yakma olmayacak, yaksalar bile sembolik olacak. İran savaşı engelleyecek, şöyle olacak, yasa çıkartamayacaklar, mecliste anlaşamayacaklar. Şimdi şu anda gerçekten bu oyunları bozucu çok akıllı bir devlet aklı işliyor. Ben ilk defa bu kadar net, bu kadar kararlı, bütün karşı tarafın argümanlarını elinden alacak şekilde çalışılıyor. Bir de DEM Parti'nin içerisinde de yani tamam böyle çaba gösterenler var. Pervin Buldan, tabii, Ahmet Türk, rahmetli Sırrı Süreyya Önder çok çaba göstermişti. Belki Saruhan Oluç'u falan da dahil edebiliriz. Ama zaman zaman onlardan bile yani çok böyle sürece katkıda bulunmayacak diyeyim. Hadi kibarca söyleyeyim ben de. Açıklamalar geliyor. Ya bu neye hizmet eder diye değerlendiriyorsun. Yani Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı hiç o tahriklere gelmiyorlar farkındaysan. Yani onun argümanını elinden alabilecek şekilde, çünkü onların yaptığı açıklamanın benzerini İYİ Parti'den de duyuyoruz.
1: Tabii.
0: Çok böyle enteresan şekilde, simbiyotik şekilde birbirlerini besliyorlar. Ama bu süreci de ben artık zihnen açtığımızı düşünüyorum. Öyle kıyamet mıyamet kopmadı gördüğün gibi. Bazıları öyle diyordu. İşte pazarlık görüntüsü, şu görüntüsü, bu görüntüsü. Yani pazarlık değil bu. Örgütü kuran elebaşının o konuda elbette bir görüşü olacak. Ki o çağrıda bulunmasaydı bu süreç başlar mıydı? Değil mi? O sonuçta dedi, örgütünü feshediyorum çağrısı.
1: Tabii.
0: Feshediyorum kararı verdi. Çağrıda bulundu. Yani biz burada üzülmeyeceğiz, bağcı mı döveceğiz?
1: Tabii.
0: Yani ne yapabiliriz? Orayı, İmralı'yı gömeriz. Tamamen iletişime kapatırız. Bunun bize ne faydası olacak? Kimse de affedilmiyor sonuçta, değil mi Ceyhun?
1: Aynen öyle. Yani sonuçta kimseye yönelik bir özel af yok. Biz en başından itibaren hep şunu söyledik. Şimdi birileri İmralı'dan çıkartılacak, Öcalan. İşte bakın gidecek konferansı onunla toplatacaklar. Özgür bırakılacak. Ya dedik İmralı'dan çıkmayacak dedik. Çıkmıyor. Çıkmayacağı da zaten net. Ama sürekli birileri bu işi uzatmak istiyor. Yani terör belası, işte taviz veriyoruz. Hangi taviz verdiğimizi de söylemiyorlar. Yani işte bakın sen mesela yıllardır Ankara'da ya 30 yılı buldu değil mi? O aştı hatta.
0: 33
1: yıl. Ankara'da gazetecilik yapıyorsun. Ya diyorlar ki silahla yapamadıklarını siyaseten yapacaklar. Şimdi mecliste mesela örneğin komünizmi getirmek isteyen, kendi hedefleri arasında daha doğrusu sosyalizmi diyeyim, getirmek isteyen parti var tip. Mesela nasıl yapabilir bunu? Şimdi nasıl bir şey mesela özellik getirecek? Meclisteki düzenlemede nasıl bir yani meclis aşaması, onay aşaması, diyelim ki siyaseten yapacaklar. Nasıl yapacakları konusunda şeyin var mı senin? Endişen var mı?
0: Ceyhun şöyle bak, anayasa değişikliği gerekir bunun için.
1: Anayasa değişikliği.
0: Hadi dikkate alalım. Anayasa değişikliği nasıl yapılır? 600 milletvekili, şu anda 592 var ama tam sayı 600.
1: Evet.
0: 600'ün 400'ü evet diyecek değil mi? Zaten 400-401 kişi özerk olalım, federasyon olalım, bölünelim, komünizme geçelim filan diye oy veriyorsa geçmiş olsun zaten.
1: Tabii. Yani, zaten o güçle gelmiştir. O partiye o yetkiyi millet vermiştir zaten. Yani.
0: Bu kadar özgüvensiz davranmak çok anlamsız geliyor bana. Böyle bir şey olacağını düşünmemek lazım. Dolayısıyla Allah korusun, tabutların yeniden gelmesinden çok daha iyi bulunacak çözümler.
1: Tabii.
0: Yani onları topluma entegre etmek. Daha önce pişmanlık yasaları, eve dönüş yasaları, bunların hepsini biliyoruz. Neden de devlet yetkilileri 90'lı yıllardan beri. Gelin devletin şefkatli kollarına teslim olun. Teröristlerin çok azı teslim oluyordu o zaman. Daha çok katılım oluyordu. Şu anda katılım matılım olmuyor. Zaten Türkiye bölgeyi de temizliyor. Çok önemli şekilde.
1: Katılım bitti gibi. Anlamda,
0: bitti. Yani zaten bölge inanılmaz derecede, yani şöyle söyleyeyim, eskiye göre PKK'nın etkinliği kalmadı.
1: Evet.
0: Türkiye'de zaten yani o terörün olduğu dağlar, tepelerde işte festivaller düzenleniyor, yaylalarda şurada petrol çıkartılıyor. Bambaşka bir atmosfere geçtik. Şimdi ne yapılmak isteniyor onu anlamak lazım. Hemen iletişimi keselim. Öcalan'la da durduralım. Fesih kararını da geri alsın. Bu mu isteniyor? Yani bunu da açık açık ortaya koymaları lazım. Ya açıkçası ben Atlı Selim insanların bunu gördüğü kanaatindeyim. Hangi partiden olursa olsun. CHP'li, yeni partili, artık öyle de söyleyelim. İyi partili de olsa. Yani ben açıkçası şehitlerimizin ancak ve ancak bu şekilde ruhlarını şad edebileceğimizi düşünüyorum.
1: Öyle öyle Ercan. Çok teşekkür ederim. Yani son olarak şeyi sorayım, özür dilerim. Yani belli bir süre, şimdi 3 artı 3 deniyor, o süre konusunda netlik var mı? Ne kadar süre? 6 ay işte, 3 artı 3 böyle.
0: Evet, 6 aydan da bahsediliyor, bir seneden de bahsediyor. Yani şöyle düşünüyorlar Ceyhun, kapıyı biz açalım. Kapıyı biz açalım. Kapıdan geçmek isteyen geçsin. Geçmeyene geçmiş olsun. Bu kadar basit.
1: Çok
0: şimdi
1: net.
0: Deniyor ki terör örgütü tamamen kendini feshedecek mi? Etmesin, etmeyen kısmı kalsın, marjinal olsun. Tabii. Ama onlar o hakkı kaybedecekler.
1: Örgüt parçalansın yani bir anlamda.
0: Parçalansın Türkiye Cumhuriyeti. Yani böyle böyle ufak ufak sönümlenecek. Zaten bıçak gibi kesilmeyebilir. Uzaya da gitmeyecekler.
1: Tabii.
0: Ama bir yandan böyle bir imkan verildiği zaman 3 artı 3 de olabilir. Evet, 6 ay da olabilir. Ama bana kalırsa bunun çok önemi yok. Yani o süreyi elbette devlet uygun bir şekilde ortaya koyar ama hani vergi yasası çıkartılıyor ya Ceyhun, biliyorsun.
1: Evet.
0: Vergi yasası, vergi affı mesela.
1: Belli bir süre.
0: Bunu af olarak görmeyelim. Hiçbir hata olmaz. Ya da vergi düzenlemesi.
1: Evet.
0: Diyelim ki şu kadar zaman içerisinde gelirseniz bundan yararlanırsınız diyorsunuz.
1: Doğru.
0: Gelmeyen yararlanamıyor. Gelen daha uygun şartlarla ödüyor ve yararlanıyor. Burada da şöyle düşünelim. Eline silah almayanlar 5 yıl denetimli serbestlikten yararlanacak. Suç işlerlerse eskiden öngörülen cezalarını da çekecekler. İşlemezlerse de topluma entegre olacaklar. E ne yapalım? Ne yapalım? Yani onları topluma entegre kazanmayalım mı bu insanları? Ya da suç işlemiş olanlar zaten cezasını çekecekler. Yani bunda bir şey yok. Bunda bir beis yok.
1: Tabii.
0: Ama onların da sonrasında cezalarından sonra bir entegrasyon konusunda onları dışlamamak da gerekiyor. Böyle bir adım atılıyor. Yani bu cezasızlık değil, af değil, başkasına teşmil edilmeyecek.
1: Doğru.
0: Ama bunları bilmek, tabii iyi anlatmak gerekiyor.
1: Ya iç cepheyi işte nasıl tahkim edileceğini bilmek, inanmak gerekiyor. İşte Gazi Mustafa Kemal bile Kürdistan Tehali Cemiyeti için şu talimatı veriyor. Kapatın ama öncesinde diyor, kazanabileceğiniz herkesi kazanın diyor.
0: Tabii biz kendi
1: yani, çünkü mücadeleye hata hazırlanıyorsun sen.
0: Tabii hata yapmış insanlarımız tabii. vardı. Ve bence Aklı Selim de şu anda. Ve üçüncü bir göz yok.
1: Bu çok önemli. Emperyalist eli yok, gözü yok yani.
0: Tam Türk modeli yani.
1: Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Ercan. Sağ olasın. Katkıların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sağ olasın. Tekrardan günün kutlu olsun. Değerli Ercan Gürses'le konuştuk. Şimdi terörsüz Türkiye hedefi gerçekten önemli. Ya birileri konuşuyor, atıp tutuyoruz, hatta saldırıyor, birileri bize de saldırıyor böyle. Ya geçen çıkıyorlar. Ya bunu söyleyince de kızıyorlar. Bakın ben kimsenin vatanperverliğinden zerre şüphe etmem. Ama neler söylüyorlar. Yani ama şunu mesela söyleyince de kızıyorlar. Ya kardeşim PKK, HDP, Kandil'de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yerel seçimlerde kampanya yaparken, aynı zamanda da terör saldırılarını sürdürürken, teröre devam etme niyetini sürdürürken kent uzlaşısı yapıyordunuz. Yani biz hep onu söylüyorduk ya, siz PKK'ya silah bırakın, mesela HDP ile ilişkilerinizi sorguladığımızda şunu söylüyorduk ya, terörle arana mesafe koy, terör örgütüne gitsinler desinler ki silah bıraksın, sizinle aynı yerde değiliz desinler, biz bunu savunuyorduk. Benim 2016'da yazdığım yazıda da açık açık söylüyorum, mesela Öcalan'la görüşmeye karşı çıkmıyorum, o dönem zamanında AK Parti'ye de karşı çıktık, eleştirdik onları çözüm süreci döneminde. Ya yöntem olarak sıkıntı var. Öcalan'la görüşme örgütü büyütmek için, örgütün suistimal alanlarını artırmak için yapılmaz. Öcalan'la görüşmeler yapılmaz değil, yapılır. Örgütü bitirmek için yapılır. Bakın gelinen nokta, o kadar tecrübe, o kadar süreç ve en sonunda tecrübenin getirdiği, işte az önce programımızın başında da söylediğimiz 24 Ocak 2015 tarihli itibariyle başlayan operasyonlarda örgüte şu gerçekliği göstermek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yenemezsiniz. hangi güç? İsterseniz Amerika'dan, isterse deyim yerindeyse Feriştahından destek alın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yenemezsiniz. Bunu gösterdiğiniz anda askeri olarak işte sonuç ne? Bakın örgüte katılım neredeyse sıfıra. Şimdi katılımın şöyle bir psikolojik şeyi vardır, yönü vardır. Katılmak demek ne demektir? Zaten belli bir müzahir kitle var. Örgütün kazanacağına olan inancın göstergesidir katılım. Katılım çok yüksekse örgütün kazanacağına olan olan inanç çok yüksektir. Katılım düşüyorsa örgütün kazanacağına olan inanç bitmiştir. 2014 örgüte günde 15-16 kişi katılıyor, militanlaşıyor. 2022 örgüte 6-7 günde bir kişi katılıyor. Belki şu an baktığımızda kimse katılmıyor. Belki de. Son rakamlara da bakmak lazım. Çünkü zaten katılım yok. Dönenlerin olduğunu biliyoruz. Yani teslim olanlar belli bölgelerde. İşte bu çerçevede terörsüz Türkiye artık dağda olana da şunu söylüyor. Kardeşim birileri seni ölüyken sahipleniyor. İşte 60 bin vatandaşımızın katili. Abdullah Öcalan'a saldırıyorlar ya. Abdullah Öcalan'a bunu mesela ilginçtir. Kent uzlaşısı yaparken söylemiyorlardı. Hani bir HDP ile ilgili bir soru vardı. Hadi dağılın beyler diyen siyasi figürler o zamanlar bu cümleyi söylemiyorlardı. Niye? Abdullah Öcalan o zaman PKK'nın belki de devam etmesini söylüyordu. O yüzden o zamanlar karşı çıkmıyorlardı Öcalan'a. Ama bir anda Öcalan örgüt ömrünü tamamlamıştır dediğinde 60 bin kişi, vatandaşımızın katli oldu. Bir anda yalan değil mi? Yalan değil tabii ki. Yani ama artık o bile diyor ki örgütü kuran kişi, bütün eylemlerini doktrine eden kişi diyor ki PKK ömrünü tamamlamıştır artık. Biz diyor Türkiye bir olmaz diyor. Ulus devlet de yapamayız diyor. Kültüralist çözümler falan hiçbir olmaz diyor. Biz diyor Türkiye'nin bütünlüğüne yer almamız dışında hiçbir çözüm yok diyor. Şimdi bunu söyleyince 60 bin vatandaşımızın, vatandaşımız dediklerinin içinde PKK'lılar çoğunlukta. Bizim şehit sayımız, katledilen vatandaşımız sayısı 10-15 bin. Geri kalan PKK'lı o 60 bin kişi rakamın içinde. Şimdi biz diyoruz ki kardeşim ölünüze bakın vatandaşımız diyerek zaten sahip çıktık. Artık diriniz de ölmesin. Gelin silahlarınızı bırakın. Artık Türkiye'ye düşmanlık etmeyin çünkü kazanamazsınız diyoruz. Yaparlar yapmazlar kendileri bilir, o ayrı mesele. Zamanımız bitti mi? Zamanımız bitmiş. Devam ederiz. Bunlara sohbetimize de devam ederiz. Çünkü bunlar önemli konular. Geleceğimizi ilgilendiren konular. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Sağlıklı başta olmak üzere iyi bir hafta sonu diliyorum sizlere.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Box to box midfielder, yani alan kaplayan iki yönlü orta saha oyuncusu. Sahada bir oyuncu düşün ki hem ceza sahası içinde top çıkarıyor hem birkaç saniye sonra rakip ceza alanında gol arıyor. Hem savunmada top kesiyor hem ileri çıkıp hücuma katkı veriyor. İşte bu oyuncuya box to box midfielder, yani iki ceza sahası arasında mekik dokuyan orta saha oyuncusu diyoruz. Bu rol modern futbolda takımın enerjisini, ritmini ve dengeli yapısını ayakta tutan gizli kahramanlardan biridir. Box to box oyuncusu orta sahanın ortasında görev yapar. Sahadaki yeri değişkendir çünkü rolü sabit değildir. Maçın anlarına göre bir bakarsın defansif orta saha gibi geriye yaslanmış, bir bakarsın forvet arkası gibi ileri sarkmış. Onun görevi takımın ihtiyacı olan yerde olmaktır. Gol yedikten sonra savunmayı toparlar, hücum sıkıştığında ikinci dalga olur. Zamanlama duygusu, pozisyon bilgisi ve dayanıklılığı bu rolün anahtarıdır. Bu oyunculara orta sahanın motoru denir. Çünkü sahadaki ritmi belirlerler. Pres yaparlar, top çalarlar, basit paslarla oyunu devam ettirirler ama bazen öyle kritik bir koşu yaparlar ki gol pozisyonu yaratırlar. Sadece görevlerini değil takımın ruhunu da taşırlar. Tempoyu düşürmez, motivasyonu bırakmaz, mücadeleyi hep üst düzeyde tutarlar. Fiziksel olarak bir box to box orta sahanın çok güçlü bir kondisyonu, yüksek dayanıklılığı, sprint kapasitesi ve temas oyununda sağlam durması gerekir. 90 dakika boyunca aynı hızda koşabilmek kolay değildir. Ama sadece fizik değil oyun okuma yetisi de bu oyuncunun alameti farikasıdır. Ne zaman ileri çıkacağı, ne zaman geri çekileceği, hangi boşluğu dolduracağı tamamen maç içi zekasıyla alakalıdır. Zamanlaması bozuk bir box to box oyuncusu rakibe boş alan bırakır ve takımın dengesini bozar. Bu rolün klasik örneklerinden biri Steven Gerrard'tır. Liverpool'daki yıllarında hem savunmaya yardım eder, hem şut tehdidi olur, hem de takımın ruhunu sahaya taşırdı. Sahada her yerdeydi ve ne zaman ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyordu. Aynı şekilde Frank Lampard, box to box rolünün gole en fazla katkı veren şekilde oynayan oyunculardan biriydi. 10 numara değildi ama ileri koşuları, şut tehditleri ve oyuna olan katkısıyla her sezon çift haneli gol sayısına ulaşırdı. Modern futbolda Jude Bellingham bu rolün günümüzdeki parlak temsilcilerinden biridir. Hem İngiltere milli takımında hem de Real Madrid'de defansif katkı veriyor, atağa çıkıyor, dribling yapıyor, şut atıyor. Aynı zamanda birçok iş yapabilen bu oyuncu tipi günümüz futbolunun hibrit yapı arayışına tam oturuyor. Türkiye'de ise Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta bu role yakın bir oyun tarzı sergiledi. Topla ilerleyebilen, geriye girip top alabilen ve ileri çıktığında pozisyon yaratabilen bir profil sundu. Ancak daha tam anlamıyla iki yönlü tanımına birebir uyan bir oyuncu bulmak kolay değil. Son dönemde ise İsmail Yüksek Fenerbahçe'de orta sahada gösterdiği yüksek tempolu oyunla bu rolü zaman zaman üstleniyor. Fizik gücü, pres kabiliyeti ve tempolu koşullarıyla sahada ciddi bir alan kapatıyor. Taktik olarak box to box midfielder rolü özellikle 4-3-3 sistemlerinde çok işlevseldir. Üçlü orta saha yapısında biri savunma odaklı, örneğin anchorman, biri yaratıcı, örneğin bir regista ya da advanced playmaker, biri de dinamik, yani box to box olur. Bu oyuncu ikisini birden destekler. Rakip atak yaparken savunmaya katkı verir. Top kazanıldığında hızlıca ileri çıkar. 4-1-4-1 gibi sistemlerde de merkezde çok işlevsel bir rol üstlenir. Bu rolün avantajı takımın hem defansif hem ofansif dengesini korumasıdır. Eksik görülen her boşluğa koşarak müdahale edebilir. Ancak aşırı enerji harcamaya dayalı bir rol olduğu için oyuncunun yıpranma riski yüksektir. Ayrıca bu oyuncu hücuma çıktığında arkasını iyi kollayan bir takım yapısı şarttır. Yoksa geçişlerde açıklar verilebilir. Sonuç olarak box-to-box midfielder sahadaki en çalışkan, en çok alan tarayan ama en az dinlenen oyuncudur. Onun adı belki ilk sırada anılmaz ama skor tabelasına katkısı, takım dengesine etkisi ve sahadaki varlığı onsuz bir yapıyı imkansız kılar. Onlar hem savunma hattının hem hücum hattının görünmez neferleridir. Ve bu yüzden modern futbolun bel kemiği tam da onların attığı adımlarda yükselir. Futbolun ansiklopedisinde bugün sahanın en çalışkanlarını, iki yönlü orta saha oyuncularını anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.
2: Apple ile Google yapay zeka asistanlarının geleceği konusunda endişeliler. Neden? Avrupa Birliği yüzünden. Klasik. Google ve Apple'da en az herkes kadar kötü. Hiç kıvırmayalım. Hepsi bunların birbirinden kötücül. Yer bulurlarsa hepsi bizi dövecek, bilgilerimizi kucaktan kucağa zıplatacak yer arıyorlar. Ya mesela üçüncü taraf bir yapay zeka ajanı Uber çağırsın, mesaj gönderebilsin veya uygulamalarda işlem yapabilirse doğrudan Google veya Apple hizmetleriyle temas kurmadan telefonu yönetebilir teknik olarak. Ama bunlar her zaman kötü olacak demek değil. İşte siz bunu regülasyonlara bağlarsanız ve denetlemelerini doğru yaparsanız bir şekilde her şeyleri yerine getirebilirsiniz efendim.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: Ayasofya yüzyıllardır İstanbul'un sembol yapılarından biri. Üç kez yeniden inşa edilen yapı çeşitli eklemelerle bugünkü görkemli halini aldı. 24 Temmuz 2020 tarihinde cami olarak tekrar ibadete açılan Ayasofya, yüzyıllara tanıklık edişiyle de tüm heybetiyle yerini koruyor. Peki Ayasofya neden üç kez yıkıldı ve yeniden inşa edildi? Ayasofya'nın yeraltı tünelleri ne zaman açığa çıktı, tünellerde ne vardı? Son kez inşa edilen Ayasofya'da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hangi malzemeler özel olarak kullanıldı? Ayasofya'ya ne zaman müze statüsü verildi, nasıl tekrar ibadete açıldı? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'a yaptığı en büyük kilise olan Ayasofya aynı yerde 3 kez inşa edildi. Günümüzdeki Ayasofya 3. Ayasofya olarak biliniyor. Ayasofya'nın ilk inşaatı Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olarak kabul edilen 1. Konstantin döneminde başlatıldı. İstanbul'un 7 tepesinden birincisi üzerinde ahşap çatılı bir bazilika olarak inşa edilen ve o dönemde Büyük Kilise ismiyle anılan bu yapının açılışı 360 yılında 2. Konstantin döneminde gerçekleşti. 404 yılında başlayan isyanda çıkan bir yangın neticesinde büyük ölçüde harap olan bu yapıdan günümüze ulaşan bir kalıntı bulunmuyor. İkinci Ayasofya, İmparator II. Theodosios tarafından birincisinin üzerine inşa ettirilmiş ve 415 yılında ibadete açıldı. Yine bazilika şeklinde ve ahşap çatılı olarak inşa edilen bu yapı, 532 yılında İmparator Justinian aleyhine çıkan Nika ayaklanmasında isyancılar tarafından yakılıp yıkıldı. Bunun üzerine İmparator Justinian, isyanın hemen ardından 532-537 yıllarında ilk ikisinden çok daha büyük ve görkemli bir Ayasofya yaptırmaya karar verdi. Üçüncü Ayasofya'nın yapımında ahşap malzeme yerine güçlü, çevre şartlarına ve ateşe dayanıklı olduğu için tuğla kullanıldı. Birinci Justinius idaresindeki vali ve krallardan bu büyük kilisenin yapılması için kendi memleketlerinde bulunan harabelerden en güzel malzemeleri göndermeleri istendi. İmparatorluğun her yerinden tapınak, hamam ve saraylardan sütun, korkuluk, çerçeve ve pencere parmaklıkları sökülüp İstanbul'a getirildi. Bu malzemeler başta Kızikos'un yani Aydıncı Kapıdağ Yarımadası doğu sahillerindeki Belkıs harabeleri, Aspendos, Efesos'ta yani Ayasuluk, Selçuk, Artemis Mabedi, Suriye'nin Baalbek bölgesi olmak üzere Anadolu ve Suriye'nin diğer antik şehir kalıntıları ve eski abidelerinden temin edildi. Binanın zemin duvarlarını kaplayan beyaz mermerlerin Marmara Adası'ndan, yeşil somakilerin Eğriboz Adası'ndan, pembe mermerlerin Afyonkarahisar civarındaki Sinada'dan, sarı mermerlerin Kuzey Afrika'dan, orta ve yan nefleri birbirinden ayıran dördü sağa dördü solda bulunan yeşil siyah damarlı mermer sütunların Efes Diana Mabedi'nden, yarım kubbe altında 8 büyük kırmızı porfir sütunun ise Mızır Heliopolis'ten getirildiği düşünülüyor. Fil ayakları büyük kalker taşından yapılan duvarları tuğla olan Ayasofya'nın inşasında İran tarzı takip edildi. Ayasofya'nın havada gibi duran geniş kubbesinin yapımında çok hafif olduğu için Rodos toprağı tercih edildi. Bu topraktan kalıba dökülmüş tuğlalar Rodos valisi tarafından hazırlatılıp kısa sürede gönderildi. Ayasofya'nın açılış töreni İmparator 1. Justinius katılımıyla 27 Aralık 537'de bir Noel günü yapıldı. Kubbesi 20 yıl sonra yaşanan depremden zarar gören Ayasofya'nın doğu tarafı da 558 yılında çöktü. Miletoslu Isidoros tarafından onarılan kubbeye dışarıdan payandalarla desteklenen alçak bir kasnak eklendi. Kubbe 40 pencereyle hafifletildi ve yüksekliği artırıldı. 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul'un ele geçirilmesiyle Ayasofya da yağmalandı. Bu dönemde Ayasofya Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı katedrale dönüştürüldü. 16 Mayıs 1204'te Latin İmparatoru 1. Baudin İmparatorluk tacını Ayasofya'da giydi. Ayasofya 1261'de tekrar Bizansların kontrolüne geçtiğinde harap, virane ve yıkılmaya yüz tutmuş durumdaydı. İmparator 2. Adronokis 1317'de finansmanını ölen eşi Irin'in mirasından karşılayarak binanın kuzey ve doğu kısımlarına 4 adet istinat duvarı ekletti. Ayasofya inşa edildikten sonra ilk yapıldığı haliyle bugüne kadar gelemedi. Pek çok doğal afet, bakımsızlık, istila ve savaşlar sebebiyle tahribata uğradı, yeniden yapıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı 2. Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya camiye dönüştürüldü. Fetihle birlikte Fatih ünvanını alan Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonraki ilk cuma olan 1 Haziran 1453'te cuma namazını Ayasofya'da kıldı. Osmanlı döneminde fethin sembolü olan Ayasofya'nın korunup yaşatılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra en önemli gelir kaynaklarını aktardığı Ayasofya Camii Vakfı'nı kurdu. Ayasofya'ya bir minber ve mihrap yaptıran Fatih Sultan Mehmet ayrıca medrese, kütüphane ekletti. Ayasofya'nın ilk minaresi de Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldı. Hızla inşa edilebilmesi amacıyla bu minare ahşaptan inşa edildi. Uzun yıllar varlığını sürdüren bu minare 1574 yılındaki büyük tamiratta kaldırılmıştır. Ayasofya Camii'nin ikinci minaresi ise Sultan II. Beyazıt Han döneminde tuğladan inşa edilmiştir. Ayasofya'ya en fazla ilgi gösteren Osmanlı padişahlarından biri de Sultan II. Selim Han'dır. Binanın yorgunluk emareleri göstermesi üzerine 2. Selim Han, Mimar Sinan'ı Ayasofya'nın bakım ve onarımı için vazifelendirmiştir. Doğu Roma döneminde defalarca kubbeleri ve duvarları çöken Ayasofya, Mimar Sinan'ın düzenlemelerinden sonra İstanbul'da yaşanan nice büyük depreme rağmen bir daha hiç çökmemiştir. Ayasofya etrafında padişah türbelerinin yapımına da Sultan II. Selim Han için Ayasofya Külliyesi'nin haziresine Mimar Sinan tarafından inşa edilen ilk türbeyle başlanmıştır. Fetihle birlikte camiye dönüştürülen ve 481 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya 1930'lu yıllarda restorasyon çalışmalarının başlamasıyla halka kapatılmıştır. Ardından 24 Kasım 1934 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. Danıştay 10 Temmuz 2020 tarihinde söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiştir. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2729 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden ibadete açılmıştır. 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya fiili olarak ibadete açılmıştır. Son olarak sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın önde gelen yapılarından biri olarak kabul edilen Ayasofya Kebir Camii Şerifi'ne bağlı en büyük yeraltı yapılarından olan tüneller, mahzenler, 3 odalı yeraltı mezarıyla dehlizler keşfedildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Fırat Diker ekibiyle birlikte 1485 yıldır ayakta duran eseri havalandırarak ayakta tutup rutubetten koruyan yeraltı tünelleri ve menfezlerinin yaptıkları araştırmayla mimari belgelemesini yaptı. Diker ve ekibi Ayasofya'nın altında ve etrafında toplam uzunluğu yaklaşık 1 kilometreyi bulan tünel ve menfezleri 3 boyutlu görüntüledi. Ayasofya'nın yer üstünde olduğu gibi altında da bir tarih barındırdığını anlatan Profesör Doktor Diker şunları söyledi. Ayasofya'nın kuzeydoğu cephesinin hemen önünde yer alan mezar yapısı yerin 4 metre altında bulunuyor. Hipoji olarak bilinen bu yapı Ayasofya'nın inşası sırasında yapılmış olan bir yeraltı altyapısı değil, ondan çok daha önce M.Ö. 4. yüzyılda tarihlendirilen bir yeraltı mezar yapısıdır. Bu yapı Ayasofya civarında bulunabilmiş en eski mimari eserdir. Bu yeraltı yapısı sonradan yeniden işlevlendirilmek adına iki ucundan birer menfez sağlanarak diğer yeraltı yapılarıyla ilişkili hale getirilmiştir. Ayasofya'nın kuzeybatı cephesi önündeki bahçenin 2 metre altından mahzen yapılarının bulunduğunu anlatan Diker şöyle konuştu. Bu yeraltı mekanları Ayasofya yapısının özgün atrium, yani dış avlu yapısının altyapı mekanları. Her ne kadar avlu altyapısının üst yapısı artık günümüze kadar intikal etmemiş olsa da altyapısı bir bakıma altta kalmasından ötürü görünmez olduğundan korunmuş. Profesör Doktor Diker tarihi mekanın bakımsızlık nedeniyle moloz ve toprak dolguyla neredeyse yarısının dolduğunu, yeraltı mekanın üzerindeki kestane ağacı köklerinin yapının tonozunu delerek aşağıya indiğini anlattı. Profesör Doktor Hasan Fırat Diker, Ayasofya'nın yeraltı mekanlarının büyük bir kısmının su tesisatı ve havalandırma amacıyla yapıldığını, bunların sadece ilgilisinin ve su künklerinin döşemesine ve arızaları gidermesine imkan verecek nitelikte dolaşımı zor ve oldukça dar mekanlar olduğunu anlattı. Buraların ancak bir kişinin sürünüp emekleyerek ilerleyebileceği yerler olduğuna dikkati çeken Diker şunları söyledi. Bu tünellerde nefes almak bile pek kolay değil. Biz bugün mezar ve mahzen olarak kullanılmış bu Ayasofya'nın en büyük yeraltı yapılarında bile elektrikli aydınlatma sayesinde birbirimizi ve bu mekanları görebiliyoruz. Ayasofya'nın diğer yeraltı yapıları, tünelleri çok daha dar ve havasız mekanlar. Yapıldıkları zamanı düşünüldüğünde insanların bu karanlık mahallelerde dolaşımının ne kadar zor olduğunu ve başka bir amaç için kullanılmasının da pek mümkün olmadığını anlayabiliriz. Dolayısıyla Ayasofya ile beraber inşa edilmiş bu yeraltı yapılarının su tedariki, yağmur suyunu tahliye etmek, havalandırma ve depolama dışında bilinen başka bir kullanımı söz konusu değil. Tarihte 3 kez yeniden inşa edilen Ayasofya yüzyıllarca ayakta kalmayı başardı. İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya son yıllarda yeniden ibadete açılmasıyla gündemde. Tarihin sayfalarını aralayarak Ayasofya'nın dününü ve bugününü sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımının yıldızlarından Real Madridli futbolcu Marc Cucurella ve eşi Claudio Rodriguez, Sat City'nin hikayesini açıkladı. Cucurella ve eşi Claudio Rodriguez, büyük oğulları Mateo'ya otizm teşhisi konduğunu ve teşhisten sonra saçlarını uzun ve dağınık bıraktığını anlattı. 28 yaşındaki futbolcu parası ve lüks hayatının yerine oğlunun sağlıklı olmasını tercih edeceğini vurguladı. Cucurella'ya verdiği röportajda "Otizmli bir oğlum var, keşke hiç param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı" dedi. Cucurella, "Saçlarımı o sevdiği için uzatıyorum, bir de bir an beni unutursa tanıyabilsin diye, beni unutursa saçlarımdan hatırlasın diyerek saçlarımı kesmiyorum. Bu maçlarda beni kolay bulmasını da sağlıyor" ifadelerini kullandı. Cucurella ve Rodriguez çiftinin Mateo, Royo ve Bella olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor. Piyasa değeri 60 milyon euro olan yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde Chelsea'den 55 milyon euro karşılığında Mourinho'nun takımı Real Madrid'e transfer olmuştu. Futbola İspanyol altyapısına başlayan İspanyol futbolcu ardından Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formaları giymişti. Cucurella, Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol milli takımındaki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya Kupası şampiyonu İspanya milli takımının ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Marc Cucurella ile eşi Claudio Rodriguez, Sat City'nin hikayesini paylaştı. Cucurella, otizm teşhisi konan oğlunun kendisini daha kolay tanıması için saçlarını uzattığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bazı kokuların mevsimi vardır. Güneş kremi, deniz, toprak ve yeni demlenmiş çay. Yaz biraz da bunların toplamıdır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dünyada savaşı isteyen bir topluluk olabilir mi? Silah lobilerini, silah tüccarlarını ve buradan çıkar elde eden yöneticileri kenara bırakarak söylüyor. Bunlar çok ufak bir azınlık. Yani savaşın sonucu bir savaş ve ölüm yan yanadır, acıdır. O yüzden hani Atatürk'ün dediği gibi savaş eğer yurt savunmasında söz konusu değilse cinayettir.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Mikrodalga fırında plastik kap kullanmak, yiyeceklere çok sayıda mikroplastik parçacığın karışmasına neden olabilir. Yapılan bir araştırma, mikrodalga fırında 3 dakika ısıtılan plastik kapların 1 santimetre karesinden yaklaşık 4 milyon mikro ölçekte plastik parçacığıyla yaklaşık 2 milyar nano ölçekte plastik parçacığının açığa çıktığını gösteriyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Fethi Yılmaz yazıyorum programında Habertürk'te Ukrayna krizine ilişkin yayınlanan dosyayı eleştirerek çatışmanın nedenleri ve arka planının görmezden gelindiğini söyledi. Yılmaz, Sena Alkan'ın hazırladığı Savaşan Ukrayna dosyasında Ukrayna'daki çatışmanın yalnızca ölümler ve mezarlıklar üzerinden anlatılmasının eksik bir yayıncılık anlayışı olduğunu ifade etti. Yılmaz, Ukrayna'daki çatışmanın geçmişine ilişkin bazı olayların görmezden gelindiğini belirterek şunları ifade etti.
2: TMSF'nin el koyduğu Habertürk'te Sena Alkan'ın sunumuyla Savaşan Ukrayna isminde bir dosya yapılıyor. Ben ona haber demiyorum çünkü haber değil. Mezarlıkta, Ukrayna'da, Kiev'de, orada mezarlıkta bir dosya yapıyor. Mezarlar, bu çatışmada, savaşta ölen insanların mezarları. Arkada böyle çok olayı daha dramatik hale getirecek bir müzik. Yüz binlerce Ukraynalı öldü, işte 20 yaşında çocuklar diye. Doğru mu? Doğru. Ama bunu Kiev'de mezarlıkta, tırnak içinde söylüyorum, haber diye sunmak doğru mu? Değil. Bu bir propaganda. Çünkü ne yok bunda? Savaşı nasıl başladığı yok. Savaşı kimin başlattığı yok. Savaşa finans edenler yok. Bunların hiçbiri yok.
1: 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerini de hatırlatarak savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin ardından yaşanan gelişmelerinde yayınlarda ele alınmadığını belirten Yılmaz şöyle konuştu.
2: Peki neler olmuştu? O dosyada anlatılmayanları biz anlatalım. 2 Mayıs 2014 yılında Odessa'da sendika evinde çocuklar dahi bu neonaziler tarafından onlarca insan öldürülüyor, hatta diri diri yakılıyor. Bak nasıl başlamış? Bu bilgilere erişmesi zor değil ama istemek lazım. Gerçeği söyleme ihtiyacı duyması lazım insanın. Var mı böyle bir çaba? Yok. Çünkü amaç propaganda yapmak sadece. Nazi Almanyası ile işbirliği yapan Bandera'yı ulusal kahraman ilan ediyorlar. Zaten ölümünü, doğumunu, her şeyini kutlayıp duruyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürekli bir şeye atıf yapıyordu. 2022 yılında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine. Burada bir barış anlaşması imzalanmıştı. Sonra ne oldu? Dönemin İngiltere Başbakanı Ukrayna'yı masadan kaldırdı. Avrupa Birliği de bu anlamda destek verdi. Ve bu çatışma hali, bu savaş hali başladı. O yüzden şimdi Sena Alkan'ın tırnak içinde haber dediği bu dosyada ne yok? Bunların hiçbiri yok.
1: Gazeteci Fethi Yılmaz söz konusu yayın anlayışının sebeplerini ise şu sözlerle anlattı.
2: Peki neden yok? Yani böyle biraz kurcaladığımızda mesela Sena Alkan soy ismi, bir soy ismi daha var. Aktürk. Eşi kim peki Sena Alkan'ın? Avrupa Birliği danışmanı Hüseyin Aktürk. Biraz şimdi tablo netleşiyor mu? Biraz böyle o bulurluk hali kayboluyor değil mi? Hüseyin Aktürk kim? 2010 yılında AB Akademi AŞ'yi kurarak bu STK'lar, üniversiteler ve kurumlara proje danışmanlığı yapıyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen AB fonları ve uluslararası kariyer platformunun da yönetici ortağı. Kalkınma politikaları ve AB hibe yönetimi üzerine de içerikler üretiyor. Şimdi böyle birinin eşi olunca da herhalde haber değil, propaganda yapılıyor. Çünkü sadece propaganda var. Savaşın karşılığının bir ölüm olduğunu, savaşın karşılığının bir mezarlık olduğunu herhalde en iyi bilen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Kurtuluş Savaşı vermiş, o milli mücadele sürecinden geçmiş, işgallere uğramış, terör saldırıları vesaire. Peki bu savaşın çıkışına ne neden oldu? Hangi olaylar silsilesi neden oldu? Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri olmayınca işte ona biz haber değil, propaganda diyoruz. Bunu sunarsanız George Orwell'ın dediği gibi bu gazetecilik değil, halkla ilişkiler oluyor efendim.
1: Yılmaz, 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından idam edilen ve Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı Tanya heykelinin de Ukrayna'da yıkıldığını hatırlatarak sözlerine şöyle son verdi.
2: İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden ve Türkçenin en iyi şairlerinden, dünya şairi Nazım Hikmet'in üzerine

0: şiir yazdığı Tanya'nın heykelini dahi Ukrayna'da yıktılar. Görüntüleri var. Bakabilirsiniz. Arama motorlarından da ararsanız görürsünüz. Yani Nazım Hikmet'in üzerine şiir yazdığı, 1945 yılında kaleme aldığı Tanya şiiri. Tanya 2. Dünya Savaşı sırasında gerçek adı Zoya. 18 yaşında da Naziler tarafından idam edildi. Ve Tanya ismini, Tanya kod ismini kullanıyordu. Nazilerin eline esir düştü. Hatta son sözleri dahi, bizi asabilirsiniz ama yalnız değiliz. 190 milyon kişiyi de asamazsınız ya ifadelerini kullandı. Çok ağır işkencelerden geçti. Soğuk bir iklim olduğu için idam edildikten sonra, asıldıktan sonra cesedi günlerce orada kaldı. Alman askerleri o ağır işkenceleri ben burada tekrar edemiyorum ama cesedini dahi süngülediler ve Tanya'yı astılar. Şimdi Nazım Hikmet'in şiirinden utanmayanlara, Nazım Hikmet'ten de utanmayanlara, bu tarihsel gerçekleri saklayanlara gelsin. Tanya şiiri bir dinleyelim efendim. Zoya'ydı adı. İsmim Tanya dedi onlara. Tanya. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Bursa cezaevinde. Belki duymamışsındır bile Bursa'nın ismini. Bursam yeşil ve yumuşak bir memlekettir. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Sene 1941 değil artık. Sene 1945. Moskova kapılarında değil artık. Berlin kapılarında dövüşüyor artık sizinkiler, bizimkiler. Bütün namuslu dünyanınkiler. Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar ben de seviyorum memleketimi. Seni astılar memleketini sevdiğin için. Ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim. Ama ben yaşıyorum. Ama sen öldün. Sen çoktan dünyada yoksun. Zaten ne kadar az kaldın orada. 18 senecik. Doyamadın güneşin sıcaklığına bile. Tanya, sen asılan partizan, ben hapiste şair. Sen kızım, sen yoldaşım. Resmim üstüne eğiliyor başım.
1: Gazeteci Fethi Yılmaz, Habertürk'te Ukrayna krizine ilişkin yayınlanan dosyayı eleştirerek çatışmanın nedenleri ve arka planının görmezden gelindiğini söyledi. Yılmaz, nasıl başladığını anlatmadan yapılan yayın haber değil, propagandadır dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Özel röportaj. Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'daki Saint-Étienne Üniversitesi'nden bilim insanları 3 bina fazla ötücü kuş türüne ait 116 bina fazla ses kaydını yapay zeka desteğiyle analiz etti. Araştırmacılar kuşların çıkardığı tüm melodilerin 8 temel ses motifinin farklı birleşimlerinden oluştuğunu ortaya koydu. Söz konusu motiflerin 3 farklı tril, 3 farklı ıslık, karmaşık sesler ve harmonik yapılardan oluştuğu belirtildi. Çalışmanın başındaki Quentin Bakeli, tropikal ormanlardaki kuşların daha sade sesler çıkardığını söyleyerek, tropikal ormanlarda yaşayan kuşların yoğun bitki örtüsünde seslerini daha uzun mesafelere ulaştırabilmek için sade motifleri tercih ettiğini söyledi. Ilıman bölgelerde karmaşık ses motiflerinin daha yaygın olduğunu kaydeden Bakeli, bu durumun daha yakın mesafeli iletişim ve eş bulma rekabetiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Ses motiflerinin yalnızca türe bağlı olmadığını kanıtlayan araştırma, çevre, evrimsel geçmiş, vücut özellikleri ve çiftleşme biçimlerinin de kuşların sesini doğrudan etkilediğini gösterdi. Fransa'daki Saint-Étienne Üniversitesi'nden bilim insanları, yapay zeka desteğiyle 116 binden fazla ses kaydını inceleyerek binlerce ötücü kuş türünün tüm melodilerinin yalnızca 8 temel ses motifinden türediğini keşfetti. Araştırma, kuşların ses yapısını sadece türlerine değil, yaşadıkları çevre ve çiftleşme davranışlarına göre şekillendiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Pentagon, Rusya, Çin ve İran'dan 130 üniversite ve araştırma kuruluşunu ulusal güvenlik tehdidi listesine aldı. Listede Rusya'dan aralarında Moskova Devlet Üniversitesi, Yüksek Ekonomi Okulu ve BOMAN Moskova Devlet Teknik Üniversitesi gibi önde gelen yüksek öğretim kurumlarının da yer aldığı 33 kuruluş yer alıyor. Pentagon, bu kurumları hükümet tarafından finanse edilen araştırmaların sonuçlarının kötüye kullanılma riskini artıran faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Pentagon'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Yerli araştırmacılara, akademik kuruluşlara ve sanayi sektöründeki ortaklara bu listeye alınan herhangi bir kurumla işbirliği, finansman veya veri paylaşımı imkanlarını değerlendirirken özel bir ihtiyat göstermelerini tavsiye ediyoruz. Pentagon, söz konusu adımın ulusal güvenlik için risk oluşturduğu iddia edilen ülkelere teknoloji transferini engellemek amacıyla atıldığını savunuyor. ABD Savunma Bakanlığı, ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu iddia edilen kuruluşlar listesine Rusya, Çin ve İran'dan toplamda 130 bilimsel ve eğitim kurumunu ekledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Yoldan geçen birini görürsünüz, üstü başı gayet düzgün, kıyafetleri özenli. Şöyle bir bakar, iki dirhem bir çekirdek dersiniz. Peki hiç düşündünüz mü bu deyim nereden geliyor? Bugün hem zarif bir sözün hem de altının izini sürüyoruz. Eskiden ölçüler bugünkü gibi gramla, kiloyla değil, okka, dirhem ve çekirdek gibi terimlerle ifade edilirdi. Bir okka tam 1283 gram gelir, onun 400'de biri kadarı ise dirhem adını alırdı. Ama hassas ölçümler gerektiğinde, mesela kuyumculukta, sarraflar dirhem bile yetmezler, çekirdek dedikleri daha ince bir ölçü birimine geçerlerdi. Çekirdek yalnızca 5 santigramlık minicik bir ağırlık birimidir. Peki buraya kadar tamam. Gelelim işin zarif kısmına. Eski devirlerin en kıymetli parası olan bir Osmanlı altının tam ağırlığı neydi biliyor musunuz? 2 dirhem 1 çekirdek. Yani biri süslenip püslendiğinde, giyinip kuşandığında ona bu deyimi söyleyenler aslında ne der? Sen altın gibisin. Sözün zarif olanı da vardır, nükteyle söyleneni de. Günümüzde biri için 2 dirhem 1 çekirdek dendiğinde bilin ki laf olsun diye değil, o kişiye altın gibi değer verilmiş, üstü kapalı bir iltifat edilmiştir. Başka atasözleri ve deyimlerde görüşmek dileğiyle yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Esmeralda.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzayda keşfedilen sıra dışı bir gök cismi bilim insanlarını şaşırttı. Bilinen yıldız, gezegen ve uydu tanımlarına tam olarak uymayan yapı, gök cisimlerinin nasıl sınıflandırılması gerektiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Avrupa Güney Rasathanesi'nin Şili'deki teleskobuyla yapılan gözlemlerde CD35-27-22 adlı sistemde alışılmışın dışında bir gök cismi tespit edildi. Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı. Bilim insanları özellikleri henüz netleşmediği için bu yapıyı geçici olarak Exoido olarak adlandırıyor. Cismi sıra dışı yapan en önemli özellik ise doğrudan bir yıldızın değil, kahverengi cüce olarak bilinen bir gök cisminin etrafında dönmesi. Kahverengi cüceler, yıldız olabilecek kadar büyük kütleye ulaşamayan ancak gezegenlerden daha büyük gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Araştırmacılar, bu nedenle keşfedilen yapının mevcut gök cismin sınıflandırmalarına tam olarak uymadığını belirtiyor. Araştırma ekibinden Kevin Hoy, keşfedilen cismin bir gezegen büyüklüğünde olduğunu ancak doğrudan bir yıldızın etrafında dönmediğini söyledi. Hoy, sistemde üçüncü halkayı oluşturduğu için ona uydu demek istediklerini ancak bilinen kayalık uydulara hiç benzemediğini ifade etti. Astrofizikçi Alice Zurlo ise Güneş sisteminde yıldız, gezegen ve uydu kavramlarının net sınırlarla ayrıldığını ancak CD35-27-22 sistemindeki bu keşfin mevcut tanımlamaları yeniden değerlendirmeyi gerektirdiğini belirtti. Güneş sistemi dışında keşfedilen sıra dışı bir gök cismi ne yıldız ne gezegen ne de uydu tanımlarına tam olarak uyuyor. Bilim insanları Exoid olarak adlandırılan yapının gök cisimlerine sınıflandırılmasına ilişkin mevcut anlayışı değiştirebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Akademisyen Ulaş Özer, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 30 Haziran'da gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını belirten akademisyenler, üniversite önünde eylem düzenledi. Rektörlükle görüşme taleplerinin güvenlik görevlileri ve polis tarafından engellendiğini söyleyen akademisyenlerden Ulaş Özer, Radyo Sputnik'ten gazeteci Mustafa Hoş'a konuştu.
2: Akademisyen işten atılıyorsa orada bir şey vardır. Hani bir şey olması lazım. Ama sadece Aydın Üniversitesi değil, birçok üniversitede böyle bir akademisyen kıyımı yaşanıyor. Ne gerekçeyle sizi çıkardılar?
3: Yani şöyle bir şey söyleyebilirim buna dair. Yani eğitimin bu da hani piyasalaştığı bir ortamda bu aslına bakarsanız bir şey nasıl diyeyim, beklenmesi gereken bir şey. Herhangi bir gerekçe sunmadılar açıkçası. Biz 30 Haziran günü maillerimize gelen bildirimle, EBS sistemi üzerinden bize iletilen yazıyla öğrendik işten çıkarıldığımızı.
2: Maille mi çıkardılar?
3: Evet, evet. Herhangi bir gerekçe, açık bir gerekçe de bize sunmadılar. Sözleşme gereği bazı maddeleri gerekçe göstermişler. Ama bu maddeler çok geniş kapsamlı maddeler. Hani tek bir nedeni olmayan maddeler ve içine pek çok şeyi doldurmuşlar açıkçası. Bu eğitim öğretim süreci devam ettiği sürece sizin sözleşmeniz her yıl otomatik olarak yenileniyor zaten. Yani olması gereken şey bu. Vakıfların varoluş nedeni aslında kamu yararını gözetmek. Ancak Türkiye'de bunun işletiliş şekli bir çeşit kar amacı güden bir durum. Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla bu arada geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi yine çok sayıda öğretim üyesini almak üzere bir alım ilanı çıktı resmi gazetede. Bizim anladığımız kadarıyla burada üniversitenin bir stratejisi var. Burada bazı alanları, daha karlı alanları büyütmek, kar oranı düşük olan bölümleri ve fakülteleri de daraltmak yönünde. Şimdi işten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı bu daraltılan ya da daraltılması düşünülen ya da gerektiği kadar onlar açısından karlı olmayan bölümlerden çıkarılan akademisyenler. Şimdi yeni çıkan ilana bakıyoruz. Yeni çıkan ilanda da tamamen farklı bölümlere öğretim elemanı alındığını, alınmak istendiğini görüyoruz. Bizim için açıkçası burada anladığımız kadarıyla bir kadro kaydırması söz konusu. Biz hem çalışan arkadaşlarımızı, hem işten atılmış arkadaşlarımızı, hem de öğrencilerimizi eğitim hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kendi akademisyen olarak üretme haklarına, akademik özgürlüğe dair de sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ve kol kola girmeyi teklif ediyoruz ve bu bir çağrı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan akademisyen Ulaş Özer, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çok sayıda akademisyenin işten çıkarılmasını, üniversitenin yeni akademik personel ilanlarını ve yaşananları anlattı. 30 Haziran günü bize gönderilen e-postayla işten çıkarıldığımızı öğrendik. Bize herhangi bir açık gerekçe sunulmadı diyen Özer, üniversitenin bazı alanları büyütüp kar oranı düşük bölümleri ve fakülteleri daraltmaya yönelik bir stratejisi olduğunu anlıyoruz ifadelerini kullandı. İşten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı daraltılan ya da üniversite açısından yeterince karlı görünmeyen bölümlerden diyen akademisyen Ulaş Özer, bizim için açıkçası burada bir kadro kaydırması söz konusu. Akademisyenleri ve öğrencileri eğitim hakkına, akademik özgürlüğe sahip çıkarmaya çağırıyoruz dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: But you're just a boy.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Uzmanlar uzun süreli yanlış klima kullanımının özellikle lejyoner hastalığı başta olmak üzere çeşitli solunum yolu hastalıkları riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğunu söyledi. Tokmak, hastalığın özellikle oteller, büyük toplantı salonları, jacuzziler, termal tesisler, bankalar ve ofislerde bulunan merkezi iklimlendirme sistemleri aracılığıyla yayılabildiğini belirtti. Ev ve araç klimalarında su kullanılmadığı için riskin oldukça düşük olduğunu vurgulayan Tokmak, klimanın aşırı ve uzun süre kullanılmasının hastalığa yakalanma olasılığını artırdığını ifade etti. Uzmanlara göre belirtiler, bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesinden 2 ila 10 gün sonra ortaya çıkabiliyor. Ateş, titreme, halsizlik, baş ve kas ağrısı, öksürük, nefes darlığıyla göğüs ağrısı en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. İshal, kusma ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetlerinde lejyoner hastalığı açısından uyarıcı olabileceği belirtiliyor. Doktor Tokmak, hastalığın teşhis ve tedavisinde geç kalınması durumunda sepsis, böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği gibi ölümcül komplikasyonların gelişebileceğini söyledi. Tedavide 15 ila 21 gün antibiyotik uygulandığını belirten Tokmak, erken tanı konulan hastalarda başarılı sonuçlar alınabildiğini ifade etti. Tokmak, yanlış klima kullanımının yalnızca enfeksiyon riskini artırmadığını, burun tıkanıklığı, boğaz ve alt solunum yolu hastalıkları, alerjik şikayetlerde artış, eklem ağrıları, yüz felci ve klima ateşi olarak bilinen rahatsızlıklara da neden olabileceğini kaydetti. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, özellikle merkezi klima sistemlerinde görülebilen lejyoner hastalığının erken tedavi edilmediğinde ciddi ve ölümcül komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, klimaların doğru ve düzenli bakımının önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçekten de insanlık tarihine bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde. Muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. Allegro con brio ile kader senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş. O başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya gelince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
0: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: Advanced Playmaker, ileri alanda yaratıcı oyuncu. Sahada bazı oyuncular vardır, top ayağına geldiği anda herkes durur ve sadece onu izlemeye başlar. Tribün nefesini tutar, savunmacı satrancı kurar, takım arkadaşları hücuma kalkar. Çünkü bilirler ki o oyuncu o anda oyunun kaderini değiştirebilir. İşte bu oyuncuya Advanced Playmaker, yani ileri alanda oynayan yaratıcı oyun kurucu deriz. O futbolun beyni değilse bile ruhudur. Advanced Playmaker genellikle orta sahanın hücuma en yakın bölgesinde oynar. Sahanın merkezinde, bazen kanatlarda içeri kayan ama her zaman pas istasyonu olan bir figürdür. Onun temel görevi takımın hücum aksiyonlarını yönlendirmek, kritik pasları atmak, savunmayı çözmek ve atakların olgunlaşmasına öncülük etmektir. Klasik 10 numara pozisyonuna çok benzese de daha sistematik oynar. Sadece yaratıcı değil, aynı zamanda oyun akışına uyumlu ve takım oyununa entegre bir yapıdadır. Bu rolü oynayan oyuncunun oyunu okuma yeteneği olağanüstü olmalıdır. Çünkü rakip savunmanın arasında dar alanlarda oynar. Zaman

0: olmaları bu rolün doğasında var. Advanced Playmaker'lar genellikle 4-2-3-1 sisteminde 3'ün ortasındaki oyuncu olarak görev alırlar. Bu pozisyonda hem forvetle bağlantı kurarlar, hem iki kanadı yönlendirirler, hem de çift pivot önünde özgürce hareket ederler. Aynı zamanda 4-3-3 düzeninde iç orta saha gibi oynayabilirler ama bu kez savunma sorumlulukları da biraz artar. Modern futbolda bazen free roll olarak sahada serbest bırakılırlar, böylece oyunun ihtiyaç duyduğu her boşluğa koşarak katılırlar. Bu rolün avantajı hücumda yaratıcılığı zirveye taşırken takıma skor üretme gücü de kazandırmasıdır. Ancak bir dezavantajı da vardır. Eğer bu oyuncu fiziksel olarak yetersizse ya da baskı altında top kaybederse takım savunması açık verebilir. Bu yüzden çevresindeki oyuncularla iyi organize olmalı ve savunmaya dönüşlerinde belirli bir disiplinle oynamalıdır. Bu rolün en ikonik temsilcilerinden biri şüphesiz Mesut Özil'dir. Arsenal, Almanya ve Real Madrid'de oynadığı dönemlerde dar alanlarda yaptığı ince paslarla sayısız asist yaptı. Onun oyun zekası, topsuz alandaki pozisyon bilgisi ve zamanlaması bu rolü tanımlayan unsurlardandı. Yine David Silva, Manchester City'de uzun yıllar bu rolü oynayarak takımın ataklarını şekillendirdi. Yaratıcılığı kadar takım oyununa uyumu da dikkat çekiciydi. Daha yakın dönemde Bruno Fernandes, Manchester United'da bu rolü üstlenmiş durumda. Hem top dağıtıyor hem skor katkısı sağlıyor. Advanced Playmaker'lar sadece asisti değil golü de düşünür, ceza sahasına sızar, uzaktan şutla tehdit oluşturur. Türkiye'den örnek verecek olursak bir dönem Alexis Souza Fenerbahçe'de bu rolün kusursuz bir temsilcisiydi. Takımı hücuma çıkardığında pas bağlantılarını kurar, gol anında ceza sahasına girerdi. Onun oyun görüşü ve pozisyon bilgisi bu rolde ne kadar etkili olabileceğini kanıtladı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın oyunculuk döneminde biraz daha serbest bir rolde bu yaratıcı kimliği taşıdı. Galatasaray'dan Hacı sadece oyun kurmuyor, oyunu domine ediyordu. Sonuç olarak Advanced Playmaker yani ileri alanda yaratıcı oyuncu sahadaki en estetik ama en stratejik oyuncudur. Sanki bir satranç ustası gibi sadece bir sonraki hamleyi değil birkaç hamle sonrasını da düşünür. Topla yaptığı her temas bir fikri, bir çözümü, bir ihtimali sahaya getirir. Onun sayesinde futbol sadece koşulan değil, düşünülen ve hissedilen bir oyuna dönüşür. Futbolun ansiklopedisinde bugün ileri alanda yaratıcı oyuncuları konuştuk. Her sayfada başka bir anlatımla tekrar görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bolu'nun Ulu Mescit Köyü, il özel idaresi tarafından evlere su sayıcı takımı uygulamasıyla gündemde. Yıllar önce suyu kendi imkanlarıyla köye getirdiklerini söyleyen köylüler, evlere sayaç takılıp kullandıkları sudan para alınmasına karşı çıktı. Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu yaşananları gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
2: Şöyle başlayalım. Şimdi bu su 8 kilometre öteden kendi imkanlarınızla getirdiniz, değil mi?
3: Evet, 25 yıl önce kendi imkanlarımızla imece usulü çalışarak, aramızda para toplayarak getirdiğimiz bir su hattı.
2: Kendi bütün o borulardı, işte altyapıda ne harcanıyorsa hepsinin parasını kendiniz imece usulü karşıladınız. Su geldi, suyu kullanıyorsunuz. Şimdi kim o suya sayaç takıyor? Belediye mi? İl genel meclisi mi?
3: İl özel idareye bağlıyız biz. İl özel idare muhtarlarla birlikte, Bolu genelindeki bütün köy muhtarlarıyla, 112 köy muhtarıyla birlikte karar alıyorlar. Muhtarlar da bu işe onay veriyor. Su saati takılmak isteniliyor. Biz ve bizim gibi birçok köy var. Kendi su hattını kendisi getirip, kendisi deposunu yapıp şebekeye bağlamış olan. Devletin burada bize bir şehir merkezindeki gibi şebeke suyu sağlaması yok. Bir hizmeti yok. İlk aldıkları kararda su saat ücretlerini hane başı birim fiyatı 10 lirayken hayvancılığa 13 lira koyuyorlar. Bu sonradan hayvancılığa 30 liraya çıkıyor. Ben tarım hayvancılık yapıyorum aynı zamanda. Küçükbaş hayvan sürüm var. Şöyle izah edeyim size. Tarım Bakanlığı bana hayvan başına, küçükbaş hayvan başına 200 lira destek verirken İl İdaresi benden bana ceza keser gibi milletin 10 lira verdiği yerde ben 30 lira vermemi istiyor benden. Hani bu devlet politikası birbiriyle çelişir mi? Allah aşkına bana bir söyleyin Mustafa Bey. Hani ben yanlış anlamayın, çobanım. IQ seviyem belki düşüktür.
2: Estağfurullah.
3: 2002'de 90 sözel sorusundan 85 doğru soru cevapladığım halde benim IQ seviyem buna yetmiyor. Hani bu nasıl bir lahana turşusudur, bu nasıl bir perizdir? Şöyle de bir durum var Mustafa Bey. Oturdukları yerden, masa başından, beni yanlış anlamayın, koyunun kaç litre su içeceğini hesap ediyorlar. 4 litre su içer diyorlar ortalama. Koyun kesinlikle sıcak havada 10 litre su içer. Kışın serin havada 1 litre su içer. Bunun ortalamasını hesap edemezsiniz. Neden hesap edemezsiniz? Koyun çok titiz bir hayvandır. Keçi çok titiz bir hayvandır. Birikmiş suda, akmayan sudan su içmez. Bunları bilmiyorlar. Herhangi bir üreticiye sormuyorlar. Oturdukları yerden karar alıyorlar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Bolu Ulu Mescit Köyü azası Salih Tunuslu, köylülerin kendi imkanlarıyla getirdiği suya sayaç takılmasına ve su ücretlerine tepki gösterdi. 25 yıl önce kendi imkanlarımızla imece usulü çalışarak ve aramızda para toplayarak suyu köyümüze getirdik. Şimdi bu suya sayaç takılmak isteniyor diyen Salih Tunuslu, devlet bize şehir merkezindeki gibi şebeke suyu sağlamıyor. Kendi getirdiğimiz su için ücret ödemek zorunda bırakılıyoruz ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Cimri.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Japonya'da düzenlenen ve yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığı Dünya Matematik Yarışması'nın 2026 finalinde Türkiye'yi temsil eden 12 yaşındaki Metehan Doğan bronz madalya kazandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan Balçova Asil Nadir Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Metehan Doğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 11 Temmuz'da düzenlenen yarışmada ikinci kez dereceye girdi. Daha önce de bronz madalya alan Doğan, ailesinin desteğiyle sınava yaklaşık bir yıldır hazırlandığını belirtti. Doğan, yarışmanın geçmişte çıkan sorularını çözerek özel bir çalışma planı oluşturduğunu ifade etti. Matematiğe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Doğan şöyle konuştu. Babam matematik öğretmeni olduğu için bana sorular hazırlardı ve beni alıştırırdı. Bundan dolayı büyüdüğüm zaman matematiğe büyük ilgi duydum. Yaklaşık 9 yaşındayken 3. sınıfta bir yarışmaya katılmıştım. Süreç bu şekilde gelişti. Hazırlık aşamasında ailemden büyük destek aldım. Annem ve babam bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Gelecekteki yarışmalara katılıp daha iyi bir derece almak istiyorum. 12 yaşındaki Metehan Doğan, Japonya'da düzenlenen World Mathematics Invitational 2026 dünya finalinde bronz madalya kazandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Yeni parti kuruldu. Özgür Özel ve arkadaşları yeni partinin kuruluşunu bugün ilan ettiler. Şimdi burada yeni partinin kurulmasıyla birlikte aslında Butlam'la birlikte oluşan bir şey vardı. Butlam bir stratejinin parçasıydı. CHP kendi içine dönsün ve bu kendi içindeki tartışmalarla birlikte iktidar yeni bir hikaye yaratamadığı için asıl yapmak istediği kötünün iyisi üzerine bir strateji geliştirmekti. Şimdi buradaki en önemli tartışma yeni partinin kurulması, bu Butlan'la birlikte oluşan stratejiye bakıldığında o hesaplanan, istenen stratejiyi, oyunu, planı bozuyor mu, bozmuyor mu? Buradaki en önemli şey bu. Bunu nereden anlayacağız? Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın akademisyen, siyasetçi ya da gazeteciye bakarak bir şekliyle görebiliriz ama bunu daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanında konumlanmayıp ama bu stratejik durumlar ortaya çıktığında en çok kimin işine yararı hesaplayıp AKP'ye yarayıp yaramayacağını oradan sağlamasını yapabiliriz. Ya bütün bunlara baktığımda Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kuruluşu ve onunla birlikte önümüzdeki dönemde izleyeceği strateji belli ki bu Butlan kararını verenler için çok da iyi bir gelişme olmamış. Ya saray danışmanlarının içki yasağını delerek yeni partiyi içki markasıyla anması ve ona benziyor diye eleştirmesi aslında oradan da çözebiliriz ama daha çok kendini AKP dışındaki isimler ne diyor ona bakmak lazım. Onu birazdan anlatacağım isimlerle birlikte ne dediklerine. Oradan çok rahat görebiliriz. Ama şu bir gerçek, yeni partinin oluşumu Türkiye siyasi tarihi açısından bir kırılma anıdır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinden daha çok 2002'deki oluşan siyasi atmosfer ve gelişmelere daha çok benziyor. Hepsini, ayrıntılarını konuşacağız. Bugün koca bir yılın son programı. Ben tatile çıkacağım. Doğal olarak yol arkadaşı da tatile çıkacak. Eylül ayında umarım yeniden bir araya geliriz. Yol arkadaşlığına devam ederiz. Bugün aynı zamanda dertleşme günümüz. Zaman kalırsa dertleşmeye son kez devam ederiz. O yüzden bir WhatsApp hattını yine de hatırlatayım ben. 0505 171 66 56'dayım. Buraya istediğiniz, söylemek istediklerinizi, sormak istediklerinizi yazabilirsiniz. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Ve diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
2: Mutlak butan kararının ardından tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle partisinden istifa etti. Yeni partinin kuruluş evrakını imzalayan ve CHP rozetini çıkardığı görülen Özel, vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, yeni partiyi kuran milletimizdir ifadesini kullandı. Gül, Çiftçi ve Murat Emir'in yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin Lozan Barış Anlaşması'nın 103. yıl dönümünde verilmesi dikkat çekti. Özel, Hacı Bayramı Veli Camii'nde cuma namazı kıldı, ardından CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle birlikte 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Özgür Özel liderliğinde toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek yeni partiye geçişiyle birlikte CHP 24 yıl sonra ana muhalefet partisi koltuğunu kaybetti. Meclisteki sandalye dağılımı ve oturma düzeninin büyük oranda değiştiği son tabloda CHP artık 5. parti konumuna düştü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili temsilini de kaybetti. CHP'nin genel kurul sırası artık yeni partinin olurken CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İdari Amirliği de yeni partiyi geçti. CHP'de yer alan Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapma yetkisi de artık ana muhalefet olarak yeni partinin oldu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinden istifa eden Özgür Özel'in yeni partiyi kurduğunu duyurmasının ardından paylaştığı videoyla ilk mesajını verdi. Polatlı'da mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldiği anlardan oluşan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Benim gündemim farklı arkadaşlar, benim gündemim halkın gündemi" ifadelerini kullandı.
1: Yeni parti kurucular kurulunun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Genel başkanlığa oy birliğiyle Özgür Özel seçildi. Genel başkanlık seçiminin ardından 80 kişilik parti meclisi ve 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri ve grup başkan vekilleri belirlendi. Grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın oldu. Şimdi organik doğal zeka haberlerine gidelim. Şimdi tatile gideceğiz ama bir yılın bir ekonomik tablosunu çıkaralım bu bölümde. Hani tamam, yeni parti kuruldu, siyasette bir sürü taşlar yerinde oynadı. Siyaset Türkiye'nin üzerinde çok güçlü. Daha doğrusu o siyasetin perdesi birçok Türkiye'nin yaşanan kendi gerçekliğini, çıplak gerçekliğini de aslında örtüyor. Şimdi Özgür Özel mi konuşuyor? Özgür Özel'i ilk toplantısı, ilk konuşması yeni partiyle birlikte, onu kısaca bir dinleyelim, sonra devam edeceğiz.
7: Değerli arkadaşlar, hepinize çok rica edeceğim ama. Televizyonlara konuşuyoruz şimdi, sonra geleceğim. Değerli arkadaşlar, bu tarihi güne tanıklık ettiğiniz için, tüm Türkiye'ye bunu an be an aktardığınız için her birinize teşekkür ediyoruz. Haftanın başında grup toplantısında duyurduğumuz gibi, ardından tüm teknik hazırlıkları yaptığımız gibi, geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan 91 milletvekilimizle birlikte bugün sabah saatlerinde partimizden istifalarımızı verip sizinle arkadaşlarımızın eş zamanlı paylaştığı gibi 80 kişilik parti meclisimizi, 15 arkadaşımızdan oluşan yüksek disiplin kurulu üyelerimizi belirledik. Yarın saat 11'de Anıtkabir'de kurucular kurulumuzla birlikte atamızın, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olacağız. İsmet Paşa'mızın huzurunda olacağız. Ardından yarın saat 12'de ilk parti meclisi toplantımızı yapacağız. Parti meclisimize kurucu MYK'mızı arz edeceğim ve tüzüğümüz o şekilde parti meclisimizin onayıyla da kurucu MYK üyelerimiz görevlerine başlayacaklar. Ardından salı günü sabah saatlerinde, çünkü pazartesi günü meclis başkanlığı bir başkanlık divanı yapmak suretiyle yeni duruma göre meclisteki dağılımı ve bu dağılıma uygun, nisaba uygun olarak meclis başkanlık divanına vereceğimiz isimleri bizlerden talep edecek. Tabii durumu farklılaşan diğer siyasi partilerden de talepte bulunacaklar. Biz salı günü de buna uygun olarak salı sabahı mecliste kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Bugünkü gelişmeler ve bundan sonra yarının ve salı gününün programı buna dairdir. Eğer başka sorunuz varsa onları da yanıtlayalım. Söyledim. Yarın 11'de.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel konuştu. Yeni Parti ile ilgili takvim sürecini anlattı. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk 5 ayda bütçe kime çalıştı? Ona bir bakalım. Bütçede ilk 5 ayda 1 trilyon 263 milyar lira faize gitti. 1 trilyon 263 milyar lira faize giden para. Avrupa kıtasında Türkiye dışında çift haneli yıllık gıda enflasyonuna sahip bir ülke yok. Ve Türkiye 34,5 iken en yakın ülke Romanya 7,3. Tüm ülkeleri, Avrupa kıtasında bulunan tüm ülkelerin toplamından daha fazla Türkiye'de enflasyon var. Her 100 çocuktan 77'si taze meyve sebze yiyemiyor. Her 100 çocuktan 72'sinin ikinci ayakkabısı yok. Her 100 çocuktan 71'i yeni kıyafet alamıyor. Her 100 çocuktan 63'ü et, tavuk ya da balık yiyemiyor. İşte lise geçiş sınavları, üniversite sınavlarına bakıldığında birinci oldu kavgası var. Birinci, kim birinci oldu propagandası var ama sıfır çekenler yok. O sıfır çekenlerin içerisinde işte bu %63'ü et, tavuk ya da balık yiyemeyen çocuklar. Dünyada ne durumda enflasyonda? Dünyada da Türkiye'den önünde Venezuela var, İran var. Üçüncü sırada Türkiye geliyor. Son 23 yılda toplanan verginin miktarı dolar kuruyla 3 trilyon 184 milyar 875 milyon dolar vergi toplandı. Bunca toplanan vergi nereye gidiyor? İçe bütçede faize gidiyor. Peki bu faiz ne? Kim bunlar? Türkiye'de en zengin %1, servetin %42,04'ünü alıyor. Türkiye'nin tablosu bu. En yakıcı gerçeği bu. Bunun değişmesi Türkiye'de çok şeyi değiştirecek ama tablomuz bu. Devam edelim.

Yeni parti kuruldu. Yeni partiyle ilgili tartışmalar da arttı. Belli ki daha önümüzdeki dönemde çok konuşacağız. Bu yeni partiyi çok konuşulacak. Ama dedim ya, bu iktidar açısından ne ifade ediyor yeni parti? Yani yeni partinin kurmaya zorlandı mı? Yeni parti kurulması planlanan, hesaplanan, konuşulan, perde arkasında olan biten her şeye işine gelen bir şey mi? Yoksa o oyunu bozan bir gelişme? Bunu anlamak için belli şeylere odaklanmak lazım. İsimlere, açıklamalara bakınca. Şimdi Oktay Saral, Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından birisi, paylaşım yaptı. Yeni partiyi koydu, bir taraftan da bir içki markasını koydu. Şimdi bak, şimdi içkiyle ilgili ben burada ayrıntılı ismini söyleyemem, şunu yapamam çünkü reklamı yasak. Rütük bunu yasaklamış. Diğer taraftan kendini muhafazakar tarafta konumlandıran kişiler de hayat boyu bir içki reklamı yapamazlar. İçkinin adını bile söyleyemezler. Ama oraya içkinin adını koyacak kadar bir reklamını yapma pahasına adını koyuyorlarsa oradaki rahatsızlığı anlama bakımından önemlidir. İçki markasıyla özdeşleşmiş. Doğru mu? Hayır, değil. Tamamen yalan, ama bunu yapabilme içgüdüsünden anlıyoruz ki yeni partiden çok rahatsızlar. En azından bunu anlama kılavuzu olarak kullanma ya da görme açısından önemliydi Oktay Saral'ın paylaşımı. Devam edelim.

az önce anlattım rakamları, Türkiye ne durumda? Hani Türkiye'deki en zengin %1'lik kesim servetin %42,04'ünü alıyor. Toplanan 3 trilyon 184 milyar 875 milyon dolarlık vergiyi de yine birilerinin daha fazla zenginleşmesi, birilerinin de hem çok vergi verip hem de çok fakirleşmesi anlamında. Yoksullukta eşitlenen bir Türkiye var. Bir taraftan da bir kavram karmaşası var. Türkiye'de devlet üniversiteleri vardı. Sonra özel üniversitelerin sayısı arttı. Neredeyse merdiven altı üniversiteler haline geldi. Bunlara bir ad verildi. Vakıf üniversiteleri. Vakıf olması demek çıkar amacı gütmeyen bir yapı demek. Acaba öyle mi? Değil. Vakıf üniversiteleri daha fazla rant elde etmenin bir aracı haline geldi. Eğitimdeki durum bu. Sağlıkta da farklı değil. Şimdi vakıf üniversiteleri, tıp fakültelerinin ücretlerine bakalım. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 3 milyon 740 bin lira. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 milyon 300 bin lira. Yıllık bu. Koç Üniversitesi 3 milyon 249 bin lira. Üsküdar Üniversitesi 2 milyon 495 bin lira. İstanbul Okan Üniversitesi 2 milyon 423 bin 674 lira. Bahçeşehir Üniversitesi 2 milyon 415 bin lira. Yeditepe Üniversitesi 2 milyon 300 bin lira. Altınbaş Üniversitesi 2 milyon 190 bin lira. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi 2 milyon 168 bin 496 lira. İstanbul Atlas Üniversitesi 2 milyon 110 bin 708 lira. Biruni Üniversitesi 2 milyon. İstinye Üniversitesi 1 milyon 980 bin. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 1 milyon 980 bin. Başkent Üniversitesi 1 milyon 980 bin lira. Ki bu ücretler yıllık ücretler. Şimdi şöyle bir durum var. Yıllık ayda nereden baksan ortalama 250-300 bin lira ödenmesi gereken para. Kim ödeyebilir bu parayı? Kim gidecek bu üniversitelere? Adı vakıf üniversitesi. Kar amacı gütmeyen üniversiteler. Olması gerekirken tamamen bir rant üniversitesine dönüşmüş durumdalar ve fiyatlar bunlar. Kim ödeyecek bu fiyatları? Nasıl okuyacak çocuklar bu okullarda? Hangi aile bu yükün altından kalkabilir? Yani Türkiye'deki en zengin %1 dışında bu yükün altından kalkabilecek kaç aile olabilir ki? Onlar da servetin %42,04'ünü alıyor. Türkiye'nin işler acısı hali. Devam edelim Kemal. Geçelim.

0: yeni parti kuruldu dedim ya, bunu bir anlayacağız. Ne ifade ediyor bu yeni parti? Daha doğrusu iktidar ve oyun kuranlar açısından ne ifade ediyor? Bunu daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi ya da iktidar ortaklarına bakarak anlamamız zor. Diğer tarafta ne diyen, kendini başka şekilde konumlandıran insanlara bakmak lazım demiştim. Şimdi Yılmaz Özdil'i bir dinleyelim.
1: CHP'den ayrılıp işte bu yeni partinin kurucusu olacak milletvekillerinden mesela bakın ya. Kaç tanesini yolda görseniz tanırsınız. Ya Allah aşkına ya. Kaçını tanırsınız ya. Bakın söylüyorum, Burhanettin Bulut Özgür Özel'in talimatıyla, CHP'nin parasıyla, medyada sözleşmeyle gazeteci istihdam ediyorlar. Burhanettin Bulut'u bütün medyayı yönetiyor abi. Muhalif mi? Sözde muhalif medyayı. Sokakta görseniz tanır mısınız? Kaç tanesinin toplumda bir karşılığı var? Mesela İzmir'de ne bileyim işte taksi kullanmadan Güzelyalı'dan Bozyaka'ya gidemeyecek tipleri milletvekili yaptılar. İzmir'de evi bile olmayan adamı getirip İzmir'den milletvekili yaptılar. Şimdi bunlar yeni partinin kurucusu olacak. Ya bir ulusu yönetmeye talip olmak bu kadar ucuz mu ya? Bu yeni partiyi kuracak olanların hangisi bu liyakata sahip? Bakın Macaristan'dan ibret alın mesela. Ha şimdi diyebilirsiniz ki ya AKP de böyle değil mi yani? Onlar da liyakat var. Evet, AKP de tıpkı. AKP'de liyakat sıfır. Zaten bu yüzden AKP'liyiz kardeşim. Bu yüzden zaten AKP gibi olmayalım diye CHP'liyiz. Biz niye CHP'liyiz? Bundan zaten. O yüzden CHP'nin başarısı için mücadele ediyoruz zaten. Ülkeyi liyakatlı kadrolar yönetsin diye mücadele ediyoruz. Senin AKP'den bir farkın olmayacaksa liyakat konusunda. Ne manası bu?
0: Öylesine konuşmuyor bunlar. Bak şimdi bir kulak kirliliği yaratacağım için özür dilerim. Bir de bu kulak kirliliğinin sahibi olan Cüneyt Özdemir denen kişiyi dinleyelim bakalım, o neler söylüyor.
2: Özgür Özel CHP'den ayrılacak. Neyle ayrılacak? 80 milletvekiliyle ayrılacak. Ya 80 milletvekilinin 8 tanesinin adını biliyor musun? Ve o 8 tanesinden 4 tanesi mesela size umut uyandırıyor mu? Diyor musunuz ya işte bu ya. Bunlar abi ekonomiyi şeye getirirler. Bunlar gerçekten tarım sektöründe büyük yenilenme sağlarlar. Hürmüz Boğazı'nı bunlar çözer. Yarın bir gün Ukrayna Savaşı'nda aktif olarak rol alır. Var mı? Siyasetin içi boşalmış durumda. Türkiye kadro hareketiyle kurulmuş bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti bir kadro hareketidir yani. Sonrasında muhalefette baktığınız zaman Türkiye'de benim tezim de mesela kadro hareketi diye bir şey var. Solun bir anlamda besleyenleri şeyleri bakıyorsunuz. Şu andaki akademisyenler hani var ya fikir üretecek, muhalefetin önünü açacak dediğim.
0: Alalım mikrobu sesi. Şimdi bak aynı benzer cümleler edenler tabii ki hani buradaki mesele asıl şu, hani bunlar bir şey kuruyor ama bunların karşılığı yok bir şekliyle söylemek. İsim, bir sürü isim var yani orada olanlar. Deniz Yavuz Yılmaz'ı kimse bilmiyor mu? Yani Murat Bakan'ı kimse bilmiyor mu? Gökhan Günaydın'ı kimse bilmiyor mu? Suat Özçağdaş'ı, ya bir sürü isim sayılabilir. Yani tarım için kim var diyor. Esen Cervey var. Yani yıllardır tarım için kafa yormuş etmiş bir sürü insanın, iktidarda olan insanların dahi saygı duyduğu isimlerden birisi. Yani bütün bunlara bakıldığında bunlar hani meselenin gerçekliğiyle ilgilenmiyorlar. Buradan bunu söyleyerek bir yerlere hizmet ediyorlar. Onu da birazdan konuşuruz, saat başına gidelim.
3: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Devam edeyim kaldığım yerden. Şimdi hani buradan bakınca belli, evet iktidar bu oluşumdan rahatsız. Ancak buradan çözebiliriz. Sağlaması açısından önemli. Ne söylediklerinin bir önemi yok bence. Hani o yüzden dedim ya kulak kirliliği yarattığım için özür dilerim diye. Ama hizmet ettikleri ya da daha doğrusu mesaj verdikleri, sinyal yaptıkları yer açısından, anlama açısından önemli bir veri olarak görmek lazım. Yoksa o söylenenlerin bir hükmü yok. Gazeteci, gazetecilik adına bunlar söylendiğinde şunu, gazetecinin bir siyasi parti tercihi niye oluyor? Olursa gazetecilikse denir. Hangi siyasi parti olursa olsun. İster yeni parti, ister eski CHP, yeni CHP, yok Adalet Kalkınma Partisi, şu bu. Gazeteciliği zedeler bu. Gazetecilikle bu kadar ilgisi olmayan bir şeyde niye bu kadar kendilerini ortaya koyacak bir yön biliyorlar? Çünkü onlardan o isteniyor. Herkes görevini yapıyor Türkiye'de. Şimdi yeni parti, evet, siyasi tarih açısından bir kırılmadır bence. ama Kemal Kılıçdaroğlu açısından daha büyük kırılmadır. Bundan sonrası için nasıl bir dönem yaşanacak, onu yaşayıp göreceğiz. Kılıçdaroğlu ve Butlan ekibine, Özgür Özel ve Yeni Parti ekibine nasıl bakmak lazım? Şimdi eski milletvekili, hukukçu Atilla Kart canlı yayınımızda. Alo.
4: Mustafa Bey merhaba.
0: Hoş geldiniz Atilla Bey.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi siz bir edilgen muhalefet diye bir şey söylüyorsunuz yıllardır. Şimdi evet. Edilgen muhalefet böyle çok anlaşılır bir şey değildi. Örneği olmayınca hani ya işte muhalefete muhalefet etmek daha kolaycılık çerçevesinden de bakılabiliyordu. Şimdi bu edilgen muhalefet işi biraz daha görünür oldu bence. Bu edilgen muhalefetin de simge ismi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu siz gösteriyordunuz. Şimdi yeni bir parti kuruldu. Bu yeni partiyle birlikte bu edilgen muhalefet zinciri kırılmış oluyor mu Türkiye'de?
4: Şimdi edilgen muhalefet kavramından da önce Mustafa Bey, ben Kemal Bey için edilgen bürokrat tanımlamasını yaptım. Ne zamandan bu yana? Milletvekili olduğum 24. dönemde. Yani 2011-2015 döneminde söz ediyorum. Ben 22-23-24'te görev yaptım. 24. dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımızdı biliyorsunuz. Yani Mayıs 2010'dan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 24. dönemi de kapsayacak şekilde genel başkan olarak görev yaptı, görev üstlendi. Bunu daha önce de anlattım. Yani bakın Kemal Bey tabii hep şunu ifade eder. Efendim ben 27 yıl kamuda görev yaptım. Tamam güzel, kamuda görev yapmak çok güzel bir şey. Ama siz bütün meslek hayatınızda sadece kamuda görev yapıp o emeğinizi, geçiminizi, geleceğinizi kamudan aldığınız maaşa göre tayin ediyorsanız, bütün bunların dışında toplumdan da kopmuş iseniz, yani orada bir hiyerarşik yapının içine girmişseniz, orada zaten kamu yönetim anlamında bir ne oluyor? Bürokratik bir yapı da oluyor. Hiyerarşik bir yapı da oluyor. Bakın yıllardır şunu anlatıyorum. Başbakanlığın 2012-15 sayılı genelgesi hepimiz Kemal Bey'i yolsuzluklarla mücadele konusunda çok sembol bir isim olarak zamanında konuştuk değil mi?
0: Evet.
4: Hep öyle ifade ettik. İşte beşli çete kavramı vesaire vesaire. Hakkını yemeyin. Arada efendim işte 428 milyar dolarlık soygun ama genel ifadelerle. İşte efendim 128 milyar dolar nerede? Yine genel soy ifadelerle konjonktürel olarak dile getirildi. Ama bakın Türkiye'de yap devlet işlet modeli özelleştirme sürecinde adım adım bir yerlere gelindi. Cumhuriyet'in kazanımları, Cumhuriyet'in ekonomik kazanımları, siyasi kazanımları giderek içi boşaltıldı. Bu bağlamda da bakınız şu anda neyin kavgası veriyor toplum en fazla? Madenler, meralar, ormanlar üzerinden gerçekleştirilen yolsuzlukların, hukuksuzlukların, çevre katliamının tartışmasını yapıyoruz değil mi?
0: Evet.
4: 2012'de ne yapıldı? Başbakanlığın bir genelgesi, bir cümledir. Israrla anlatıyorum. O gün değil, 2012'den bu yana anlatıyorum. Ne der o? Madenlerin, meraların, ormanların devri, tahsisi, intifağı başbakanlığa devredilmiştir. Mustafa Bey böyle bir şey olabilir mi? O bakanlıkların, ilgili bakanlıkların biliyorsunuz kuruluş kanunları vardır. Onların özel yasaları vardır. Ve çok ciddi aşamaları vardır. Madenler, meralar, ormanlar konusunda. Anayasanın 169. maddesi vardır. Ormanları koruyan, ormanları genişletme sorumluluğunu ilgili iktidarlara yükleyen maddesi vardır. Ne yapıldı? Bu düzenlemeyle birlikte bakın madenler, ormanlar, meraların talanı başbakanlığın dehlizlerinde bir süreç başladı. Kamuoyuna yansıdı bunlar. İşte ruhsatların milyon dolarlar vesaire vesaire. Buna karşı ben dava açtım. Konya vekil olarak dava açtım. Benim başvurum yetmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açması gerekir. Yolsuzluk mücadelesini veren. 3 kez uyardım. Sayın Genel Başkan, benim açmam yetmez. Kimin açması gerekir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal olarak açması gerekir. Bana verilen cevap neydi? Efendim, seçim ve hukuk işleri buna gerek görmüyor. Ya Sayın Genel Başkan, böyle bir şey olabilir mi? Bunun seçim ve hukuk işlerinin görüşünü almaya ne gerek var? Bu sizin sorumluluğunuzda olan bir konu. Geliyoruz, bakın. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği ilk seçimdir biliyorsunuz. Orada 10 Ağustos'ta Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapılan seçimde Cumhurbaşkanı seçildi. 15 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandı. Yasa diyor ki, anayasa diyor ki, ilgili mevzuat diyor ki, Cumhurbaşkanı seçim sonuçları resmi gazetede yayımlanır yayımlanmaz milletvekili sıfatı düşer. Bunun anlamı nedir? AKP Genel Başkanı sıfatı düşer. Kimler görev yapacak? Elbette ana muhalefet görev yapacak. Kim bunları takip edecek? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bunların hiçbirisi görevli yapmadı. Onlar yapmadı da Cumhuriyet Halk Partisi de yapmadı. Bunları bütün yazılı başvurularla zimmetli olarak, belgede olarak ilgili kurumlara ulaştırdım. Ama ne oldu? Ağustos sonunda yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Kurulu'nda Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem Cumhurbaşkanıydı, hem Başbakan'dı, hem AKP Genel Başkanıydı. Ya böyle bir tablo kabul edilebilir mi? Böyle bir tablo sürdürülebilir mi? Demek istediğim şu, daha uzatabilirim. İşte efendim 7 Haziran 2015 istikşafi görüşmeler, Mayıs 2016 dokunulmazlıkların kaldırılması korkunç bir kırılmadır. Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz. İşte onun devamında 16 Nisan 2017 2,5 milyon mühürsüz oy meselesi.
0: Bunlar
4: neyi
0: hep,
4: görüyorsunuz burada?
0: Bunlar hep,
4: şunu özetleyeyim.
0: Buyurun.
4: Görünürde muhalefet eden ama etkili muhalefet yapmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun anlamı nedir? O edilgen bürokrat kimliğiyle bağdaşan bir siyaset. Ve ne yapıyorsunuz siz? Özellikle 16 Nisan 2017 Cumhuriyet tarihinin, demokrasi tarihimizin en büyük kırılmasıdır. En büyük kırılmasıdır. Siz görevinizi yapmıyorsunuz. Etkili bir şekilde yapmıyorsunuz. Kalkıyorsunuz. 7 Haziran 2015 sonrasında 45 gün AKP ile koalisyon görüşmeleri yapıyorsunuz. Yani bunun anlamı nedir? Bunun anlamı AKP'ye yönelik bütün iddialarınızdan, bütün suçlamalarınızdan vazgeçiyorsunuz. 2015'te ne olmuş? 2002'ye esas aldığımız zaman 13-14 yıllık bir AKP iktidarı var. Bir gezi süreci yaşanmış. Bütün bunları adeta ne yapıyorsunuz? Öteliyorsunuz. Zamana bırakıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak o ana muhalefet olmanın gereğini bir hakkın yerine getirmiyorsunuz. Bunun anlamı budur. Yerine getirmediğiniz gibi Adalet ve Kalkınma

parti ayrımını ayrıca değerlendirmek kaydıyla söylüyorum. Ama şunu görüyorum, şunu 2010, 11, 12'den bu yana da diyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturduğu bu rejimin, antidemokratik rejimin muhkem hale gelmesinin birinci derecede sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi etkili muhalefet yapma görevini yerine getirmemiştir. Vatandaşa bu noktada güven vermemiştir. Geçiyoruz. Geldik. Efendim, Kasım 2023 kurultayı, ondan sonra 31 Mart 2024 yerel seçimleri. Ya geldi işte Özgür Bey'in genel başkanlığında ne yaşadık? Cumhuriyet Halk Partisi işte 45-46-47 yıl sonra her ne kadar yerel seçimler de olsa, takdir edersiniz ki bu bir süreçtir. Genel seçimleri dahil de en önemli araştırmadır bu. Doğrudan Türkiye genelinde yapılan bir araştırmadır bu bir anlamda. Siz %37-38 oy alıyorsunuz. İşte bundan sonra ne başladı? Bakın şu genel tabloyu görelim Mustafa Bey. Bugün Türkiye'de AKP iktidarı ile birlikte 2002 öncesi de var aslında. Ama özellikle AKP iktidarı ile birlikte ve 1 Mart 2003 1 Mart tezkeresi ile birlikte ABD'nin kontrolünde Cumhuriyet ve demokrasinin tasfiyesi süreci başlamıştır. AKP hangi ideolojiye hizmet ettiğini, aslında gerçek anlamda misyonunun ne olduğunu AKP yönetimi bilir. Çünkü 1 Mart 2003'te biliyoruz ki 85-90 civarında Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili de 1 Mart tezkeresine başta Ertuğrul Yalçın Bayır olmak üzere hayır dediler. Onların o duruşuna saygısızlık yapmak, haksızlık yapmak istemem. Ama bir süreçten söz ediyorum. 1 Mart tezkeresidir ki ABD'nin şahsında, kurumsal şahsında odaklaşan emperyalist sürecin Türkiye Cumhuriyeti'ne hedef alan saldırılarını giderek daha somut hale getirdi. Bu boyutuyla görmek gerekir. Ve aradan geçen 2003'ten sonra aradan geçen 20-22 yılın sonunda çok büyük ölçüde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu, yargısı başta olmak üzere bütün bu kurumlar giderek işlevini kaybetti. İçi boşaltıldı. En büyük engel olarak kim kaldı? Bir türlü Cumhuriyet Halk Partisi'ni, o kurumsal kimliğini aşamadılar. Yine hatırlayınız, 2019 yerel seçimlerinden sonra, özellikle 2024 yerel seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın kamuoyunun huzurunda adeta bir bakanlar kurulu toplantısında bakanlara yönelik olarak silkeleme talimatı verdiğini hatırlıyorsunuz, hatırlıyoruz. Daha öncesinde, o 2019 seçimler öncesinde bir vatandaşın doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'a bu konudaki kaygılarını ifade etmesi üzerine merak etme, bu belediyeler, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bunlar sopal ördek dediğini çok iyi hatırlayacaksınız. Ve daha da vahime, daha da vahime, bunu gerçekten bir yurttaş olarak izah etmekte, kabul etmekte zorlanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak oho daha bu Cumhurbaşkanlığı sürecinde kim bilir kimler hedef olacak dediğini çok iyi hatırlıyorsunuz. Hepimiz daha dün gibi hafızamızda. Diğer başlıkları geçiyorum. Şimdi böyle bir tabloda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasfiye edilmesi süreci yaşanıyor. Bu işin özü budur. Geldiğimiz noktada maalesef Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o 2012'den bu yana başlattığım o edilgen bürokrat kimliğini, yani edilgen siyaset kimliğini, siyasi refleksi olmayan, ön almayan, sorumluluk almayan o siyaset anlayışına yeniden talip olduğunu bunu
yukarı

0: yukarılara iletti. Yukarılarda mesajı aldı. Nasıl aldı? İşte birileri dedi ki ya Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında şaibe var dedi. Sayın Kemal Bey de çıktı dedi ki şaibe yok diyemem dedi. Ve bundan sonra bir süreç başladı ve bugüne geldik. Bu noktadan sonra geldiğimiz aşamada artık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece edilgen bürokrat konumunda olmadığını, 2024'ten yerel seçimlerden bu yana artık siyasi iktidarın çizdiği çerçeve ve takvime göre görev yapar hale geldiğini ifade ediyorum. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum.
1: Burada birkaç dakikam Kemal kaldı da.
0: Kemal Bey'in iradesinden sadır olan, onun serbest iradesinden sadır olan bir süreç yok. Bu süreci doğrudan Kemal Bey'in iradesi dışında birileri yönetiyor.
1: Peki bu yönetirken şu mu hesaplandı? CHP içerisindeki bu iç kavga devam etsin. Ben de o arada kendi stratejimi uygulayabilirim. Bu yeni parti bunu bozuyor mu?
0: Şimdi orada tabii yukarının yanıldığı nokta şu. Nasıl olsa Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu Özgür Bey olur, bir başkası olur. Özgür Bey'in misyonunu bir başkası üstlenir. Orada kendi bünyelerinde bir çekişme süreci başlar. İşte efendim mutlak butlanın getirdiği bir belirsizlik dönemi yaşanır. Burada sonuçta biz bu süreci bunların birbiriyle kendi parti içindeki çekişmeler üzerinden yönetiriz. Ve burada dikkatinize şunu sunmak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kimliğini sona erdirmek iradesinin olmadığı kanısındayım. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi gene tüzel kimlik olarak, tüzel kişilik olarak yine varlığını muhafaza etsin. Ama kendi iç çekişmeleri içinde etkili muhalefet yapma, iktidar adayı olma misyonunu üstlenmesin. Kendi iç çekişmeleri içinde boğulsun. Yapılacak bu arada tabii nedir? Bu arada nedir? Olayın bir diğer boyutu da terörsüz Türkiye boyutu kapsamında ilerleyen bir başka süreç var biliyorsunuz. Orta Doğu'da gelişen başka dengeler var. Bu dengeler içinde de işte sürdürülen çalışmalar var. Böyle bir tablo içinde Cumhuriyet Halk Partisi de yeni yapılacak ilk seçime girsin. Ama o kendi iç çekişmeleri içinde etkili muhalefet yapamaz hale gelsin. Yeni yapılacak seçimde de ben yine seçimden başarıyla çıkmış olayım. Türkiye'yi bir 5 yıl daha yöneteyim. Orada tabii nedir kabul etmek gerekir ki bakın.
1: Son birkaç dakika kaldı. Başka tabii, konuklar da var Atilla Bey. O
0: kabul
1: yüzden
0: etmek gerekir ki, kabul toparlayalım. Etmek gerekir ki o 23-24 yılın sıkışmışlığı içinde vatandaş, çünkü nedir? 2013'teki gezi süreçleri sonucunda şu söylemi çok önemli buluyorum. İşte merhum Sırrı Sıraya Önder geldi. Nabi Avcı geldi ertesi gün, dönemi Milli Eğitim Bakanı, ne dedi biliyor musunuz? Ya bu nedir ki, bir ağaç meselesi. Ama bir baktık ki toplumun her kesiminden insanlar gelmiş. Evet, o sonra söyledi, o kadar değerliydi ki, ama bunun tabii analizini, denlemesini yapamadılar. Çünkü o kadar büyük haksızlıklar, hukuksuzluklar yapıldı ki toplumun muhtelif kesimleri, sosyal kesimleri değişik nedenlerle mağdur konumuna geldiler. 2013-2026 13 yıl geçti. Bu mağduriyetler daha da gelişti. O mağduriyetler demokratik tepkisini Özgür Özel'in şahsında dile getirmeye başladılar. Özgür Özel'e bir liderlik misyonu yüklediler. Bu Özgür Bey'in elbette mahareti vardır, becerisi vardır. Elbette o sahaya inmesi, vatandaşla göz göze temas kurması çok değerlidir. Ama daha ötesi, vatandaş yeter artık dedi. Ben sana muhalefet yapmanın ötesinde iktidar olma sorumluluğunu yüklüyorum dedi. sana genel başkan olmanın ötesinde lider olma sorumluluğunu yüklüyorum dedi. Bugün yaşadığımız budur.
1: Peki.
0: Sorun şudur, sorun şudur. Umarım ve tabii elbette diliyorum Özgür Bey bu lider olma misyonunun gereğini hakkıyla yerine getirir.
1: Peki, teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi akşamlar.
0: İyi ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Eski milletvekili ve hukukçu Atilla Kart'la konuştuk. Süreci bize baştan sona tekrar hatırlattı, anlattı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu döneminde edilgen bürokrat tavrının Türkiye'ye neler kaybettirdiğini kronolojik olarak listeledi ve gelinen noktada Yeni Parti ile birlikte Özgür Özel'in önünde bunu değiştirebilecek bir fırsat olduğunu söyledi. Atilla Kart, eski milletvekili. Devam edelim Kemal.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 22. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 27. günü tamamladı. Ali Çağatay için başvuru serbest kalması için, tutukluluğunun sona erdirilmesi için yapılan başvuru da reddedildi. Ali Çağatay 27. günde. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 24. günde. Gazeteci Merdan Yanar'da 271. günde. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1554 gündür hapiste. Şimdi Rojin Kabe iş. Vicdani ve insani anlamda önemli bir dava ama adli anlamda bir tuhaflık var. Bir babanın en büyük isyanı olarak Rojin Kabayış olayı buralara kadar geldi, sürüklendi. Ne zaman bir sonuca gidilmeye çalışılsa bir imkansızlık duvarı örülüyor. Telefonda Rojin Kabayış'ın telefonunda olduğu gibi. Bu kez telefon İspanya'dan sonra Çin'den de olumsuz yanıtla geri döndü. Ama bu yöntem doğru mu? Niye telefon gidiyor? Bunu ısrarlı bir şekilde yanlış olduğunu söyleyen bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil canlı yayınımızda. Alo.
9: Merhabalar Mustafa Bey.
1: Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Şimdi telefon Çin'den de geri geldi. Hani sanki bu telefon öyle bir halde ki dünyanın her bütün ülkeleri bir araya gelse bu telefon işini çözememiş gibi bir şey oldu. Siz başka bir şey söylüyorsunuz. Bu yöntem doğru değil. Şunu tane tane bir kez daha söyler misiniz? Net bir şekilde bu telefon için ne yapılmalı? Rojin Kabayış'ın telefonu.
9: Valla Mustafa Bey, sizinle biz Mayıs ayında, tarihini de söyleyeyim, 6 Mayıs'ta bu konuyu konuştuk. Ne dedik? Çin'deki firma yetkilileri, ben kendilerine ulaştım, dediler ki bu telefonun işlemcisi Qualcomm marka işlemci var, çip yani içinde, bu çipin kendi şifrelemesi var, bizimle ilgili değil, bunun Amerika'daki Qualcomm firmasına sorulması lazım. Biz bunu Mayıs'ta söyledik. Hatta siz babaya da söylediniz, öyle hatırlıyorum ben.
1: Evet.
9: Ama Çin'den cevap alıyorlar ve olumsuz. Yani saçma sapan bir şey bence. Bir an önce Amerikalı Qualcomm'a sormaları lazım. Sizin de söylediğiniz gibi İspanya'ya yollayıp 3 ay kaybettiler. Çin'e yollayıp işte Mayıs'tan beri demek ki 2 ay kaybettiler. Boyuna vakit kayboluyor.
1: Şimdi buraya başvurulduğu zaman ya bu telefon açılır değil mi?
9: Buraya başvurulduğunda telefon açılır mı Qualcomm'u? Ben net bir cevap veremem ama şunu söyleyeyim, bunun anahtarı Çinliler diyor ki Qualcomm'da, onlar açabilir diyor.
1: Ha, gelen yanıtlar aslında şöyle, bu telefon açılamaz demiyor, adres gösteriyor ama telefon ülke ülke geziyor.
9: Evet, öyle oluyor maalesef.
1: Şimdi buradaki tek yapılması gereken şey, bu telefon için firmaya başvurup oradan bu telefonun açılması için izin istemek mi?
9: Evet, yani şimdi Çin'e yollamışlar, vakit kaybı. Ben o zaman da söylemiştim, hatırlayın. Doğrudan Amerika'ya göndermeleri lazımdı, Qualcomm'a. Çinliler çünkü söylüyor, bu markasını söylemeyeyim şimdi, bu telefonun bizim tarafımızdaki değil, şeydeki Qualcomm tarafındaki şifrelemesinin çözülmesi lazım diyorlar. Okey. Oraya gönderilecek. Bu kadar basit.
1: Peki Çin'i anladım. Menşei öyle telefon, ama bu İspanya meselesi neydi? Onu hala anlamış değilim. Niye İspanya bu konuda yok, daha mı yetkin bir ülkedir?
9: Yok, anlatayım. Avrupa, şimdi bu şifrelemeyi bütün dünya polis ya da kolluk güçleri çözmek peşinde, biliyorsunuz. San Bernardino'da bir terör olayı oldu. Amerikan polisi Apple'a başvurdu bunu çözün diye. Bunları çözmek için dünya yüzeyinde birkaç tane yer var. Amerika'da iki yer var. Avrupa'da tek İspanya'da yer var. Onun için İspanya'ya yolladılar.
1: Ya şimdi şu açıdan da sordum. Şimdi İspanya'da bu yer bilindiğine göre bunu gönderenlerin bir yetkinliği var. Bu konuda bir şüphe yok.
9: Evet.
1: Ama doğru yere neden gönderilmiyor? O zaman da benim aklıma şey geliyor. Ne zaman rujin kaba işte bir sonuç almaya bir yere ulaşılsa bir duvar örülüyor.
9: Yani İspanya'daki yer bir ihtimal anlamlı olabilir. Hani ilk etapta yakın yere yollamak gibi. Ama şu anda Çin'e gönderilmesi doğru olmamış. Yani vakit kaybı olmuş. Evet, galiba çözmek istemiyorlar. Ne bileyim.
1: Değil mi? Yani
9: bu geliyor.
1: İlk akla bu geliyor zaten bunu görünce, ama çok net bir şekilde bir kez daha sizin aracılığınızda söylemek istedik. Eğer bu telefonun çözümle ilişkin bir şey gerçekten isteniyorsa, adres belli, firma belli, ülke belli.
9: Aynen öyle.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
9: Ederim. Ben de. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Hoşça kalın. Bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil'le konuştuk. Rujin Kabayiş'in, hani bütün o Rujin Kabayiş'in kayboluşunda her şey telefona bağlandı. Oraya giden, hani telefon hallolursa bu Rujin Kabayiş'e ne olduğu öğrenilecek diye. Ama o telefon ülke ülke geziyor, gitmesi gereken yere gitmiyor. Gitmesi gereken yeri de, adresi de bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil bize net bir şekilde söyledi. Devam edelim Kemal.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız, evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Şimdi Rujin Kabayiş önemli. Rujin Kabayiş'e ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ama aynı şey yıllarca Gülistan Doku için yapıldı. Söylendi. Ne söylendiyse başka bir yere çekildi. O söyleyenler sanki bu ülkeye ya da adalet sistemine ya da yargı sistemine ya da idari sisteme laf söylüyormuş gibi davrandı. Ne oldu? Bir valinin etrafında nasıl bir organizasyon kurulduğunu öğrendik. Vahşi, korkunç, acımasız. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku konuştu. Onu dinliyoruz.
11: Vali biliyor kızınıza ne olduğunu. İl Emniyet Müdürü biliyor kızınıza ne olduğunu. Doktoru biliyor kızınıza ne olduğunu. Kavramı korucu ya. Korumanızdan sorumlu ya. Korucu elleriyle gömüyor kızınızı. Valinin koruması Şükrü. Kızınızı gömdükten sonra hazine buluyor. 16 tane taş taşımaz oluyor. Valinin koruması biliyor kızınıza ne olduğunu. Yani aslında hepsi kızınıza ne olduğunu biliyor. Sadece siz o köprüde çaresizce katillerinize, kızınızı gömen ellere sarılıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim kızıma ne oldu? Ben en çok emniyet müdürüne, ben en çok dönemin jandarma komutanına öfkeliyim. Neden öfkeliyim biliyor musunuz? Diyorlar ki diyorlar, biz bilmiyorduk. Yahu bu tecavüzcü, bak ne diyor ne diyor. 18 yaşındaki kızlara tecavüz ediyor diyor. Bakın bu silahlar, bu kadar silahla, bu kadar taşkınlık yapan bir adam Tunceli'nin bu sokaklarına gezerken il emniyeti bunu görmüyor. İl emniyet müdürü, ben bunu görmüyorum diyor. Jandarma komutanı, ben bunu görmedim diyor. Peki sormazlar mı adama? Sen bunları görmüyorduysan senin görevin neydi? Sen benim kızımı, sana emanet ettim kızımı. Neden koruyamadın?
12: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'da eylem var. Eylemi yapanlar ise gaziler. Söylerken bile insanın vicdanı sızlıyor. Olacak şey mi bu? Gazileri güneşin altında bayılacak kadar bir eyleme mecbur bırakmak. Yani böyle bir tabloya bakıldığında, o eyleme bakıldığında bir ülkenin vicdanı kanar. Peki niye gaziler sokakta, niye eylem yapıyorlar, ne istiyorlar? Onu Gazi Platformu Başkanı Erdem Çerçioğlu ile konuşacağız. Alo.
13: Alo.
1: Erdem Bey hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Dün konuşacaktık size. Yoğunsunuz, eylemdesiniz.
13: Ya, misafirler falan vardı.
1: Doğru. Estağfurullah. Normaldir. Zaten dün yayında da söyledim. Her zaman, her an, ne zaman isterseniz burada sözünüz var.
13: Çok teşekkür ederim.
1: Olması gereken de budur. Benim sizi duymam değil ama birilerinin duyması da çok önemli. Bir gaziler eylem yapmaz bir ülkede. Yapılmaz. Yaptırılmaz derken ne istedikleri dinlenir, onların ne talepleri varsa karşılanır. Olması gereken budur.
13: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi siz ne talep ediyorsunuz da olmadı da sizi eyleme mecbur bırakıldı?
13: Biz şunu talep ediyoruz. Aynı cephede, aynı üniforma içerisinde, aynı silah arkadaşlarımızla, aynı terörist kurşunuyla yaralanmamıza rağmen biz er olduğumuz için bütün sosyal haklarımızda farklılıklar var. Şöyle anlatayım ben size.
1: Buyurun.
13: Şimdi bir asteğmen öğretmen askerliğini asteğmen olarak yapıyor. Askerliğini bitirse geri döndüğünde öğretmenliğini devam ettirecek ya da atanamayacak. Asteğmen olarak askerliğini yaparken 6. ayda 7. ayda yaralanıyor. Yaralandıktan sonra devlet buna diyor ki yaralanmamış olsaydı üsteğmen olabilirdi. Yüzbaşı olabilirdi, binbaşı olabilirdi diye emsal hakkı veriyor. Albaylığa kadar yükseltiyor. Şimdi erlerde de bizde öyle bir şey yok. Bizi direkt emekli sandığına atıyor. Emekli sandığı emekliymişiz gibi oradan da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlıyor ve oranın içerisine atıyor. Biz de diyoruz ki biz eğer er olarak yaralanmamış olsaydık tezkere bırakıp uzman çavuş olabilirdik. Sınavına girer as subay olabilirdik. Sınavına girer subay olabilirdik. Biz de bunu söylüyoruz. Çünkü örneği var. Uzman çavuşluktan generalliğe gelmiş komutanımız var. Buradaki bize emsal hakkı tanımıyor. Emsal hakkı tanımadığı zaman bu ne getiriyor? Maddi bir kayıp zaten getiriyor. Onun haricinde protezlerde mesela yurt dışı hakkını erlere vermiyor. Rütbelilere yurt dışında istediği yerde tedavi hakkı veriyor. Sosyal haklarda bütün kamu tesislerine rütbeli askerler girebilirken bizim er şehit anamız subay ordu evinin önünden geçerken bırakın bir bardak çay içmeyi lavabosunu kullanmak istese kullanamıyor. Bizim problemlerimiz bunlar. Biz adil eşit bir şekilde dağılım sosyal haklarda eşitlik adalet istiyoruz.
1: Peki şimdi 12. gün oldu bugün.
13: Evet 13 Temmuz saat 11'de basın açıklamasıyla başladık. Bugün 12. gün.
1: Peki bu 12 gün boyunca bu taleplerinizi dinleyen kimse olmadı mı?
13: Muhalefetten dinleyenler oldu. İşte çeşitli sivil toplum örgütlerinden ziyaretimize gelen oldu. Ama iktidar kanalından, Cumhur İttifakı tarafından kimse gelmedi.
1: Peki ne kadar sürecek bu?
13: Biz bu eylemi bu sonuçlanıncaya kadar, adil bir şekilde dağılım oluncaya kadar devam ettireceğiz bu eylemi.
1: Peki, size kolay gelsin. Umarım sesiniz duyulur ve bu bir an önce çözülür. Eklemek istedikleriniz varsa buyurun.
13: Eklemek istediklerim şu: dünyanın hiçbir ordusunda böyle bir rezillik göremezsiniz. Hiçbir şehidi, gazisi çıkıp da hak aramak zorunda kalmaz. Şunu söylemek istiyorum bir de: dağda çarpıştığımız teröristler bile yaralılarının çocuklarını, eşlerini belediyelerde işe alıyor, HDP kanalıyla milletvekili yapıyor. Bu vatanını karşılıksız seven insanlara bu reva değil. Bu insanlar asker ocağı, peygamber ocağı diyerek hiçbir karşılık beklemeden gittiler. 20 yaşında gözünü, ayağını, kolunu, vücudunu, çeşitli uzuvlarını kaybettiler. Ve bu insanlar takdir edersiniz ki 9 milimetre bir silahla yaralanmadı. Tamam, ağır silahlarla yaralandı. Günde 30 tane, 32 tane ilaç içen arkadaşım var. Benim apartmandan çıkmış bir tane gazi arkadaşım yok. Hep garibanın başına mıdır bu ülkeyi kurtarmak?
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size.
13: Ben teşekkür ediyorum. Sesimiz oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Hoşçakalın. Kolay gelsin. Gaziler Platformu Başkanı Erdem Çerşioğlu ile konuştuk. 12 gündür sürdürdükleri eylemi anlattı. Rütbeli askerlerle kendileri arasında nasıl bir statü farkı olduğunu, uygulama farkı olduğunu söyledi ve bunun ortadan kalkması için kendilerinin eylem yapmak zorunda kaldıklarını ve bu sorun çözülene kadar eyleme devam edeceklerini aktardı. Devam edelim Kemal.

0: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasa hukuki belirsizliği gidermiş olacak, süreci kurumsal anlamda güvence altına alacak. Bu kök yasa demokratik çözümün itici gücü, bütünlüklü demokratikleşme programının ilk halkası olarak değerlendirilmeli. Taslağın meclise gelmesi için henüz bir takvim oluşturulmadığını söyledi Ayşegül Doğan. Bir taraftan işte çerçeve yasa ne olacak? O yasanın kapsamı ne olacak? Öcalan'ın statüsü ne olacak? Onlar henüz belli değil ama bir meclis tatile girmeden de bu çerçeve yasanın halledilmesi isteniyor. Ama bir taraftan da bir orada yaşanan sürecin tıkanmasını şuradan anlayabiliriz. Başından beri bunun en çok savunucusu olan Devlet Bahçeli bir süredir bu konuda hiçbir şey konuşmuyor. Devam edelim Kemal.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: ...2026'nın ilk 5 ayında 24 çocuk işçi iş cinayetleri hayatını kaybetti. Cümle bu. Ne kadar acımasız bir acı bir durum. Niye? Çünkü bir çocuk işçi başlı başına bir ülkenin ayıbı olması gerekirken, bir de orada çocuk işçi cinayeti olması. Milletvekili, Balıkesir Milletvekili Turan Çömez'in de gündeminde bu vardı. Mecliste onu anlattı.
2: Geçen hafta Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı. Çok önemli mesajlar verdi. Dedi ki biz çok hassasız. Çocuklarımızın, gençlerimizin gittiği yerlerde iş sağlığı ve iş güvenliği açısından bütün güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Herhangi bir işletmeyle protokol imzalamadan önce her türlü çalışmayı yapıyoruz. Her türlü önlemi alıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, valiliklerimiz en titiz şekilde çalışıyor. Çocuklarımızı MESEM projesi çerçevesinde gönderdiğimiz iş yerlerinde koruyoruz, kolluyoruz. Onların her türlü emaneti bizdedir dedi. Bunu bir hafta önce söyledi Sayın Bakan. 500 bin öğrencimiz var şu anda MESEM projesinde iş yerlerinde çalışan. Bu çocukların %55'i yoksul oldukları için, fakir oldukları için bu projelere dahil oldular. %40'ı da eğitim başarısı yeterli olmadığı için bu projelere dahil edildiler. 2026 ilk 5 ayının rakamlarını vereyim. Tam 24 çocuk işçimiz, bir daha söylüyorum, tam 24 yavrumuz bu projeler çerçevesinde ne yazık ki iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu ay içerisinde yine 7 çocuğumuz hayata veda etti. Rakamlara baktım. 2013-2026 13 yıl içerisinde tam 862 yavrumuz, bir daha söylüyorum, 862 yavrumuz iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Tam 40 gün kadar önce Antalya'da çok vahim bir çocuk cinayeti işlendi. Delfin Deluxe Resort Alanya. Burada. Bu otelin reklamları Sayın Bakan'ın, yani Kültür ve Turizm Bakanı'nın ETS şirketi tarafından yapılıyor. Vahşice bir çocuk cinayeti işlendi. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'na emanet edilmiş iki tane yavrumuz. Şu çocuklar, bütün Türkiye bu fotoğrafları görsün. Bu çocukları anneleri Milli Eğitim Bakanlığı'na emanet etti. Ve bu çocuklar bulundukları ilden kalktılar. Alanya'ya kadar gittiler. Bu otelde eğitim almaya başladılar. Kimin denetiminde? Devletin denetiminde, nezaretinde. Ve bu otel bu çocukları nereye koydu biliyor musunuz? 4 tane çocuğu bir konteynere koydu. Bundan 40 gün önce bu otellerin konteynerinde bir yangın çıktı. Ve bu yangında bu çocukların 4'ü de yandı. Sayın Bakan'dan herhangi bir açıklama yok. Eğitim Bakanı'ndan bir tek kelime açıklama yok. Turizm Bakanı'ndan bir tek kelime açıklama yok. Niye açıklasın ki? Kendisi Kartalkaya Oteli'nde 76 kişinin can verdiği o yangının olduğu saatlerde cesetler dışarıya taşınırken Marriott Otel'de keyfine bakıyordu. Devlete emanet edilen yavruların her biri hayata veda etmiş. Her ay 7-8 tane çocuğumuz hayata veda etmiş ve bu ülkenin bakanları hiç durmadan propaganda yapıyor.
0: İşte onlar propaganda yaparken çocuklar ödüyor. Devam edelim Kemal.
3: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
4: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
0: Bugün Lozan'ın 103. yıl dönümü. Lozan niye önemlidir? Tabii ki bunun üzerine çok şey söylenmiştir, etmiştir ama Mustafa Kemal Atatürk Lozan için ne demişti? Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, bu anlaşma Türk milleti aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir diyor. Lozan Anlaşması imzalandı. İmzalandıktan sonra İsmet İnönü'ye bir mesaj gönderdi Mustafa Kemal Atatürk. O mesajda dedi ki, millet ve hükümetin zat-ı alilerine vermiş olduğu yeni görevi başarıyla tamamladınız. Memlekete büyük bir hizmet yaptınız. Lozan'ın Atatürk neden bu kadar önem veriyordu buna? Çünkü hani yurtta barış, dünyada barış, yurtta sulh, dünyada sulh diyor ya Mustafa Kemal Atatürk. Bu aynı zamanda şunu demek, Türkiye Cumhuriyeti'ni büyütecek bir alan yaratmak demek, fırsat yaratmak demek, zaman kazanmak demekti. Ve zaten o büyük ağır sanayi hamleleri sosyal, siyasal, ekonomik olarak bir sistemi yaratmak, yeni bir dünyada bir sistemi yaratmanın bir fırsatı olarak gördü. İşte Lozan bir askeri bir başarının yanında diplomasi başarısı olarak görülmesi gereken büyük bir belgedir. Atatürk de bu yüzden bunun önemini çok net bir şekilde söylemiştir. Bir taraftan da Türkiye'nin tam bağımsızlığını, Türkiye anti-emperyalist bir savaş kazanmış ülkedir. O anti-emperyalist savaşı kazanmanın uluslararası hukukta da belgesidir Lozan aynı zamanda. Sevr Anlaşması'nı fiilen yıkmış, yok etmiştir. Yani yeni Türkiye Devleti'nin, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki en önemli diplomatik başarısıdır Lozan. Bu anlamda da anlamı çok büyüktür. Bugün bitiriyoruz, haftayı da bitiriyoruz. Aslında yılı da bitiriyoruz. Bugün benim son günüm. Tatile gideceğim. Eylül'e kadar artık yol arkadaşlığı yapamayacağız. Sizden gelenleri konuşmaya bugün de devam edelim, dertleşelim demiştim. Gönderdiğiniz mesajlardan birisi, Mehmet Yiğit diyor ki, ben ilkokulu 1985'te okudum. O zaman bile haftada bazen 15 günde bir mutlaka yumurta, süt, fındık, ceviz gibi çocukların zeka seviyesini yükseltecek, enerji verecek yiyecekler ücretsiz dağıtılır, sınıflara gelir, görevliler tarafından verilirdi diyor. İşte hani bunu söylüyor ya Milli Eğitim Bakanı, bizim dönemimizde okulda şu yoktu, bu yoktu falan diye. Çok şey vardı. O zamanın imkanlarıyla çok daha fazlası vardı. Bu zamanın imkanlarıyla olmayan daha önemlidir, daha acıdır, daha büyük utançtır. İlk 5 ayda bütçeden giden 1 trilyon 263 milyar liraya bakmazsınız. Orada çocukların bir öğün yemeğinin hazineye ya da memlekete yük olduğunu söylersiniz. Asıl ne yokluk? İşte bu bir yokluktan ya da varlıktan ilgisi yok. Bu bir tercih. Bu bir tercih. Tercih edilen şu: Türkiye'deki en zengin %1'lik kesim servetin %42'sini alsın. Bu bir tercih. Zorunluluk değil. Adnan Bey demiş, Ordu'da Kurtulmuş Mahallesi var. Geldiler, Ordu Su Kanalizasyon İdaresi bizim suya çöktü. Tıpkı Bolu'da olduğu gibi birçok yerden böyle aynı olduğuna dair hem mesajlar aldım, hem de yolda görenler beni durdurup kendi köylerinde, illerinde neler olduğunu anlattılar. Trakya'da tarla sulamak için artezyen kuyudan çıkarılan suya bile fiyatlandırma yapıldığını söylediler. Hakan Bey diyor ki, seçim kazanamayan birini ısrarla başkan olarak kabul eden CHP milletvekillerinin niyeti sorumluluk almadan sadece muhalefet olup parayı götürmek ve o şekilde emekli olmaktır diyor. Bu ifadeyi çok sert bulurdum. Öyle bakardım ama şimdi o kadar da sert olarak görmüyorum. Belki de bir tespit olarak görmek daha mümkün. Halim Kutlu çok güzel çizimler yapıyor, durumu anlatan. Tabii radyo olduğu için size gösteremem ama Yusuf Tekin'in durumunu şahane bir karikatürle bize iletmiş. Teşekkür ederiz kendisine. Dediğim gibi bugün son gündü. Uzun bir tatil bekliyor. Yorucu bir yıl oldu her açıdan. Ama şunu söyleyeyim. Yol arkadaşlığımızı çok memnunum. Çok güzel bir yol arkadaşlığı yaptık. Umarım yeni yayın döneminde de bu yol arkadaşlığımız devam eder. Bunun için yürekten teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Yaz akşamlarının bir özelliği vardır. Acele etmezler. Siz de etmeyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Ağaçların gövdelerinde her yıl oluşan halkalar yalnızca ağacın yaşını değil, bulunduğu coğrafyada yıllar önce yaşanan kuraklıkları, yangınları ve iklim değişikliğinin etkilerini de ortaya koyuyor. Bilim insanları yıllık halka analizleriyle geçmişte yaşanan çevresel değişimleri kronolojik olarak belirleyebiliyor. Uzun yıllar yaşayan ağaçlar, yaşamları boyunca maruz kaldıkları çevresel değişimlerin izlerini gövdelerinde oluşan yıllık halkalarda saklıyor. Halkaların genişliği, şekli ve bıraktığı izlerden ağacın hangi dönemlerde elverişli koşullarda geliştiği, hangi yıllarda kuraklık stresi yaşadığı, yangınlara maruz kaldığı ya da hava kirliliğinden etkilendiği bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ender Makineci, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaptıkları yıllık halka sayımını ağaç üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Makineci, ağaçların her yıl çap artımı yoluyla gövdelerini genişlettiğini ve yıllık halkaların oluşumunun doğrudan mevsimsel büyüme ile bağlantılı olduğunu söyledi. İlkbahar ve yaz dönemlerinde oluşan odun dokularının birlikte bir yılı temsil ettiğini belirten makineci, yıllık halkaların yalnızca ağacın yaşını göstermediğini, o dönemdeki çevresel koşullar hakkında da önemli bilgiler verdiğini kaydetti. Makineci, yıllık halkaların genişliğinin ağacın o dönemdeki beslenme ve büyüme koşullarını gösterdiğini ifade etti. Halkaların daralmasının büyüme koşullarının azaldığına, genişlemesinin ise ağacın daha iyi koşullarda gelişebildiğine işaret ettiğini belirten Profesör Ender Makineci, genç ağaçlarda daha geniş halkalar oluştuğunu, yaş ilerledikçe halkaların daralmaya başladığını söyledi. İklim değişikliğiyle birlikte artan çevresel stresin de yıllık halkalara yansıdığını belirten makineci, yağış ve sıcaklık değişimlerinin halka genişliklerindeki farklılıklarla izlenebildiğini söyledi. Makineci, yıllık halka analizleriyle iklim değişikliğinin ağaçları ne ölçüde etkilediğinin görülebildiğini ifade etti. Yangınların da ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabildiğini belirten makineci şunları söyledi. Yangınlar ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabilir. Yıllık halka analizleri sayesinde bir ağacın hangi yılda yangın geçirdiğini de görebiliyoruz. Yangın, gövde kabuğunu etkileyebilecek şiddette gerçekleştiği zaman kabuk üzerinde iz bırakıyor. Eğer ağaç yangından sonra ölmeden yaşamaya ve artımına devam edebiliyorsa, o izden hangi yılda bu gövdenin yangın geçirdiğini tespit edebiliyoruz. Normal yıllık halka gelişiminde görülen daralmanın, o dönemin kurak geçtiğine ve ağacın çap artımını gerçekleştirmekte zorlandığına işaret edebildiğini söyledi. Makineci, hava kirliliğinin de ağaçların gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, yıllık halka sayımları ve halka genişliği ölçümleriyle bu etkilerin tespit edilebildiğini kaydetti. Kendi yürüttükleri araştırmalardan da örnek veren makineci, termik santral kaynaklı hava kirliliğinin ağaçların büyümesini olumsuz etkilediğini yıllık halka analizleriyle ortaya koyduklarını anlattı. Ağaçların gövdelerinde oluşan yıllık halkalar yalnızca yaşlarını değil, geçmişte yaşanan kuraklık, yangın, iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi çevresel olayların izlerini de taşıyor. Bilim insanları bu doğal arşiv sayesinde geçmişteki çevresel değişimleri ortaya çıkarırken elde edilen verilerin iklim değişikliğine uyum politikalarından orman yönetimine kadar birçok alanda kullanılması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...24 Temmuz 2026 Cuma, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'lisiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve Teknik Masada Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum. Programa, saatime bakıyorum, 07:10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bugün de. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özgan şeklinde yazarsanız benimle söylediğim gibi doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Açılım süreci ya da terörsüz bir Türkiye süreci, siz nasıl adlandırıyorsunuz bilmiyorum ama pazartesi gününden itibaren daha farklı bir boyutuyla tartışmaya başlayacağız. Görünen bu çerçeve yasa, bu çözüm sürecine dair hazırlandığı belirtilen, üzerinde neredeyse bütün partilerin ortaklaştığı söylenen ama nedense bizim detaylarına bir türlü tam olarak hakim olamadığımız o çerçeve yasa pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Oradan komisyona, komisyondan da genel kurula gidecek. Çok hızlı bir şekilde geçmesi bekleniyor. Zaten Cumhur İttifakı ve DEM Parti'nin desteği olduktan sonra bu süratin olması da önemli. Sürat iyi mi böyle konularda? Vallahi göreceğiz pazartesi günü. Nasıl, ya da gelecek hafta hep beraber tanıklık edeceğiz zaten. Nasıl bir tablo karşımızda olacak? Genel hatlarıyla dün bir parçacık anlatmıştım ama daha da netleşmeye başladı. Şöyle söyleyelim. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti görüşmesinden sonra bir ön mutabakat oluştu açıklaması geldi ya da buna dair bilgiler de gündeme geldi. Neler var? Şöyle hızlıca aktarayım. Bir DEM Parti'nin görüşmelerde elbette tıpkı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bir grup toplantısında dile getirdiği gibi Öcalan'a, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a bir statü verilmesi meselesi gündemindeydi DEM Parti'nin, onu söyleyelim. Taslakta ne var? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin taslağında da Öcalan'a özel bir statü verilmediği ama bunu söylemiştik, bunu konuşmuştuk. İmralı'daki koşulların esnetilmesi, mesela çalışma ofisi ya da ziyaret kapsamının genişletilmesi gibi bazı adımların olduğu öngörülüyor. Bunlar özellikle iktidara yakın medyaya yansıyan haberler. Mesela bu son bilgiyi, size aktardığım bilgiyi Türkiye Gazetesi'nden aktarıyorum. Onu da söyleyeyim. MSAG elbette silahlı ya da bombalı eylemlere karıştığı belirlenen kişilerin cezalandırılmasına yönelik de adımlar var, yeni hükümler var. Terör örgütü üyeliği suçlamasının kalkmasıyla cezaevinden, dikkat, 4000'den fazla kişinin de tahliyelerinin gündemde olabileceği şeklinde de bir bilgi şu an itibariyle elimizde, önümüze gelen bilgiler. Ama söylüyorum bunu, ilk günden beri söylüyorum, bir türlü bu taslak kamuoyuyla da paylaşılmıyor. Neden böyle olduğunu da bilemiyoruz ama tamam, sabırla, sakince bekliyoruz. Çok daha fazla detay var. Çok farklı kaynaklardan farklı başlıklar, farklı detaylar geliyor ama bir

toplantıda netleşecek. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Kafalar biraz karışık, hala biraz kafalar karışık gibi geliyor bana. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Hazır bir komisyon, bir komisyon toplanmıştı, hatırlayınız adı neydi? Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuydu. Şimdi biz birkaç gündür bunu anlatıyoruz burada. Özellikle yansıyan haberleri, meclisten, o partilerden dışarıya sızan haberleri, işte bu taslakta neler olacak diyoruz. Evet, yani milli dayanışma vurgusu var. Tamam. Kardeşlik kastedilen neyse, o kardeşliğe de anladığım kadarıyla işte aflar vesaire bunlar da var, ama mesela ben demokrasiye dair, demokratik anlamda ilerlemeye dair bir başlığı göremedim. Şu ana kadar sızan bilgiler, yansıyan haberler özelinde söylüyorum. İşte bu yüzden hani ön yargılı olmayalım. Tamam, eyvallah, buna da itirazımız yok. O yüzden hani bekleyelim diyorum. Bir görelim bakalım demokratik adımlara yönelik hangi başlıklar olacak bu yeni yasal düzenlemede. Benim tahminim şöyle: demokrasiye dair bir şey, demokratik gelişime dair bir şey yok, ama nereye kalacak o? Anayasa değişikliğine kalacak. Anayasa değişikliği gündeme geldiği zaman o zaman denecek ki bize, tıpkı 2010'da 2017'de söylendiği gibi, demokratik adımlar anayasa değişikliğiyle birlikte atılacak denecek. Göreceğiz işte. Bakalım o dönem itibariyle de biz haklı çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Bu dikkat çekici. Çözüm süreci demişken, açılım demişken, ya da işte terörsüz bir Türkiye süreci demişken, hatırlayınız ilk çözüm süreci, yani 2010'lu yılların başına gidersek, bir olay yaşanmıştı. Çözüm sürecinin 2010'da başlayan, 2010-11 gibi başlayan çözüm sürecinin sona ermesine neden olan olay neydi? Hatırlayınız, bir böyle hafızamızı tazelemekte fayda var. Ceylan Pınar'da İki polisin şehit edilmesiydi. Uykularında öldürülmüştü İki polis memuru. 11 yıl sonra o davayla ilgili olarak tam da bu çözüm süreci vesaire tartışılırken yeni bir gelişme oldu. Emeğe Saygı Kısa Dalga'dan Ayşe Yıldırım'ın haberidir bu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir örgüt mensubunun itirafı üzerine bu bahsettiğim dosyada, bu iki polis memurunun Ceylan Pınar'da şehit edilmesiyle, öldürülmesiyle ilgili o olayda yeni bir itirafla birlikte dosyanın bir örneğini Şanlıurfa Savcılığından istediği yönünde bir bilgi var. Kısa Dalga'dan Ayşe Yıldırım'ın haberinden bahsedelim. Kısaca ne deniyor haberde? Önceki çözüm sürecini bitiren Ceylan Pınar olayında bir gelişme yaşandı. 22 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Ceylan Pınar ilçesinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar'ın uykularında öldürülmesine ilişkin o dosyada yeni bir itirafla birlikte bu gelişmenin yaşandığını anlatıyor haberde. Tabii cinayetlerin ardından yürütülen soruşturmada neler yaşanmıştı onu da hatırlatıyor haberde. Hatırlatılıyor haberde. Yargılama sürecinde çok sayıda usulsüzlük iddiası gündeme gelmişti. Polisleri öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan kişilerin yıllarca cezaevinde kaldığını, HTS kayıtlarının imha edildiği, ihbarcıların araştırılmadığı, bazı önemli delillerin dikkate alınmadığını belirtiyor haber. Aynı zamanda davada görevli olan bazı hakim, savcı ve polislerin de daha sonrasında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem gördüğü bilgisi de yine bu haberin içerisinde hatırlatılan ayrıntılardan sadece birkaçı. Hani dediğim gibi, tam biz bu çözüm sürecini vesaireyi konuşurken bir önceki çözüm sürecinin sona ermesinin, neredeyse sona ermesine neden olan bu olayla ilgili bu gelişmenin yaşanmış olması da son derece dikkat çekici. Bunu hatırlatalım. Peki devam edelim biz başlıklara. Yalova'da bir askeri öğrenci hayatını kaybetmişti, hatırlayınız. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin eğitim sırasında rahatsızlanmış ve hayatını kaybetmişti. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Daha önce de benzer bir olay İskenderun'da değil mi yaşanmıştı. Savunma Bakanlığı'ndan bu olaya dair de bir açıklama var. Ölüm nedeni kesin olarak şu ana kadar belirlenmemiştir deniyor Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Adli tıp sonucu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan, soruşturmadan elde edilen bulgular elbette kamuoyuyla paylaşılacaktır deniyor. Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve çok spekülasyon yapıldığı için bunu aktarıyorum sizlere. Varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılmasını da rica ediyoruz, kamuoyundan rica ediyoruz açıklaması var. Gelsin bakalım adli tıp soruşturması, orada bir ihmal var mı askerimizin, askeri öğrencimizin, Hava Harp Okulu öğrencimizin Veli Bilgin'in ölümüyle ilgili olarak çok tartışma var. O tartışmalar, o bilgiler geldikten sonra devam edecek. Ayakları yere basan tartışmalar yapmak gerekiyor askerimiz.

0: öğrencimize bir kez daha rahmet diliyoruz elbette. Öğrencimize ve ailesine de sabırlar diliyoruz. Devam edelim, siyasette neler yaşanıyor? Siyaset deyince aklımıza ne geliyor? Bugünlerde, son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair gelişmeler. Bugün parti kuruluyor. %90 öyle söyleyebiliriz. Tabii farklı tartışmalar da var. Neden? Çünkü iki tarih verilmişti, hatırlayınız daha öncesinde de. Ya Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü meselesi gündeme gelmişti ya da Eylül, o da ne? Sivas Kongresi'nin toplandığı tarih 4 Eylül olarak anlatılmıştı, söylenmişti. Bugün Lozan'ın yıl dönümü ki bununla ilgili de bir hatırlatma yapacağım biraz sonra. Bugün itibariyle Özgür Özel ve yakın arkadaşlarının yeni parti tırnak içerisinde kurucusu olacak milletvekillerine ait evrakların tamamlanması halinde, dediğim gibi bugün itibariyle o kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Tabii tahminler var, çok sayıda ifade rakam da dolaşıyor ortada ama tahminler 94 milletvekilinin yeni partiye geçeceği yönünde. Bu olursa meclisteki sandalye dağılımı da yeniden şekillenecek. Yeni bir meclis tablosuyla karşı karşıya kalacağız. Şu an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 592 milletvekili bulunuyor. Biliyorsunuz milletvekilliği düşürülenler, Can Atalay örneği, hayatını kaybeden vekiller de var. Dolayısıyla 600 değil, şu an itibariyle 592 vekil görev yapıyor. Şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135 milletvekili var. Eğer gerçekten bu 94 rakamı doğruysa Cumhuriyet Halk Partisi bugün itibariyle, yani eğer bugün parti kurulur ve bu istifalar gerçekleşirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de meclis içerisinde, şöyle bir bakıyorum sıralamaya, MHP'nin 46 vekili, DEM Parti'nin 56, şu an CHP'nin 135, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 277 milletvekili var. Yani 5. sıraya da düşecek Cumhuriyet Halk Partisi, yeni partide 2. sırada olacak. Bu tabii dikkat çekici. Neden bu rakamlar konuşuluyor? Onu da bir hatırlatmak gerekiyor. Bir kere 93-94 milletvekilinin parti saflarına katılması farklı gerekçeleri var. Bir kere ilk gerekçe partinin kuruluş sürecinin idari bir engelle karşılaşmasını engellemek. Diyor ki partililer, konuştuğumuz zaman da tanınmayan ya da milletvekili olmayan kurucular söz konusu olduğunda İçişleri Bakanlığı'nın inceleme tırnak içerisinde gerekçesiyle kuruluş sürecini geciktirme ihtimali var. İşte biz, deniyor, bu ihtimali engellemek için milletvekilleriyle, ki bunu Suat Özçağdaş da geçtiğimiz günlerde konuk aldığımızda benzer şekilde, biz neden milletvekilleriyle kuruyoruz, hani bir kurucular kurulu oluşturabilirdik 100 kişinin olduğu ama işte bu gerekçeyle CHP'den ayrılan vekiller yeni partiyi kuruyorlar. İkinci ve en önemli gerekçe ne? Partinin ana muhalefet partisi, yani bahsettiğim bu 93-94 sayısıyla ana muhalefet partisi olarak güçlü temsille meclisteki yerinin alınmasının sağlanması. Bir yandan da tabii etki mücadelesi ya da etki çabası da burada var, onu da hatırlatmamız gerekiyor. Tabii 10 gün içerisinde 41 ilde bir örgütlenme hedefi olduğu bilgisi de yine elimizde. Neden? Çünkü yine siyasi partiler seçim yasasına bakılırsa seçime girme yeterliliğini sağlayacak rakam bu. 10 gün içerisinde 41 ilde de örgütlenme hedefi var, onu söyleyelim, bunu da aktarmış olalım. Şöyle bir bakıyorum, tabii CHP deyince Devlet Bahçeli'den dün dikkat çekici bir açıklama geldi. Enteresan bir açıklama geldi. Hatta haberlere baktığım zaman Bahçeli'den sürpriz çıkış. Ne dedi Devlet Bahçeli? 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen bir para var. Şimdi biliyorsunuz siyasi partiler aldıkları oy oranında son seçimlerde aldıkları oy oranında her yıl hazineden belli bir yardım alıyorlar. Ben buna karşıyım, onu söyleyeyim bir şekilde. Bu finansman modeline, bu finansman şekline karşıyım. O ayrı bir tartışma konusu, onu konuşuruz. 1 milyar 800 15 milyon lira aldığını hatırlattı MHP Genel Başkanı CHP'nin. CHP'den ayrılıp yeni partiye geçecek olan kişilerin, milletvekillerinin sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması gerektiğini söyledi. Bunun etik bir yaklaşım olacağını da dile getirdi Devlet Bahçeli. İlginç, dikkat çekici bir tavsiye, bunu söyleyebiliriz. Devlet Bahçeli'ye yanıt kimden geldi? Devlet Bahçeli'ye yanıt da Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı çok böyle sert, oldukça serttir. Hatta önce bir sözlü açıklama yaptı. Arkasından sosyal medya hesabı üzerinden de çıkışta bulundu Müslüm Sarı. Şöyle dedi, aynı etik yaklaşımı, hatta birebir aktarayım izniniz olursa, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli dedi, CHP sözcüsü, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı hazine yardımına ilişkin etik uyarısında bulunmuş. Kendisine şu soruları sormak gerekir. Aynı etik yaklaşımı neden İyi Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa dedi ve böyle bir soru sordu Müslüm Sarı, CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz gibi oldukça sert bir açıklamayı da gündemine aldı CHP yönetimi genel merkez. Bu açıdan bakıldığı zaman da MHP-CHP geriliminin bu satırda, bu çizgide ilerleyeceğini de söylemek mümkün. Şöyle bir bakıyorum. Hazine yardımı, bu arada şunu söyleyeyim, çok daha detaylı anlatabilirim bu meseleyi ama siyasi partiler yasasına göre Sayın Bahçeli'nin bu söylediği, bu etik olarak değerlendirdiği bu tablonun, bu adımın atılmasına imkan yok. Yani siyasi partiler yasasında bir değişiklik yapılması gerekiyor. Zaten CHP'den ayrılacak isimler de Murat Emir, yanlış hatırlamıyorsam, tam da bunu hatırlattı. Kolay, o zaman böyle bir teklifiniz varsa dedi, getirin meclise. Meclis zaten yoğun şekilde, vekillerimiz bu sıcak Temmuz aylarında yoğun şekilde çalışıyorlar. Araya bunu da sıkıştıralım. Siyasi partiler yasasında değişiklik yapalım ve yeni partiye o hazine desteği de gidiversin şeklinde bir açıklaması oldu. Gerçekten böyle olur mu olmaz mı göreceğiz elbette. Zor görünüyor. Sayın Bahçeli'nin biliyorsunuz çok böyle beklentileri var. Mesela hükümetten de beklentileri var değil mi? O Ahmetler çıkışını hatırlıyorsunuz değil mi? Ya da Demirtaş çıkışını hatırlıyorsunuz. Bunların hiçbirisinin karşılık bulmadığını söyleyebiliriz. Daha programın girişinde de hatırlatmıştım. Yine Öcalan'ın statüsü meselesi konusunda da açık açık grup toplantısında bu konudaki talebini dile getirmişti. Oysa AK Parti'nin bu konuda hazırlanan taslakta, taslak yasada, taslak düzenlemede buna dair bir adımı da yok. Devlet Bahçeli bu konuda, hatırlayınız, sessizliğini koruyor. Enteresan bir süreçte ilerliyor orada. Onu da hatırlatalım. CHP demişken bir hatırlatma, benim dikkatimi çeken bir açıklama, daha doğrusu onu sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hani çok tartışılıyor, sokağa inmiyor çıkmıyor vesaire tartışmaları yapılırken, dün Polatlı'da tarım işçilerini ziyaret etti, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakın oradaki ifadesi, bir ifadesi benim dikkatimi çekti, sadece o sesi dinleyelim, devam edeceğiz.
1: Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. Halkın arasında siyaset yapıyorum. Dolayısıyla günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu'ysa ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin, beni tercih etsin veya etmesin, ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu: bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz.
0: Dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. CHP'nin içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor. Bana çok enteresan, çok dikkat çekici bir açıklamaymış gibi geldi. Hani neyle ilgilenecek genel başkanlar? Yani CHP üzerinde de söylemiyorum. Herhangi bir siyasi parti genel başkanı aynı ifadeyi kullansa yine aynı yorumu yapardım. CHP demişken İzmit'te bir operasyon gerçekleşmişti, hatırlayınız. İzmit Belediyesi'ne yönelik o yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 kişinin de tutuklandığı bilgisini sizlerle paylaşalım ve dilerseniz bundan sonra da bir müzik arasına gidelim. Arkasından Lozan'ın yıl dönümü, Cem Gürdeniz'in bir hatırlatması var. Onu sizlerle paylaşacağım ama önce bir müzik arası.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bayrak Meclis üyesi Latif Aydemir'in bir açıklaması vardı kadın cinayetleri üzerine. Hatırlayınız, öldürülen kadar ölen de suçludur gibi. Aslında işte Türkiye'de kadına ve kadına yönelik şiddete, o cinayetlere bakışın toplumun bir kesimi açısından konsantre hali diyebiliriz. Latif Aydemir'in sarf ettiği bu cümle çok tepki çekmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da AK Parti Bayraklı Meclis üyesi Latif Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. Doğru bir adım mı? Evet, doğru bir adım, ama ondan önce bütün partiler açısından, bütün siyasiler, AK Parti'yi kastetmiyorum, bizleri o meclislerde, belediye ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi fark etmez, bizleri orada temsil eden herkesin bu konuda bir kendisine belki çeki düzen vermesi, ben ne söylüyorum, ağzımdan ne çıkıyor sorusunu bir yanıtlaması gerekiyor galiba. Boğaz kaç boğumdur o cümleler ağzımızdan çıkmadan önce nereye denk geliyor, belki bunu bir düşünmeleri gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Yeri ve Zamanı'na tekrar hoş geldiniz. 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması'nın imzalandığı tarih ve bugün itibariyle de 103. yıl dönümü. Tabii bir savaşı sona erdiren bir belge değil, sadece böyle değerlendiriliyor. 100. yılıyla ilgili çok sayıda spekülasyon yapıldı biliyorsunuz. Gizli maddeler vesaire. Tarihçiler diyorlar ki yani safsata, bunların hiçbirisine inanmanın anlamı yok. Zaten o 100. yıl tartışmalarını gülümseyerek, biraz da acı bir gülümsemeyle takip etmiştik o dönemleri, o günleri hatırlayınız. Emperyalizme karşı destansı bir mücadelenin sonunda imzalanan bir anlaşmadan bahsediyoruz elbette. Kurtuluş Savaşı, o savaşın sonrasında ortaya çıkan siyasi bir zafer. O siyasi zafer bu anlaşmayla, Lozan Anlaşması'yla perçinlenmişti. Sevrin adeta, değil mi? Hep böyle söyleriz. Söylemekte de fayda var. Hani bazen bu bölüme başlarken dedim ki Lozan'ı hatırlatmak, anlaşmanın hatırlatmaya gerek var mı? İnanın öyle tartışmalara tanıklık ediyoruz ki hem yakın çevremizde hem de bu sosyal medya bataklığında bazen gerçekten bu hatırlatmaları da yapmak gerekiyor. Sevrin buruşturulup yırtılıp çöpe atılmasıyla atılmasını sağlayan bu anlaşma, aynı bir anlaşma aynı zamanda Lozan. Tabii sadece bir diplomatik başarı da değil, aynı zamanda egemenliğin vurgusunun yapıldığı rejiminde, tam bağımsız bir devletinde tarihsel kuruluş ve kurtuluş belgesi, beyanı olarak da yorumlanabilir. Tam da bunun yıl dönümünde, tam da Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde çok ilginç, benim dikkatimi çeken bir sosyal medya paylaşımı. Emekli Tümgeneral Cem Gürdeniz'in yaptığı bir paylaşım. Tam da bu Lozan'ın yıl dönümünde. Hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde bunu konuşmuştuk. Heybeliada Ruhban Okulu'nun Eylül'de açılıp açılmayacağı tartışmaları. Tom Barak, Büyükelçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi Tom Barak. Sadece o değil, aynı zamanda Patrick Bartolomeo da aynı şekilde bir Atina ziyaretinde benzer ifadeleri kullanmıştı. Eylül'de açılabilir Ruhban Okulu demişti. İşte emekli tüm amiral Cem Gürdeniz de dünkü sosyal medya paylaşımında, ki sevgili İrem, o fotoğrafı Gürdeniz'in paylaştığı o fotoğrafı da Telegram'dan takip eden dinleyicilerimizle paylaşırsak çok iyi olur. Ne dedi? Son günlerde Heybeliada Ruhban Okulu'nda, evet şu anda görüyorsunuz, Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz görüyorlar. Son günlerde Heybeliada Ruhban Okulu'nun da dikkat çeken değişiklikler var. Özellikle ışıklandırması ve çevresindeki ağaçların budanmasına ilişkin bazı değişiklikler benim dikkatimi çekiyor diyor ve bu gelişmenin zamanlamasının sorgulanması gerektiğini de belirtiyor. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz sembolik nitelikte olan bu değişikliklere de işaret edip diyor ki acaba bunlar sadece estetik kaygılarla yapılan değişiklikler mi diyor ve soruyor. Hayır, bence değil. Türkiye'nin jeopolitik gündemi ve egemenlik hassasiyetleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor. Heybeliada Ruhban Okulu'nun çevresinde yapılan bu budamalar, ışıklandırma çabaları, ve ekliyor. Çok da doğru, çok da haklı. Tom Barak'tan bu açıklama geldi. aktardık açık açık, işte bunlar açık bilgiler. Aynı zamanda Bartolomeo'dan da benzer açıklamalar geldi. Eylül'de ruhban okulu açılabilir açıklaması geldi. Ama mesela bizim yetkililerimizden bizi ilgilendiren, üstelik de hani gerçekten tam da işte Lozan'ın yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir somut açıklama, hani olacak olmayacak, şu tartışılıyor bu konuşuluyor gibi resmi bir açıklama da gelmiyor. İçişleri Bakanlığı, düzeltiyorum, Dışişleri Bakanlığı'ndan örneğin bu konuda biz genel olarak alışkınızdır değil mi? Hemen net açıklamalar gelir, sözcüler bu açıklamaları, bakan yapmazsa sözcüler yapar bu açıklamaları, ama bu ruhban okuluyla ilgili tartışmalar Tom Barak'ın ve Bartolomeo'nun açıklamalarına rağmen hala net bir yanıt gelmiş durumda değil. Ben de tam dediğim gibi Lozan'ın yıl dönümünde emekli tümamiral Cem Gürdeniz'in yaptığı bu paylaşımı sizlere hatırlatmak, sizlere aktarmak istedim. Geçelim takibimizdeki konular. Nedir onlar? Mesela Gülistan Doku'nun kaybı ya da Gülistan Doku cinayetiyle ilgili gelişmeler. Sadece o değil, aynı zamanda Rojin kaba iş cinayetiyle ilgili de bazı gelişmeler var. Hızlıca dilerseniz onları da aktarayım size. Tuncay Soner, eski Tunceli valisi, Tuncay Soner'in telefonunda elde edildiği belirtilen dijital deliller sonrasında ne oldu? Ankara'da iki isim gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına göre Soner, eski polis Gökhan Ertuğ'a da gerekeni yaparsınız kardeş mesajı attı. O da ne biliyor musunuz? O da ne? Valiyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyle ilgili bu mesajın atıldığı yönünde bir iddiada var. Ertok da sonrasında bu kişi, bahsettiğimiz bu kişi, yani vali Tuncay Soner'i eleştiren paylaşımlar yapılan bu kişinin darp edildikten sonra çekilen görüntülerinin herhalde uyarı niteliğiyle, değil mi? Eski valinin isteğiyle yapılan bu uyarı, tırnak içinde kullanıyorum bu uyarıyı elbette. Uyarı sonrasında valiye de darp edilmiş kişinin fotoğrafının gönderildiği belirlenmiş. Bu arada yine gözaltında olan bir kişi, güvenlik korucusu F.Ö. kasten öldürmeye yardım ve suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlarından tutuklandı efendim. F.Ö. de neyle suçlanıyor? Gülistan Doku'nun öldürülmesinden sonra cesedi yok etmekle suçlanıyor. Gömmek ya da yok etmekle suçlanıyor. Bu kişilerin vereceği ifadeler sonrasında Gülistan'ın ailesi de dün bir basın toplantısı yaptılar adliye önünde ve buna isyan ettiler. Biz artık yani kardeşimizin, kızımızın, çocuğumuzun cenazesine ulaşmak istiyoruz ve artık yas tutmak istemiyoruz. Belki de gerçek yas o cenazeye ulaşıldıktan sonra başlayacak. Tabii o psikolojiyi, empati, unuttuğumuz bir kavram değil mi? O empatiyle düşününce de belki gerçek yasları o cenazenin bulunmasından sonra başlayacak, ama buna izin veriliyor mu? Maalesef buna da hala, işte ortadaki gerçeklik bu, buna da izin verilmiyor. Bakın enteresan bir tablo, o WhatsApp yazışmaları valinin, eski dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in, dediğim gibi o konuyu biraz daha açmak istiyorum. Kendisi hakkında eleştiriler paylaşım yapan bir sosyal medya hesaplarının tespit edilmesi ve kapatılması için, yani tırnak içinde kullanıyorum, böyle bir derebeylik gibi. Yani Tunceli'de nelerin yaşandığını gösteren bir örnek bu. Bir örnek olaydır. Kim bilir daha neler yaşandı ki biz Gülistan'ın kaybını konuşuyoruz. Sadece bu meselenin Gülistan'ın kaybıyla sınırlı olmadığı o kadar belli ki. Bakın ortaya çıkan o bilgiler neleri gösteriyor bize. Kendisiyle ilgili eleştirel paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının tespit edilmesi ve kapatılması için ihraç edilmiş bir polis memuruna talimat verdiğini, az önce ismini de söyledim size, savcılığın yine tespitlerine göre Gökhan Ertok, bu polis memuru, ihraç polis memuru, söz konusu hesap sahibinin adresini belirliyor. Resmi kayıtlarda yer almayan bir şafak operasyonuyla Tunceli'de neler yaşanmış? Kişinin evine gidiliyor, ardından elleri arkadan kelepçeli, yüzü kanlar içinde yerde yatan bir kişinin fotoğrafı dönemin valisine gönderiliyor. Aynı yazışmalarda, bakın dikkat, cep telefonunu kopyaladık, ön ve arka kamerayı izleyebiliyoruz, eve 2 adet böcek yerleştirdik, bir süre takip edeceğiz ifadeleri geçiyor. Bunların hiçbirisi resmi işlem değil. Yani kayıtlara geçmemiş işlemler Soner'le, Tuncay Soner'le o ihraç polis arasındaki yazışmalar. Soner'in bu mesaja yanıtını bir süre takip edeceğiz bu kişiyi deniyor. Soner bu yazışmalarda hangi yanıtı veriyor bu kişiye, bu ihraç polise? Teşekkürler ederim kardeşim. Kardeşim, farklı operasyonlar, para transferleri, yurt dışına gönderilen kişiler, yüksek miktarda uyuşturucu mal varlığına ilişkin bilgiler, bazı kamu görevlilerinin referans taleplerini içeren yazışmalar, bunların tamamı şu an itibariyle savcılığın tespit ettiği veriler arasında bulunuyor. Hukuk devleti zaten bunları tespit edip eğer bir suç varsa, ki görünen o, en azından kamu vicdanı böyle değerlendiriliyor. Tabii ki yargılamaları da takip edeceğiz. İddianameler yargılamalara dönüşecek ama hukuk devletinin gereği bunca yıldan sonra yerine getiriliyor. Bunu söylemek, bunu görmek gerekiyor. Tunceli'de neler olmuş diye de sorduran olaylar. Hep söylüyorum bunu. Hep söylüyorum. Gülistan Doku soruşturması bize bunu gösteriyor. Yani Gülistan'ın kaybıyla ilgili ortaya çıkan bu organize hareket, yani polisler, Ankara'ya gönderilen sim kartlar vesaire, silinen görüntüler, işte sadece görüntüler değil, silinen hastane kayıtları, çok sayıda doktor, hemşire tutuklu, bilişim uzmanı tutuklu, biliyorsunuz şu an itibariyle bunun sadece Gülistan'ın kaybolması olayıyla böyle bir organizasyonun kurulmasına, oluşturulmasına imkan yok. Belli ki bu organizasyon, işte bu kişiyle ilgili az önce aktardım, valiyi eleştiren kişinin başına gelenleri de aktardım. Belli ki bu organizasyon çok daha girift ilişkilere sahip, çok daha uzun bir geçmişe sahip. Değişildikçe Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni soruşturmaların da, ki geçtiğimiz günlerde bir dinleyicimiz de hatırlatmış, evet, Gülistan'ın arkadaşlarının da biliyorsunuz cenazelerine ulaşılmıştı. Farklı tartışmalar da ona o konuyla ilgili yapılmıştı. Yeni soruşturmaların da yeni iddianamelerin de hazırlanacağını görmek için uzman olmaya gerek var mı? Hayır, sadece profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir. Tıpkı tabii ki takip edeceğiz Gülistan Doku soruşturmasında. Bu arada da aileyle de görüşmeye devam ediyoruz. Onu bir kez daha avukatlar ve aileyle yeni tutuklamalar olabileceği yönünde beklentileri var, ki dün yaşanan gözaltılar ve tutuklamalar da bunu gösteriyor. Diyorlar ki bu süreç sona ermeden konuşmak istemiyoruz. Haklılardır. Hem yargılama sürecini, soruşturma sürecini etkilememek adına böyle bir beklenti içerisinde aile, ve tabii ki ailenin bu söylediklerine de büyük saygı duyuyoruz. Acılarına da saygı duyuyoruz. Rojin Kabayiz soruşturması. Bakınız şimdi bu konu üzerine çok çok konuşmak gerekiyor da çok öyle uzun tutmayacağım. Başka haberlerim de var sizlerle paylaşmak istediğim. Şimdi dün bir açıklama yapıldı. Hatırlayınız, Rojin'in telefonu. Şimdi Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi, Rojin'in telefonuyla ilgili tartışmalar bitmiyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Baba Nizamettin Kabayiş yine bir yayınımızda demişti ki, dönem dönem kendisini konuk olarak alıyoruz ve konuşuyoruz. Evet, cep telefonu kayıtları önemli. Tamam, buna itirazımız yok ama bu kadar da önem atfedilmemeli cep telefonu kayıtlarına. Belki de bir şey yazmadı benim kızım. Orada önemli olan kaybolan güvenlik görüntüleri, işte o beyaz bir arabadan bahsediliyor. Ya da benim kızımın cenazesine niye günler sonrasında ulaşılabildi? İşte DNA analizleri vesaire, bu konulara odaklanmak, daha çok odaklanmak gerekiyor. Benim kızım belki cep telefonunda hiçbir şey yok demişti. Bu hani babanın düşüncesi. Bunu bir aktarayım önce. Ne oldu? Cep telefonu, Android yazılımı olan bir telefondan bahsediyoruz. Nereye gönderilmişti? İspanya'ya gönderilmişti, değil mi? O kilidi çözülsün diye. Sonrasında aradan aylar geçti ve o kilidin çözülemediği, bir şekilde o şifrelerin çözülemediğini öğrenmiştik biz. Şimdi dün gelen haber, sonrasında Çin'e gönderilecekti o telefon. Çünkü telefonun üretici firması Çin menşeli, Çin'de üretilen bir telefondan bahsediyoruz. Çin'e de gönderildi. Benzer bir sonuç elde edildi. Milliyet'te bu haber dün yer aldı. Emeğe saygı. 6 sayfalık bir rapor hazırlanmış. Çin'deki firma tarafından telefonun şifresi kırılamadığı, zorlayıcı bir müdahalenin yazılımla birlikte tüm verileri silebileceği belirtilmiş raporda. Peki, şunu hatırlatmakta fayda var o zaman. Dönelim biz. Nereye gidelim biliyor musunuz? Mayıs ayına bir gidelim. Yeri ve zamanı programın arşivine bir baktım ben ve biz o arşivde neyle karşılaşıyoruz efendim? Füsun Sarp Nebil'le bir röportaj yapmıştık. Tam da Roji'nin telefonu, teknoloji stratejisidir kendisi. Ne zaman bu konularda başımız sıkışsa, ki ben bu konuda hani son derece cahilimdir. Füsun Hanım mutlaka ve mutlaka sorularımızı da yanıtlar. Tıpkı bu konuda olduğu gibi Roji'nin telefonunun şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmesi gerçekten doğru bir adım mı diye sormuştuk Füsun Hanım'a. Mayıs ayında bakın Füsun Sarp Nebil nasıl bir yanıt vermişti. Kulak verelim.
3: Benim sektörden aldığım bilgi şu şekilde. Roji'nin biliyorsunuz telefonu Çinli bir markaydı. Marka ismini vermiyorum. Bu firmaya Interpol aracılığıyla Çin konsolosluğuna, muhtemelen Türk yetkililerin başvurusuyla bir talep gitmiş. Bu firma da konuyu incelemiş ve şöyle cevap vermişler. Kendileriyle ilgili değil, cep telefonu içindeki çip Yonga setiyle ilgili bir durum var. Yani aslında Amerikalı Qualcomm firmasının bu konuyu çözmesi gerekiyor diye cevap vermişler. Bu cevap ya bakana ulaşmadı henüz ya da bilemiyorum. Şu anda İspanya'ya gönderildiğinde zaten 3 ay zaman kaydedilmişti hatırlarsanız. Tabii. O 3 aydan sonra da Mart'taydı bu. 2 ay daha geçti. Yani boyuna vakit kaybediliyor. Bunun bir an önce Qualcomm'la görüşülmesi, Qualcomm'a talepte bulunulması gerekiyor.
0: Mayıs ayı 7 Mayıs'ta teknoloji stratejisti Füsun Sarp Nebil'in canlı yayında bizim programda yeri ve zamanında söyledikleri bunlar. Yani Çin'e de gönderilse, başka bir yere de gönderilse bu telefonun şifresinin, Roji'nin telefonun şifresinin çözülemeyeceğini zaten daha Mayıs ayında kendisi açık net bir şekilde dile getirmişti. Biz de buradan yetkililere bir kez daha söyleyelim. Füsun Sarp Nebil'in bu uyarısı doğrultusunda belki bir adım atılır diye düşünüyorum. Ya da bunu dileyerek ben bu röportajı, Mayıs ayındaki röportajı bir kez daha hatırlatmak istedim. Devam edelim. Hangi başlıkla? Kahramanmaraş'ta bir saldırı gerçekleşmişti hatırlayınız. Bir öğretmen ve 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği o okul saldırısı ile ilgili soruşturma süreci tamamlanmıştı. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi efendim. İlk duruşma ne zaman görülecek? Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte 1 Eylül'de biliyorsunuz yeni adli yıl başlayacak. 4 Eylül'de o dava görülecek. Mahkeme saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, aynı şekilde annesi Pınar Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi, onu söyleyelim. Heyetteki bir hakim, o dikkat çekiciydi. Annenin kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliyesini talep etmiş olması ve bu tutuklama kararına karşı yönde oy kullanmış olması benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Mahkeme tutuklu sanıkların, yani Uğur Mersinli ile Pınar Mersinli'nin Segbis'te 4 Eylül'de Segbis aracılığıyla duruşmaya katılması yönünde de bir karar verdi. Şöyle bir bakıyorum, buna dair bir başka detay, bir başka ayrıntı var mı? Hayır, yok. Şimdi 4 Eylül'deki o ifadeleri de değerlendireceğiz, konuşacağız. Tabii bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon çalışıyor. İşte bu çocukların şiddete karışması, okullardaki şiddet, biliyorsunuz iki saldırı arka arkaya gerçekleşmişti. Onun hemen arkasından bir komisyon kurulmuştu. O komisyonun çalışmaları da devam ediyor bu arada. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir ay süreyle uzatıldı çalışma süresi. Oradaki tartışmalara da bakıyorum. Yani her şeyi, bütün tartışmalara bakıldığı zaman mesela AK Partili vekillerin, diğer vekiller için de geçerli aynı şey, televizyon dizilerine vurgu yapıyor olmaları, televizyon dizilerinin ya da işte o şiddet içeren programların bir şekilde engellenmemesi nedeniyle çocukların şiddete özellikle yöneldiği yönünde bazı açıklamalar var. Hani tek başına bu yöndeki yorumlar yeterli mi? Doğrusunu söylemek gerekirse bu bakış açısının oldukça dar bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. O çocukların, ki mecliste de düzenleme var biliyorsunuz şu an itibariyle, suça karışan çocuklarla ilgili ya da potansiyeli olan çocuklarla ilgili, hani sadece diziler üzerinden bu meseleyi, televizyon programları üzerinden bu meseleyi tartışıyor olmak da doğrusu bana biraz garip geliyor. Onu da hatırlatalım. Biraz hızlanayım, son bölüme doğru yaklaşıyoruz. Ahbap Derneği soruşturması, bu soruşturmada hani Ahbap Derneği'ne, Haluk Levent'e o deprem süreci içerisinde destek veren gazeteciler, sosyal medya fenomenleri, sanatçılar, onların da ifade işlemleri devam ediyor. Arka arkaya ifadeye çağrılıyorlar bu işlem, bu isimlerde. Son olarak Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar gibi isimler, toplamda 6 kişi Fatih Koparan, Ruşen Çakır, Özlem Gürses gibi isimlerin de yine savcılık tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldıklarını söyleyelim. O ifadelerde muhtemeldir ki Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz gibi benzer cümleler kurulacaktır. Haklılardır da aslında, kandırıldık ve bilseydik böyle olduğunu bu desteği vermezdik ki. Yani o dönemde için aslına bakılırsa son derece doğal bir refleks, onu da hatırlatalım. Muhtemeldir ki benzer şekilde bir pişmanlık açıklaması da gelecektir. Hep söylüyorum, hep anlatıyorum bunu. Yani dayanışma ruhunun infazı bu dava. Yani Haluk Levent'in kendi o 5 sayfalık mektubuna da bakılırsa gerçek anlamda bu sürecin, yaşananların, yapılan bu tartışmaların, bu içimizdeki o olan ve kaybetmediğimiz nadir iyi de olumlu değerlerden, nadir değerlerden bir tanesi olan o dayanışma ruhunun infazını izliyoruz. Bütün bu ifadelerde, yapılan bütün bu açıklamalarda ben böyle görüyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz ama gerçekliğimiz bu. Bu arada şöyle bir bakıyorum, süreyi de kollayarak hareket edeceğim aynı zamanda. Şu üniversite 5,5 dakika var, tamam. Şöyle yapalım, ekonomi biraz konuşalım. Bu üniversitelerle ilgili tartışmayı sevgili Simge sonraya bırakacağım. Neden? Orada bir ses var, orada bir sizlerle paylaşmak istediğim bir röportaj var. O röportajı sonraki bölüme, ikinci bölüme bırakalım. Bir parça ekonomi konuşmak istiyorum. O da nedir? Mesela açlık ve yoksulluk sınırı üzerinden konuşalım. Zaten hep söylüyorum bunu artık, mevcut asgari ücretle hani açlık ve yoksulluk sınırları öyle boyuta geldi ki 4 kişilik bir ailenin yaşayabilmesi için hayatını sağlıklı bir şekilde minimum düzeyde minimum harcamalarla doymak, barınmak için, sadece geçirebilmesi için 4 ya da bazı belki de 5 kişinin artık çalışması gerekiyor. Birleşik Kamu İş dün itibariyle açlık ve yoksulluk sınırının limitlerini, ülkemizdeki limitleri açıkladı. Arge birimi Kamuar tarafından yapıldı bu çalışmada. Temmuz ayı rakamları, Temmuz ayı verileri dikkate alınarak bu sınırlar belirlendi efendim. Açlık sınırı ne kadar? 38.216 liraya yükselmiş durumda. Peki yoksulluk sınırı, işte o yüzden dedim 4 kişilik bir ailenin yaşaması için artık maalesef 5 kişinin çalışması gerekiyor. Yoksulluk sınırında 117.336 liraya yükselmiş olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii gıda fiyatları, özellikle gıda fiyatlarındaki artışlar dikkat çekici. Bütün dünyada gıda fiyatları normal, evet ya, bazen artıyor, azalıyor vesaire, ama Türkiye ile karşılaştırıldığı zaman ya da Türkiye dünya ile karşılaştırıldığı zaman akıl mantık sınırlarıyla izah edilemeyecek fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız maalesef. Böyle bir tablo var. Bu tabloda ne yapıyor emekli mesela, değil mi? Emekliler ne kadar? En düşük emekli maaşı 20 bin lira, hazine yardımı olmadan o maaşı alamayacak emekli sayısı kaça yükseldi biliyor musunuz? 5 milyon 100 bine yükselmiş durumda. Eğer bu şekilde devam ederse, işleyiş bu şekilde devam ederse, bir süre sonra kaç emeklimiz var? İşte 12, 13, 14 diyenler de var. Bu konudaki rakamlar da biraz kafa karıştırıyor. Bir süre sonra bu istatistikler devam ederse bütün emekliler eşit ücret, eşit maaş, düzeltiyorum, almak mecburiyette kalacaklar. Şimdi emekli maaşının 3522 lira daha yükseltilmesi için, en düşük emekli maaşının 3522 lira yükseltilmesi için mecliste bir düzenleme var. Ne zaman o maaşlar alınabilecek? Vallahi genel kurulda biliyorsunuz yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. O en düşük emekli maaşına verilecek hazine desteğinin miktarının belirlenmesi için. Bunu, bizi çok yoruyorlar. Gerçekten bizi çok yoruyorlar. Anlatırken bile yoruluyoruz. Yaşarken hepinizin neler yaşadığını yakın çevremden de biliyorum. Şimdi en düşük emekli maaşı 23.522 lira olacak. 600 değil. 23.600 değil. 23.522 lira olacak. Peki bunlar yaşanırken, bunlar olurken, mesela emekliye bu para verilirken Kamuda ilginç bir harcama kalemi Mustafa Bildirici'nin bir günden bu haberi hazırlamış. Benim dikkatimi çekti. En büyük israf kalemlerinden bir tanesine dikkat çekmiş. Kırtasiye harcamaları efendim. Tasarruf genelgesinin kısıtlanmıştı biliyorsunuz. Mehmet Şimşek bir tasarruf genelgesi yayınlamıştı göreve gelir gelmez. O genelgede de en önemli 5 kalemden birisi olarak değerlendirilmişti kırtasiye harcamaları. Peki 2026 yılının ilk 6 ayına bakıldığı zaman kamunun kırtasiye harcamaları. Kırtasiye, kalem, kağıt vesaire işte zımba değil mi nedir onlar? Bunlara bakılınca inanılmaz bir rakam. 2.2 milyar liralık bir kırtasiye malzemesi harcaması ya da alımı yapıldığını biz öğreniyoruz. Mustafa Bildirici'nin yaptığı haberden şöyle kalem kalem Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Mustafa sıralamış hangi ayda ne kadar harcama yapıldığını. Sadece Haziran içerisinde kamu örneğin 697 milyon liralık kırtasiye harcaması yapmış. Enteresan rakam, enteresan bir veri benim dikkatimi çektiği için sizlerle paylaştım. Son bir dakikam ikinci bölüm için izninizle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi 12 yıl sonra Sivas Madımak katliamı için bir karar aldı. Aileler bireysel başvuruda bulunmuşlardı ve mahkemenin bu kararı dikkat çekici. Oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de ailelerin bir başvurusu vardı. Bu iki karar arasında bir bağ var mı zamanlama açısından? Bu davayı nasıl etkileyecek Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar? Yerel mahkemeye geri gönderilir mi? Orada başka bir adım atılabilir mi? Bunları göreceğiz. Bunun üzerinden tartışacağız. Tabii bir konuğum olacak. Ben anlatmayacağım bunu. Hukukçu, avukat Günal Kurşun yaklaşık bir 10 dakika sonra konuğum olacak ve tüm detayları bu AYM'nin aldığı bu kararın detaylarını konuşacağız. İkinci bölümde ben sizlerle birlikte olacağım.
1: Yol uzun olabilir ama en güzel anılar hep dönüş yolunda anlatılır. Emniyet kemerinizi takın, hızınızı değil radyonuzun sesini artırın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölümün sonunda söylemiştim. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Oteli. Orada yaşanan katliam, o katliamla ilgili yargılama süreçleri tamamlanmıştı. Ailelerin itirazları vardı. 12 yılın sonunda bir bireysel başvuru yapmıştı aileler. 12 yılın sonunda Anayasa Mahkemesi konuyu gündemine aldı ve bir karar verdi. Nedir o karar? O bireysel başvuru sonrasında oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği kararını verdi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreci nasıl etkileyecek? Biliyorsunuz konuşmuştuk daha önce de, ailelerin yine bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurusu vardı. Bu iki karar arasında bir bağ var mı yok mu? Bunu konuşacağız. Kiminle? Avukat Günal Kurşun'la konuşacağız. Sayın Kurşun, hoş geldiniz.
2: Merhaba Güçlü Bey, günaydın. Hoş bulduk. Yayın için de çok teşekkür ediyorum. Radyo Sputnik dinleyenlerine de iyi sabahlar diliyorum.
1: Şimdi şöyle bir tablo ortada. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, 12 yıl sonra gelen bu karar, temel hukuki gerekçeleri tam olarak nedir? Gerçi gerekçe detaylı şekilde açıklanmadı biliyorum ama siz uzman bir isim olarak hani mahkemenin sürece ilişkin hangi ana unsurlarda ihlal gördüğünü özetleyebilir misiniz bize?
2: Elbette. Şimdi şöyle biraz yani bir adım geriye gidip ne olmuştu süreçte, biraz ona da belki bakmamız daha anlamamız kolaylaştırabilir. 2014 yılında Sivas davası mağduru aileler Anayasa Mahkemesi'ne bir bireysel başvuruda bulundular. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu 12 yılda uhdesinde tutuyordu ve bir türlü karar açıklayamıyordu. 12 yıllık bir bireysel başvuru, yani Anayasa Mahkemesi yargılama süreci gerçekten çok fazla ve makul sürenin de ihlali niteliğindeydi. Bize göre Anayasa Mahkemesi böyle yaparak hem olası bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılmasının önünde bir engel oluşturuyordu. Hı. Hem de maddi anlamda adaletin de yerine gelmesini geciktirmiş oluyordu. Dolayısıyla biz meslektaşlarım avukat Beyda Tıraş Öneri ve avukat Deniz Özbilgin'le birlikte, müvekkillerimiz Sayın Eren Aysan, Sayın Zeynep Altok ve Sayın Mazlum Çimen adına, 3 müvekkil adına bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu gerçekleştirdik. Bu başvuruda Sivas hadisesinin yıl dönümü olan 2 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Bunu çeşitli gerekçelerle yaptık. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığımız bu başvuruda birkaç noktaya dayandık. Bir kere Anayasa Mahkemesi'nin artık bu olay özelinde etkili bir başvuru yolu olmadığı düşüncesini işlemeye çalıştık. Çünkü 12 yıl süren bir yargılama vardı. Mahkeme daha önce iki kere internet sitesinde bu konuda karar açıklayacağını belirtmiş olmasına rağmen o karar bir türlü açıklanmamıştı. 2025 yılının Ocak ve Mart aylarında oldu bu hadiseler. Yani bence o karar çoktan verilmişti ama bir türlü uygun konjonktür bekleniyordu ya da uygun siyasi atmosfer, belki de belli yerlerden politik izin çıkmadığı için bu karar açıklanamıyordu aslında. Biraz buna değindik. Yani 12 yıllık sürenin adil yargılanma hakkı, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi de belirtilen adil yargılanma hakkı ve bunun bir alt hakkı olan makul sürede yargılanma hakkının ihlali olduğuna değindik. Aynı zamanda ben bunun yine bu hadisenin bir insanlığa karşı suç olduğuna inanıyorum. İnsanlığa karşı suçlarda da zaman aşımı işlemez bir genel kural olarak. Ama 1993'te yaşanan bu çok üzücü olaydan sonra insanlığa karşı suçlar konusunda Türkiye'de hiçbir yargılama yapılmadı. Yani yargılamalar yapıldı ama insanlığa karşı suçlardan ötürü bir yargılama yapılmadı. Dolayısıyla bunu da başvurumuzda işledik. Aslında insanlığa karşı suç olduğunun kabul edilmesi gerektiği, zaman aşımı kuralının işletilmemesi gerektiğine de değindik Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurumuzda. Tabii bunlar medyada da yer aldı. Tabii. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi'ndeki yetkililer de izlemişlerdir medyada yer alan bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıldığı haberini. biz başvuru yaptıktan iki hafta sonra da işte apar topar böyle bir karar alındı.
1: Hangi unsurlarda bir ihlal tespiti var Anayasa Mahkemesi'nin?
2: Şimdi Anayasa Mahkemesi, siz de söylediniz, gerekçeli kararı henüz açıklamamış. Yani biz de medyaya yansıyan haberlerden aslında öğrenebiliyoruz. Gerekçeli kararı açıkladığı zaman çok daha net yorumlar yapabileceğiz. Ama yani dilerim tabii çok uzun da sürmez. Mahkemenin karnesinde, sicilinde öyle kararlar da vardır doğrusu. Yani vaktiyle karar alıp senelerce gerekçeli kararı açıklamadığı hadiseler de var. Dilerim 1-12 senede bu gerekçeli kararı beklemeyiz. Yani normal şartlar altında işte 1-1,5 ay sonra bizim resmi gazetede gerekçeli kararı okumamız gerekir böyle bir hadisede. Şöyle karardan, medyaya yansıyanlardan yani yaşam hakkının usulî boyutunun ihlal edildiği ve mağdurlara tazminat ödenmesi gerektiği biçiminde böyle bir kısa hüküm var.
1: Bu tazminat
2: ya bu ne demek? Bu yaşam hakkının usulî boyutunun ihlal edilmesinin Türkçesine öyle ifade etmeye çalışayım. Devletin etkili soruşturma yükümlülüğü vardır. Yani devletin etkili soruşturma yükümlülüğünün re'sen harekete geçmesi gerekir. Mağdur yakınlarının katılımını sağlaması gerekir. Kapsamlı bir araştırma yapması gerekir olay hakkında. Bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütmesi gerekir. Bir kamu denetimi sağlaması gerekir. Neticede bütün bunların hepsine, bütününe etkili soruşturma mükellefiyeti diyoruz biz hukukta. Devletin bu etkili soruşturma mükellefiyetini yerine getirmediğini tespit etmiş oluyor Anayasa Mahkemesi.
1: O dikkat çekici ama mesela zaman, yani ben de dediğin gibi siz de söylediniz, henüz gerekçeli karar yok ama öğreniyoruz ki, duyuyoruz ki zaman aşımı meselesini incelememiş Anayasa Mahkemesi. Hiç o boyutuna girmemiş hiç.
2: Evet, yani doğru, ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü yani bu dava kapsamında, Anayasa Mahkemesi'ndeki bu bireysel başvuru kapsamında aslında mahkemenin bakması gerekip de bakmayacağını tahmin ettiğimiz bir noktaydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle buna bakacak. Şimdi olayın geçmişine baktığımız zaman da yani 33 yıla yayılan, 1993 yılında gerçekleşen ama 33 yıla yayılan bir yargı safahatından söz ediyoruz burada. Bu tabii yani insan ömrünün, ortalama insan ömrünün 70-75-80 sene olduğunu düşünülürse
1: yarısı, neredeyse
2: yani yarı ömür denebilecek bir durumda yargı süreciyle geçti pek çok şey. Dolayısıyla zaman aşımı evet burada işletildi. Zaman aşımı gerekçesiyle açık bir takım yargı süreçleri kapatıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın belli sanıklar hakkında af yetkisi kullandığını biliyoruz. Ama bu olay öyle bir olay ki Güçlü Bey, bizim elimizde de devletin politik gücünün belli sanıkların korunması yönünde kullanıldığını düşündürtecek bir takım emareler var. Mesela önemli denecek sanıklardan birisi çok uzun bir süre kaçak yaşadı bu olaydan sonra. Tabii 33 seneye yayılan bir şey olduğu için vefat ettiği haberi gazetelerde yansıdı ve cenazesi Sivas'taki evinden çıkartılarak toprağa verildi. Meğersem senelerdir
1: adresindeymiş
2: evinde,
1: yani kendisi.
2: Adresindeymiş. Yani şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya polisiye tedbirler açısından aslında bayağı kuvvetli bir devlettir. Yani kimleri buluyor canı istediği zaman. Ama bir türlü o kişi Sivas'taki evinde uzun süre kaçak olarak yaşamış. Şimdi canı istediği zaman devletimiz herkesi bulabiliyor ama o kişiyi bir türlü bulamamış. Belli ki. Bunun gibi başka hadiseler de var. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaş gerekçesiyle belli Sivas sanıklarını af etmesi, özel af hakkını kullanması. Şimdi herkes için kullanmıyor Sayın Cumhurbaşkanı bu yetkisini. Evet. Belli kişiler için kullanıyor. Bu kişiler de onlardan birileriymiş. Şu anda benim bildiğim kadarıyla hiç kimse kalmadı cezaevinde.
1: Cezaevinde ben de hani onu bir araştırıp bakınca, ailelerle de konuşunca öyle bir gerçek değil. Onu konuşuruz. Bu insanlığa karşı suç tartışması. Yani şunu hatırlatalım tabii hukuki boyut. Siz tabii düzeltin bir yanlışım varsa, evet. Ama insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı diye bir kavram yok. Bu da aslında tam Sivas katliamı ya da işte Madımak katliamı özelinde bir cezasızlık algısı. Yani uzun süredir devam eden bir dava. Zaman aşımıyla ortaya çıkan o cezasızlıklar, ceza almaktan kurtulanlar, tırnak içinde söylüyorum bunu.

0: da insanlığa karşı suçlar diye bir madde yoktu. Dolayısıyla o dönem itibariyle insanlığa karşı suçlardan bir soruşturma başlatılmamış ve bir yargılama yapılmamış olması normal karşılanabilir. Ama insanlığa karşı suçlar maddesi 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu ile hukukumuzda tanımlandı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurduğu bir devam eden ihlal kriteri vardır. Bazı fiiller mütemadiyen işlenir. Yani mütemadi suç diyoruz biz ona ceza hukukunda, suç genel teorisinde. Suçu işlemeye başlar ve belli bir zaman dilimi boyunca her an o suç işlenmeye devam eder. Şimdi bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruda da biraz bu hipoteze dayandık. Yani 1993 yılında işlenmeye başlanan insanlığa karşı suç bugün de hala işlenmeye devam ediyor. 2005 yılından sonra, yani Türkiye hukukunda insanlığa karşı suçlar tanımlandığı tarihten sonra da işlenmeye devam etti. Neden işlenmeye devam ediyor? Çünkü bu konuda herhangi bir etkili soruşturma yapılmamış, olayın sorumluları tam olarak ortaya çıkartılmamış, hiçbir kamu görevlisi yargılanmamış, ceza almamış. Halbuki burada çok ciddi bir devlet sorumluluğundan söz etmemiz gerekir. Yani istihbaratıyla, valiliğiyle, askeriyesiyle, jandarmasıyla, polis teşkilatıyla, siyasetçisiyle.
1: Hatta siyasetçisiyle diyecektim çünkü ben yani, o döneme tanıklık etmiştim. Çok hani üniversitedeydim.
0: Büyük bir sorumluluktan söz ediyoruz ama
1: o dönemin İçişleri Bakanlığı vesaire izlemişti hakkında, neredeyse.
0: Evet, hiç kimse hakkında dava açılmamış, yargılama yapılmamış. Ve bir netice elde edilmemiş. Yani etkili bir ceza yargılaması süreci geçirilmemiş. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin bugün tespit ettiği durumda tam bu. Yani etkili soruşturma yapılmamış derken bunu kastediyor. Ama bu durumda tabii 33 kişinin ölümü söz konusu. Hem de nasıl bir ölümü? Bir otelde Sivas'ta yakılarak, dumandan boğularak ve yanarak öldürülmeleri söz konusu. Ve bu tam bir böyle yani on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir halk hareketi sonucunda oluşmuş bir durum. Dolayısıyla burada yani 3-5 kişinin sorumluluğundan çok daha fazlasının tartışılması gerekiyor aslında. Gerçek anlamda bir hesaplaşma, bir hukuki hesap verme süreci işletilmediği için de insanlığa karşı suç aslında bugün de işlenmeye devam ediyor. Bu sebeple de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruda işte tam bu kritere dayandık. Hala bir giderim sağlanmadı, hala bir hesaplaşma sağlanmadı, hala bir hukuki süreç işletilmedi bu konuda.
1: Dinleyicilerimize hatırlatalım, Anayasa Mahkemesi Sivas katliamına ilişkin bireysel başvuruyu 12 yıl sonra görüştü ve Madımak katliamı içinde bir ihlal kararı aldı. Bu kararı avukat Günel Kurşun'la konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Peki pratikte neler olacak? Yani bundan sonraki süreç, bu kararın ardından hukuki prosedür bakımından neler olacak? Hangi adımlar atılacak? Benim aklıma ilk gelen, tabii hani burada tazminattan vesaire bahsediliyor, ailelerin umurunda olduğunu düşünmüyorum bunu da, yeniden yargılama, dosyanın raftan indirilmesi gibi adımlar, hepimizin aklında olanlar bunlar. Bu konuda bir adım gelir mi ya da süreç nasıl işleyecek, en temel soru bu herhalde.
0: Evet, şimdi şöyle olması beklenir. Burada iki temel sonuç doğacak. Bir tanesi, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanunun 50. maddesinde diyor ki Anayasa Mahkemesi bir konuda ihlal bulduğu zaman bir bireysel başvuruda, bu bir yargılamanın yenilenmesi sebebidir. Şimdi böyleyse o zaman ta en başa dönüp bütün yargılama sürecini yeni baştan ele almak gerekecek. Dolayısıyla bir yargılamanın yenilenmesi süreciyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Yani ilk sonucun bu olması beklenir. Siz de belirttiniz, yani ailelere yönelik bir tazminat, bir giderim söz konusu olacak. Ama burada verilecek birkaç bin liranın kaybedilen canların tazminatı tabii. olamayacağı çok net. Ailelerin de aslında böyle bir beklentisi yok. Buradaki gerçek giderim, olayın gerçek sorumlularının yargı önüne çıkartılıp hesap vermelerinin sağlanması olacak. Yani ailelerin, en azından benim müvekkillerimin beklentileri

0: etkisi bu yönde. Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan ve Nesimi Çimen'in oğlu Mazlum Çimen'in beklentileri en azından bu yönde. Gerçek sorumluların yargı önüne çıkartılması, tarafsız ve bağımsız bir yargı önünde hesap vermelerinin sağlanması.
1: Yani normal gerçek şartlarda böyle yeniden yargılamanın olması gerekiyor Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu kararla birlikte. Ama görüyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları alt mahkemelerce uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu, buna dair son yıllarda çokça tartışma yaşanıyor. Tartışma. Bir de ülke gerçekleri var. Bunun üzerinden de tabii olması gerekeni söylüyorsunuz bir hukukçu olarak ama peki bu olay özelinde mesela yerel mahkemenin kararını bu kararı uygulama zorunluluğu ya da olası bir direnç senaryosu sizin aklınızda ne var?
0: Şimdi düşünmek bile istemiyorum böyle bir olasılığı Güçlü Bey. Gerçek bir hukuk devletinde Anayasa Mahkemesi'nin kararları da uyulur. Beğenseniz de uyulur, beğenmeseniz de uyulur. Benim de beğendiğim ve beğenmediğim bir takım mahkeme kararları var. Tabii. Ama hepsine uymak zorundayım bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Hepimiz öyleyiz çünkü aksi durumda hukuk güvenliği elden gidiyor. Hukuk güvenliği kalmıyor. Orman kanunu işlemeye başlıyor. O zaman ben de beğenmediğim bir takım mahkeme kararlarına uymayayım. Herkes uymasın beğenmediği kararlara. Öyle olmaz. Öyle hukuk devleti de olunmaz. İşte en son Can Atalay kararında izlemiştik. Yani Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karara Yargıtay uymadı. Yani bunlar şimdi çağdaş hukuk devletlerinde aslında düşünülmeyen durumlar. Akla bile gelmez. Böyle durumlar. Yani ülkenin en üst düzeydeki yargı organı bir karar verecek, en alt düzeydeki mahkeme çıkıp ben bu karara uymuyorum diyecek. Bu bir hukuk devletinde düşünülemeyecek bir hadise. Ama maalesef Türkiye'de gerçekleşiyor. Dilerim bu olayda böyle bir şey olmayacak. Anayasa Mahkemesi'nin kararına bütün yargı organları ve idare uyacak. Yargılama yenilenecek, yeni baştan düzgün, hukuka uygun, tarafsız ve bağımsız bir yargılama süreci geçireceğiz.
1: Şu an itibariyle tutuklu sanık yok dediniz. Firari sanık ya da aranan kırmızı bültenle aranan isim var mı? Ya da mesela bu süreç etkisi olur mu bu kararın?
0: Tutuklu sanık yok ama aranan sanık var. Yani hiçbir zaman yakalanamayan sanık var. Bunların yurt dışına kaçtığı, işte Almanya'da çeşitli ülkelerde barındığı söyleniyor ama akıbetleri konusunda bir bilgimizin olmadığı sanıklar var.
1: Anladım. Siz ailelerle de görüşüyorsunuz tabii sık sık hukukçu sıfatıyla. Aradan bunca zaman geçtikten sonra yani aileler açısından bakıldığı zaman yürütülen hukuk mücadelesi, toplumsal vicdan bir yandan da bu elbette. Bu karar onlar açısından önce aile tabii aileler sonrasında da bizler için neye karşılık geliyor? Yani biliyorsunuz bu cezasızlık algısını az önce de konuştuk biz bu meseleyi. Tam olarak onlar açısından bakıldığı zaman aileler açısından neye karşılık geliyor bu karar?
0: Efendim şöyle ifade edebilirim bunu. Yani aileler elbette birinci planda geliyor ama bu davanın neticesini bekleyen Türkiye'de milyonlarca aile var ki milyonlarca insan var ki bir ayrımcılık olmayacağına, bir farklı muameleyle karşılaşmayacaklarına, hukukun herkese eşit bir şekilde uygulanacağına inanmak istiyor insanlar. Samimiyetle buna inanmak istiyorlar. Ama ortaya konan yargı pratiği öyle olmayacağını gösterdi bugüne kadar, geçtiğimiz 33 yılda. Bundan sonraki dönemde geleceğe umutla bakabilmek için çocuklarımızı da bu ülkede herkesin birinci sınıf olduğu, herkesin eşit vatandaş kabul edildiği, kimsenin temel vatandaşlık haklarının kısıtlanmadığı, düzgün, özgür yurttaşlar olarak yetiştirebilmek adına aileler de, milyonlarca insan da bu davanın neticesinden emin olmak istiyor. Gerçek bir ceza yargılaması, tarafsız, adil, hukuku uygun, yani evrensel hukuk normalarına uygun bir yargılama beklentisi içinde herkes. Aslında her davadan, her hukuk konusundan böyle bir beklentimiz var. Ama bu dava özelinde biraz daha ön planda tabii bu. Çünkü geçtiğimiz yaşadığımız tecrübe son derece acı, hatıralarla dolu, son derece ayrımcı, son derece ikili hukuk düzenini hatırlatan, yani çoklu hukuk düzenini hatırlatan, birilerine bir hukuk, başkalarına başka bir hukuk kuralı uygulanmasını hatırlatan bir tecrübe yaşadık. Dolayısıyla bununla bir kere daha karşılaşmak istemiyor kimse.
1: Anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum size Günal Kurşun.
0: Rica ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek
0: üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Gerekçeli karar açıklandıktan sonra bir kez daha bu değerlendirmeyi beraber mutlaka daha sağlıklı, oldum, daha detaylı yapmak isterim.
0: Tabii.
1: O zaman şimdiden davet edeyim programı size.
0: Gerekçeli karardan sonra çok daha derinlikli inceleme imkanımız olacak.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum size.
0: Sağ olunuz.
1: Anayasa Mahkemesi yıllardır devam eden, takipte olduğumuz davalardan bir tanesi. Sivas katliamı davasında 12 yıl önce bir bireysel başvuruda bulunulmuştu mahkemeye, ki onu da hatırlatacağım ve kısaca hatırlatmak istiyorum. Oy birliğiyle dün bir karar aldı. Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği kararı çıktı burada. Tabi zaman aşımı meselesini örneğin gündemine almamış olması Anayasa Mahkemesi'nin dikkat çekici. Ailelere bir tazminat ödenecek, onu biz öğreniyoruz bu karardan. Kısa bir karar. Daha detayları, gerekçesi açıklanmadığı için bunu söyleyeceğim. Peki bir hatırlatma da yapayım izniniz olursa. Bu Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ne zaman yapılmıştı? 12 yıl önce diyoruz ama hangi gerekçeyle yapılmıştı onu hatırlatmak gerekiyor. Katliama ilişkin firari sanıklardan Cafer Erçakman aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında açılan bir dava vardı. O davanın zaman aşımı nedeniyle, dikkat, 35 kişinin katledildiği bir davada, bir olaydan bahsediyoruz. Zaman aşımı nedeniyle düşürülmesinin ardından gerçekleşmişti bu başvuru. İşte 12 yılın ardından Anayasa Mahkemesi daha önce iki kere gündemine almış, bir karar vermemişti. Aileler 2 Temmuz'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. O başvurunun hemen ardından gelen bu karar, Anayasa Mahkemesi'nden alınan bu karar son derece dikkat çekiciydi. Tabii katliama ilişkin, Sivas katliamına ilişkin devam eden son ceza davası, onu da hatırlatayım izninizle. 14 Eylül 2023 o tarihte 3 firari sanık yönünden 30 yıllık dava zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürülmüştü. Oysa ki avukatlar, işte az önce de Günal Kurşun'la da konuştuk, müşteki avukatları katliamın insanlığa karşı suç niteliğinde olduğunu, bu nedenle de zaman aşımının uygulanamayacağını her fırsatta dile getiriyorlar. Az önce de Günal Kurşun aynı ifadeyi kullandı ama mahkemeler bu kararı ya da bu talebi kabul etmiyorlar. 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal şenlikleri gerçekleşirken o şenlikler sırasında öldürülen 33 aydın sanatçı, iki otel çalışanına da buradan tekrar saygıyla anıyoruz. Takip edeceğiz bu dava ile ilgili gelişmeleri de. Peki kısa bir ara verelim. O arada, aradan sonra da başka başlıklarla sizlerle olacağım.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
1: Ama öyle demiyorlar.
2: Ya, öyle demiyorlar.
0: Demiyorlar, bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam, şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz mobilde 60.yüz bu soruya? Hı hı. Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız. Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değiştiği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
1: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
0: Ne kadar hoş. Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la geri ve zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, yeri ve zamanına devam ediyoruz ve son bölümdeyiz. Son 10-15 dakika içerisindeyiz. Şu üniversitelerle ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı istihdam verileri, üniversite mezunlarına dair istihdam verileri hazır. Şimdi hani tercihler yapılıyor, o süreç içerisindeyiz. Sınavla ilgili tartışmaların sonu gelmiyor, onu söyleyeyim. O tartışmalar daha uzun süre yapılacak gibi görünüyor. ÖSYM ile ilgili ya da işte YÖK'ün politikalarıyla ilgili tartışmalar bitmiyor ama şöyle Türkiye İstatistik Kurumu, belki hani dinleyen öğrenci arkadaşlarımız varsa, aday, üniversite adayı öğrenciler arkadaşlarımız varsa ya da aileler, hani şöyle kim ne kadar çok kazanıyor, lisans mezunları açısından iş bulma süresi örneğin nedir, ne değildir, en çok hangi meslekler ülkede daha hızlı, daha doğrusu iş bulabiliyor, kazanç açısından da tabii ülkenin gerçekleri, hayatın gerçekleri, ne hoş geldiniz diyelim üniversite adayı arkadaşlarımıza. Lisans mezunlarının iş bulma süresinin Türkiye İstatistik Kurumu verileri üzerinden aktarıyorum size ve 2025 verileridir bu. 14.2 aya gerilemiş durumda lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi. İstihdam oranlarına bakıldığı zaman da doğal olarak tahmin edebileceğiniz gibi tıp bölümünden, tıp fakültelerinden mezun olan gençlerin, doktorların daha şanslı olduklarını söyleyebiliriz. Enteresan bir rakam, enteresan bir veri var burada. Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümse pilotaj olarak kayıtlara geçti. Benim dikkatimi çeken konu bu. Lisans düzeyine bakalım, şöyle bir özet yapmak istiyorum size. Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam. Bunun altını çiziyorum. %95 ile tıp. %95 ile tıp. %90 ile özel eğitim öğretmenliği. %89 ile havacılık, elektrik ve elektroniği olduğunu görüyoruz. Matematik mühendisliği, hemşirelik gibi alanlara bakarsak da orada da kayıtlı istihdam oranı %89 düzeyinde. Mezunların iş bulma süresi elbette en çok dikkat edilen, yani daha idealist davranmıyorsanız genel olarak ülke gerçeklerine dikkate alınırsa daha kolay, daha hızlı iş bulmak, daha çok, daha fazla gelir elde etmek elbette pek çok kişinin ortak amacı. Mezunların ilk iş bulma süresi lisansta 14.4 ayken 2024'te, 2025'e geldiğimizde bunun 14.2 aya gerilediğini görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu bize bunları söylüyor. Ön lisanstaysa 16 aydan 15.8 aya gerilemiş durumda. Yani gençler Türkiye İstatistik Kurumu'na göre biraz daha hızlı iş bulma konusunda bir gelişme olmuş. İş bulmaları konusunda bir gelişme olmuş. Aylık ortalama kazançlar. Bir de buradan size birkaç veri aktarayım. Sonra üniversite sisteminin ya da üniversite mezunlarının durumuna dair başka verileri konuşacağız. Başka rakamları yine TÜİK üzerinden konuşacağız. Aylık ortalama kazancı en yüksek lisans bölümleri sayıyorum. Pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği ve uçak mühendisliği olmuş. Ön lisansa bakalım. Uçak yine teknolojisi, perakende, satış ve mağaza yönetimi ve polis meslek eğitimi en çok kazandıran bölümler arasında görüyoruz. Bu arada kendi mesleğimizle ilgili de bir tablo ortada maalesef, onu söyleyeyim. Kendi alanında çalışmada en düşük uyum gazetecilikte bu bölümlerden mezun olan arkadaşlarımız da kendi alanlarında çalışmıyorlar. Yüzdeleri de var. Hani o detaylara girmeyeceğim ama gerçekten gazetecilik, sosyal bilimler ve enformasyon kendi ön lisans ya da lisans düzeyinde eğitim alanların kendi alanlarında en az çalıştığı bölümler olarak ön plana çıkıyor. Profesör Doktor Aziz Çelik'in bir paylaşımı var. Boşuna mı okuyor bu gençler diye sormuş Profesör Doktor Aziz Çelik. Tüm üniversite mezunu, işte bu rakamlarda yine TÜİK'in rakamları, tüm üniversite mezunlarının %44'ü, sosyal bilim mezunlarının %80'e yakını kendi alanlarında iş bulamıyorlar, çalışamıyorlar diye bir şeklinde bir saptaması var Aziz Çelik'in. Hani üniversite eğitimi var, evet var, ama iş var mı? İşte bunun karşılığında TÜİK'in yüksek öğretim istihdam göstergelerini bir bilim insanı olarak yorumladığında Profesör Doktor Aziz Çelik bu gerçekle karşı karşıya kalıyor. Eğitim sistemindeki çöküş şeklinde de bir yorumu var. Üniversite mezunlarının %44'ü okuduğu alanda iş bulamıyor diyor. Aziz Çelik şöyle söyleyeyim size, üniversite mezunlarında eğitim alanlarıyla uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranları, bakın sağlıkta mesela %80'e kadar çıkıyor bu rakamlar, eğitimde %64, bilişim ve iletişim teknolojilerinde %56, hizmetlerde %55, sanat ve beşeri bilimlerde %47, ortalama %56. Yani dediği gibi neredeyse yarısı üniversite mezunlarının kendi eğitimini aldıkları alanda çalışamıyorlar. Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon, işte az önce dikkat çektim size. Burada kendi alanlarında iş bulma oranı %20 sadece, %20. Bunu görmek, bunun üzerinden belki yeni bir yapılanmaya gitmek gerekiyor. Ama işleyen sistemden memnun olanlar var mı? Var. Kim onlar? Vakıf üniversiteleri yıllık ücretlerine, şimdi biliyorsunuz YÖK bir sınırlama getirdi ara sınıflar için, yani 1'den 2'ye 2'den 3'e geçenler için bir %25'lik bir sınırlama geldi, evet, ama hazırlık bölümleri ya da birinci sınıflar için böyle bir sınırlama yok. İşte bakıyoruz, rakamlar inanılmaz. Yani yıllık ücretlerde %40 yeter mi? Yetmez. %40 ile %159 arasında zam yapıldığını öğreniyoruz. Tıp fakülteleri, tıp programları elbette burada dikkat çekiyor. Yani ortalama bir ev parası diyebilir miyiz? 3 milyon 740 bin lira yıllık ücretle eğitim veren tıp fakülteleri var bu ülkede. Ki şöyle söyleyeyim size, Oxford Üniversitesi'nde örneğin yıllık ücretler 37 bin sterlin ile 62 bin sterlin arasında değişiyor. Yani 2 ile 4 milyon lira arasında değişiyor. Oxford Üniversitesi'nde okumak isterseniz, Cambridge'in tıp eğitiminin yıllık ücreti 70.500 sterlin, o ne kadara denk geliyor? Yaklaşık 4,5 milyon liraya denk geliyor. Ama işte ülkede bakıyorsunuz, şöyle İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 3 milyon 740 bin lira. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 milyon 300 bin lira. Tıp fakültelerinden bahsediyoruz Koç. 3 milyon 250 bin lira diye bu devam ediyor. En düşük mesela Özyiğin Üniversitesi 1 milyon 975 milyon lira istiyor öğrencilerden yıllık. Onu hatırlatalım. Tabii farklı burs sistemleri var. İşleyen %50'ye kadar burs da alınabilir. Tamam, buna da bir şey söylemiyoruz ama bu rakamlar ülke gerçekleriyle örtüşmüyor. Bunu bir söyleyelim. Bir ev fiyatına bir yıllık eğitim olmaz. Hele tıp fakülteleri de ortaya çıkan gerçeklik, zaten daha uzun süre devam eden bir eğitim sistemi. Aileler bunu nasıl karşılayacaklar? Akıl alır gibi değil. Daha detay, daha ayrıntı da verebilirim buna dair. Konuşabiliriz de pek çok başlıkta, ama şimdi özel üniversiteler ya da işte vakıf üniversiteleri, teknik adı vakıf üniversiteleri deyince tamam bu kadar gelir elde ediyorlar, ama dün de konuşmuştuk bunu, özellikle YÖK'ün bu fiyat sınırlaması, zam sınırlaması, ara sınıflar için %25'lik zam sınırlamasını konuşurken, peki dedik, eğitim kalitesi mesela konuşuluyor mu, ya da görevlilerin orada eğitim veren akademisyenlerin koşulları, çalışma koşulları nedir demiştik. Özellikle bu yaz yüzlerce akademisyenin vakıf üniversitelerinde işten çıkarıldığına tanıklık ettik demiştik. Bakın dün sevgili Mustafa Hoş'un programında, Yolun Arkadaşı programında akademisyen Ulaş Özer konuk oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi örneğindeki diğer vakıf üniversitelerinde de benzer tablolar yaşanına dair bilgiler elimizde. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çok sayıda akademisyenin işten çıkarılmasını nasıl değerlendirdi Ulaş Özer? Dediğim gibi Mustafa Hoş'a verdiği röportajda bir dinleyelim.
2: Akademisyen işten atılıyorsa orada bir şey vardır. Hani bir şey olması lazım. Ama sadece Aydın Üniversitesi değil, birçok üniversitede böyle bir akademisyen kıyımı yaşanıyor. Ne gerekçeyle sizi çıkardılar?
5: Yani şöyle bir şey söyleyebilirim buna dair. Yani eğitimin bu denli piyasalaştığı bir ortamda bu aslına bakarsanız beklenmesi gereken bir şey. Herhangi bir gerekçe sunmadılar açıkçası. Biz 30 Haziran günü maillerimize gelen bildirimle, EBS sistemi üzerinden bize iletilen yazıyla öğrendik işten çıkarıldığımızı.
2: Maille mi çıkardılar?
5: Evet. Herhangi bir gerekçe, açık bir gerekçe de bize sunmadılar. Sözleşme gereği bazı maddeleri gerekçe göstermişler. Ama bu maddeler çok geniş kapsamlı maddeler. Hani tek bir nedeni olmayan maddeler ve içine pek çok şeyi doldurmuşlar açıkçası. Bu öğretim süreci devam ettiği sürece sizin sözleşmeniz her yıl otomatik olarak yenileniyor zaten. Yani olması gereken şey bu. Vakıfların varoluş nedeni aslında kamu yararını gözetmek. Ancak Türkiye'de bunun işletiliş şekli bir çeşit kar amacı güden bir durum. Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla, bu arada geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi yine çok sayıda öğretim üyesini almak üzere bir alım ilanı çıktı resmi gazetede. Bizim anladığımız kadarıyla burada üniversitenin bir stratejisi var. Burada bazı alanları, daha karlı alanları büyütmek, kar oranı düşük olan bölümleri ve fakülteleri de daraltmak yönünde. Şimdi işten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı bu daraltılan ya da daraltılması düşünülen ya da gerektiği kadar onlar açısından karlı olmayan bölümlerden çıkarılan akademisyenler. Şimdi yeni çıkan ilana bakıyoruz. Yeni çıkan ilanda da tamamen farklı bölümlere öğretim elemanı alınmak istendiğini görüyoruz. Bizim için açıkçası burada anladığımız kadarıyla bir kadro kaydırması söz konusu. Biz hem çalışan arkadaşlarımızı, hem işten atılmış arkadaşlarımızı, hem de öğrencilerimizi eğitim hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kendi akademisyen olarak üretme haklarına, akademik özgürlüğe dair de sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ve kol kola girmeyi teklif ediyoruz ve bu bir çağrı.
1: İşte biz hani üniversitelerdeki vakıf üniversitelerinin fiyatlarını, yıllık ücretlerini konuşuyoruz. Milyonlara, 4 milyona yaklaşan rakamlardan burada bahsediyoruz. Ama bir yandan da böyle bir gerçeklik var. Yani YÖK'ün bu konuda herhalde yani nicelikle ilgileneceğine biraz da nitelikle ilgilenmesi gerektiğini, bu akademisyenlerin özlük haklarının korunması açısından en azından bir adım atması ya da vakıf üniversitelerini bu anlamda denetlemesi gerekmiyor mu ya da bir yaptırım uygulaması gerekmiyor mu diye de düşünüyorum. Diyeceksiniz ki devlet üniversitelerindeki akademisyenlerin durumu, o da ayrı bir tartışma konusu elbette. Onu da dönem dönem sık sık konuşuyoruz burada. Akademilerin yönetimleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde olanları, yıllardır yaşananları zaten takip ediyoruz. Oradaki kalite, oradaki tabloda ortada. O yüzden hani devlet üniversitelerindeki durum ortadayken sıra vakıf üniversitelerine gelir mi? Vallahi gelmesi gerekiyor. Yüzlerce akademisyenin işsiz kaldığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Bu sadece işte son gazeteci Mustafa Hoşak konuştu, akademisyen Ulaş Özer. Bu röportajda da dinliyoruz. Sadece mesele akademisyenlerin özlük hakları değil, aynı zamanda öğrencilerin hak ettikleri eğitim kalitesine ulaşmasıları açısından da son derece önemli bir durum. Her şey sadece kar zarar dengesiyle bakılmamalı her şeye. Ama biz ne olması gerektiğini zaten biliyoruz ülke olarak. Emin olun herkes biliyor. Herkes ne olması gerektiğini biliyor ama olan bambaşka. O yüzden her sabah başlarken olması gerekeni sadece anlatmayacağız, olanı da anlatacağız diyoruz ya. O yıllardır bunu söylüyoruz. İşte olanlardan bir tanesi de bu. Akademisyenler bir şekilde işlerinden oluyorlar. Son bölüme, son birkaç dakikaya geliyorum. Tabii ki bir spor haberim var, onu konuşacağım. Kadın voleybol milli takımımız İstikrar abidesi, yıllardır konuşuyoruz biz bunu, yıllardır anlatıyoruz. Kanada'yı en son olarak 3-1 yendiler ve voleybol milletler liginde çeyrek final mücadelesinde Kanada'yı 3-1 yendiler ve yarı finale yükseldi Ay Yıldızlı ekibimiz. Rakip de Çin, hiç de kolay değil, ev sahibi Çin. Zor bir mücadele olacak. Ne zaman oynanacak karşılaşma? Voleybol, kadın voleybol milli takımımızın Çin'le oynayacağı karşılaşma 25 Temmuz, yani yarın cumartesi, Türkiye saatiyle güzel, düzgün bir saat, izlenebilir bir saat. Hani Dünya Kupası'ndan sonra uyku sistemimiz alt üst oldu. 14.30 efendim, 25 Temmuz cumartesi günü 14.30'da Çin'le yarı final karşılaşmasında kadın voleybol milli takımımız karşılaşacaklar. Hani voleybol milletler ligi, evet bir voleybol ülkesiyiz ama sadece hani böyle başarılar sırasında bunları konuşuyoruz. Şöyle bir özetleyeyim. Voleybol Milletler Ligi bir kere Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği ve dünyanın en güçlü kadın ve erkek takımlarını bir araya getiren yıllık uluslararası bir voleybol organizasyonu. İlk kez 2018'de gerçekleşmişti. Milli takımların olimpiyatlar, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonları gibi büyük turnuvalar öncesinde işte Türkiye'nin rakipleri Amerika'yı yenmişti. Sonra Kanada, şimdi Çin'le. Çin'i de yeneceğiz eminim, finale de yükseliriz. Bu maçlarla, bu karşılaşmalarla kendilerini de bir tür teste tabi tuttukları bir organizasyon olarak değerlendirilebilir. Tabii dünya sıralamasında etkiliyor. Burada alınan her puanın da dünya sıralamasını etkilediğini söyleyelim. Kadın voleybol milli takımımıza buradan elbette filenin sultanlarına başarılar dileyelim. Yarın keyifle izleyeceğim bu karşılaşmayı da diyelim ve bugünü, bu haftayı bitirelim yavaş yavaş. Ne yaptık? 24 Temmuz 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanması ve size ulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma, teknik masada Simge Ertem, editör arkadaşlarım İrem Başköy, İknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Pazartesi günü ben aynı saatte sabah 7'de sizlerle olacağım. Yapabilirseniz önümüzdeki 2 gün boyunca, zor biliyorum ama aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Sadece Osmanlı içindeki terör yapılanmalarına, çete eylemlerine, o dönemin çete olarak tanımlanan, günümüze bakıldığında aslında günümüzde olsa terör olarak nitelendirilecek saldırılara bakın, aslında günümüzde de benzer şeyler olmuyor mu? Çatışmalar, savaşlar yok mu? Örgünün kalbinde de başladığımız günden itibaren buna atıf yapıyoruz. Yani bir tarafta emperyalist bir zihniyet var. Emperyalist zihniyetin saldırgan politikaları var. Ama o emperyalist zihniyetin de artık gerilemesi var. Artık geriye gidiyor. İngiltere artık iki tane uçak gemisinden birini satmayı planlıyor. Çünkü niye? Ekonomisi, savunma bütçesi bunu kaldırmıyor artık. Demek ki bir kara delikleri var. Bu kara delik artık başlamış bir süreç işliyor ve o kara delik onların ekonomilerini çökertiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün toplam borcu 36 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi bundan 60 sene önceki Amerika Birleşik Devletleri değil. Mesela işte Politico'da yazıyor. 70'lerin sonunda bir enflasyon dalgası oldu. Ondan sonra toparlandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri o dalgadan sonra en şiddetli dalgayla karşı enflasyon dalgasıyla ve artık bu toparlanabilecek, sürdürülebilecek bir ekonomi de değil. Mesela 36 trilyon dolar borcun yıllık geri ödemesi faiziyle beraber ilk defa Amerikan askeri harcamalarının üstüne çıkmış durumda.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: ...24 Temmuz 2026... Cuma akşamı 19.08... ...19.07'yi ıskaladık bu sefer. Tabii ara uzun sürünce hemen bir Galatasaraylı kardeşim hemen uzattı olayı. 19.07'ye denk getirmedi. Yine de bütün Fenerbahçelilere, bütün diğer takımlara, gönül veren dostlara, bütün dinleyicilerimize, değerli dostlarımıza selam olsun. Dolu dolu bir yayın yapmaya çalışacağız. Ne var gündemimizde? Bugün Lozan'ın yıl dönümü. Lozan işte zafer mi, hezimet mi tartışması yıllardır yapılır. Baştan söyleyeyim, kitabın ortasından, zaferin ta kendisidir Lozan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş senedidir. Kurtuluşun sembollerinden bir tanesidir. Detayına gireceğiz. Bugün yine önemli bir olayın yıl dönümü, ona da biraz bakacağız. Çünkü halen günümüzü de ilgilendiren bir meselenin başlangıç noktası diyebiliriz. Tabii ki Türkiye'nin terörle mücadelesi ta en başından itibaren sürdü ama 24 Temmuz 2015'te başlayan operasyonlar bir anlamda günümüzdeki terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasının bir anlamda mihenk noktalarından, mihenk taşlarından bir tanesi olmuştu. Onun da yıl dönümü. Yine bugün Ayasofya biliyorsunuz yıllar sonra ibadete açılmıştı. 24 Temmuz o yüzden önemli yani. Bir şeyin daha yıl dönümü aslında da o 2002'de ortadan kalktığını düşünenlerden değilim. Sadece rafa kaldırdılar. Muhtemelen sürekli revize ediyorlardı ama 2002 yılında Amerika'nın 1000 yılın meydan okuması tatbikatı vardı. Millennium Challenge 2002'de 24 Temmuz'da başlatmışlardı. Yani deyim yerindeyse Lozan'a meydan okur gibi Türkiye'yi tarif ettikleri bir tatbikat, tarif ettikleri ülkeyi işgal ediyorlardı Amerikan orduları müttefikleriyle beraber. Tarif edilen ülke Türkiye'ydi. 1000 yılın meydan okuması tatbikatı, Amerikan ordusu kendi tatbikatında yenilmişti. Onun da yıl dönümü aslında. Yani bugün çok sayıda meselenin yıl dönümü. Yine gazetecilerle ilgili. Bugün gazeteciler günü mü? 10 Ocak çalışan gazeteciler günüydü galiba. Evet, sansürün kaldırılmasının da yıl dönümü bugün aynı zamanda. Bu nedenle de basın emekçileri günü ilan edilmişti bugün. Onun da yıl dönümü. Bütün meslektaşlarımıza mesleğini emeğiyle, hakkıyla yapan bütün meslektaşlarımıza da selam olsun. Günleri de kutlu olsun. Hangi düşüncede olursa olsun yeter ki ayağı bu ülkeye bassın. Bu milletin hakkını, hukukunu korusun. Aynı zamanda zalime karşı ülkesinin, devletinin yanında duran bütün meslektaşlarımın da günü kutlu olsun. Şimdi gazeteciler tarafsız mıdır? Gazeteciler taraftır. Her zaman taraftır. Ben kendimi şöyle tanımlarım. Ben herkes açısından bunu yapamam tabii ki. Ama benim tanımım, bulabildiğim tanım elbette ki devletin veya hükümetlerin yapacağı haksızlıklar karşısında milletin hakkını, hukukunu korumak ama aynı zamanda alanım gereği de dış politika, güvenlik meseleleri, jeopolitikle ilgili istihbarat falan filan. O noktada da ülkemin hakkını savunmak çerçevesinde tanımlarım. Yani kendi siyasi duruşumu, kendi pozisyonumu öyle söyleyeyim ama dediğim gibi her gazetecinin bir duruşu vardır. Gazeteci tarafsız değildir. Gazeteci sadece hakikati peşinde koşar. Şimdi bir dostumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok olumlu bir şey yapmışsa ve bunu söylemişse o olumlu şeyi savunurum. Haklı olarak savunurum. Doğrudur. Ondan sonra Türkiye'ye karşı aleyhte birileri dezenformasyon yapıyorsa ona karşı dururum. Veya İşte ekonomide, başka konularda bir haksızlık yapılmışsa o haksızlığı anlatana da destek veririm. Yani sonuçta alanım olmamaktı. Çünkü ekonomi başka bir alan, belli alanlar vardır. İşte bizim alanımız, şimdi gelsinler benimle PKK'yı tartışsınlar, konuşsunlar. Ben PKK'yı anlatırım. Ya terörle mücadele, terörle mücadele yöntemleri, düşük yoğunluklu çatışma denir, orta yoğunluklu çatışma denir, hibrit savaşlar, vekalet savaşları, vekil umur, yani birçok tanımıyla beraber anlatırım ama ekonomide işte bana deyin ki bilmem parametreler şunlar falan filan. Vallahi çok anlamam. Yani çok farklı bir uzmanlık alanı çünkü o. Yani işte desinler ki işte petrol fiyatları artınca altın düşüyor falan. Niye düşüyor derim. Allah Allah derim. Arz talepte ne oluyor?

Lozan tipi bir barış anlaşması. Şimdi itiraz edenlerin çoğu şunu söylüyorlar. İşte işte ne diyelim? Ne diyordu? Keşke Yunan galip gelseydi diyen biri var biliyorsunuz. Onun benzeri düşünceleri de savunan kişiler Lozan'da çok sayıda şeyden vazgeçtiğimizi söylüyorlar. İşte Musul'dan vazgeçtik, Boğazlardan vazgeçtik, adalardan vazgeçtik falan filan. Şimdi birincisi Lozan bir zaferdir. Diyeceksiniz ki peki Boğazlarda komisyon olmadı mı? Musul'dan vazgeçilmedi mi? Ondan sonra Musul Kerkük attı. Ondan sonra adalar falan. Bir kere adalar meselesinin çok fazla bir şeyi var. Boyutu var. Başka bir boyutu var. Farklı farklı anlaşmalar, farklı güç dengeleri. Bir kere 1922-23'teki senin gücün nedir? Senin karşı çıkabileceğin, savaşacağın güç nedir? Şimdi Sevr'le seni paramparça etmişler. Ankara etrafına sıkıştıracaklar. Sanma ki Sevr hayata geçseydi seni Ankara ve çevresinde de tutacaklardı. Zaten adamlar Türk'ü alıp bu coğrafyadan tamamen deyim yerindeyse kazımayı hedefleyen bir saldırı düzenliyor. Yani senin ağzına bir parmak bal çalmak adına ya baksana da Ankara çevresinde bir şeyler veriyoruz. Amaç ne? Bak gücün yok bize direnemezsin. Sen orada kal işteyse bak seni orada tutuyorum. Şeyi söylemek. Şimdi bu da bir dayatma, bir sözde bir barış antlaşması ama dediğim gibi aslında tamamen Türk'ü o Anadolu'dan, Anadolu coğrafyasından söküp atmak. Şimdi sen Lozan'da bir kere bu şeyi kırmışsın, parçalamışsın, atmışsın. Nasıl yapmışsın bunu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, komutasında onun kumandanları, ordusu, komutanı olduğu ordusu Kuvayi Milliye güçleri ve aynı zamanda milli dirençle yani milletin desteğiyle millet savaşmaktan yorulmuş yıllarca 1800'lü yıllardan itibaren başlayan ikinci yarısından itibaren başlayan savaşlar var. Çarlık Rusyası ile savaşmışız, ondan sonra İngilizlerle savaşmışız, Fransızlarla savaşmışız. Osmanlı sürekli bir savaş halinde. Artı Birinci Dünya Savaşı geliyor zaten. Emperyalistlerin amacı İngiliz'in, Fransız'ın hatta anlaşma yaptığımız Almanların amacı Anadolu'yu yani Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasının paylaşımı. Neden? Çünkü o dönem Osmanlı İmparatorluğu coğrafyası hem ticaret yollarında çok stratejik bir nokta. Aynı zamanda işte Körfez'de de hakimiyeti dolayısıyla yeni yeni gündeme gelen enerji kaynaklarına da sahip. Daha birçok noktada su kaynakları falan filan. Şimdi bu coğrafyayı tutmak istiyorlar. Bu coğrafyayı paylaşmak istiyorlar. Birinci Dünya Savaşı aslında bir anlamda çok önemli bir boyutu Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasını paylaşmak. Şimdi bu noktada sen bu saldırılara uğramışsın ama millet artık yorulmuş, milleti de ayağa kaldırmışsın. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun silah arkadaşlarının başardığı şeylerden bir tanesi. O kadar yorgun bir milleti tekrardan son bir mücadeleye ikna edebilmek. O mücadeleye ikna etmişsin, savaşmışsın, Sevr denen paçavrayı paramparça etmişsin. Yani onların başını almışsın, vurmuşsun. Şimdi seni Ankara ve çevresine sıkıştırmak isteyenlere karşı Anadolu'yu tutmuşsun. Hani hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satı bütün vatandır dediği coğrafyayı tutmuşsun, başarmışsın. En son işgalcileri sıkıştırıp şimdi birileri onu bile şey diyor ya anlaşmayla gitti ya kardeşim anlaşma. Şimdi savaşmamız gerekiyorsa savaşacaktık ama artık işgalciler, İstanbul'u işgal edenler, İngilizler artık o çarpışmayla bu işi durduramayacaklarını anladılar. Onlar da, sonuçta onlarda da bir akıl var. Diyor ki ben diyor burada kalırsam Türkler Kuvayi Milliyesi'yle işte Türk ordusuyla gelecekler girecekler. Ben bir daha ekstradan bir savaşta şey yapacağım. Girmiyor. Şehri bırakmak zorunda kalıyor. İstanbul'u bırakmak zorunda kalıyor. Üstüne başarılı bir hamle yapmışsın. Rusya'da Bolşevik ihtilali gerçekleşmiş, devrimi gerçekleşmiş. Sen orada da bir strateji, bir anlaşma yaparak, uzlaşıyla Doğu cephesini garanti altına almışsın. Karadeniz'i garanti altına almışsın. Son derece başarılı bir hamle. Yani o yüzden İngiliz İstanbul'da bırakmak zorunda kalmış. Adım adım Anadolu'yu Trakya'nın doğu tarafıyla beraber artık işgalden temizlemişsin. Şimdi masaya da böyle oturuyorsun. Tabii yani o zaman henüz Hatay yok.
Musul Kerkük yok.

0: Ondan sonra gitmiş yani askeri hakimiyet bölgelerimizin içinde yok. Artı masada çok kıran kırana mücadeleler, ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Masanın her zaman dinamikleri biraz farklıdır. Tabii ki sahadaki avantajını kullanmak istersin ama yine milleti belki savaşa yine sevk edebilirsin. Ama aynı zamanda millet dediğim gibi yorgun. Kasada para yok. Savaşlardan dolayı, başka başka nedenler, savaşların oluşturduğu krizlerden dolayı, üretimsizlikten dolayı senin kasan boşalmış. Maliyen çok zayıf. Sistem çökmüş. Yani Osmanlı İmparatorluğu gibi 600 yılı aşkın süre ayakta olan bir cihan devleti artık çökmüş ve yeni bir döneme girilecek. Şimdi bunların hepsini hesaplamak zorundasın. Şimdi birazdan bir örnek vereceğim. Ben Ayasofya örneğini hatırlatmasın, o yüzden yaptım. Şimdi diyorsun ki ben diyorsun masada aynı zamanda aklımı da kullanmak zorundayım. Tabii ki bilek gücümü kullandım. Tuttum belli yerleri. Bu noktada Kürt meselesini çözdüm. Yani bir bütünlüğün içine aldım. Kürtleri kazandım. Ondan sonra tabii ki coğrafyadaki bütün Kürtleri değil. Ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin bugün sınırlarını hesaplarsanız o coğrafyadaki Kürtleri kazanmışsın. Böylece daha sonra ortaya çıkacak emperyalizm destekli isyanları bastırmakta da avantaj sağlamışsın, oradaki halkı kazanarak, coğrafyayı da kazanarak. Birçok hamle yapmışsın. Şimdi birileri bu kadar o zor şartlarda edinilen kazanıma diyor ki, Boğazlar'da uluslararası komisyon vardı. Ben de şunu söylüyorum. Şimdi önce şunu anlatayım. Bir Boğazlar'da uluslararası komisyon vardı. Evet, Lozan'da. Şimdi Lozan'ı savunmak isteyenler de şöyle yapıyor. Öyle bir şey yok. Gazi bunu yapmamış. Ya bırakın arkadaş, Atatürk'ü siz böyle savunamazsınız. Atatürk son derece rasyonel akıllı. Rasyonaliteyi çok iyi bilen. Kurmayları da öyleydi. Lozan'da İsmet Paşa vardı biliyorsunuz. Ve bu noktada gücüne göre hamle yapabilen bir ondan sonra liderdi ve o kadroydu. Ben o bir dinleyicimiz yorum yaptı da Milli Eğitim Bakanı'nın Kurtuluş Savaşı'nın ismini değiştirmesiyle ilgili bir yorumunuzu merak ediyorum demiştir diye sormuş. Ben geçen söyledim, aslında tekrar söyleyeyim. Bir parantez açayım bu arada, soru geldiği için tam o dönemlerle ilgili. Ben farklı düşünüyorum Bakan Bey'den. Açık söyleyeyim, yani Kurtuluş Savaşı'mızı asla ve asla ben Osmanlı İmparatorluğu'ndan Kurtuluş Savaşı olarak görmedim. Ve Anadolu'daki Türklük de Osmanlı'yı da Türk Devleti olarak gördüğü için bizim milletimiz Osmanlı'dan Kurtuluş Savaşı değildi o. Ben Kurtuluş Savaşı isminden, Kurtuluş Harbi isminden rahatsız olmam. Düşüncem bu yani, açık söyleyeyim. Ben farklı düşünüyorum. Yani milli mücadele de diyoruz tabii ki. Yine onu da söylüyoruz. Ama Kurtuluş Savaşı'mız da diyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı az önce söylediğim gibi hatırlattığımız olay Sevr Paşa arasını dayattıkları dönemin şartlarından Kurtuluş Savaşı'dır. Kurtuluş Harbi'miz bizim. Yani ben o yüzden Kurtuluş Savaşı demeye devam edeceğim, açık söyleyeyim. Yani milli mücadele de diyeceğim tabii ki. O bizim bağımsızlık mücadelesi de diyeceğiz. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı da diyeceğiz yani. Hepsi bizim ismimiz. Yani Kurtuluş Savaşı Osmanlı İmparatorluğumuzdan kurtuluş değil. Yani Sayın Bakan farklı düşünüyor. Onu bilmiyorum ama ben dediğim gibi benim için Kurtuluş Savaşı'dır, milli mücadeledir. Hepsi de birdir o isimler. Parantezi kapatayım. Şimdi biz o şartlarda masada da aklı kullanmak zorundayız. Baskılar, şunlar, bunlar falan, o dönemin şartları. Örneğin Boğazlar meselesinde uluslararası komisyonu kabul etmişiz. Ama bunu kabul ettikten sonra ne yapmışız? Adım adım o 1930'larda özellikle yoğunlaştırarak Montrö'nün zeminini hazırlamışız. Montrö ile beraber de Türk Boğazları şey yapmışız, kazanmışız. Türk Boğazları'na dönüştürmüşüz. Uluslararası komisyonu devre dışı bırakmışız. İşte Hatay sınırlarımızın içinde yok ama Hatay'ımızı adım adım yıllara yayılarak kazanmışız. Hamleleri zamana yayarak yapmışız. Gücümüz oranında Lozan'da hareket etmişiz. Son derece doğru bir hamledir bu. Devletler için bazen zamanı doğru kullanmak da gerekir. O kadro, Cumhuriyeti kuran kadro, milli mücadeleyi veren, Kurtuluş Savaşı'nı veren kadro o noktada son derece akıllı bir hamleler yapmıştır ve Boğazları Türk Boğazlarına dönüştürmüştür. İkincisi dediğim gibi Hatay'ı kazanmıştır. Başka başka hamleler de öyledir. Musul'la ilgili tarihte bilmeyenler için söylüyorum, mutlaka bilenler vardır. Özdemir Bey harekatına baksınlar. Gazi'nin aklında, hedefinde her zaman var. Hatta Musul mücadelesini veriyoruz. İngilizlerle Milletler Cemiyeti'nde mücadele ediyoruz. Musul'u da sınırlarımızın içine katmak için. Ama orada Şeyh Said isyanı bizim Milletler Cemiyeti'nde elimizi zayıflatıyor. Neden? İngilizler diyor ki, orada kışkırtmalar falan da var tabii ki. Ondan sonra İngilizler diyor ki, bakın diyor, siz diyor işte bırakın diyor Musul'daki Kürtlerin rahatsız olmasın. Çünkü tartışma o zaman o. Musul'daki Kürtler Türkiye'yi istemiyor. İngilizler bunu pompalıyor. Şeyh Said isyanı çıkınca sanki bütün Kürtler isyan etmiş gibi bir algı, o dönemde algı operasyonu yapılıyor. Milletler Cemiyeti'nde diyorlar ki, bakın diyorlar, bırakın Musul'daki Kürtleri, Türkiye'nin içindeki Kürtler bile rahatsız getiriyorlar ve Türkiye'nin eli zayıflıyor. İşte Irak'la Ankara Anlaşması'nı, yani Musul'un da Irak sınırları içinde olduğunu, yeni kurulan Irak sınırları içinde olduğunu kabul etmek zorunda kaldığımız anlaşma. O meşhur, hani Irak toprak bütünlüğü dağılırsa biz de hakkımızı alırız diye yıllarca bildiğimiz anlaşma yapılıyor. Yoksa Musul'la ilgili de çalışmalar yapılıyor, başka başka çalışmalar da yapılıyor. O yüzden Lozan bir zaferdir. Hatta ve hatta Ayasofya meselesinde bile Atatürk belli noktalarda o baskıları göğüslerken Ayasofya'yı müze olarak şey yapılmış ama cami olarak kaydettirmiş. Yani gelecek nesilleri tapu kayıtlarında cami olarak kaydettiriyor. Gelecek nesillerin yapacağı hamlelere zemin. Şimdi oraya geleceğim işte. Şimdi bunu söyleyenler, işte Lozan'da biz şurada kaybettik, burada kaybettik, şurada şunu kaybettik falan filan diyenler. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o konuda çok da bu kesimlerden haz ettiğini düşünenlerden değilim, onu da söyleyeyim, ama onlar kendilerini işte AK Parti destekçisi yapıyor. O zaman onlara şunu sorarım. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın aklında Ayasofya'nın cami olarak açılmasının 2002'de yok muydu? Vardı. Niye 2002'de açmadı? Bu soruyu sorsunlar. 2002'de açmadı, 2020'de egemenlik hakkımız olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadetin önüne açılmasını niye 18 sene bekledi? Söylesinler. Çünkü rasyonel akıl. Zamanı, şartları belirleyeceksin. Ona göre ayarlayacaksın. Ve hamleni yapacaksın. Şimdi ben 50 kiloyum. İdmansızım. 80 kiloluk boksörün karşısına çıkacağım. Ağzımı burnumu dağıtır. Ama ben kilo alır, İdmanlarımı sürekli şey yaparsam, beslenmeme dikkat edersem ve güç dengesini karşımdaki rakibe göre ayarlarsam, bundan 3 sene sonra 5 sene sonra o 80 kiloluk boksörü devirecek güce şey yaparım, erişirim. Bu böyledir. O yüzden Lozan bir zaferdir. O Lozan'ın zaferinin kahramanlarına, Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarına buradan rahmet, dua ve minnet gönderelim. Onlar her zaman dualarımızda olacak. Şükranlarımızı gönderelim. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Kuvayi Milliye şehitlerimize, tüm şehitlerimize, aziz şehitlerimize, bu vatan için toprağa düşmüş. Terörle mücadele, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, ondan sonra 15 Temmuz, bütün şehitlerimize, Kıbrıs şehitlerimize, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar sayesinde varız. Onlarsız bu coğrafya vatan olmazdı. Lozan dediğim gibi bir zaferdir. Yıl dönümü de kutlu olsun. İlerleyen dönemde inşallah daha ileri hamlelerde yapacağımıza inanan biriyim aynı zamanda. Gelelim ikinci şey, Ayasofya'dan da bahsettik. Dediğim gibi egemenlik hakkımız da o bizim. Onu her zaman, şimdi birileri karşı çıktı. Ama ben açık söyleyeyim, Ayasofya'nın cami olarak olmasın taraftarıydım. Egemenlik hakkımızı kullandık ve orada emperyalizmin taşeronlarının söylemleri boşa çıktı. Şimdi bir dostumuz, dinleyicimiz demiş ki, 26 Ankara Anlaşması'ndan bahsederseniz mutlu oluruz. Şöyle size bir söz vereyim. Şimdi zamanımızı da kullanmak için bunu isterseniz pazartesi akşamı 26 Ankara Anlaşması'nda başlıklı bir bölüm yapalım. 5-10 dakika onu konuşalım. Yani o dönemin şartlarını da konuşalım. Şeyh Said isyanı falan. Şimdi çok kısa 2-3 dakikada şeyi anlatacağım. Bir 24 Temmuz 2015'te başlayan operasyonların kıymetli, yani kıymetini biraz konuşacağız. Şimdi o dönem affedersiniz tekrardan, o dönemin şartlarına baktığımızda 2015 şartları, çözüm süreci devam ediyor ama Türkiye zor durumda. Yani devletin içinde yani içine sızmış hainler var, devlet işgal edilme noktasında ve her taraftan kuşatma devam ediyor. Yani Doğu Akdeniz'de, işte Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Karadeniz'de, emperyalizm her yerde saldırıyor. İşte Yunanistan üzerinden hamleler yapmaya çalışıyor. Ege Adalar Denizi, Mavi Vatanımıza saldırılar var. İçeride FETÖ denen işte CIA aparatı, Mossad aparatı, örgüt saldırılarını sürdürüyor. PKK çözüm sürecini suistimal etmiş, hamlelerini yapıyor. İşte 24 Temmuz'da öncesinde bir hata yaptılar. Çok kısa özet geçiyorum. Bazı detayları atlamak zorundayım zamandan dolayı. 11 Temmuz veya 13 Temmuz'u tam hatırlayamadım. KCK bir açıklama yaptı. Biz süreci bitirdik dedi. Yani süreci bitiren aslında yine PKK'ydı. 24 Temmuz'da operasyonlar başladı. Bakın ondan sonra bütün bölgeler, bölgedeki dengeler değişti. İşte gücü göster, hani zor oyunu bozarı gösterdik. Hem içeride hem dışarıda emperyalizme karşı mücadele başladı. Üstüne doğru ittifak modelleriyle, işbirliği modelleriyle ilerlemeye başladın. İşte örneğin Rusya'yla gerilimi düşürmeye başladın. Zaten 15 Temmuz saldırısının nedenlerinden bir tanesi de oydu. Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimin düşmesinden rahatsız oldular. Ve iletişimin tekrar kurulmasından rahatsız oldular. Bunları yaptın, bölgesel diplomasiyi geliştirmeye başladın. Ondan sonra ve içeride önce şehir merkezlerinde, sonra kırsalda, sonra da sınır ötesinde harekat yaptın. İşte PKK'yı artık kendini feshetme kararı almaya itiraz etmeyecek noktaya 24 Temmuz 2015'te başlattığın operasyonlarla getirdin. O açıdan biraz bunu detaylandırırız, bunu da haftaya detaylandıralım. Çok önemli, çünkü dediğim gibi zor oyunu bozar. Şimdi gücünü göstereceksin ki karşı taraf seni yenemeyeceğini anlasın. Psikolojik olarak kırılma öyle yaşansın. Sana karşı üstün gelemeyeceğini hem birey olarak PKK'nın içindeki militan anlasın, hem de örgütün genel toplamı anlasın. Şimdi bu noktada da 24 Temmuz 2015'te kıymetliydi. O gün başlayan operasyonlar bugün PKK'nın artık Abdullah Öcalan'ın PKK ömrünü tamamlamıştır deme noktasına getirdi. Bu önemliydi. 24 Temmuz 2015'te o yüzden bir analım dedik, hatırlayalım dedik. Bu çerçevede dediğim gibi gelecek hafta biraz daha detaylandıralım, çünkü önemli. Terörsüz Türkiye hedefi açısından da önemli, onu anlamak açısından da önemli. Ama şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra biraz iç siyasete gireceğiz. Yeni bir parti kuruluyor. Vatana, millete, devlete diyelim ki hayırlara vesile olsun. Onu biraz konuşacağız. Ankara'dan işte İstanbul'dan meslektaşımla ondan sonra devam edeceğiz. Kısa bir ara.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam edecek.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, biraz 24 Temmuz üzerinde, çünkü bugün hakikaten önemli bir gün. Yani 24 Temmuz birçok şeyin yıl dönümü. Tekrardan meslektaşlarımın da o deyim yerindeyse basın özgürlüğü günü diyeyim. O çerçevede emekçi arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın günü kutlu olsun. 24 Temmuz çünkü meşrutiyet sonrası sansürün kaldırılmasının yıl dönümü. Ve o çerçevede 10 Ocak'ta ben bazen biliyorsunuz çok fazla gün var, onları şey yapıyorum, böyle karışıyor kafamda da gidiyor ama mesleki anlamda bütün meslektaşlarımın günü kutlu olsun. Şimdi dediğim gibi siyasete geçeceğiz, biraz iç siyaset konuşacağız. Şimdi birçok şey konuşuluyor aslında ortada. İşte Cumhuriyet Halk Partisi içinde başlayan mutlak mutlak kararı sonrasında çok fazla, çok ciddi bir şekilde kırılmalara yol açan bir süreç yaşandı ve o kırılmaların neticesi bugün itibariyle Özgür Özel ve arkadaşları, onu destekleyen milletvekilleri ve muhtemelen bazı yetkililer, üyeler falan şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar. 91 milletvekili, açık söyleyeyim, ben de beklemiyordum, yalan söylemeyeyim yani. Diyordum ki acaba 60-70 olur mu, işte 50 deniyordu. Genel merkez kaynakları 50 diyordu. Hatta şunu görmüştüm. Şimdi mesela 82 milletvekili katılmıştı. 82 miydi, 83 müydü? Son grup toplantısına 110 milletvekili imza atmıştı. Buna rağmen 82 olduysa acaba başka şekilde. Çünkü CHP'nin kurumsal kimliğinin altında kalmak başka bir şeydir. O şemsiye altında kalmak başka bir şey. Çünkü sonuçta bugün köklü partilerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hatta en köklüsü diyebileceğimiz parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Acaba o şemsiyeyi bırakmak istemeyenler olur mu diye öyle hesaplıyorduk ama gerçekten 91 ciddi bir rakam. 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel istifa etti. Ve yeni partiyi kuruyorlar. Şimdi yeni partiyi kurduklarında ne olacak, ne bitecek? Birazdan arkadaşımızla konuşacağız. Hazır mı arkadaşımız? Kimle konuşacağız? Süper Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur'la konuşacağız. Sinan, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar Sayın abi, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi Türk siyasetine, az önce dedim, vatana, millete, devlete hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Evet. Yeni bir partimiz daha var. Tabii kuruluş dilekçesi bugün verildi değil mi?
2: Kuruluş dilekçesi bakanlığa teslim edildi.
1: Evet.
2: Ama son saatlerde anladığım kadarıyla kabulü oldu gibi görünüyor. Yani herhangi bir yasal problem olmayacak muhtemelen.
1: Yani artık bu partinin kabulüyle beraber, yani kuruluş dilekçesinin kabulüyle beraber bu, evet, parti Türk siyasetinde yeni bir parti olarak ismiyle beraber. Ya bir yeni parti daha mı vardı? Öyle bir şey hatırlar gibiyim. Bir ara sosyal medyada da dolaştı o. Hatta bir parti ya bizim ismimizi çalıyor falan filan gibi bir şeyler muhabbet döndü. Var mı öyle bir şey?
2: Şimdi bugün bir yeni parti Twitter hesabı geçti. Günler açıldı. Onlar bir açıklama yaptı. Dediler ki bizim ismimizi çaldılar. Hı hı. Bu isimle biz ilgili yerlere başvuru yapmıştık dediler. Tabii bu bir iddia. Yani ismimizi çaldılar iddia. Ama bu iddia doğruysa birazdan anlatacağım notlarla beraber, yani bu partide bir şaibeli isim meselesi de gündeme gelmiş oluyor. Hı hı. Ha doğru değil diyenler olabilir. Yani bu partinin isminin yeni olacağını duyup önden birileri hazırlık yapıp
1: olabilir, hani evet,
2: ticarete bir evrak ticaretine dönüştürmek istiyor diyenler de var. Onu göreceğiz. Yani resmi makamlar hangisini onaylarsa, hangisi önce başvurduysa zaten onu onaylar.
1: Ya o çok alem bir şey. Yani gerçekten mesela
2: bir partiyi kurmak için işte 30 kişi lazım. 30 kişinin güvenilir insanlar olması lazım. Yani evet. Dolayısıyla her kafası parti kuramıyor Türkiye'de. Büyük oranda kuruluyor da öyle herkes de kuramıyor. Belli, evet, hukuki şeyler var. Ama ben bir problem olacağını, yani hukuki bir problemle karşılaşacaklarını düşünmüyorum. Eğer isim hakikaten çalıntıysa bu da büyük bir şaibe. Ama şu şaibelerle birleşiyor. Şimdi bu partiyle ilgili şu söyleniyor. Deniyor ki İmamoğlu ısrar etmeseydi Özgür Özel yine son ana kadar, bu partiden atılana kadar Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalırdı. Buradan şu ortaya çıkıyor. Bu partinin lideri Ekrem İmamoğlu.
1: Evet.
2: Bugün Özgür Özel'in saat 18'de yaptığı açıklamayı dinledim satır satır. Bu açıklamanın her yeri İmamoğlu. Yani İmamoğlu bir tweet atsa, belki atmıştır da şu saatlerde ben görmedim ama, hı hı, ya da bir yazılı açıklama olsa aynı şeyleri söyler. Soruluyor Özgür Özel'e, deniliyor ki adayınız kim? Tabii ki diyor 15 milyonun tercihi var Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla bu parti ne için kurulmuş oluyor? Bir, kurtarma partisi. Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma partisi. Hı hı. Ya da fezlekeleri meclise gelme ihtimali olan arkadaşlarını, belediye yöneticisi arkadaşlarını kurtarma partisi oluyor. Ha Özgür Özel kişisel olarak tırnak içinde argo söylüyorum bir delikanlılık yapıyor. Ama siyaset için bir delikanlılık yapmıyor. Türk siyaseti açısından yanlış yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlarını kurtarma partisi olmuş oluyor. Hı hı. Onunla birlikte bu partiyle ilgili bu kadar yolsuzluklarla ilgili iddiası olan isim yargılamaya konu olacak mesela hatta yargılanan birçok isim ceza alırsa ve bu isimler bu partinin odağı, öbeği, siyaset belirleyicisi haline gelirse peki burada yeni bir durum ortaya çıkmıyor mu? Bu olursa bu parti hırsızlık ve yolsuzluklardan ceza almış kişilerin partisi olmayacak mı? Olacak. Dolayısıyla bir Anayasa Mahkemesi kapısı gündeme gelmez mi? Elbette gelebilir. Bunlar ihtimaller. Yani bu partinin önündeki risklerden bahsediyorum. Bu partinin önündeki potansiyelleri de anlatacağım. Yani bütün kamuoyundan hatta sizden de süreç içerisinde farklı düşündüğüm konular olmuştu. Onları da ifade edeceğim. Üçüncüsü bu parti Türkiye'de son dönemde bitmeye yakın noktaya gelen Avrupa desteği, Batı desteği, dış destek, FETÖ desteği gibi Türkiye'de ana akım siyasette elleri olan odaklara yeni bir umut olmuş oldu. Bakın buna FETÖ, Batı merkezleri, şura bura Türkiye düşmanı kim varsa onlar açısından...
1: Ben Michael Rubin, Henry Barkey gibi isimlerin çok açık bir şekilde desteklediği kadro olduğunu biliyoruz. Yani
2: FETÖ bayram ediyor mesela. Yeni bir bu parti kurulmasaydı FETÖ yas tutuyordu. Dolayısıyla bu haliyle 3 tane risk potansiyeli var bu partinin. Dolayısıyla bunlar varken bir başarı ortaya koyar mı? Koyabilir mi? Ha şimdi gelelim o kısmına.
1: Önce şuna geleceğim. İlk söylediğine geleyim. Bunu da biraz sonra konuşalım. Şimdi ilk söylediğin şuydu. Ekrem İmamoğlu'nun baskısı olmasa Özgür Özel CHP içinde mücadele taraftarlığı yönü ağır basıyor dedin. Çünkü bana gelen bilgiler de o yöndeydi. Şimdi şundan dolayı bakıyorum. Şimdi diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yargıtay yarın öbür gün dedi ki bir ay sonra 10 gün sonra kurultay yapabilirsiniz. Ben dedi karar verdim falan filan dedi ve diyelim ki kurultay takvimi işletti. Bir ay sonra 2 ay sonra kurultay gündeme gelseydi ne olacaktı? Niye ayrıldılar denmez mi diye düşünüyorum. Yani gerçekten garip geldi bana da. Çünkü Silivri'den çok ciddi baskı vardı. Onu biliyorum.
2: Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da biz göndermeyelim de Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ekibini. Hı hı. Daha doğrusu bu ikisini biz göndermeyelim. Hı hı. Bizim elimizle olmasın. Nihai son olacaktı zaten. Daha bunlar kim söyledi geçen gün CHP'nin genel başkanlarından biri dedi ki 6 ay önce belliydi yeni partiyi kuracakları. Yani bu kapalı toplantılar, BC planları yeni gündeme gelen bir şey değildi ki. Butman geldi bir anda oturdular karar verdiler hadi biz parti kuralım. Böyle bir şey yok. Bunlar zaten Butman meselesi kapıyı çaldığı andan itibaren ayrı parti kurma, ayrı yol çizmeye hazırdı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve ekibi de bunu bildiği için bu işin adını biz koymayalım istediler. Bu çok açık. Biz parti içinde kalın mücadele edelim meselesi siyasi bir cümle. Bunun söylenmeyen arka planındaki esas etken Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi onların partiden gideceğini biliyordu. Ve parti içinde kalıp mücadele etseler kazanacaklarını da biliyordu. Onu da söyleyeyim. Şimdi işin bir diğer tarafını da doğru eğri oturup doğru konuşmak lazım. Doğru. Şimdi bu partiyle ilgili sıkıntılı tespitleri yapmak başka bir şey. Evet. Ama parti içinde kalsalar bu mücadeleyi başarıya ulaştıracakları başka bir şey. Ha eğer bunların hedefinde yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde partiyi bölmek olmasaydı ne olacaktı? Kemal Kılıçdaroğlu kadrosu belki de ilk anda Özgür Özel'i de Ekrem İmamoğlu'na disipline vererek partiden uzaklaştıracaklardı. Dolayısıyla iki tarafta birbirinin elini kartını bildiği için bir takvim işletildi. Ve günün sonunda takvimin gidişatına Ekrem İmamoğlu karar verdi. Takvimin gidişatına ne Yargıtay, ne Butlan, ne Kemal Kılıçdaroğlu onlar karar vermedi. Bunu açık ve net koymak lazım. Çünkü içeride olan, zor durumda olan, ömrü geçecek olan ve daha da büyük sıkıntılarla karşılaşacak olan Ekrem İmamoğlu. Hı hı. Bu ekip içerisinde bir numara olan ve lider olan da Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu olmasaydı o kurultayda aday olmazdı.
1: Doğru.
2: Özgür Özel Muharrem İnce karakterli birisi değil, siyasi karakter bakımından söylüyorum. Böyle birisi değil. Muharrem İnce çıktı çatır çatır CHP içerisinde mücadelesini verdi, gitti, geri geldi. Belki şimdi yeniden kalıp yeniden mücadele verecek.
1: Büyük ihtimalle partinin
2: genel başkanı olacak ki potansiyeli var. Doğru. Genel başkanı olma konusunda. Ama Özgür Özel'in böyle bir siyasi profili olmadığı biliniyor. Mitinglerde iyi nutuk atmak, miting kürsüsünden aşağı indiğinde iyi bir lider yapmaz. Türk siyaseti böyle çok örnek gördü. Çok iyi hatipler, çok iyi miting sürükleyicileri ama o kürsüden aşağı indiğinde aslında bir ortada liderlik kapasitesi olmadığını. Ama liderliğin ölçüsü de değişti. Yani bu ekip içerisinde liderlik ölçüsü parayı bulan, belediye kadrolarını belirleyen, milletvekili kadrolarını yöneten isimlermiş ki biz bütün bu yolsuzluk soruşturmalarında meşruiyet kaynağının ve güç kaynağının bu olduğunu anladık. Yani bir siyasi mücadele ya da parti geleneklerinden gelme olmadığını anlamış olduk. Dolayısıyla bütün bu handikaplar içerisinde Cem Bozkurt potansiyelleri de var. Yani buradan tabii orayı destekleyecek vatandaşlara ilişkin, o vatandaşların tutumuna ilişkin bir tartışma veya bir polemik açma derdinde değilim ama benim tahminim, ben en başından beri en az 80-100 milletvekili, hatta bunun açık kayıtları da var, milletvekilinin gidebileceğini, belediye başkanlarında ciddi bir gidiş olacağını, üye potansiyelinin ciddi bir kısmının gidebileceğini, aynı zamanda parti omurgasının ve ikliminin, medyasının da büyük oranda burada konumlanacağını düşünenlerdendim ve öyle oldu. Ve şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na destek neredeyse %5'lere 6'lara düşmüş durumda. Bakın bu bir tespit. Bu bir gözlem. Bir gazeteci olarak bunu söylemek durumundayız. Yani bu diğer tespitleri yapmamız, bunu ortadan kaldırmamız anlamına gelmiyor. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir taraf ve propagandacı haline geliriz her birimiz. Bunu yapan arkadaşlarımız var. Hazır dediniz ya bugün Gazeteciler Bayramı. Gazeteciler Bayramı'nda bunları da altını çizmek lazım. Bunu yapan arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla bizim kafamızdaki başka, vatandaşın gidişatı başka. Ben sadece bu Kadıköy Beşiktaş meselesi değildir. Bakın Türkiye'nin dört bir yanında CHP'nin oy potansiyeli içerisinde. Bak bütün Türkiye'deki oy potansiyelini söylemiyorum. Bence orada hala cam tavan tepelerinde %30'u geçecekleri ihtimalini vermiyorum. Bütçe toplamı söyleyerek, hesap ederek söylüyorum. Ama bu %30 içerisinde kim daha güçlü derseniz, ben %60-70 bu tarafın daha güçlü olduğu kanaatindeyim. Uzun vadeli mi derseniz, işte orada da Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönemde İyi Parti gibi mi bu iş, MHP İyi Parti bölünmesine ve çıktısına döner mi? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi DSP gibi bir süre dinlenir, bir süre meclis dışında siyasetin göbeğinde olmaz, meclis dışında kalır. Bu ekip mi yeni dönemde ve o ekibin devamı olacak kişiler mi bunu sürdürür? Onu bilmiyorum ama şu belirleyici olacaktır. İlk seçime ulaştıklarında bir, adayları kim olacak, o adayları kaç olacak? O aday olarak düşündükleri kişiler ve partinin kurucu liderliği ve partinin yönetici liderliği hukuki bir problemle karşılaşacak mı, karşılaşamayacak mı? Dolayısıyla partiyi kuran irade partisinin başında ve sürecin başında olursa bu parti seçimi de atlatır ve önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde yer alır ki amana Özgür Özel'in fezlekeleri mecliste önünü açmayalım diyen meclis içerisinde, iktidar ve Cumhur İttifakı içerisinde bir kesim de var. Tabii bunun
1: yani Özgür Özel'in fezlekeleri gündeme gelmesin diyen.
2: Gelmesin diyen bir milletvekili grubu da var. Yani grup derken bir partiyi kastetmiyorum. Yani bu böyle düşünen bir çoğunluk da var. Dolayısıyla
1: AK Parti
2: bu milletvekilleri AK Parti içerisinde de, bence MHP içerisinde de, ki Sayın Bahçeli'nin maddi yardım meselesinin önünü açması ve o partinin meşruluğunu, duruşunu o anlamıyla, yani statü bakımından kabul ediyor olması da burada aksi bir yol izlemeyeceklerini, siyasi mücadeleyi sadece tercih etmek istediklerini gösterir bir vaziyet. Dolayısıyla orada etraflarındaki insanların işte oy potansiyelin enerjisini doğru konsolide edebilirlerse hakikaten Türkiye'nin ikinci partisi olarak yollarına devam ederler. Ben hala AK Parti'nin birinci parti olduğunu ve önümüzdeki seçimlerde de birinci parti olarak yola devam edeceğini gözlemliyorum. Anketlerinde, güvenilir anketlerinde çoğu bunu söylüyor. Dolayısıyla yeni partinin ömrü ne olur derseniz, ömrü bazı gelişmelere bağlı.
1: Ama hangi gelişmeler mesela?
2: o insanlar yani yeni partiyi destekleyecek olan ve yeni partinin üyeleri, kadroları gidip de kolay kolay kısa vadede tekrar ya biz hata yapmışız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, baba ocağına dönüyoruz demezler. Belli kırılımlar ve belli hayal kırıklıkları olması lazım ki bu yaşansın. İşte bunun gerekçelerini az önce söyledim. Partiyi kuran, şu an yöneten Özgür Özel dahil olmak üzere acaba bir yasal problemle karşılaşacaklar mı? Karşılaşmazlarsa seçim bandına kadar bu işi göğüsleyebilecekler mi? O takvime giderken bir başarılı, bir kendileri açısından, kendi mahalleleri açısından başarılı bir profil ortaya koyacaklar mı? Bunlara da bağlı. Medyayı da konsolide ettikleri görülüyor. Hı hı. Muhalefet medyasında. Dolayısıyla o potansiyeli ben koruyacakları kanaatindeyim ama yine de az önce soru işareti olarak ortaya attığım ve en başta söylediğim, eğer bu partide birçok kişi ceza alır da bu parti yolsuzluklarla anılan isimlerin odağı haline gelirse burada bambaşka kapılar da açılabilir. Tüm bunlar yeni partinin bence gidişatını belirleyecek unsurlar.
1: Yani şimdi bakıldığı zaman peki hakkını teslim etmek lazım. Sonuçta bugün bakıldığında ki ben temelin, şartların başka, yani daha doğrusu nedeninin başka olduğunu düşünenlerdenim ama yani ortada rakamlara baktığımızda, bundan 30 sene sonrasına baktığımızda, döndüğümüzde 2024 seçimlerinde birinci parti olan bir kadrodan bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Yani çünkü evet, o dönemin şartlarını biz mesela döndüğümüzde 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda yapılan seçimlerde o dönemin şartları şuydu, tepki şuydu diye bakmıyoruz. Sonuca bakıyoruz. Birinci parti olan. Peki bu yereldeki başarı genel seçimde kendini gösterir mi?
2: Bence göstermeyecek. Çünkü yereldeki, hı-hı, başarı fiyaskolanarak ilerliyor. Hı-hı. Hem hukuki süreçler hem de hizmet meselesinde eski köklü kazandıkları, zaten bizim dedikleri yerlerde ben bir kısa vadede değişim olacağını düşünmemekle birlikte, ama sonradan kazandıkları, AK Parti ile başa baş oldukları, bir gerilim altında olan, işte İstanbul gibi, hafife alınmasın, belki ileride Ankara bile tartışılabilir, birçok büyük şehir, birçok ilçe belediyesinde bir fiyasko fotoğrafı ortaya çıktı ya da sürpriz olarak kazandıkları birçok yerde fiyasko var. Dolayısıyla bu belediye başkanlarından zaten yargılananların %80-90'ı yeni partide yer alacak. Hı hı. Bu fiyasko fotoğrafı orada vatandaşın gözünün önünde durmaya devam edecek. Hem yolsuzluk meseleleri hem de hizmet eksikliği meselesi. Alamadıkları hizmetlerden duydukları hayal kırıklıkları meselesi. Bu bir. İkincisi, hı hı, CHP'de kalanların da zaten CHP'nin kendi rutininde giden yerlerin belediye başkanları, eğer kalırlarsa da onlar bakalım netleşecek. Orada da kazanır mı kazanmaz mı, ne kadar oyla kazanır ne kadar oyla kazanmaz, onu da göreceğiz. Dolayısıyla CHP açısından da yeni parti açısından da belediyedeki kazanım genel seçime taşınmayacağı kanaatindeyim. O da bu üç gerekçeden dolayı: bir, iyi yönetilmediği için; iki, birçok yolsuzluk meselesinin odağı haline gelmesi kazandıkları belediyelerin ciddi bir kısmında; üçüncüsü, hizmet meselesinin ortaya çıkmaması, çok vatandaş açısından ciddi değerlendirme konuları; bir de yerel seçimdeki reaksiyonla vatandaşın bir tepki gösterip de bir kısmının sandığa gitmemesinin CHP'yi birinci parti yapması etkeni, ya da öyle veya böyle günün sonunda birinci parti oldu dersek de, hı hı, orada açılan krediyi iyi değerlendiremedi. Aynı 89'da CHP'ye açılan, aynen, kredinin iyi değerlendirilmeyip 91 seçiminde hükümet ortağı olmasına rağmen 94'te 95'te fiyaskoyla sonuçlanması, tabii, gibi tarih buralarda teker.
1: Ya ben de o çerçevede zaten bakıyorum. Yani 2023 Mayıs ile 2024 Mart'ı arasındaki şartlarda 2023 Mayıs'ın şartları çok daha ağırdı. Ama genel seçimde millet ağırlıklı tercihini, yani seçimlerde kazanan değil, milletin tercihi değil mi? Çünkü %48'lik bir tercih de daha var, ama %52'lik tercih Cumhur İttifakı olmuştu. Evet. Çok daha ağır şartlarda.
2: Şöyle konular var, bunu hepimiz biliyoruz.
1: Yerel tepki
2: Sayın
1: galiba.
2: Sayın Cumhurbaşkanı yarışmadı yerelde. İnsanlar adaya baktı, isme baktı, partisinin, evet, o yereldeki performansına baktı. Genel siyasetin etkilerine tabii ki baktı. Ama günün sonunda bir fatura kesen vatandaş birçok parametreye bakarak faturayı kesti. Ama önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte karşısında işte 1, 2, 3, 4 neyse adaylar olacak ve orada ülkenin yöneticisi ve lideri seçilecek. Dolayısıyla aynı parametrede değerlendirilemez. Yani Kırşehir ilini Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması ve yönetmesi genel seçimde o potansiyelin oraya akacağı anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla bunlar da önümüzdeki dönem tabii ki AK Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın da yeni partinin de CHP'nin de ortaya koyacağı siyasetlere göre şekillenecek. Şunu da söyleyeyim bir parantez, başka programlarda konuşulur mutlaka. Hı hı. Zafer Partisi, İyi Parti, Anahtar Parti gibi partiler, özellikle İyi Parti, hı hı, ve Zafer Partisi'nin bu CHP'deki yarılmadan, CHP İyi Parti şey CHP yeni parti yarılmasından oy kapma beklentisi var. Bu çok doğaldır. Çok da
1: orada 3 partiyle ortak var, çalışıyor gibi zaten şu an.
2: Evet. Dolayısıyla onların bir Mansur Yavaş seçeneğinde odaklanma hali var. Mansur Yavaş'ın kendini ortaya koyup koymamasına göre, yeni partinin Mansur Yavaş'la ilgili vereceği tercihlere göre, CHP'nin belki de Mansur Yavaş'la ilgili vereceği tercihlere göre altta, yani partiler arasında da Cumhurbaşkanı adayının bir veya birkaç Cumhurbaşkanı adayının olmasına bağlı olarak da altta parti oylarında da oynama ve değişkenlikler olacaktır. Yani orada İyi Parti'ye kayanlar olabilir. İyi Parti'den Zafer ve Anahtar'a kaymalar olabilir. CHP'den şaşırtıcı bir şekilde bir dönem çok olmuştu bu, MHP'ye kaymalar olabilir. Ben olabileceği, evet, bir tahmin ediyorum. Dolayısıyla CHP'den ve yeni partiden oy dökülmesini bekleyen çok insan var. Özellikle Terörsüz Türkiye süreci sonrası metropollerde, büyük metropollerde yaşayan Kürtler, HDP, DEM Parti'yi destekleyen ama aynı zamanda zaman zaman işte İmamoğlu'na, belki Mansur Yavaş'a oy veren, CHP'ye oy veren Kürtler ne tutum alacak bu Terörsüz Türkiye sürecinin nihayileşmesiyle birlikte, biraz bunlar da bence takvimi şekillendirecek unsurlar. O yüzden çok tartışacağız, çok konuşacağız. Günün sonunda en azından 6-8 aylık bir takvimde bazı parametreler yerine oturacaktır diye düşünüyorum.
1: Sen şeyi nasıl görüyorsun? Yani peki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu vesayetinden kendini kurtarabilir mi?
2: İmkanı yok. Yani imkanı olmayacağını kendisi söylüyor. Ben kurtarmak istemiyorum diyor. Bir kişi bunu söylüyorsa bizim bunun üzerine farklı bir tartışma yapmamızın bir anlamı, hı-hı, kalmıyor. Kurtarmak istiyor mu? Bence kurtarmak da istemiyor. Hı-hı. Günün sonunda beraber yola çıktık. Bir liderlik meşruiyeti. Ha, şundan da yararlanmak istiyor olabilir. Günün sonunda hala güç Ekrem İmamoğlu'nda. Hala Ekrem İmamoğlu'na ilişkin kendi potansiyellerinde bir umut var. O umudu izine işaret etmesiyle birlikte kendisinin bir aday olarak öne çıkma meselesi gündeme gelirse diye orada ısrar ediyor. Dolayısıyla Özgür Özel diyor yani bana derin devlet geldi, Ekrem İmamoğlu'nu bırak. O da ayrı bir yalan konusu da. Onu, hı-hı, da ayrıca tartışırız. Ayrı bir yalan konusu da. Hı-hı. Kimse ona onu bırak dememiştir. Dediğinin de ispatı çıkmaz ömrü hayatı boyunca. Hı-hı. Ama Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılmayacağını, ayrılmak istemediğini zaten beyan ediyor. Dolayısıyla bu beyan şüphe götürmez bir gerçek. Bunun tersinde ne olabilir? Ben size daha farklı bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Herkes diyor ki Ekrem İmamoğlu CHP'ye çıktı, bu ekibi kullandı. Ama tam tersi bir şey de var. Özgür Özel ve beraberinde hareket eden, yıllardır CHP'de milletvekili olan, partinin içinde olan, yönetici olan isimler de Ekrem İmamoğlu'nu kullanmadı mı? Bence kullandı.
1: Evet.
2: Ekrem İmamoğlu'nun gücüyle, parasıyla, potansiyeliyle, imkanlarıyla, medya imkanlarıyla Kılıçdaroğlu'nu tırnak içerisinde devirmediler mi? Hı hı. Devirdiler. Dolayısıyla kim kimi kullanmış oldu? Burada hesap hep %90 İmamoğlu'ndan yana yapılıyor da sanki biraz cetveli ortaya koyup böyle ortadan bir çizgi çekmek gerekir gibi, hı, geliyor. O ekibin de ben Ekrem İmamoğlu'nun olanaklarından, cazibesinden, olanakları derken parasından, pulundan yararlandığı kanaatindeyim. O karşılıklı yararlanma hali bence seçim takvimine kadar gidecek. Seçim takviminden sonra olası bir, diyor ya Özgür Özel, ben kazanamazsam bırakırım. Ha, tamam, senin bir aktin var, kazanamazsam bırakırım. Bakalım, göreceğiz işte. 2028 ise Allah izin verirse seçim diyelim, ya da 2028
1: sonra. İki cümleyle, çünkü zamanımız çok azaldı. İki cümleyle. Ama ona da zaman olur mu? CHP genel merkezi ne yapar? 2-3 cümle.
2: CHP genel merkezi düşük tonda, hı hı, düşük tonda belirledikleri yeni siyasetlerle parti içi gündemlere çok boğulmadan ama parti içi gündemlere de etki edecek siyasal çıkışlarla, yani esas bakın muhalefet biziz, hı hı, biz yapıyoruz bu işi diyecekleri çıkışlarla kendine bir gündem yaratacaktır. Kendi gündeminde ilerleyip, hı hı, buralardan maksimum kayıpla, maksimum kayıpla çıkmaya çalışacaktır. Ama ben çok büyük bir rüzgar, çok büyük bir enerji görmüyorum. Orada onu da söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim Sinan Sungur.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bütün gazeteci arkadaşlarımızın da bayramı tekrar kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Süper Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur meslektaşımız. CHP'deki ve Yeni Parti'deki gelişmeleri konuştuk. Şimdi saat başına gidiyoruz. Ardından kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam edecek.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, son dilime geldik. Tabii bir önceki konuşmada şimdi yazan dinleyicilerimiz vardı. Onunla ilgili de şey yapacağım, aktaracağım ama şimdi başka bir konuya geçeceğiz. O aktarımları daha sonraya bırakacağım. Ben de 2-3 cümle kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Çünkü değerli bir meslektaşım, sizlerin de yakından tanıdığı bir gazeteci. Ercan Gürses hatta. Ercan, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyhun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Kolay teşekkür gelsin. Ederim, sağ olasın. Günün kutlu olsun bu arada. Hepimizin bütünle sağ olasın, sağ olasın. Yani zor bir meslek, kolay olmayan, bütün meslekler kolay değil tabii ki. Yani bakıldığı zaman doğru. Bütün hepsinin emek yönü ağır olan bölüm var, beyin yorgunluğuna yapan bölümler var, işler var, meslekler. Bütün meslekler zor, bizim mesleğimiz de kolay değil.
2: Ama emekçi mesleği ama, değil mi?
1: Aynen öyle.
2: Sen de Ankara'da da çalıştın, İstanbul'da da çalıştın.
1: Tabii tabii.
2: Birçok alanında bulundun. Doğrudan sahada da, saha deriz biz değil mi o şeyde, muhabirlik.
1: Tabii tabii, saha, evet.
2: Yeri, sahada da bulunan insanlarız ikimiz de.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Ben bazen sahayı çok özlerim. Yani şu an mesela Ankara o kadar hareketli ki, Ankara'da bulunup sahada bulunan bir muhabir olmak, o arkadaşlarımız kıymetini bilsin mesela bugünlerin, değil mi?
2: Bunu ancak yapanlar bilir, değil mi?
1: Aynen.
2: Bunu ancak o işi yapanlar bilir.
1: O muhabir ruhu kaybetmemek. İşte sen de onlardan birisin mesela. O muhabir ruhu kaybetmemek. Muhabirlik çok özel bir meslek aslında bakıldığı zaman. Bizim gazeteciliğin bana sorarsan en güzel tarafı, en güzel bölümü her zaman muhabirlik bölümüdür yani. O muhabir ruhu kaybetmemek.
2: Kesinlikle öyle.
1: Ercan, dediğim gibi sen de tam yoğun gündemde Ankara'nın nabzını tutmaya çalışıyorsun. Bir taraftan siyasetteki gelişmeler, bir taraftan da Türkiye'nin belki de gelecek 50-100 yılını ilgilendirecek önemli bir mesele üzerine konuşuluyor. Terörsüz Türkiye hedefi. Yaklaşık 50 yıldır PKK üzerinden ama yaklaşık 150-200 yıldır da emperyalizmin farklı örgütler üzerinden bu coğrafyada bir etnik terör, etnik çatışma, Türk'le Kürt çatışsın, herkes birbirle çatışsın planlamasının önemli alanlarından bir tanesi. Şimdi Türkiye bunu tarihe gömmek için deyim yerindeyse bir fırsat yakalamış. Şimdi yasal çerçeve yasadan bahsediliyor. İşte bir taslak üzerine çalışılıyor. Numan Kurtulmuş'un meclis başkanı, Sayın Numan Kurtulmuş'un temasları oldu. Ne oluyor Ankara'da? Yani bu meclis tatile girmeden çıkacak mı? Yoksa işte girecek, sonra bunun için özel olarak bu toplanılacak. Neler konuşuluyor? Bir onu anlamaya çalışıyoruz.
2: Şimdi bir kaza olmazsa Ceyhun, meclis tatile girmeden çıkacak ki meclis şimdiye kadar çoktan tatile girmişti normal şartlar altında. Hı hı. Hep biliyorsun yani 1 Temmuz'du meclisin normal tatili o. Sonra 15 Temmuz darbe girişiminden sonra fiili olarak 15 Temmuz'a kadar meclisin açılmış vaziyette tutulması ve 15 Temmuz anmalarına da bir anlamda ev sahipliği yapması gibi bir gelenek oluştu.
1: Evet.
2: Normal şartlarda 15 Temmuz son toplanma tarihiydi. Hı-hı. Ama belli ki bekletiliyor meclis. Yani şunun için bekletiliyor. O çerçeve yasanın, hı-hı, rötuşları yapılsın. Tarih vermekten de ısrarla kaçınıyorlar ama tabii, eli kulağında diyorlar yetkililer. Yani Numan Kurtulmuş da bunu diyor.
1: Hatta Ağustos ayı gelmeden dönüyor. İşte bakıyoruz 5-6 gün sonra Ağustos ayı geliyor yani.
2: Ağustos ayı geldi sayılır. Şimdi evet, deniyor ki 15 Ağustos'ta bu yürürlüğe girecek şekilde. Daha doğrusu yani yürürlüğe girmesi bunun bazı şartlara da bağlı olacak. Ama bir yandan da yasayı ortaya koymak çok önemli. Çünkü suistimal ediliyor.
1: 15 yani Ağustos mu diyorlar?
2: Vardı. 15 Ağustos tarihi kulislere yansıdı. Ama resmi bir açıklama yapılmadı.
1: Şöyle simgesel açıdan o zaman çok anlamlı. PKK'nın tabii eylemlere başladığı tarih biliyorsun.
2: Tabii tabii. O, hı-hı, Eruh tarihinin tam olarak buraya yani bir anlamda başladığı bitiş tarihi olarak. Yani bu bitişle ilgili, evet, olarak en önemli çerçeve yasa sürecini de bununla ilişkilendirmek istiyor olabilirler. Hı-hı. Ama tabii ki bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor.
1: Tabii, tabii.
2: Dolayısıyla yani CHP'nin Lozan'a denk getirdiği gibi bunu da böyle, evet, bir şey, evet, denk getirmekten ziyade, hı-hı, yani geç olsun ama güç olmasın. Niye? Ama geçen hafta çok önemli temasları oldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, hı-hı, işte Irak temasları,
1: evet,
2: ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeler.